0: çocuklarını o halde okula gönderen anne baba hiç mi suçlu değil? Ya bu konuda şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Lise çağına gelen bir çocuğun o yaşa gelmeden önce birçok şeyi öğrenmiş olması gerekiyor. Aslında ilkokula başlarken birçok ülkede çocukların kazanması gereken bir takım davranışları kazanıp kazanmadığı denetleniyor. Ondan sonra çocuk okula kabul ediliyor. Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını, ne zaman dinleyeceğini, ne zaman nasıl konuşacağını, kime saygı gösterilmesi gerektiğini, ne zaman nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini, dersi nasıl dinlemesi gerektiğini, arkadaşı nasıl ilişkiler kurulması gerektiğini bilerek yola çıkıyor çocuk, oraya gelmesi gerekiyor. Ama ne yazık ki anlayabildiğimiz kadarıyla arkadaşlar ilişkileri iyi olmayan, ne bileyim işte derslere karşı ilgisi olmayan çocuklar çıkıyor karşımıza. Ve bunlar da ne yazık ki böyle kriminal vakalar biçimde yaşıyoruz. Bunun için ben anne babaların daha titiz, daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu çocuklar benim gözleyebildiğim kadarıyla büyürken kendilerine hiç hayır denilmeyen çocuklar. Her şeylerine evet deniyor. Sanki böyle bu jenerasyon, bu çocukların anne babaları gençlik yıllarından sonra evlendiklerinde bir büyük meydana toplanmışlar. Bu meydanda biri taşın üstüne çıkmış. Demiş ki, hey arkadaşlar, biz çocuklukta, gençlik yıllarımızda çok sıkıntılar çektik. Evet. Ama çocuklarımıza çektirmeyelim. Böyle bir karar almışlar. Ve çocuk el bebe gül bebe büyüyor. Ona dur demek gerektiği yerde dur demiyorlar. Sus demek gerektiği yerde sus demiyorlar. Ve çocuk her şeyi müttesebak olarak kabul ediyor. Toplum içine çıktığı zaman arkadaşlar olan ilişkilerinde de hep baskın insan olmak istiyor. Onun her dediğini yaptırmak istiyor. Bu normal bir davranış değil. Normal bir çocuk davranışı değil. Okula geldiği zaman da, sokağa çıktığı zaman da hep nasıl annesi babası kendisine parmak sallamışsa o da ya kediye köpeğe parmak sallıyor ya da arkadaşlarına parmak sallıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çocuğun rol modelleri anne baba. Ne yazık ki bu konuda ailelere çok büyük görev düşüyor. Olay çok ciddidir. Sadece bir çocuk meselesi değildir bu. Aslında bir tek anne baba meselesi de değildir aslında. Bizim çocuklara eğitmek gibi bir derdimiz yok. Bizim anne babalara eğitmek gibi bir derdimiz var. Esas problem bu. Bence bunun devlet düzeyinde ele alınması ve bir aile eğitim programı bir televizyon kanalında mı olur bu iş? Bir şekilde bir zamanlar vardı bildiğim kadarıyla. Bir şekilde anne babalara bu şekilde ulaşacak, onların hatalı davranışlarını değiştirecek, düzeltecek, davranışlarını değiştirecek bir politika geliştirmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, Burak Hocam, tabii Celil Hocam bahsetti biraz ama size de aynı soruyu soracağım. Aileler nerede hata yapıyor?
2: Şimdi tabii öncelikle hani Fatma Nur Çelik hanımefendiye, öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hani sevenlerine sabır diliyoruz. Eğitim camiasına sabır diliyoruz. Tabii ciğerimiz yandı. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Tabii dünya üzerinde de böyle şeyler oluyor. Ama hani bu coğrafyada olması bizi açıkçası daha fazla üzüyor. Çünkü biz manevi değerleri açıkçası daha önem verdiği beklenen bir coğrafyayız diye açıkçası ben şahsen düşünüyorum. Şimdi bakın, eğitim bilim her zaman bir şeyi söyler. Der ki, bir çocuğun gelişimi, başarısı, hayattaki başarısı, hayattaki sürdürülebilir başarısı ve mutluluğu için 3 saçaya vardır eğitim süreci boyunca. Öğrencinin kendisi, okul, öğretmen ve aile. Yani bu üçünün çok iyi bir etkileşim içinde, birlikte işbirliği içinde çalışması sonunda o çocuk gelecekte başarılı ve mutlu olacak şekilde yetişir. Ya bu tartışılmaz bir gerçek.
0: Elbette.
2: Bakın hani yaklaşık bir ay kadar önce Antalya'daki eğitim sempozyumunda geleneksel Selçuk Şirin Hoca çok güzel bir sunum yaptı ve orada dedi ki öğrencinin gelişimindeki payları da hatta hani yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya koymuşlar. %50 okul dışı hocam. Yani hani okul dışında %50. Şimdi hal böyle olunca ister istemez aile karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda tabii ki hani ailenin eğitimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde bazı şeyler yapılması gerekir ki bence yapılıyor. Şu anda hani

0: okul üzerinden EBA TV'deki bir takım programlar ve kaynaklar bu anlamda oldukça zengin olmaya başladı. Ama biz anne baba olarak açıkçası, anne babalar olarak çok da taşın altına el koymamaya çalışıyoruz. Hele özel okul anne babaları çocuğu bir şekilde okula atıp arkalarını dönüp böyle her şeyi okulun yapmasını istiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Ancak işbirliğiyle. Tabii şimdi hani özel okul boyutunda düşünecek olursak işbirliği dediğimiz
1: zaman özel okullarda değil hocam. Devletlerde de evet, aynı şekilde.
0: Hayır, ama
1: yani.
0: Şimdi hocam özel okul şöyle söyleyeyim dedim.
1: Anne babaların jenerasyonuyla evet. Anne babaların çocuklarının jenerasyonu sanki bu dönemlerde böyle enteresan bir şekilde buluşmuş vaziyette. Devlet okullarında durum aynı, özel okullarda durum aynı.
0: Hocam şimdi tabii yani günün sonunda işbirliği içinde o çocuğu ortak payda olan, ortak kesişim noktası olan ve geleceğimiz olan çocukları, öğrencileri yetiştirmek durumunda okullar, aileler işbirliği evet. içinde. Ancak maalesef işte rol çatışmaları içinde de böyle bazı sürtüşmeler olabiliyor. Bu noktada da hani işbirliği rol çatışması demek değildir. Yani aile okulun işine çok da karışmamalıdır. Çünkü okulun uzmanlığı eğitim öğretimdir. Aileden beklenen başka bir şeydir. Ama anne baba eğer okula, öğretmene çok müdahale etmeye kalkarsa, özel okuldan kastım oydu hocam. Genellikle evet, orada biraz hani sınırlar aşılabiliyor. Bu ortak paydayla ilgili hani işbirliği modeli zarar almaya başlıyor. Şimdi de hocam şunu da söylemek istiyorum.
1: Bu şeyle
0: şimdi,
1: ilgili
0: hani,
1: tabii ki. Ailelerin yetişme tarzları, kendi yetişme tabii, tarzları tabii. ilgili. Çocukların yetişme tarzları ilgili. Şimdi öyle anne babalar var ki okul müdürüne müdürlük öğretmeye kalkıyor. Öğretmen öğretmenlik öğretmeye kalkıyor. Evet. İlle de kendi dediği olacak. Böyle bir şey yok ki yani. Çocuk eğer orada bir takım yeni davranışlar kazanacaksa anne babanın onun arkasında durması lazım. Onu pekiştirmesi lazım. Öğretmene destek olması lazım. Okula destek olması lazım. Aksi halde çocuk geldiği gibi gider. Yani şimdi çocuğu alıyorsunuz. Bir gün boyunca tertemiz yıkayıp paklayıp gönderiyorsunuz. Ertesi gün aynı şekilde geliyor.
0: Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Yani okulda tamir ediyorsunuz. Eve gidiyor. Evde evet. bir şekilde tırnak içinde bozuluyor. Şimdi bakın rehberlik servislerini hani burada yıllardan beri ara ara programlar yaparız. Evet. Hep bu programlarda hocamla çok ortak programlarımız vardır. Dönüp dolaşıp esasında deriz ki ya çocuk matematiği işte fiziği, kimyayı, sosyali, Türkçeyi artık kaynaklarda çoğaldığı için bir şekilde öğrenebilir ama okulları özellikle eğitim ortamlarını birbirinden farklılaştıracak olan orada öğrenciye verilen rehberlik hizmetleridir, destek hizmetleridir diye. Bu noktada esasında hani bugün hani acısını yaşadığımız, hissettiğimiz bu elim olaydan yola çıkarak öğrencilerin açıkçası bu anlamdaki takibinin de rehberlik servisleri tarafından çok beceriyle yapılabiliyor olması lazım. Bu anlamda okullardaki rehberlik servislerinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha vurgulayalım. Bu gerçekten çok önemli. Bakın başka bir şey daha söyleyeceğim. Yayın öncesinde hocamla konuştuk. 2019 senesinde Tebliğler Dergisi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir yönerge çıkmış. Bu yönerge diyor ki, hemen söylüyorum ismini, Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi. Şimdi bu yönergeye göre, bir yönerge ekibi, yönergeye göre bu konuda bir ekip oluşturulması gerekiyor. Ve bu ekip ne gibi zamanlarda görev alacak? Şimdi niye bunu söylüyorum? Çünkü bu hani cinayetin işlenmiş olduğu öğrencinin öğretmeninin canına kastettiği cinayetin işlendiği okulda acaba gerçekten okul psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale ekibi var mıydı, yok muydu? Bu ekibin görevlerinden bir tanesi mesela şudur. Yani hem her eğitim öğretim yılının başında hem de belli aralıklarla bir risk haritası çıkartmak. Yani evet. okul bazında, kişi bazında. Ve görev alanları bu ekip mesela ne gibi zamanlarda devreye giriyor direkt olarak? Bir öğrencinin veya eğitim çalışanının yaralanması, kazalar, bir öğrencinin veya çalışanın ölümü, bir öğrencinin çalışanın intiharı veya intihar girişimi, bir öğrenci, eğitimci, çalışanda ani fiziksel veya ani psikolojik bir hastalığın olması, okulda öğrenci ve diğer personele yönelik fiziksel duygusal şiddet, duygusal, fiziksel, cinsel ihmal ve istismar ve doğal afetler. Evet. Şimdi bakın çoğunlukla medyaya yansıyan, nefretle karşılanan konularla ilgili evet. ki bunlar vardır tüm Türkiye'de. bu ekiplerin kurulması gerektiğiyle

0: ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız çok net bir önerge çıkartmış. Ama Türkiye maalesef okullarda her şeyin, okullar değil pek çok kurumda maalesef, mış gibi yapıldığı bir yer olduğundan dolayı bu ekipler risk yönetimi ve önleyici yaklaşım çerçevesinde okullarda bir düzen kurmuyorlar. Öyle olunca da bu gibi olaylar karşımıza çıkıyor. Buradan evet. Açıkçası benim vermek istediğim mesaj şudur. Okullarımız özellikle rehberlik servislerinin faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmek durumundalar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın işaret etmiş olduğu doğruları işaret eden uygulamaları göstermelik olarak değil gerçekten yapmalılar. Pek çok şey, bakın inanın bu camianın içinde olan kişiler olarak cesurca söylemek zorundayız. Evet. Çünkü görev aldığımız yerlerde şahsen bizler işin doğrusunu yapmaya çalışıyoruz ama pek çok şey mış gibi yapılıyor. Denetimlermiş gibi yapılıyor. Evet. Ekiplermiş gibi kuruluyor. Öyle olunca da ah vah diyoruz. Eğer siz ödevinizi yapmazsanız sınıfta kaldığınızda ya da duvara çarptığınızda üzülürsünüz. Şu anda buna üzülüyoruz.
1: Evet.
0: Bir tarafa bırakalım Ahmet Bey. Evet. Şunu da söyleyeceğim size. Açıkçası okullarda çocukların çantasını, dolabını, üstünü aramayla ilgili biraz cesur davranacak olursanız bir okul yöneticisi olarak sıkıntıya girebilirsiniz. Bir veli karşınıza gelip siz benim işte çocuğumun özel eşyalarıyla ilgili nasıl döktüğünüzde baktığınızda falan gibilerinden sizi şikayet edebilir. Oraya buraya şuraya şikayet edebilir. Ve siz okul müdürü olarak okuldaki tüm öğrencilerin hayrına yapmış olduğunuz bu uygulamayla ilgili aşırı fazla zaman kaybedersiniz, enerji kaybedersiniz. Öyle olunca da böyle bir mesela kontrol yapmaktan imtina edebilirsiniz. Bu çerçevede de bizlerin açıkçası baktığımızda sapla sabanı birbirinden ayırmamız, disiplin sağlamayla ilgili cesur davranacak, tabii ölçü kaçmadan cesur davranacak, basiretli davranacak olan yöneticilerimizin de arkasında durabilmemiz gerekiyor. İstanbul Erkek Lisesi, benim de mezun olduğum lise, biliyorsunuz gündeme geldi. Çok can sıkıcı olaylarla ilgili. Yönetici değişikliği oldu. Yaklaşık bir 10 gün kadar evvel ziyarete gittim. Kapıdan, yani bahçe kapısından girer girmez dedim ki ya bu okul ne kadar sessiz, sakin, düzenli bir hale gelmiş. Bir de eğri oturalım, doğru konuşalım. Disiplin okulun yönetiminden kaynaklanır. Yani okul yönetimi, müdür yardımcıları ne kadar işlerini ciddiye alıyorlarsa ve ne kadar yaptıkları uygulamalarla ilgili arkalarında Milli Eğitim Teşkilatı'nı hissediyorlarsa disiplin açıkçası o kadar öyle sağlanabilir okullarda. Aksi takdirde bu rol çatışması dediğimiz olay devlette de olsa, özelde de olsa karşımıza çıkıyor. Velinin çok fazla okula müdahale etmesi açıkçası okullardaki disiplin iklimini, ortamını ortadan kaldırabiliyor.
1: Evet.
0: Bir denge olayıdır. Hani biraz doğruları konuşmak gerektiğini düşündüğüm için kesinlikle bunları açıkçası söylemek isterim. Çünkü gerçekten içimiz yanıyor. Okulda evet. Bir cinayet işlendi. Net.
1: Evet, maalesef. Yani bu aslında elim hadise, sizin de bahsettiğiniz gibi bu değerlerin, etik ve ahlaki değerlerin ne kadar çok önemli olduğunu da bize gösteriyor aslında. Hep böyle akademik eğitimi falan konuşuyoruz ama bunları daha çok konuşmak gerekiyor. Çünkü iyi bir akademik eğitim insanı iyi yapan bir şey değildir kesinlikle. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Burada siz tabii ki o niyetle söylemediniz ama belki farklı anlaşılabilir diye söylüyorum. Tümüyle okulu sorumlu tutuyormuş gibi de görünmeyelim. Burada suçlu aranacaksa bence velilerde velilerin suçlu olduğunu söylemek gerekiyor. Anne babanın suçlu olduğunu söylemek gerekiyor ki
0: hocam burada ortak
1: birçok öğretmen de velilere bir, çok tepkili.
0: Şimdi evet. Bakın hani okulların bir görevi de şudur Ahmet Bey. Bak hani şimdi bunları da izleyicilerimiz bilsinler. Şimdi sonuçta hocam beni düzeltir eğer bir hatam varsa, çok daha tecrübeli ama K12 seviyesinde ben üniversitede çok uzun yıllar yöneticilik yaptım. Üniversitede bireylerle uğraştım. 18 yaşını aşmış bireyler. Ama K12 seviyesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lisede, hadi lisede belki 18 yaşanlar olabilir az da olsa ama siz reşit olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da bir şekilde emanet alırsınız.
1: Evet.
0: Ailelerinden emanet alırsınız ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bireyleridir. Hı. Bu anlamda onları bir şekilde devlet adına da korumak durumundasınızdır. Evet.

0: Hatta okul öyle bir pozisyondadır ki öğrencisini eğer varsa ailesine karşı da korumak durumundadır. Eğer rehberlik servisi öğrencinin evinde şiddet gördüğünü görüyorsa, fark ediyorsa, biraz evvel işaret etmiş olduğum o ekip bir şekilde rehberlik servisiyle, müdürle birlikte müdahale etmek durumundadır. Bu bir mecburiyettir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Açıkçası biz bazen eğitim kurumlarının, eğitim sisteminin de nasıl işlediğiyle ilgili bilinçli vatandaşlar olarak da bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı yanlış yorumlarda da bulunabiliyoruz.
1: Yani keşke sadece bunları konuşsak. Emanet edilen çocuktan öğretmen kendisini nasıl korur? En son konuşacağımız konu olsa keşke.
2: Bence de. Şimdi, burada tabii ben de bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Burada doğrudan doğruya anne suçlu, baba suçlu, aile suçlu yerine ben şöyle bir üslubu daha doğru buluyorum. Çünkü doğrusu da bu galiba. Yani anne baba bilse çocuğunun hayata atıldığında, okula gittiğinde, arkadaşlar ilişkiye girdiğinde bu tür işler yapacağını, onu öyle yetiştirir mi? Farkında değil, bilmiyorlar.
1: İşte bilmemeleri
2: temel
1: de
2: sorun
1: problem
2: bu.
1: Aslında.
2: Bilmemek eğer bir suçsa evet o tamam. Ama evet. Yani gitti şunu vur, şunu öldür, şuna şunu yap demezdi hiçbir anne baba. Evet. Ama anne babaların küçük ihmallerinin ufak tefek böyle hoşgörülü gibi algılanan davranışlarının ileride çocuğun sokağa çıktığında, başka insanlarla ilişki içine girdiğinde ona sorunlar yaşatacak durumlara sebep olacağının farkında olmalı. Evet. Yani ben bugün bunu böyle yapıyorum ama bu çocuk yarın hayata atıldığında ne yapacak? Arkadaşlar sana gittiğinde ne yapacak? Bunu düşünmeleri lazım. Evet. Diyebilirsiniz ki yani ya onların anne babaları işte biz de anne baba olduk. Bizim annelerimiz, babalarımız bu eğitimi biliyorlar mıydı? Geleneksel eğitimle. Anne baba olmanın okulu yok ki bizde.
1: Evet.
2: Dolayısıyla anne babalık gelenekten geliyor. O annesinden babasından nasıl görmüşse öyle anne babalık yapmaya çalışıyor. Öyle bile olsa bizim toplumumuzun, kültürünün annelik konusunda, babalık konusunda çok güzel, çok hoş, çok hoşgörülü, çok kabul gören bir takım tutumları da, davranışları da var. Yani evde yetişen çocuk, anne baba denetiminde yetişen çocuk, gerçekten de pırıl pırıl çocuklar da var. Onu da biliyoruz. Evet. Ama ne yazık ki böyle kötü örneklerle de karşılaşıyoruz. Günlerce der ki bu kötü örnekleri evde tolere ederek anne babaların çocukların bu şekilde karşı çıkmasına engel
1: aslında
2: olsun.
1: Aslında ben de şunu kastettim. Yani bu kötü örnekler özelinde eğer illa bir suçlu aranacaksa öğretmen değil, okul yönetimi değil.
2: Yani, elbette.
1: Kesinlikle anne babadır veya belki çok sert olacak suçlu ama sorumlu demek belki daha doğru.
2: Evet, sorumlu demek daha doğru. Evet.
1: Şimdi kaliteli eğitime geçelim isterseniz. Evet. Kaliteli, sizle devam edelim isterseniz. Kaliteli eğitimin kriterleri nelerdir? Tabii daha çok okulu ilgilendiren kriterler hangileri? Buyurun.
0: Şimdi tabii hani kalite kavramı sadece eğitim sektöründe değil, hani bütün sektörlerde kalite kavramı var. Hani bu konuda işte yüksek lisanslar, doktoralar, tezler, standartlar, uluslararası akreditasyonlar, belgelendirmeler, kalite konusu önemli bir konu. Pek çok da tanım var. Şimdi hani kalitenin hani benim en çok beğendiğim tariflerinden bir tanesi kalite yaptığın işi ilk seferinde doğru şekilde yapmak.
1: Hatasız.
0: Ama tabii eğitim bir süreç olduğu için yani eğitim işte 4 yaşta 5 yaşta başlıyor. Yaşam boyu sürüyor.
2: Evet.
0: Ama hani müfredat bazında düşünecek olursak hani üniversitenin sonuna kadar belki master doktora. Bu ne demektir? Şu demektir. Böyle bir süreçte siz attığınız her adımda ilk seferinde en doğrusunu yapma gayreti içinde olacaksınız.
1: Evet.
0: Hani şu anda futbol teknik direktörlerinin pek çoğunda bir söylem var ya hani maç maç düşünüyoruz her maç. Yani siz her adımınızı en kaliteli şekilde yapmak durumundasınız ki şampiyon olabilirsiniz ya da hedefinize ulaşabilirsiniz şeklinde. Şimdi kaliteli eğitim dediğimizde tabii ki pek çok boyut var. Bunlardan bir tanesi yani eğitim dünya üzerinde biliyorsunuz kademe kademe ayrılmıştır. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gidiyor. İş dünyasına atlıyorsunuz. İş dünyasında da ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tabii her kademede bir sonraki kademeye hazırlık noktasında gerekleri yerine getirmeniz gerekiyor. Şimdi kaliteli eğitim en basit tarifiyle şudur. Bir sonraki kademe için eksiksiz bir şekilde hazırlandıysanız hazırsanız bu durumda kaliteli bir eğitim sağlamış durumdasınız. Tabii bu sadece akademik anlamda, mesleki anlamda, teknik anlamda kendinizi geliştirmeniz, olması gereken minimum şartları sağlamanız, üzerine çıkmanız değil, duygusal anlamda da gelişmiş olmanız, beklentileri karşılayacak şekilde, sosyal olarak da karşılamış olmanız. Ha, buradan şuna bağlamak istiyorum. Kaliteli eğitimi alacağınız okulunda açıkçası öğrencilere bunu vermeyle ilgili bir ciddi gayret içinde olması gerekir.
1: Evet.
0: Çünkü hani kaliteli eğitimin ardından gelecek soru hep şu oluyor. Biliyoruz ki işte hani nasıl okul seçilmeli? Hangi okul kaliteli eğitim verir? Her yaşın, her kademenin kazandırması gereken becerileri, kazanımları eksiksiz bir şekilde akademik anlamda, non-akademik anlamda öğrenciye verme için gayret içinde olan okul, kaliteli eğitimin alınabileceği bir okuldur diye kabaca söyleyebiliriz.
1: Evet. Hocam siz neler söylersiniz? Kaliteli eğitimi nasıl tanımlarsınız ve kaliteli okul seçerken
2: neye dikkat? Kaliteli eğitim konusunda enteresan bir başka açıdan bakayım ben.
1: Evet.
2: 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İnsan Hakları ve Evrensel Beyannamesi kabul ediliyor. İnsan Hakları ve Evrensel Beyannamesi'nde ırk, cinsiyet, dil, din farkı gözetilmeksizin herkesin sahip olduğu en temel insan haklarından birisi olarak geçiyor kaliteli eğitim.
1: Evet.
2: Daha sonra da sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, 17 tane hedef içerisinde, dördüncü hedefte kaliteli eğitim. Ya bu Birleşmiş Milletler'in bütün dünya, Birleşmiş Milletler üye bütün ülkelere tavsiye ettiği, bu kriterlere uyulduğunda hem toplumun hem bu toplumlardan meydana gelen dünyanın daha nitelikli, daha kaliteli bir ilişkiler ağı içine gireceği bir öneri kaliteli eğitim. Şimdi biz de kaliteli eğitim deyince ne anlıyoruz? İlkokul, anaokulu, ilkokul, ortaokulda bizde şu andaki sistemde okul seçimi yok. Oturduğunuz bölgeye göre Milli Eğitim Bakanlığı otomatik bu adresten sizin hangi okula gideceğinizi belirliyor ve otomatik kayıt yaptırılıyor. Okul seçimi ne zaman gündeme geliyor? Eğer özel okula gitmiyorsa liseye geçişte gündeme geliyor. Genel olarak baktığımız zaman kaliteli okul seçimi ile ilgili veli tavrı liseye geçişte gündeme geliyor. Liseye geçişte ne var? Liseye geçişte geliyor, doğru bir bakalım. OKS'ler oldu, SBS'ler oldu, LGS'ler oldu, TEOG'lar oldu değil mi?
0: TEOG'lar oldu, evet.
2: Şu anda yani işte bir ara 6-7-8'de yapıldı, 3 tane sınav yapıldı. Sonra sadece 8'e gelindi. Şimdi LGS olarak uyguluyoruz bunu. Ne oluyor bu sınav? Önce herkes giriyordu, mecburdu çocuklar. Şimdi artık isteyenler girebiliyor. Aşağı yukarı 40-50 bin kişilik bir grup sınava başvurmuyor, girmiyor. İddiası yok çünkü çocuğun. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı ne kadar? 190 bin kişi, 200 bin kişilik diyelim ki. 1 milyon civarında öğrencimiz var. 200 bin kişi bunun %20'si yapıyor. Dolayısıyla sınavla öğrenci alan okullar, hani nitelikli okullar, bir zamanlar Sayın Bakanlarımızdan birisi de aynı ifadeyi kullanmıştı. Nitelikli okul, niteliksiz okul kavramı tartışması yapılmıştı o dönemde. Yani sınavla öğrenci alan okullara yerleştirilen, akademik olarak belli bir seviyenin üstünde olan öğrencileri istihdam eden okullara nitelikli okul deniyor. Bunların içinde kim var? Fen liseleri var. Sosyal bilimler liseleri var, Anadolu liseleri var, Anadolu İmam Hatip liseleri var, efendim mesleki teknik Anadolu liseleri var. Bunlar sınavlı öğrenci alıyorlar ama bizde şimdi iki tür Anadolu lisesi var. Sınavlı öğrenci alan Anadolu lisesi var, sınavlı öğrenci almayan Anadolu lisesi var. Bunların yarışması nasıl gerçekleşiyor? Sınavla öğrenci alan okulları tercih eden çocuklarımız aldıkları puana göre, tercihlerine göre sınavlı öğrenciler okullara yerleştiriliyor. Ama bunlara yerleşemeyenler yerel yerleştirme adını verdiğimiz bir yöntemle
1: evet,
2: okul başarılarına göre, kabaca söylemek gerekirse, ve belirlenen işte eğitim bölgelerine göre, kayıt bölgelerine göre okullara yerleştiriliyorlar. Yani bir sınavla aldığı puanla bir yerleşen öğrenciler var. Bir de okul başarısına göre adresine yakın olan okullara yerleştiren çocuklar var. Şimdi burada hepsinin adı Adana Anadolu Lisesi. İnsanlar bu anlamda işte benim çocuğum Anadolu Lisesi'ne gidiyor diyor. Büyük çapta baktığı zaman şeye, mesele insanlar böyle bakıyorlar. Ama birinde %1'lik dilime giren öğrenciler var. Birinde %99 dilime giren öğrenciler var. Dolayısıyla eğitimin kalitesinin ortaya çıkabilmesi için öğrencinin de biraz kaliteli olması gerekmiyor mu? Öğrencinin akademik olarak biraz kaliteli olması gerekmiyor mu? Aksi halde patinaj yaparsınız okulda. Siz kendinizi parçalarsınız. Ha, diyebilirsiniz ki efendim artık işte şimdi bir yeni ritüel konuşma söz konusu şimdi. Özellikle vakıf üniversitelerinde duymuştum bunu. Efendim çocuğun nasıl girdiği önemli değil, nasıl çıktığı önemli diyorlar. Girdiler de çıktılar önemli. Eyvallah. Ama yani siz bu çocuğun belirli bir formasyona gelebilmesi için sahip olması gereken ön hazırlıklara sahip olup olmadığını nasıl değerlendireceksiniz?
0: Hocam çok güzel söylediniz. Şimdi ben iyi bir öğrenciydim. Yani iyi bir Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. İstanbul Erkek Lisesi. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik okuduk yani. Öyle olunca yine iyi öğrenciliğin ne olduğunu biliriz. Süzgeçlerden süzülüp geçmeyi de bir şekilde tecrübe ettik, biliriz ederiz. Tabii bu yarış ortamı gitgide azalmaya başladı. Şu anda özellikle yüksek öğretime geçiş noktasında hocamın da söylediği gibi artık şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye'de artık üniversiteli olmak eğer biraz cebinizde paranız varsa çok zor değil. Yani izleyen şimdi velilerimize söyleyeyim. Evet. Eğer aile bütçesinden biraz vakıf üniversitesinde eğitim öğretim ücretlerine yıllık para ayırmayla ilgili şeyiniz varsa, bir gücünüz varsa, çocuğunuz temel yeterlilik testinin yapıldığı cumartesi günkü sınava girdi. Bir tane doğru yanıt yaptı. Bir tane soru yanıt.
2: Yarım.
0: Yarım da hocam, bir diyelim hocam. Bir tane yarım sen.
2: Bir doğru iki yanlış.
0: Bir tane doğru yanıtladı. Evet. Herhangi bir testten. Türkçe testinden yanıtladı.
2: 120 sorudan bir tanesinde. Evet.
0: Sonra pazar günü girdi. Bir soru yanıtladı. Sonra uluslararası ilişkiler bölümünde bir vakıf üniversitesinde.
2: Hem de %50 burslu.
0: Hem de %50 burslu olarak girdi. Bakın YÖK Atlas'ı girsin izleyicilerimiz. YÖK Atlas Türkiye'deki en cesur veri açıklama platformudur.
2: Evet.
0: Baktığımızda. Girsinler. Hani bir velinin, 12. sınıftan çocuğunu mezun etmiş velinin yaz tatilinde bir arkadaşına şöyle hava atabileceğini düşünebilirsiniz. Bizim çocuk Türkiye'de ilk 1000'e girdi ama sondan 1000'e girdi. Bir vakıf üniversitesinde %50 olarak
1: kazandı.
0: Yerleşti.
2: Evet, ne yazık ki öyle.
0: Yani şunu söyleyelim. Şu anda yüksek öğretime geçiş sınavı açıkçası bir formaliteye dönmüştür. Öyle olduğu için vakıf üniversitelerine, devlet üniversitelerine, sadece vakıf üniversiteleriyle ilgili yanlış bir algı da oluşmasın. Pek çok devlet üniversitesinin de kontenjanında olmayan bölümleri
2: çok,
0: vardır.
2: Çok.
0: Oralara maalesef sınavda başarı göstermemiş öğrenciler evet, girebilirler. Bu çok büyük bir risktir ve çok büyük bir sorumluluktur. Kim için? Üniversite için, üniversiteki hocalar için.
2: Çünkü bana göre ülke için bir sorumluluk. Bana göre devlet için bir sorumluluk.
0: O bölümün akademik namus şerefini temsil eden akademisyenler oradan mezun etmek için o öğrenciyi o kadar vasat bir yerden alacaklar. Mezuniyette kazandırılması gereken becerilere kadar, beceri noktasına kadar yetiştirecekler. Kolay bir iş değildir. Eskiden 4 senede yetiştiriyorduk. Artık 3 senede de hani çocuklar mezun olsun diye bir düşüncemiz var. Karşı değilim. Hodri meydan. Hayır, çalışkan yoksa, öğrenci hocam, yapabiliyorsa yapsın.
2: Bizim zamanımızda 3 senede mezun olmak vardı.
0: Vardı.
2: 3 senede mezun oluyordu ama
0: diploma alamıyordunuz.
2: Bir sene bekliyordun.
0: Evet. Şimdi günün sonunda şimdi baktığımızda hocam, hani söylediğiniz gibi, yani şimdi eğitim konusunda biz, hani vardı ya, incinmişsin diye böyle bir sosyal medyada. Biz çocuklarımız incinmesin diye her şeyi çok kolay hale getirdik.
2: Evet.
0: Ben öğrenciyken 35 kişilik sınıfta 10 kişi teşekkür alırdı, 2 kişi falan da takdir alırdı. Şimdi hocam, takdir teşekkür almayan öğrenci ile ilgili bir problem var mı diye düşünüyoruz. Her şey çok ucuzladı. Bir şey çoğalırsa Değeri düşer. Derece ve diploma hiperenflasyon diye uluslararası eğitim bilim literatüründe bir kavram vardır. Hiperenflasyon diye. Hiperenflasyon değeri düşürür. Öyle olsun. Hani açıkçası bazı şeylerin de kolay elde edilmesiyle ilgili bir güzellik yapmak, öğrenciye faydadan çok zarar getirebilir.

0: ediyor.
1: Kalitesizlik enflasyonu.
0: Aynen öyle.
2: Yani şimdi YÖK'ün yüksek öğretimde niteliği yükseltme konusunda bir takım tedbirler aldığını ve uyguladığını biliyoruz.
0: Orası öyle, evet.
2: Yani işte örneğin tıp fakültesini tercih edecek öğrencinin, adayın başarı sırasının 50 bin ve üzerinde olması gerekiyor. Evet. 50 binin altındaki de tercih bile edemiyorlar. Aynı şekilde diş hekimliğinde, eczacılıkta, mühendislikte, mimarlıkta, birçok alanda öğretmenlikte başarı sırası uygulaması getirildi. Eyvallah. Ama şimdi bunun dışındaki bölümlerden örneğin fen bilimlerinden, temel bilimlerden, matematik bölümünden, fizik bölümünden, kimya bölümünden, biyoloji bölümünden mezun olan bir adayı düşünelim. Şimdi ben bakıyorum, aynı programın öğretmenlik bölümüne girmek için 300 bin ve üstünde, evet, olman gerekiyor. Ama diğer alanda 1 milyon 670 bininci adam girmiş matematik bölümüne. Bu arkadaşlara biz son sınıfa geldiklerinde bir formasyon aldık, kardeşim gel seni öğretmen yapalım diyoruz. Ne anladık o zaman bu işte?
1: Evet.
2: Yani bu konuda yani daha dürüst, daha gerçekçi ve geleceği düşünerek bence çok ciddi tedbirler alması gerekiyor. Yani bu ülkeye bana göre yazık oluyor.
1: Evet hocam, sınav çok önemli bir başarı ölçütü. Başarı ölçütlerinden bir tanesi.
2: Bir tanesi
1: aslında.
2: Evet.
1: Ancak başarıyı ölçerken odak noktamıza sadece sınavı almak da doğru değil. Bu anlamda okullarda veya işte üniversitelerde başarı ölçütü olarak sınavı tam olarak nerede konumlandırmak gerekir?
2: Yani keşke yapabilsek, öğrencilerin o meşhur ne portfolyo meselesi var. Bunu uygulayabilsek keşke.
1: Evet.
2: Ama işte bizde şimdi öğretmen yetiştiren kurumlarla ilgili sorunumuz var bizim. Öğretmenin yetiştirme süreciyle ilgili sorunumuz var. İşte öğretmenin ne bileyim işte notuna güvenmeme sorunu var. Okulların notlarını şişirmesiyle ilgili ne de o işte
0: hormon notlar
2: hikayesi var. Yani biz eğitimde gerçekten çok ciddi bir karar almak ve uygulamak zorundayız. Yoksa memleketin 10 sene sonra 15 sene sonraki halime tahmin edemiyorum. Yazık oluyor bu ülkeye.
0: Hocam şimdi hani dönüp dolaşıp daha belki yayınlarda da hep konuşmuştuk. Bizim ülkemiz OECD'nin yapmış olduğu çalışmalarda, diğer hani dünya üzerinde yapılan bir takım çalışmalarda güven endeksi olarak insanların birbirine ve sisteme güvenme ile ilgili göstergelerde sonlarda yer alıyoruz. Yani biz maalesef ülke olarak birbirimize, sisteme, kurumlara güvenmeyen bir durumdayız. Bunu biz kendi kendimize yarattık.
2: Maalesef.
0: Bir defa bizim yani kurumlarımızın özellikle güvenle ilgili bir rehabilitasyon sürecinden geçme mecburiyetimiz var. Bakın bu güvensizlik bizim öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın çoğunlukla Türkiye'den ayrılıp gitmesine de esasında bir anlamda sebep oluyor.
2: Sözünüzü unutmayın. Bu geçen senenin İstanbul Erkek Lisesi'nin, Galatasaray'ın, efendim işte Alman Lisesi'nin, Fransız Lisesi'nin mezunların kaçı Türkiye'de kalmış, kaçı gitmiş baktım.
0: Evet.
2: Kurudum kaldım yani, yazıktır
0: bununla,
2: ya.
0: Bununla ilgili tabii hani çeşitli spekülasyonlar var. Hani bazen kamuoyuna yansıdığı kadar da doğru değil ama büyük bir çoğunluk gidiyor. Hocam şimdi benim de yöneticisi olduğum okulda Profesör Doktor Acar Baltaş'ı bir konuk etmiştik. Orada da konu dönüp dolaşıp bir şekilde işte bu beyin göçüne geldi. Biz orada akran nezaketini konuşmuştuk ama günün sonunda tabii hani çocukları yetiştirirken anne babalara şunu söyledi. Dedi ki çocuklarınızın yanında bu ülkeyi kötülemeyin dedi. Yani siz çocuklarınızın yanında dedik ya aile hani çok önemlidir diye. Eğer anne baba ülke hakkında kötü konuşuyorsa o çocuk öyle ya da böyle bir şekilde
2: ülke hani, hakkında kötü konuşuyorlar ya da çocuğun yanında öğretmen hakkında kötü konuşuyorlar, yani, okul hakkında kötü konuşuyorlar. Yani
0: öyle olunca evet, hani çocuk açıkçası hani
2: gerçi biz de şimdi kötü konuşmuş oluyoruz ama derdimiz var, yüreğimiz şey yanık.
0: Şu anda hani biz ama evet, hocam biz düzelmesiyle ilgili evet, konuşuyoruz. Bakın hani bir takım iyi şeylerle ilgili değil. Hani daha doğrusu ısmarlama anlamda kötü şeyler konuşmuyoruz. Biz eğitimci olarak düzeltelim bu bence, çocuklarımızı evet, daha iyi bir şekilde eğitelim diye konuşuyoruz, bahsediyoruz. Kaldı ki uygulanan güzel şeyler de var. Yani şimdi mesela bakın bu biliyorsunuz yaklaşık 2 sene kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Hadi 2,5 sene de oldu galiba. Bu işte yeni müfredatımızla ilgili gündeme geldiğinde ne kadar ciddi tartışmalar oldu. Olay siyasi platforma çekilmeye çalışıldı, konuşuldu, edildi vesaire. Ama şu anda benim gözlemlediğim eğitim camiası büyük oranda

0: Bizim Türkiye Yüzyıl Marif modelinin iyi bir model olduğu noktasında birleşmiş durumda. Ha, uygulamada bir takım sıkıntılar olduğu, öğretmenlerin buna adaptasyon noktasında sıkıntılar olduğu, öğretmen eğitimlerinin mutlaka daha verimli bir şekilde yapılması gerektiğiyle ilgili. Tabii en büyük sıkıntı da marif modelinin beceri temelli yeni yaklaşımını öğretmenin uygulayabilmesi için bir zorluk var. Çünkü kendisi farklı bir şekilde yetişti. Yani hani kendisi
1: temel sıkıntı orada zaten.
0: Kendisi soldan direksiyonunu kullanmayı öğrendi, sağdan direksiyonunu kullandı diyoruz şu anda, ya da sağdan direksiyonlu araba kullanmayız öğret gibi bir şey söylüyoruz. Yani bu anlamda öğretmenlerimiz zorluk çekiyorlar ama öğretmenlerimiz de biz bu savaşı, bu mücadeleyi kazanacağız ve galip geleceğiz. Öyle olduğu için hani öyle ya da böyle, ama yine de mesela yayınımıza başlarken işte bu talihsiz cinayet olayıyla ilgili dedik ki değerler çok önemlidir. Biz robot yetiştirmiyoruz. İnsani değerleri de çocuklarımıza kazandırmak durumundayız. Ancak böyle yaparsak böyle kötü olaylar yaşanmayacak vesaireden bahsettik. İşte yine hani siyasi olarak çok eleştirilen, böyle alerji duyulan ifadelerden bir tanesi değerler eğitimidir, ama değerler eğitiminin düzgün bir şekilde verildiği okullarda bu gibi olayların açıkçası karşımıza çıkma ihtimalinin daha az olmasını bekleriz. Çünkü önleyicilik önemlidir. Yani şimdi disiplin dedik konuşurken de, elimizde bir sopayla disiplin sağlamaya çalışacak olursak da bu da doğru bir pedagojik yaklaşım değil. Kesinlikle. Önemli olan çocuklara öz disiplini kazandırabilmek. Öz hani vicdani olarak değerler çerçevesinde doğru düşünebilmeyi, yani hani anne baba olarak bizim hedefimiz nedir? Biz çocukları bir şekilde yetiştirmeye çalışırız ki biz olmadığımızda ayaklarının üzerinde dursunlar. Bunun için de o çocukların o değerlerle hem ailede hem de okulda yetişmesi gerekiyor ki öğretmenin yokluğunda, velinin yokluğunda o çocuk kendi içinde doğru bir şekilde olayı analiz edebilsin ve davranabilsin.
1: Yani son zamanlarda birçok uzmanın, birçok eğitimcilerin üzerinde birleştiği bir genel doğru var. Okullarımızda biz öğrencilerimizin sosyal duygusal becerilerini geliştirmeden, onlara sosyal duygusal beceriler üzerinden bir takım yeni davranışlar kazandırmadan, işte o etik değerleri de, ne bileyim işte akademik başarıları da ne bileyim görme konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız gibi görünüyor. O bakımdan bizim müfredatlarımıza, bizim programlarımıza artık sosyal duygusal öğrenme konusu girmiş olması lazım. Çünkü dünya aldı başını gidiyor. Şimdi bakın işte bu dijital öğrenme teknoloji falan filan diyoruz ya, şimdi 15-20 sene önce Finlandiya bu konuda, İsveç bu konuda en öndeydi. Yani okulları bilgisayarlara doldurdular, tabletlere doldurdular. Şimdi karar almışlar, geri dönüyorlar.
0: Hocam şimdi doğru söylüyorsunuz. Mesela bu da, mesela burada da ailelerin bir şekilde güçlendirilmesi lazım dedik ya. Bir başarı elde edeceksek ailenin de topa girmesi gerekiyor. Taşın altına el koyması gerekiyor. Hadi bakalım kolaysa anne babalar evde çocuklarına tablet yasak, bilgisayar yasak. Yasak demeyelim. Tableti, bilgisayarı, telefonu akıllıca kullanman lazım. Dengeli kullanman lazım. Ölçülü kullanman lazım. Çok fazla kullandın. Hadi gel bir sohbet edelim desinler. Kolay mı? Kolay değil, ama bunun arkasından gitmek lazım. Arkasından gidebilmek için de onların desteklenmesi gerekiyor. İşte bahsetmiş
1: olduğumuz. Destekleme konusunda mesela şu da geçmişte yapılan şeylerdi. Bütün televizyon kanallarında eğitici programlar vardı. Ne bileyim eğitici dramalar vardı. Ben hatırlıyorum mesela aşı kampanyalarında işte çocukların aşıya götürülmesiyle ilgili Metin Akpınar, Zeki Alasya.
0: Evet, tabii tabii.
1: Hala benim aklımdadır o.
0: Doğrudur.
1: Çocukların yerine ben gittim aşı oldum meselesi.
0: Evet, doğrudur.
1: Dolayısıyla ana babaların ve çocukların evlerin içinde otururken televizyonlar aracılığıyla eğitimleri mümkün. Bu konuda bir seferberlik ilan edip en önce bu işe el atmak lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam şunu söyleyeceğim bir defa, hani TÖDER'e başarının anahtarı anlamında da çok teşekkür etmek gerekiyor. Hani baktığımızda eğitimi odağına alan, advertorial olmayan, editorial anlamda baktığımız herhalde tek eğitim programı budur yıl boyunca süren. Şimdi şunu çok net bir şekilde kabul edelim. Türkiye'de ne zaman ki eğitim programı sayısı magazin programı sayısından fazla olur, o zaman Türkiye trafikte de problem yaşamaz.
1: Evet, o da,
0: okul
1: cinayeti
0: de yaşamaz.
1: Ama bu da bir ölçü tabii.
0: Her anlamda
1: bir
0: değil
1: güzel mi? Bir ölçü.
0: Yani bir de tabii hani dünya konjonktürüne baktığımızda şu anda siyaset, savaş, ekonomi, Bunlar fazlasıyla

0: gündem olmaya başladı. Öyle olduğu için de eğitim çok fazla konuşulmuyor. Biz ne zaman eğitimi ne olursa olsun,
1: evet,
0: ne olursa olsun birinci gündem maddesi, ikinci gündem maddesi olarak tutmayı becerebilirsek her anlamda, işte o zaman aile, ya birey olarak da, aile olarak da, ülke olarak da ileriye gideriz. Gazi Mustafa Kemal Hocam, Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında öğretmenleri toplayıp,
1: hatta savaştan geldi.
0: Hayır, savaştan geldi. Cepheden geldikten sonra hocam, yani şeyin içinde, ya hani
1: Kurtuluş Savaşı'nın
0: içinde yani o dönemin lideri, etrafındaki insanlar bunu önemsemişler. Yani savaşın içinde. Yani gerçekten şöyle bir bakalım televizyon kanallarına, kaç tane eğitim programı var şu anda? Cumartesi pazar günleri saat 10'da 11'de aile sofrasında bir şeyler yerken, Ramazan dışındaki dönemlerde tabii öyle söyleyeyim çoğunlukla, hani magazin programı görüyoruz biz, eğitim programı görmüyoruz. 15 sene önce bizim bir eğitim programımız vardı pazar günleri saat 11-12 arasında ya da 10-11 arasında. Evet. Ama hocam o zamanlar geçti. Eğitim, evet, eğitim, her şeyin başı eğitim diyoruz, eğitim çok önemli diyoruz. Ama, evet, eğitim, ama
1: eğitimin asıl kaynağını, yani aileyi eğitmezsek,
0: evet,
1: o eğitimsiz çocuk.
2: Biz A para olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ama.
1: Bence de.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Bu konuda, evet, mesela geçen programlarımızdan birisinde de gündem olmuştu bu. Evet. Her şeye rağmen kararlı olmak, vazgeçmemek konusu. Hani Norveç'te bir atasözünden bahsetmiştik, hatırlarsınız. Norveç'te gençlere herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarında yetişkinler de varmış, git Atatürk gibi düşün. Git Atatürk gibi düşünün anlamı ne? Şimdi düşünün, Kurtuluş Savaşı yılları, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, süreci, devamı, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu süreci, koşuşturmalar sırasında Yaver Paşa'ya soruyor, Gazi Paşa'ya, ya paşa diyor, ne olacak bu iş? Bir tek sen varsın diyor ortalıkta dolaşan. Nasıl olacak bu iş?
2: Evet.
1: Çok zor diyor. Evet, biliyorum diyor, çok zor. Zor ama diyor, ben bir yolu var, o yolu bulacağım.
2: Evet.
1: Kararlılık. İşte bizim de bu konuda bir kararlılık içinde. Gerçekten de ana baba eğitimine özellikle çocuğun geldiği, evet, mekanı düzeltmemiz gerekiyor.
2: Peki bu şekilde noktalandıralım. Süremiz bitti maalesef.
1: Bitti mi?
2: Celil Hocam, Burak Hocam, katkılarınızı anladık. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitimci Celil Vardar ve eğitimci Burak Kılanç'la birlikteydik bu bölümümüzde.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: sanatın en ilham verici temsilcilerinden, Herkül heykelleriyle çok konuşulan Emre Yusufi konuğum. Hoş geldin Emre, nasılsın?
1: Merhaba, hoş buldum. Sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben deyim. Ne güzel işbirlikleri yapıyorsun yine. Senin heykellerin sadece galerilerde değil, ya da böyle meydanlarda değil. Büyük markaların işbirliklerinde.
1: Evet.
0: Görüyoruz ve gurur duyuyoruz aslında. Çok dünyaca ünlü bir markayla işbirliği yaptın yani. Evet, çok tebrik ederim.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Yani, nasıl tepkiler?
1: Güzel. Valla dünyaca ünlü bir spor markasıyla bir işte giyim koleksiyonu yaptık. 13-14 parçalık. Tepkiler, yani aslında tepkiler zaten hep güzeldi ama hani iyi bir iş yapmanın yanı sıra bir de işin başarılı oluşu biraz da satışa da bakıyor ya, hani bir şey yaptınız, bir de yaptığınız şeyin tercih edilmesi gerekiyor. Tercih edildi. Sağ olsunlar. Alındı. Aldılar. Bitirdiler.
0: Hatta yok şu anda.
1: Yok şu anda. Evet. Stoklarımız

0: sayısı çok çok azaldı. Güzel, keyfim yerinde o anlamda. Bir de biz ya belli bir standardı birlikte inşa ettik. Çünkü böyle bir birlikteliğin henüz örneği de yoktu. Hı hı. Bazı şeyleri birlikte tecrübe ettik o markayla da. Ve günün sonunda da başarılı bir şey yapmış olmanın verdiği gururla bir projeyi de arkamızda bıraktık.
1: Çok şimdi güzel.
0: Yenilerine bakıyoruz.
1: Ya sanatın aslında erişimini de genişlettiniz, evet, böyle işbirlikleriyle. Ama ha, aslında bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özgünlük, aha, riskini arttırıyor mu diye soruyorlar mesela. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben erişilebilirlik anlamında yaklaşım konuya. Çünkü her şeyden önce benim tabii... arka planında sadece sanatçı olmak yok, aynı zamanda reklamcı olmak da olduğu için ben zaten hani sanatımın belli bir kısmında bazı markalarla, ama yani sanatıma zarar vermeyecek şekilde buluşmasına hep yanayım zaten. Yani hı hı, benim için bunda hiç problem yok. Ama çok basit bir kriterim var. Yani o da şu, yani alanındaki en iyi 3 markadan biri olsun ki bari hani yan yana geldiğimize değsin gibi. Bu sayede şöyle bir şey oluyor. Bugün şimdi herkes sanat sever diyemeyiz, ya da herkes fuar gezmiyor, herkes galeri gezmiyor, herkes evine bir sanat eseri alacak düzeyde de olamayabiliyor. Erişilebilirlik önem kazanıyor. Şimdi bu tarz işbirlikleri yaptığınız zaman sanatınız aynı zamanda daha erişilebilir bir hale alıyor. İnsanlar bir kere mesela bu koleksiyon üzerine konuşursak üzerinde giyiyor ve
1: Giyilebilir
0: bir şey oluyor. Evet. Bu anlamda tabii ki benim asıl işim olan eserler her zamanki tekliğinde kalıyor. Onlar çok ve her yerde erişilebilir değil, ama başka bir forma geçip bugün olduğu gibi spor kıyafetleri başka bir forma geçtiğimiz zaman da mesela bu formda da daha fazla insana dokunabiliyorsunuz. Ama duygu aynı duygu. Yani yapan da aynı kişi. Yani tasarımcısı aynı, yapan kişi aynı. O yüzden duygusu çok değişmiyor işin. Sadece mecrası değişiyor. Hı hı. O yüzden şu noktada biraz daha fazla insana erişiyor olmasından çok mutluyum.
1: Güzel. Peki o işbirliğinde, yani o ticari boyutuna baktığımız zaman senin için o ince çizgi, denge nasıl kurduğun bir şey? Nedir yani senin kırmızı çizgin? Hani bunu yapmam dediğin şey nedir?
0: Ya bunu yapmam dediğim şey şu. Az önce de söyledim ya, yani alanında hakikaten o markanın yan yana geleceksek alanındaki en iyi markalardan bir tanesi olması lazım. Yani bugün parmakta gösterilen bir markayla yan yana gelebilirim ben. Bunu şöyle bir yerden, ya hem kendimi konumlandırdığım yer açısından bu şekilde, hem de gerek yok. Yani her yerde olmaya zaten gerek yok. Yani hiçbir yerde olmama, sadece bir tane bir yerde ol ve o çok sağlam olsun. Ben aslında onun peşindeyim. O anlamda kırmızı çizgi tabii, bir de şu, yani biraz brieflerimi galiba kendim yazıyorum gibi oluyor. Yani çünkü günün sonunda biliyorsunuz her markanın kendine ait bir takım kural kitapları olabilir, ama özellikle bu son yaptığım işbirliklerinde bile bu kural kitabını çok esnettik. Çünkü ben olduğum için esnettik. Sağ olsun herkes de buna aslında tamam dedi, inandı ve ortaya da güzel bir şey çıktı. Eğer ya bizim markamızın kural kitabı böyledir, şunun dışına çıkamazsın, bunun dışına çıkamazsın, bu rengi kullanamazsın, şunu yapamazsın. Bunlar olmaya başladığında zaten ben oradan uzaklaşıyorum zaten yani.
1: Tabii.
0: Sonuçta o benim %100 yorumum olmak zorunda. Oraya çok yorum kattırmak istemiyorum açıkçası.
1: Böyle sanatçıyı özgür de bırakmak gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Sen de özgür olduğun zaman çok güzel işler yapıyorsun.
0: Yani özgür sen daha güzel çıkıyor. Yalan yok. Hani bu biraz böyle bir şey. Yani birinin çok fazla bir kalıbın içine kaldığınız zaman o kadar keyifli olmayabilir.
1: Peki Emre, gerçekten Herkül'ü sen sevdirdin bize. Yani bu kadar pozitif, bu kadar tatlı bir Herkül. Yani gerçekten çok seviyoruz. Neden Herkül?
0: Yani aslında şöyle, bunun cevabını şöyle vereyim. Şimdi aslında bu Herkül mitolojideki bu karakter, aslına bakarsanız yani bin yıllarca süredir çeşitli dönemlerde, yani Helenistik dönemden bu yana aslında resmedilir, heykelleştirilir, farklı sanatçılar farklı yorumlar katar. Genelde bu üretimlerde o mitoloji ekseninde olur. Yani o mitolojide ne anlatıyorsa o tanrı için, o karakter için bu eksende gider zaten. Ben işte o eksenden çıkarttım. Belki o farklı geldi bize.
1: Yani ben günümüze uyarladın.
0: Günümüze
1: aslında.

0: diyebilirim. Evet. Ya bu modernize etme konusunu, mitolojik karakterleri günümüze modernize etme konusunu.
1: Öyle selfie çeken Herkül'ün vardı. Ha, o dönem evet. Fuarı gerçekten yıkıp geçmiştin değil mi? Evet. Milyonlarca insan milyon diyebilirim.
0: Milyon yok canım. Milyon değil mi? Deme ya. Milyon deme de epey yani aynı, yüz kaç, binlerce diyebiliriz.
1: Ya tam yüz binlerce insan gelip Herkül'le selfie çekildi.
0: Evet evet. Ondan önce şey vardı belki hatırlarsın. Dünyaya yumruk atan bir altın eldivenli boks yapan bir Herkül işi vardı. Ya bunlar tabii farklı da çünkü bunlar o dönem düşünsenize hayatımızda bildiğimiz bu tarz mitolojik figürleri işte işte kendi arkeoloji müzemizde ya da işte İtalya'da Rönesans dönemine ait olan heykellerde görmeye alışık olduğumuz bir form var. Ben onun çok dışında çok modern bir şey sundum ama aynı teknikle yani aynı teknik derken tabii ki eski ustalar gibi belki mermeri oymadım. Yıllar sürmedi. Daha başka, daha yenilikçi teknolojiler, yenilikçi teknikler, daha kalıp teknolojileri falan kullandım ama yine de işçilik bakımından çok yakınlık arz ediyordu. Aynı işçilikte, aynı keskinlikte ama çok farklı bir şekilde karşımıza çıkınca insanlar tebessüm etti, sevdi. Benim için de şöyle bir şey oldu. Çok hakikaten özel ve tek bir iş yaptık o dönem.
1: Evet, çok güzeldi.
0: Etkisi hala da sürüyor. Oldukça da fazla şey olmaya başladı. Yani şunu söylemem gerekir. Uluslararası yani düzeyde bir işlerimin kopyalanmasıyla ilgili bir derdim bile var yani şu anda.
1: Oraya da geleceğim. Evet. Bu benim çok çok konuşmak istediğim bir konu gerçekten. Evet. Çünkü her zaman ama biliyorsun ki popüler olan taklit edilmeye müsaitti.
0: Aynen.
1: Oraya gelmeyelim daha. Şu taklit meselesine sonra gelmek istiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ya Herkül aslında anlatılana göre o rivayetlerde çok da negatif bir karakter. Yani şu çocuklarını öldürüyor, eşini öldürüyor vesaire. Seninki o kadar pozitif, o kadar tatlı bir Herkül ki bizimle bağ kuruyor. Ve biz hep duran Herkül'ler gördük. O mermer heykeller. Seninkiler hep bir hareket ediyor.
0: Evet. Daha yani, aksiyon halindeler.
1: Daha aksiyon halinde. Aynen. Yani bu senin kurduğun bir dünya. Bu,
0: aynen. Yani aslına bakarsan benim oradaki ana fikrim yani modernize etmenin haricindeki ana fikrim şuydu. Şimdi biz bu dünyaya adapte olan bir Herkül'ü yaptım. Şimdi bu dünyaya adapte olması demek aslında biz insanlar gibi biz insanların yaptığı şeyleri yapması manasına geliyordu. Şimdi bu da bu da beraberinde şöyle bir şey açıyor. Hı hı. Niye bu alemden hani Herkül'ü seçtin dersen işte yani insana dair şeyleri yapan ve yarı insan bir karakteri almak istedim açısı mitolojiden. Yani zaten insan olma güdüsünü içinde barındıran insan olsam hiç fena olmaz diyen bir karakteri oradan almak istedim. Ki zaten insana dair şeyler yaptığı zaman da orada bir sebep neden ilişkisi kurabileyim istedim. Ha bir de aynı zamanda tabii şöyle bir şey var. Ya biz insanoğlu bizler biraz yani güçlü olmaya, güçlü figüre, güce, gücün beraber bu fiziksel olabiliyor bazen manevi olabiliyor. Ya biz bu güce biraz şeyiz.
1: Yani, biz gücü seviyoruz.
0: Seviyoruz. Bu gücü güçlü figürü gördüğümüz zaman bir kala kalıyoruz hakikaten yani. Hatırlar mısın böyle hani filmler vardı. Sylvester Stallone'lar, işte Arnold Schwarzenegger'ler. Şimdi bunları kadın erkek fark etmezsiniz. İzlerdik. Çünkü oradaki o ulaşılmazlık, o adamın kendini
1: kahramanlık
0: kendi vücudunu inşa etmesi çok ulaşılmaz gözüküyor. Şimdi tabii ama bir de hayranlıkla izliyoruz. Şimdi Herkül'de aynı şey var. Yani çok güçlü bir figür.
1: Bir de eserler çok büyük Emre. Yani senin eserlerin gerçekten kocaman.
0: Ama da o yakışır işte kocaman.
1: Ona evet gerçekten o yakışır.
0: Evet ama tabii kocaman eserler yapmak kolay değil.
1: Hiç çok kolay zor değil. Gerçekten nasıl bir süreci oluyor bu yapım aşaması?
0: Uzun bir süreç yani hani aylarla tabii ölçülen süreçler tabii bunlar. Sadece tabii bir şey de değil yani yapmanın haricinde yaptıktan sonra onun orada kalması, statiği, uzun ömürlülüğü, birçok detayını düşündüğümüz
1: bakımı.
0: Tabii mesela özellikle koleksiyonerlerimle daha nasıl diyeyim sana sanatçı koleksiyon ilişkisinden öte biraz da arkadaşlık ilişkisi de kurduğum için tabii beraberinde ben onların hayatlarında hep varım. Günün sonunda şöyle bir şey gelebilir. Ya Emre bizim bu heykelle ilgili ufak bir bakım çalışması yapsak mı? Tabii ki. Yani o da veya uzun artık uzun süreli bir konu. O yüzden hani benim açımdan

0: şey sadece olayı yapmak değil, onu yaptıktan sonrasıyla da alakalı ilgilenmek var. Çok yani eğlenceli de zor süreçler. Yorucu falan yok. Evet. Yorucu.
1: Peki sen bir dönem Floransa'da yaşadın yanlış hatırlamıyorsam.
0: Kısa bir dönem üniversite öncesinde, evet.
1: Evet, onun etkisi var mı Herkül'ü yapmanda?
0: Bence var. Zaten bugün böyle bu hikayeleri anlatırken oralara gidiyorum da. Hı-hı. Ben böyle üniversiteye Marmara Güzel Sanatlar'da okudum. Ve aslında grafik sanatlar mezunuyum ben. Ben de dönemin çok önemli hocaları tarafından eğitildim. Hepsi şu anda dünya kıymetlisi insanlar yani o hocalar. Ama öncesinde böyle bir Floransa'da biz dönem geçirdim. Biz hatta orada bir üniversitenin ilk bir yarı dönemini okudum. Bu da amaç şeydi yani, acaba orada kalır mıyım? Orası mıdır benim hayatım? Benim hani buraları sevecek miyim falan, ama ya çok nasıl diyeyim, heyecanlı bir delikanlıydım ben yani. Hı-hı. Genç, zıpır zıpır bir adamdım. Biraz şehir yavaş geldi bana yani o dönem, ama şu oldu. Yani ben her gece, her gün neyse yol yani evimden okula giderken ya da işte hadi bugün de bu meydanda oturayım falan derken bütün bu
1: çok heykel
0: yani
1: görüyordum.
0: Bunlara maruz kaldım tabii. Evet. Elinde bir sketch defteri, onu çiz, bunu çiz, ona bak yani falan filan derken o böyle bir bilmediğim bir yerden beni şekillendirmiş meğersem. Şimdi ben grafik sanatlar okuduktan sonra ve hı-hı, iş hayatına başladığımda ben sanatla başlamadım aslında. Ben reklam ajansları yönettim. Art direktörlük, kreatif direktörlük yaptım. Bayağı insan yönettim yani reklam sektöründe. Ama bir gün işte böyle bu ya tamam benim için bu serüven bitti, ben sanatla ilgilenmek istiyorum dediğim zaman işte herhalde ilhamı oradan aldım ve buralara kadar getirdim.
1: Peki bu reklam tarafının artısını gördün mü bu sanatsal yolculuğunda?
0: Görüyorum. Yani düşünme biçimi olarak artısını görüyorum açıkçası. Yani nedir düşünme biçimi? Elbette ki ben yaptığım sanatı tabii ki önce kendim için, önce ben beğenmeliyim. Kendime yapıyorum aslında bakarsanız. Ben çok mutlu oluyorum. Mutlu olduğum şeyi sizlere sunuyorum aslında. Hı-hı. Ama tabii şöyle bir gayem ya da bir güdüm yok desem yalan söylemiş olurum. Yani bu yaptığım işin sana, senin gibi benim işlerimi seven ya da sevmeyen insanlara belli bir yerden belli duyguları hareket ettirecek bir şey yapmam da lazım. Ben sizlerin bunu sevmesiyle ilgileniyorum aslında. Bir sanatçının kendine
1: söyleyeceği... Sevmeyen var mı ya?
0: Olabilir ama yani... Bir sanatçı şu konuda, yani ben, en azından ben diyeyim bunu, hiç başkalarıyla kendimi mukayese etmeden söyleyeyim. En azından ürettiğim sanatın sizler tarafından sevilmesi benim hedeflerimin arasında. Hı-hı. Bu da aslında hani eski reklamcılığın getirdiği şey ne dersen, aslında bir düşünce biçimi, düşünme hı-hı biçimi. Hatta bazen seçtiğin renkler, kodlar ve konuların hangi hedef kitleye nasıl uyumlanacağıyla da alakalı bir şey. Ya da gündemi takip etmekle alakalı bir şey. Hı-hı. Hani bu gündemin içerisinde hangi noktayı çekip kendi sanatıma koyabilirim ve bu nasıl aslında arkadan gizli bir mesaj verebilir gibi bir şey. Yani böyle bir düşünme biçimi arkada hep var. Bu çünkü beni değiştirebileceğim bir şey değil. Kodum zaten. Peki. Yani. Hani böyle bakıyorum ben.
1: Ama yine aynı yere geliyor. Sanat sanat için mi, sanat insan için mi?
0: Yani valla.
1: Sanıyorum ikisi de.
0: Her ikisi de yani tabii yani önce sanat sanat için yani evet dedim ya kendime yapıyorum yani günün sonunda. Ama yani kendime yapıp da depomda tutmuyorum ki. Yani sunuyorum yani. Sunduğum andan itibaren insan için yani. O zaman sunmasak tamam da sunuyoruz yani. Hani sunuyoruz, alkış bekliyoruz bazen. Mutlu oluyoruz insanların. Yani çünkü beni motive edecek şey ne olabilir ki? Beni motive edecek şey yani birinin bunu sevmesi, beğenmesi, bir yerde görmek istesi, görmek istemesi, mümkünse kamusal alanlarda daha fazla insana hitap etmesi. Ben bunlardan motiveyim yani. Bunlar beni çok mutlu ediyor.
1: Daha çok insana ulaşsın.
0: Daha çok insan ulaşsın işte. Bakın daha çok insan ulaşsın diyoruz işte bunları yapıyoruz falan. Evet. Yani gibi şeyler yani.
1: Bence çok güzel bir şey yapıyorsun.
0: Vallahi çok sağ ol.
1: Ben... Herkül dışına çıkmayı düşünüyor musun? Yani bir Zeus gelir mi, bir Afrodit gelir mi?
0: Ha, yok. Yani şöyle, tabii ben şu anda bir şey çalışıyorum hatta. Yeni hı-hı bir şey çalışıyorum. Aslında burada tabii figürden öte fikri konuşmak lazım. Hı-hı. Yani fikirsel olarak şöyle bir yerdeyim Funda. Bilmiyorum hı-hı sen ne dersin ama. Yani dünyamız bundan 10 sene önceki gibi değil. Yani değil. Hakikaten değil. Bir negatif bombardımanı yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Çok eleştirel bir çağda yaşıyoruz.
0: Evet. Yani bu negatif bombardımanın içerisinde de şöyle de bir şey olduk mu? Bence olduk. Biraz vurdum duymaz olduk mu? Yani çok fazla...
1: Olmak da zorundayız akıl sağlığımızı korumak için.
0: Aynen. İşte bu vurdum duymazlık durumu aslında belki de yüzümüzde bir sahte gülümseme ve olaylara karşı da böyle bir artık o vurdum duymaz tavrımızdan ötürü her şeyin böyle içimizden gelip geçmesi gibi bir durum getiriyor. Ben şimdi bu konuyu ele alan hı hı bir figür ve yeni bir çalışma yapıyorum.
1: Aa, tam bu çağın heykeli geliyor.
0: Evet, ya
1: bu
0: evet. Bu biraz öyle. Valla yani bir isim verdim ama yani isim çok değişken. Şu anda ismini de zikretmeyeyim çünkü çok değişebilir. Ama hı-hı, günün sonunda ben duygusunu anlattım işin yani. Hani duygumuz şu. Hayatımızda olup biten bu kadar negatif konuya karşı artık kendi akıl sağlığımızı korumak adına vurdum duymaz oluşumuzu biraz eleştiren bir yeni bir iş
1: eleştiren
0: yapıyorum. Eleştiren. Eleştiriyor tabii yani sonuç olarak hani her ne oluyorsa beni ilgilendirmez ya da işte bana ne gibi bir
1: tavır
0: var. O tavırı işlediğim yeni bir böyle bir koleksiyon yapıyorum.
1: Hmm.
0: Evet. Bakalım.
1: Çok güzel. Senden de bir şeyler bence var o heykelin içine. Psikolojik olarak sanki ruhsal olarak.
0: Olmaz olur mu? Yaşıyoruz ya. Neler yaşıyoruz? Hep beraber şu anda yaşamıyor muyuz? Yani bir şeyler de böyle her şey de düz gitmiyor işte. Yani her şey çok kötü diyemem. Ama her şey çok güzel de diyemiyorum ne yazık ki.
1: Yani, ama hayatta öyle bir şey değil mi? Çok şükür bazı şeyler çok güzel gidiyor.
0: Yani evet.
1: Bazı şeyler iyi gitmiyor. Üzülüyoruz. Hı-hı. Yani garip bir çağda yaşıyoruz yani. Bir düşüyoruz, bir kalkıyoruz, bir yola devam ediyoruz. Tekrar düşüyoruz, tekrar evet, kalkıyoruz. Bence hepimiz bununla baş etmeyi biraz öğrenmemiz gerekiyor. Yola nasıl devam etmemiz için çok sağlıklı.
0: Yani evet. Şimdi bakmayın siz böyle vurdum duymazlık hepimizin yani herkesi de eleştirmiyorum tabii ama hepimiz vurdum duymazlık artık falan geç ya gibi bir yerde değilim tabii ama yani gerçekten ama bazılarımız öyleyiz yani ve
1: ben öyleyim çok dürüstçe söyleyebilirim heykelle de çok bağ kurdum çünkü hasta olurum yani her şeyi dert edinirsem hastalanırım. Dolayısıyla
0: çok
1: da büyütmüyorum meseleleri.
0: Çok
1: tabii
0: haklısın.
1: Ki sorunlar var hayatta. Tabii ki bir sürü bir şeyler yaşıyoruz, hı-hı, üzülüyoruz. Ama mesele oradan ne kadar çabuk çıkabilmemiz. Ben ona odaklanıyorum. Ben hep daha pozitife odaklanıyorum. O yüzden. Ama heykel bence çok güzel olacak.
0: Evet. Yani gösteremiyorum tabii ama.
1: Evet,
0: yani
1: bir sana... Ama çok merak ettim. Ama ya biz Afrodit de gelse güzel olur ya.
0: Aslında bir kadın figürler çalıştım.
1: Evet.
0: Bu dönemde çalıştım. Birkaç tane kadın figür çalıştım. Evet. Orada biraz Roma mitolojisinden Fortuna yani Fortuna diye bir tanrıçamız var. Onun, hı-hı, üzerinden bir şeyler çalıştım. Yani bereket. Üzerine bir çalışma. Tabii bunlar biraz da şöyle de oluyor. Bunda bazen de hani böyle bir kadın figürü de çalışsanız koleksiyonumuza koysak gibi özel istekler oluyor.
1: Sen ben, onlara kapalı mısın?
0: Yok değilim. Sadece çok önemli. Bana bırakın hangi konuyu seçeceğimi, ne yapacağımı. Bir kadın figürü mü isteniyor? Tamam. Ben bu kadın figürle alakalı kendi evrenimde ve kendi evrendeki eser üretme artık buna ne diyeyim vizyonda kalmak kaydıyla size bir şey yaparım diyorum. Bunlar biraz daha tabii özel koleksiyonlarda oluyor.
1: Tabii yani bunu diyenin kesin muhtemelen birkaç tane Herkül'ü var.
0: Bravo. Biraz öyle oluyor.
1: Bunu aynen anlayabiliyorum. Birkaç Herkül'ü var diyor ki yani başka bir karakter gerekiyor.
0: Ya bazen şöyle bir şey olabiliyor yani sizin mesela iş yapma biçimlerinize, bakış açınızı, işçiliğinizi işte fikirlerinizi çok sevip ama o figür ya bizde bu figürden var başka figür olsa ya çok da kibar bir yerden tabii oluyor bunlar ama ya dedim ben de evet bence de yani sizin evinizde bir tane daha olacaksa başka bir şey olsun bırakın onu ben düşüneyim dediğim ve yaptığım şeyler oluyor yani hani ama tabii bugün tekrar işte bir solo sergi ya da bir şey hazırlanacak olsam yani %100 o an neyse benim konum onun üzerinden giderim tabii ki.
1: Hmm, güzel. Evet. Peki bugüne kadar aldığın en ilginç eleştiri neydi?
0: Şöyle
1: çok insan temas etti Herkül.
0: Çok güzel bir eleştiri vardı ya. Bir gün işte İstanbul'daki sanat fuarında o benim ilk zamanlarda katıldığım zamanlarda enteresandır. Aslında bu benim tercihim değildi. Bizim işte bir heykelim orada duruyor. O dönem katıldığım yabancı galeri de şey almış, kibarca kenara şey almış, şey demiş. Yani şimdi herkes yanında fotoğraf çektirmek istiyor ya heykeli.
1: Evet.
0: Yani demiş ki yani dokunmayın. Lütfen ellemeyin, dokunmayın. Sonra bir tane bir beyefendi geldi. Müthiş kalite bir adam. Yani yaşı da var. Yani dedi ki benim dedi 500 gramdan 2 tona kadar dedi yaklaşık dedi 300 tane heykelim var dedi. Ben de heykel koleksiyoneriyim dedi. Peki dedim. heykele dokunacaksın arkadaş dedi. Heykele seveceksin dedi. Heykelin arkasından döneceksin dedi. Heykelin her yerine dokunmalısın çünkü o böyle bir nesne dedi. Ya o kadar mantıklı ve o kadar doğru bir eleştirdi ki bize oraya dokunmayın derken.
1: Doğru.
0: Vallahi beyefendinin o dediği sözden sonra

0: kaldırdım. Ve ondan sonra katıldığım her fuarda benim heykellerime dokunmakla ilgili dokunun ya diyorum. Çünkü yani evet dokun, hisset. Bu bir obje yani günün sonunda.
1: Doğru.
0: Yani onunla bir bütünleş, aynı aynı alanda fiziksel bir yer kaplayan ama cansız bir obje. Dokun ona yani. Onu hisset gibi bir açısı bakış açısına geçtim. Çok güzel bir eleştirdi. O eleştiriyi mesela kulağıma küpe yaptım ve ondan sonra hep böyle rahatım yani o konuda.
1: Zaten sanki dünya değişiyor bu anlamda. Çok hassaslık dokunma konusunda. Şimdi sanatçılar diyor ki dokunabilirsin yani. Bu yaz ben Bernard Vanney ile bir röportaj yapmışım. O da benim heykellerime dokunmalısınız.
0: İşte aynen. Yani.
1: Bu çok güzel bir şey bence.
0: Bence de yani.
1: Ama sanatçı izin verdiğinde.
0: Evet yani şimdi orada işte malzeme var, materyal, boya, doku, hissiyat, onlar böyle hakikaten böyle elimizle alabileceğimiz, bazen koklayacağımız şeyler yani. Yani o yüzden yani bütün orada bir böyle bedensel bir enerji alışverişi, bir dokunsal o duyularımızla onu hissetme konusu var. Ben çok doğru bir eleştiri olaraktan buldum ve o yüzden ben de şu anda onu gayet uygulatıyorum. Yani buyurun diyorum nasıl istiyorsanız.
1: Şahane. Peki ilk serginle bugüne baktığımızda o sanatsal yolculuğunda neler değişti?
0: Ben değiştim. Valla yani eserlerim olduğu yerde duruyor. Onlar pek değişmiyor. Çünkü onların ana fikrini sabit tutmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani ben tabii burada yani böyle bir eleştiri, şimdi yine eleştiriden açacağım konuyu. Hı hı. Tabii şunu diyen oluyor yani bu çocuk da hep aynı şey yapıyor gibi bir şey geldi oluyor ama ben ona şöyle bir cevap vereyim ona. Yani şimdi hani bugün ben bir ressam olsam, resim yapıyor olsam benim böyle bir fırçam ve boyalarım olurdu ve o fırçamla o boyayı daldırıp o boyanın ucundaki renkle tuvali boyardım değil mi? Ve bir şeyler üretirdim. Şimdi benim işte o fırçanın ucundaki renk Herkül aslında. Yani ben aslında anlatmak istediğim şeyi onunla anlatıyorum. Yani aslında ben aynı şeyi yapıyor olmuyorum. Ben başka şeyler yapıyorum ama tabii. Anlatırken aynı figürü kullanaraktan başka şeyler, başka konulara gidiyorum. İşte valla yani sen soruna gelecek olursak yani ne değişti dersen işte benim artık belki bu konularla alakalı verdiğim cevaplar değişmiş olabilir. Hı-hı. Yani bir de
1: bu arada aynı şeyi yapmıyorsun. Yani Herkül evet ama her Herkül bambaşka.
0: Ya tabii ki bambaşka.
1: Verdiği mesaj bambaşka. Aynen. O pozitifliği, tatlılığı bile değişiyor yani.
0: Bir de şöyle bir şey oldu. Belki ileride daha teknolojiyle alakalı sorular sorarsan diye buradan oraya pas atayım ben.
1: Evet. Yok ben taklite geleceğim buradan.
0: Ya şöyle bir şey oldu. Ya bu teknoloji, üretim teknikleri, yani sanat üretiminin artık bir parçası. Bunu yani bunu saklarsın, kamufle edersin ya da etmezsin de böyle herkese bunu anlatırsın. Şimdi bir zamanlar yani bu ondan 10 sene evvel teknolojinin dahil olduğu şeyler konusunda hatırlar mısın? Biraz insanlar daha eleştirel bakıyordu.
1: Tabii
0: yani,
1: ki çok. Ama gelenekselciler hala çok eleştirel.
0: Gelenekselciler bile yumuşadı.
1: Yani yumuşadı mı?
0: Tabii yani o eski hocalarımız işte o dönem bunlara ya yok canım teknoloji olamaz diyen herkes aslında şu anda nimetlerinden faydalanıyor. Niye? Çünkü çağ hızlandı ya. Yani ayak uydurmamız gereken gerçekten hızlı bir çağ oldu. Ayak uydurmak zorunda hissetmiyor olabilirsin kendini. Hiç kimseye bir şey diyemem. Ama hani ayak uydurmak isteyen kişiler için ki sayıları çok fazla. Teknoloji, üretim teknikleri artık biraz daha yardımcı oluyor. Belki değişim burada oldu. Hı. Ben çok aslında işin içerisinde yenilikçi üretim tekniklerinin olduğu bazı çalışmaları çok önceden.
1: Tabii canım biz şu an yapay zekayı konuşuyorduk işte, ama sen onu 10 yıl önce gerçekten yapıyordun.
0: Belki yapay zeka yoktu ama işte başka bir şey vardı ama teknolojinin her zaman benim işlerimin bir parçasıydı ve onları da en azından şu anda insanların gördüğüm kadarıyla daha bana yaklaştılar diyeyim yani. Hani benim bir dönemler anlatmakta zorlandığım şeyleri insanlar şu anda biz de yapıyoruz yani diyor yani. Hani ne güzel hoş geldiniz diyorum ben de kulübe. Yani.
1: Herkes bugün bu kulübe gelecek.
0: Yani buyurun diyorum yani zaten bu kulüp çok herkese açık kulüp yani. Hani.
1: Ama bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi ben seni takip ediyorum, çok beğeniyorum ve yapay zekayla gerçekten Emre Yusufi işleri üretebilirim. Ve sana orada rakip olurum. Hı-hı. Seni taklit ediyorum. Hı-hı. Seni taklitinle kendime bir yolculuk tasarlayabilirim. Evet. Şimdi bu senin başına gelen bir şey biliyorum. Bu anlamda bu yapay zeka iyi mi oldu, kötü mü olduğu bir bu tarafından bir yorum.

0: Anlamanı istiyorum. Hı hı. İki, seni taklit edenleri konuşmak istiyorum.
1: Ya şimdi yapay zekanın tabii taklitle ilgili olan kısmı biraz değişik bir konu. Çünkü hı hı. O işte bu telif hakları konusu henüz hala çözülemiyor. Evet. Çok büyük bir gri alan yani özellikle yapay zekada. Ben bu arada bunu test ettim bunda. Yani aha. Acaba kendi işimi kendim, çünkü ben bu yapay zeka ile yapay zeka iyi kullanan biriyim. Ya kendi üretimim olan bir şeyi kendi üretimimin netliğinde ve kalitesinde yeniden üretebilir miyim gibi bir şey. Aha. Vallahi ben beceremedim. Yani çok, yani çünkü o çok bana ait olan bir tasarım ya. Aslında insanı çok iyi taklit edip ama insanın ürettiğini çok iyi taklit edemiyor. Yani ya da şöyle bir şey söyleyeyim.
0: Ya bu yaratıcı işlerde galiba bence de sorun yaşıyor.
1: Ya şöyle bir şey bunda aslında yani şimdi çok spesifik bir surat ya bu. Aha. Bu çok spesifik suratı birebir aynısını yapamadığı anda o olmuyor zaten.
0: Doğru.
1: Anladın mı? O olmuyor. Yani biraz yanılsa, biraz farklı bir yorum katsa, ki çok yorum katıyor zaten.
0: Tabii.
1: O olmuyor. Ama mesela yani daha böyle resimsel konularda, daha teknik resim, işte daha renkli dünyaları bir benzerini yapabiliyor. Sen de hakikaten benzeri ya diyorsun falan. Ama zaten sana o kadar yetiyor ama Emre'nin her gününü aynısını yapacağım dediğin zaman orada bir akan sular duruyor. Olmuyor tam olarak. Hmm. Şimdi bu fiziksel dünyada da böyle. Geçtim yapay zekayı. Şimdi ben hani çok iyi bildiğim birkaç sanatçı sana sayayım. İşte Jeff Koons. Hı-hı. İşte ne bileyim Richard Orlinsky. Lorenzo Quinn. Hı-hı. Ve Emre Yusufi. Şimdi ne bu? Valla Çin'de çok büyük fabrikalar kopyalıyor benim işimi şu anda. Hı-hı. Şimdi bir de derdimiz var. Öyle bir dert var.
0: Ya yani, gerçekten çok ciddi bir dert.
1: Yani altın eldivenli Herkül, bu boks yapan Herkül. Vallahi yani şeyde bir çoğu hediyelik eşyacı var şu anda. Ve hani...
0: Bu kartık.
1: Evet evet yani ve şey... Yani milyon milyon adetler de var belli ki, çünkü her yerde var yani. Her arkadaşım bu gönderi senin işim. Ya değil abi, benim işim değil tabii ki yani hani... bir de benzemiyor da tam. Yani orada da bir şey var. Orada da böyle bir baka baka yapma durumum var.
0: Ya
1: da
0: taklidi de tam yapamamışlar.
1: Çünkü bende ya her türlü kalıbı ve her türlü tasarımı. Şimdi o benim... açık ettiğim bir şey değil ya. Evet. Ne oluyor? Bir benzetme hali var. Benzemiyor da, bir yarım yamalak garip bir şey.
0: Tabii.
1: O da öyle bir şeyle benim aslında daha büyük derdim o fiziksel kopyalar.
0: Ben bir tane şahit olmuştum. Hatırlarsan Yeniköy'de çok ünlü bir restoranda girdim. Senin böyle gözü kırmızı bantlı bir heykelin vardı. Onun aynısı ve ben direkt görür görmez sordum, dedim ki Emre Yusufi'm hayır değil. Dedim ki yani nasıl yani, taklidini mi aldınız?
1: Evet.
0: Şeklinde olabilir. Hani yakışmıyor, o mekana da yakışmıyor. Taklidin orada duruyor olması da yani konu zaten hiç uygun değil. Evet. Ama sanatçı olarak seni gerçekten de üzüyor olması gerekiyor. Burada ne yapıyorsun? Dava yoluna mı gidiyorsun? Tam olarak yani taklit edildiğin noktada uyarıda mı bulunuyorsun?
1: Vallahi bir iki defa denedim.
0: Ne oluyor?
1: Ağzımın payını aldım, bir daha hayatta girmem o işe. İnsanlar, çünkü insanlar bir kere taklit etme
0: seviyorlar.
1: Hayır ya, adam göze almış zaten her şeyi. Seni tanımıyor ki. Sen gelip orada ona şey bir yerden, ya sen ne yapıyorsun dediğin yerden bile olmuyor o iş yani. Hani benim bununla alakalı bir uluslararası da bir hikayem var. Hani çok sevdiğim bir ressam var. Hani çok beğeniyorum yani bu arada. Bir İtalyan ressam. Kendisi de çok bildiğimiz çok büyük bir galerinin sanatçısı. Ben de bir gün Londra'da o galeriye girdiğim zaman biliyorum yani bir ilginç bir Herkül işi yapılıyor ama adamın yaptığı resimlerle hiçbir alakası yok. Ya derim yani ne alaka yani, adam bambaşka bir dünyanın, evrenin insanı. Bu da onun heykeli diye pazarlanıyor. Girdim ve sordum yani hayırdır? Zaten beni tanıyorlar. Hemen. Hı-hı. Hemen beni tanıdılar zaten ben bu soruyu sorunca. Yani dediler ki işte şey, yani aslında sanatçının yorumu değil de işte bizim ona onun için çizdiğimiz bir rota diye kibarca bana bir galeri üretimi olduğu söylendi. Yani şaşırıyorum böyle şeylere. Yani ortada bunu yapan biri var zaten. Gidip o zaman onunla anlaş, onunla konuş ama onun yerine hani taklit etmiyor, onunla gidiliyor. Ama yani,
0: bir de esinlenme diyorlar onu.
1: Diyorlar, doğru, esinlenme.
0: Yani biraz yani, alıyor senin heykelini, atıyorum şapka takıyor. Diyor ki ben böyle yorumladım. Herkül'ü diyor herkes yorumlayabilir. Esinlenmedir diyor.
1: Yani bu arada sanki bu iyi bir şey. Yani hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Yani
0: kötü bir şey.
1: Yani kötüsü şuradan, hani bunun üzerinden çok büyük bir başka ticari bir duruma girmişsen, bunu fabrikalaştırmışsan ve burada böyle bir sanatçının emeğini artık böyle bir ticari boyutta böyle acayip gasp ediyorsan tabii ki kötü bir şey. Ama bir yandan da hani sanatçı da şöyle bir şey yapalım. Yani gençlere ilham veriyorsa ve o gençler de bu sanatçının işine bakarak oradan esinlenerek bir şey yapıyorsa o da çok güzel bir şey. Ben buna da bir şey demem. Hı hı. Yani şimdi sonuçta siz bir yere gelmişsinizdir, bir konuyu bir yere getirmişsinizdir. Bir genç sanatçı adayı vardır. O da tekil başka bir iş yapmıştır. Demiştir ki ben de bundan esinlendim. Bu da esinlendiğim kişinin adı, hani beni de yazdım. Bunda bir sıkıntı yok. O olur yani. Hani ben buna okeyim. Çünkü biz de yol açacağız. Yani ben artık 50'sine yaklaşan bir...
0: O kadar olmadın ya.
1: İşte 45 işte yani hani.
0: Yok.
1: İşte 45. Yani öyle. İşte o yüzden yani bak bu benim şey sen tipe yoksa yani sonuçta genç bir sanatçının da bu konuyla alakalı benden esinlenmesi de bence bir çok o kadar problem
0: ona
1: problem
0: çok yok. Takılmıyorsun.
1: Yani, çok takılmıyorum yani o da bir yolculuğun içerisinde ve belki böyle kendine has yolunu bulacak. Yani ve burada da benim yolumla biraz kesişecek. Ben ona bir ilham vereceğim. Ama dediğim gibi ticari bir gaspa girmesi konusu sıkıntılı. Yani ona evet. ona pek yokum yani.
0: Koleksiyonerlerin de bence biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Yani örneğin sen de bulamıyor. Örnekte,
1: tabii.
0: Eser yani sen çok dolusun takvimin ve bir mesela. Eser üretemiyorsun.
1: Evet.
0: Gidiyor taklidini alıyor.
1: Ya işte o tatsız. Yani eğer şeyde hikayede çok bilmiyorum. Mesela atıyorum benle görüşmüştür. Olmamıştır o.
0: Evet.
1: Bir şekilde dediğin sebeplerden aha. dolayı. Sonra onun yerine yaz zaman mış gibisini alalım gibi bir şey varsa o tabii o tatsız bir bakış açısı. Yani o zaman zaten dert öyle değilmiş. Yani hani dert başkaymış. Yani öyle bir durum var. Ben şöyle bir ayrım yapıyorum. Bazen şunu yapıyorum. Ya siz belki de diyorum ki belki de bir dekoratif obje arıyorsunuzdur sadece mekanınıza. Ben açıyorum konuyu.
0: Aha.
1: Yani olay benden çıksın diye. Yani bunda hiç sıkıntı yok diyorum. Eğer dekoratif bir obje arıyorsanız yani sadece ya bugün burası bu dükkan böyle var. Bu dükkanın şurası şöyle bir şey istiyorum. Ya bu dekoratif obje yapacak olan kişi ben değilim. Ben sizin kendi sanat koleksiyonunuzu almak isteyeceğiniz şeyi üretiyorum. Bugün evinizde durur, yarın iş yerinizde durur, ertesi gün başka bir yerinizde durur. Ama size ait olan bir koleksiyon işi yapmanın peşindeyim. Hı hı. Yoksa dekoratif bir obje istiyorsanız bence çoğu yerde benden başka bir yerde benden çok daha kolay erişilebilir yerlerde bulabilirsiniz diyorum ve hani konuyu o şekilde kapatıyorum kibarca.
0: Ama bazı galeriler de var mesela sen çok üretiyorsun hı hı. Ama seni kaybetmiş. Yeni gelen yeni nesil bir sanatçı diyor ki Emre gibi yap. Ha. Emre satıyor. Of. Emre'ye benze.
1: Vay ya, be.
0: Ve o çocuğu öyle yetiştiriyor öyle büyütüyor ve onu sonra sana rakip gibi çıkarıyor sektörde evet. karşına. Yani sanki koleksiyoner bilinçlensin diyorum galerilerde de bir sıkıntı görüyorum ben.
1: Ya bana o kadar denk gelmedi de sen diyorsan
0: ben şahit oldum.
1: Yani sen diyorsan öyledir. Yani bana o denk gelmedi. Orada da ne konuşur biliyor musun? Orada da işte ne bileyim artık bir doktor teknik konuşur yani. Hı hı. Yani onun gibi yap da şimdi gibi yapmak kolay mı? Yani onun
0: yok
1: gibi
0: yani işte. Onu gösteririm sana yayın sonrası tekniğini bile birebir aldırmış. Bu bahsettiğim şey heykel değil tabii ki resim.
1: Resimde bunlar resimde belki resimde belki bunlar biraz daha kolay olabilir ama tahmin yani sen de takdir edersin ki üç boyutlu objeler yapma tabii. konusu o kadar şey bir konu değil. O kadar kolay bir konu değil yani. O kadar hani hızlıca takdir edebileceğim bir konu değil. İşte ara sıra görürüz işte ama hani bir galerinin sanatçısı sen de onun gibi yap diyebileceği bir konu ya benzemiyor bence bilmiyorum.
0: Peki sen hep yurt dışına galerilerle çalıştın. Evet. Hiç Türkiye'de bir galeriyle çalışmadın. Bunun nedeni nedir?
1: Valla bunun nedeni nedir? Bakış açısı olabilir belki. Çok seviyorum buradaki herkesi bu arada. Yani ben buradaki hani bu şey gibi bir yerden sakın yanlış anlaşılmasın. Yani böyle anlaşamadığım falan gibi bir şey yok. Sadece
0: hayır tabii ki.
1: O kadar sanatçıyı destekleyen, koruyan ve sanatçının ihtiyaçlarını önce gözeten bir yerden bir çalışmaya başladım ki. Yani neydi bu? Bir randevum vardı. Paris'e gittim. Çok önemli bir galerinin sahibiyle oturdum. Zaten benim yaptığım her şeyi benden daha fazla hazırlanaraktan masaya koymuş, beni bekler şekilde. Seninle çalışmak istiyorum. Bunları istiyorum. Bunları senden şu kadar sürede istiyorum. Bunları yapabilmek için de sana şu kadar ön ödeme yapıyorum. Şimdi bu güç yani bu, bu ne diyeyim ki ben buna şimdi.
0: Tabii.
1: Tamam diyorsun zaten. Zaten çok iyi bir yerdesin. Çok iyi bir galeridesin. Bir de böyle bir hazırlık var. Bir de senin bu işleri üretebilmen için sana bir hani senin kafandaki soru işaretlerini ortadan kaldıran bir altyapı da sana sunuyor. Şimdi böyle olunca da diyorsun ki tamam yani ben burada kalsam bana

0: okey yani bu ortam gayet tamamdır diyorsun. Ve oradan yoksa burada hani yani böyle bir imkan da henüz karşılaşmadım. Yani böyle çünkü düşünsene de ki mesela 2026'da ben bir tane solo sergi edeceğim bir galeride. Hiç de bir eserim yok. Ve hatta az önce sana bahsettim o yeni konu var ya dedim ki o yeni konuyu yapacağım. Nasıl yapacağım? Yani benim bir tane bir şey üretmem 3-4 ayımı alıyor zaten. Ne kadar mal olduğunu söylemiyorum bile. Bir tane sergi yapacak olsa kaç eser koymam lazım? Hani dolu dolu sergiyi gezebilmen için senin. En az 10 değil mi yani? En az 10 bu
1: En
0: da bu
1: az
0: arada.
1: on.
0: Şimdi nasıl olacak bütün bunlar? Bunun için şey ister. Hani enerji ister, kapital ister, çok şey ister yani. Hani o yüzden sponsor aramıyorum. Ama şundan bahsediyorum yani bu kolay değil. İşte burada mesela
1: Tabii.
0: bu tip güçler yani bu tarz
1: Güçlü galeriler.
0: daha güçlü galeriler sana bu imkanı sağlayabiliyor. Bunlar da takdir edersin ki biraz yurt dışının olanakları o sebepten öyle oluyor. Yoksa şeyden değil.
1: Güzel.
0: Burayı tercih etmemekle hiç alakası yok yani.
1: Alakası yok. Peki bizim şu an günümüzde çağdaş sanat dünyasını nasıl buluyorsun? Türkiye için soruyorum.
0: Nasıl buluyorum? İyi buluyorum. Yani ne güzel. Daha iyi değilim ki. Bilmiyorum ki çok. Vallahi çok takip etmiyorum. Yalan yok ya. Şimdi hani bana isim sorsam mesela ben mesela bocalayabilirim.
1: Hayır, eskiye nazaran sen çok eski bir isim olarak hani artık insanlar daha çok galerilere gidiyor, daha çok fuarlara gidiyor, daha çok sanki alıyorlar. Çok koleksiyoner türedi. Çok güzel sanki.
0: Şöyle bir şey söyleyebilirim sadece. Bence bize daha cesur insanlar lazım. Bu daha cesur insanlar bazı yani bazı tekelleşmeleri engellemesi gerekiyor.
1: Burada da mı tekel var ya?
0: Yani
1: Sanat dünyasında da mı tekel var?
0: tekel demeyelim, en azından şöyle diyelim. Yani aslında bugün alternatif yaratmak o kadar zor bir şey değil. Ama alternatif yaratmak için de bir cesur insanların yan yana gelip bu alternatifi yaratmak motivasyonunda olması gerekiyor. Şimdi biz alternatif yaratmaya aynı şeyin etrafına döner olduk. Hiç isim vermeden konuşuyorum. Anlayan anladı. Yani şimdi aynı şeylerin etrafında dönmek yerine bir takım alternatifler olsa ara ara oluyor, hoşumuza gidiyor. Ve haftalık alternatifler oluyor mesela. Değil mi? Hani böyle küçük küçük pop-up şeyler oluyor falan filan.
1: Güzel.
0: Nasıl iyi geliyor herkese? Ama sanki böyle daha büyük şeyler de olabilir. Daha büyük ikinci, üçüncü fuar organizasyonları olabilir. Çok buna bence bunu kaldırırız biz yani. Hani
1: Kesinlikle kaldırırız.
0: şehrimiz bunu kaldırır. Yani şehrimiz ülkemiz yani.
1: Bence de hazırız. Hatta yani İstanbul için değil diğer şehirlerimiz için de insanlar artık çok seviyor sanat ziyaretlerini ve alıyor da bir sürü hiç sanat eseri olmayan insanlar koleksiyoner oldu bir anda. Ve
0: Evet.
1: çok hoşuma gidiyor hani artık sanat konuşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Ve bu da aslında bu kadar çok serginin yapılıyor olması, fuar dediğin gibi bence de az.
0: Az.
1: Daha çok yapılması gerekiyor. Böyle hani eş zamanlı yapılabilir, başka zamanlarda yılın birçok yerine yayılabilir. Çok güzel fuarlar olabilir. Çünkü biz açız buna yani gitmek istiyoruz.
0: Evet, bir de böyle şey olabilir. Hani küçük ama çok büyük olmasına gerek yok. Ne?
1: Tabii.
0: Küçük contemporary müzeler olabilir. İyi yani. Küçük alandaki
1: Evet.
0: müze olur. Bilirsin onu, yurt dışında görmüşsündür.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: böyle çok büyük alanlar değil yani. Hani ama gidersin, gezersin. Katları vardır. O katlarında böyle farklı odalar vardır. Küçük odalar vardır. Her odada bir eser ya da birkaç eser vardır. Böyle hani bilirsin onları. Hani öyle şeyler de çok güzel olur. Hayır, bunu niye söyledim? Bununla ilgili bir şeyim var çünkü. Niyetim var. Yani ben böyle bir
1: Aa
0: niyet, böyle
1: çok güzel. Ya
0: bunu yapacağım.
1: lütfen yap.
0: Yapacağım. Azıcık daha çalışayım, yapacağım bunu. Bunu ben yapacağım yani.
1: Tamam.
0: Yani bunu çünkü ihtiyaç görüyorum, geziyorum.
1: Kesinlikle ihtiyaç.
0: Yani gezip görüyoruz yani işte çok güzel örnekler var. Niye bizim şehrimizde de olmasın ki bir tane
1: Tabii
0: yani? Bence
1: ki.
0: olabilir. Ben bunu yapmak istiyorum.
1: Yani Amerika'ya gidiyorum. Bir fuar gezmekten yoruluyorum. O kadar çok fuar var ki.
0: Ha, değil mi?
1: Gerçekten bizde yani çok az.
0: Az az.
1: İnşallah çoğalır.
0: Ondan sonra azız yani.
1: Çok hızlı evet
0: Evet.
1: bu güzel bir haber çok mutlu
0: Ben
1: oldum
0: yapmak
1: hadi
0: istiyorum.
1: hadi inşallah. Peki NFT dünyası ne durumda?
0: Ben böyle bakıyorum, yokuş aşağı iniyor aşağı.
1: Doğu bir anda böyle aşırı popüler oldu. Böyle herkes NFT yapıyor, inanılmaz bir kripto sanat konuşuluyor vesaire. Sonra bir anda hiç kimse konuşmaz oldu.
0: Yani şöyle ben NFT dünyasına girmiş çıkmış o dünyada aslında o dünyada bir takım Hı hı.

0: minyatür de olsa bir takım başarılar da yapmış biriyim. Ama şimdi konu ne biliyor musun? Bence konu şu. Ya o kadar yüksek bir yerden, spekülatif bir yerden girildi ki konuya. Ve spekülasyonlar o kadar büyük milyon dolarlar olarak döndü ki yani. Şimdi ya bu kadar büyük başlarsan yani ilk silkelenmede bu tepe taklak gidersin. Çünkü zaten sanki başlangıç noktamız hiçbir zaman real değildi gibi geliyor bana.
1: Doğru.
0: Biz başladığımız yeri ben hiçbir zaman real bulmadım. Ne oluyor yahu dedik yani. Niye,
1: bir anda.
0: Niye dedik yani. Bir de bu biliyorsunuz kripto dünyası, kripto cüzdan dünyası aslında herkese açıktır. Yani girip bakarsın. Ya adam milyon dolarlara bir şey satıyor. Anında tekrar cüzdanına bakıyorsun. Orada bir şey bir garip garip
1: para. Gerçekte bir transfer var mı orada?
0: Var tabii, bir şeyler oluyor. Oradan oraya bir transfer oluyor. Oradan başka bir transfer oluyor falan. O transfer yani diyorsun ki burada bir garip bir şey oldu ya diyorsun yani. Evet evet yani şeyde ekrana gelen kağıt üzerinde çok güzel bir şey gözüküyor böyle. Of adam gitti milyon dolarla bir şey satıyor mu? Arkadaşlar arkasına bakanlar yani bizim gibi biraz daha hani arkadaşlar için arkasını gören insanlar. Ya bu işte bir gariplik var dedi. Şimdi bence çok spekülatifti. Çok yukarıda bir yerdeydi. Spekülasyonlar çok yüksek yerlerden gitti. Hı-hı. O yüzden de şu andaki normalliği bize bir bitiş gibi geliyor. Bana kalsa şu anda normal yani. Zaten böyle olmalıydı. Bu buralarda gezmesi gereken bir şeydi yani. Hadi belki biraz daha iyi olabilirdi vesaire vesaire. Bir de bu sistemin kurulu olduğu kripto para biriminin de gidişatı böyle bir hep bir sallantıda oldu. Çünkü olayı böyle bir o para biriminin üzerine yıkınca yani her şey onun üzerine kalınca. Hı-hı. Ya biraz böyle bir dediğim gibi çok spekülatif bir olaydı ve tam da layığıyla şu anda bize düşüş gibi gelen şey bence şu anda aslında bir düşüş değil. Sanki normali bu.
1: Normali bu.
0: Yani.
1: Evet. Ama yeniden orada böyle önce sanki yükselme olabilir. Her yani, şey olabilir gibi.
0: Yani evet şimdi çok da büyük bitti, NFT diye bir şey kalmadı falan diyemeyiz yani. Dedim evet. Mesela onu bilemeyiz onları. Yani çünkü birileri bazı düğmeleri basınca çünkü biraz ya da hareketlenebiliyor. O yüzden artık yoğurdu üfleyerek diyorum. Ama dediğim gibi yani bana kalırsa biraz...
1: Zemini çok sallantıda aslında çok da güven vermiyor.
0: Yok. Yani benim bir daha girmeyeceğim bir alan. Yani.
1: Zinhar.
0: Yani girmem. Yani çok çok emek var. Bizim de bazı emeklerimiz var. Ve o hani bir takım moral bozukluklarımız da var. Ve anlayamadığımız moral bozuklukları var. Bu kadar işte çok güzel laf ettin. Zemini çok kaygan dedin ya. İşte çok çok kaydığı bir zamana denk geldik biz de. Ne lüzum var ya? Niye böyle bir hani niye varımızı, yoğumuzu, beynimizi, enerjimizi, zamanımızı buraya bu kadar kaygan bir zemine yatıralım? Güzeldi. Keyfimizi aldık. Artık
1: yenilere yani, yeni neler çıkacak
0: yeni,
1: bakalım.
0: Yeni dünyalara, yeni dünyalara bakalım.
1: Seni heyecanlandıran var mı yeni dünyadan bir şeyler?
0: Tabii yani aslında ben yapay zekanın özellikle film endüstrisinde yaptığı şeylere, yapacağı şeylere çok heyecanlanıyorum. İçindeyim. Aslında şu anda hiç profesyonel
1: Aslında şu anda her gün bizde oturuyor.
0: Çok profesyonel bir yerden içinde değilim bu arada. Çok hobisel bir yerden içindeyim ama yapıyor olmaktan çok keyif alıyorum. Beynimi bununla geliştirdiğimi düşünüyorum. Yaratıcı düşünme kanallarımı bununla açıyorum. Şimdi bize böyle bir faydası da var aslında o tarafın.
1: Tabii.
0: Yani işte mesela hani esinlenme dedin ya aslında böyle bir esinlenme şekli de yok değil. Yani burada böyle bir bambaşka bir evren var ve o başka evrenden de ben bence esinleniyorumdur bu arada. Yani hani bunu söylemekle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Ama en azından iyi bir beyin jimnastiği bence. Ben çok seviyorum. Yani kullanmaya bayılıyorum yani. Hani.
1: Peki izleyicilerimiz için soruyorum. En son Dubai'de çok güzel bir Herkül'ümüz vardı. İzleyicilerimiz Herkül'leri nerede görebilirler?
0: kamusal alanlarda
1: evet.
0: Değil mi? Güzel. Valla kamusal alanlarda neredeyiz? Evet, Dubai'de
1: DIFC'de galiba.
0: DIFC'deyim. Ankara'da Atakule'deyim. Maslak'ta işte benim atölyemde çok yakınlarında bir yerde işte Maslak 42 var. Yani oranın girişinde. Kamusal alanlarda yani yurt dışındayım da şimdi onlar tabii oralar biraz daha olmayacak. Ama hani daha sık kamusal alanlarda olabilmek istiyorum açıkçası. Hı hı. Bu şundan yine aynı yani şu koleksiyonu yapmamla aynı sebep. Yani daha fazla insana nasıl hitap edebiliriz?

0: İstanbul Caddebostan Bağdat Caddesi'nde yine bu bahsettiğimiz markanın eşliğinde bir heykelin Bağdat Caddesi'nde duruyor.
1: Aa, çok evet, güzel.
0: Caddebostan'da. Caddenin üzerinde duruyor.
1: Onu hemen gidip göreceğim hafta sonu.
0: Aynen. Orada duruyor. Yani böyle çeşitli yerler de var. Keşke daha sık olsun. Sadece ben olmayayım, başka sanatçılar da olsun. Yani bu özellikle bizim gibi biraz daha çağdaş işler üreten insanların daha fazla böyle kamusal alanlarda olması insanların bence gönlüne, göz zevkine de hitap edecek. Biraz şehrimizi böyle bir şey ortamına, bir fuar ortamına getirmek hoş olur diye düşünüyorum.
1: Bence de ya, heykel parkı olsun. Her yerim.
0: Şeyi anlayabiliyorum bu arada. Biraz böyle hani çok figüratif, çok net. Benimki gibi çok figüratif işleri koymakla ilgili çekinceler her zaman olabilir. O yüzden daha böyle mimari işlere yönelimini anlayabiliyorum tabii yani. Hani tercihlerin, kamusal alanları tercihlerin. Ama hani keşke yurt dışında gördüğümüz bir anda karşımıza çıkan, bir köşede, bir parkta karşımıza çıkan çok renkli içimizi ısıtan işler çıkıyor karşımıza.
1: Evet.
0: Onun gibi şeyler bizim şehrimize de yakışır bence.
1: Yani, bence de yakışır. Bence olacağına da inanıyorum.
0: Bence de olur. Yani bu
1: kesinlikle
0: biraz
1: olacak.
0: Bu biraz şey iş ya. Zamanla hepimiz
1: oturacak.
0: Kültürel olarak oraya geleceğiz ve çok mutlu mesut bu heykelleri herhalde göreceğiz inşallah.
1: Evet. Müzik ne alemde?
0: Çok iyi. Valla yani bu heykel konuştuğum kadar müzik bile konuşabilirim ama yani o kadar konuşmayacağım. Bir grubum var.
1: Hı hı.
0: Güzel.
1: Kontrapop.
0: Bravo, kontrapop. Valla bir 5 parçamız zaten şu anda platformlarda da. Şimdi bir 5-6 parçalık bir albüm daha geliyor.
1: Ha.
0: Yani şu işi henüz böyle çıkıp böyle sahneleme fırsatım olmadı. Ama şöyle garip bir şey yaşıyorum Funda. Çok komik bir şey. Şimdi mesela ben kontrapopla ilgili bir şey paylaşıyorum mesela. Hı hı. Tabii insanlar beni, yani sanatçı heykel yapan kişi olarak benimsedikleri için hani şey zannediyorlar. Bu mesela dinlemekten hoşlandığım bir müzik galiba. Bu adam onu paylaşıyor. Hayır. Bu adam yaptığı şeyi paylaşıyor aslında yani, ama orayı bir oturtamadık daha yani.
1: Aa, tabii.
0: Yani şu anda hani.
1: Ama sen herkesin kafasında şimdi
0: tabii başka bir yerdeyim.
1: Aynen, bambaşka bir yerdesin.
0: Aslında çok çok seviyorum ya. Çok çok üretiyorum. Çok seviyorum. Müzikle uğraşmaya bayılıyorum.
1: Evet, takip yani. Edin lütfen.
0: Evet yani aynen.
1: Sanat eserlerini takip ettiğiniz kadar müziğini de takip etmenizi tavsiye ediyorum.
0: Aynen. Yani bir otomobil firmasıyla bir şey yaptık. Tamamen ben aşırı şaşırdım. Geldiler ve hani biz sizin heykel tarafınızda değil de müzik tarafınızda ilgileniyoruz dediler.
1: Aa.
0: Evet, ve bir iş yaptık. Bir o spesifik otomobilinin den çıkan seslerle bir müzik ürettim sadece. Aa, sadece oradan güzel. Çıkan seslerle bir müzik ürettim.
1: Müthiş fikir.
0: Evet, ve çok da güzel ona güzel bir reklam filmi çekildi. Mesela çok hoşuma gitmişti. Aa, biri benim yaptığım müzikle de alakalı bir yerden görmüşler beni ve böyle bir brief'le geldiler diye. İşin o kısmı da var yani. Hani.
1: Çok güzel. Ömrü, zaman nasıl geçti anlamadım.
0: Geçti mi?
1: Gerçekten geçti ya. İyi ki geldin. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için.
1: Başarıların devamını diliyoruz. Biz evet. Takip etmeye devam edeceğiz.
0: Biz zaten her zaman iletişimdeyiz.
1: Evet. Her türlü sizlerle takip edin. İyi,
0: süper.
1: Yıldız Sohbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Nasıl önemli bir atağa geçti. Yerli yapımlar dünya festivallerinde boy gösterirken vizyona giren filmler gişede de hatırı sayılır performans gösteriyorlar. Peki Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri hangileri? Bazıları hemen aklınıza geliyordur. Sizi daha fazla yormadan bir hatırlatalım.
1: Faresi durmuş. Buraya kadarmış.
2: Lan dalga mı geçiyorsun? Adamla sabahtan beri halay tepip duruyorsun. Ne ölmüşsün?
1: Halaydayken zaten ölüydü abi. Pas yerken öldü. Ya o kalabalığın içinde ben şimdi bunu buraya kadar sürüklersen dedim dikkat çeker. Ben bunu ne yapayım? Halaya atayım. Kutip ettim ya. Ne güzel fikir. Ama muallim oluyor mu böyle ya? Odada ölü var. Yaşayanlar korkuyor belki. Ben de insanım. Ürküyorum ben de insanım.
0: Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Düğün Dernek, 6 Aralık 2023'te vizyona girdi ve 29 hafta gösterimde kaldı. Komedi türündeki filmi tam 6.961.909 kişi seyretti.
1: Ben bu ayvası işine gireyim. Bu benim anlama yazılmış. Bu belli. Takılları makılları da alamayacak. O da belli. Aha bir tane de eşimiz var. Sanki ben buradan kaçıp gitsem beni sen mi yağlayacaksın?
2: Şunu ben sana vereyim, yolluk edersin, dur.
1: Allah razı olsun abi.
2: Abi tek kurşun. Seni vururum. Bir takarım 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. madde 3. bet 2. fıkrası gereğince 6 ay yatarım yani. Desem yalan olur. Sebep? Sonuç 46C. FBI'den çok yetkin var ulan benim. Seni gözünü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakmam. Önümdesin oğlum çünkü. Gez. Göz. Arpacık. Şimdi ne yapacık?
0: ...16 Şubat 2012'de 900 salonda vizyona giren Fetih 1453... ...İstanbul'un fethini konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikayesi çerçevesinde kurgulanan bir yerli yapım. Filmde İbrahim Çelikkol, Devrim Evin, Dilek Serbest gibi isimleri başrollerde izliyoruz. Sosyal medyada filmin 3 dakikalık fragmanı tam 24 saatte 1.670.000 kişi tarafından izlendi. Fetih 1453 gösterimdeki ilk gününde ise 300.000 biletli seyirci tarafından izlendi.

Akın yönetmeni Serdar Akar, Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görüldü. 3 Şubat 2006'da sinema severlerle buluşan filmi 4.256.566 kişi izledi.

Silah. Siz burayı tutun. Adamları sokun.

0: everything. Lost. We are lost. We have no money. No money perfect storm.
1: Öf, yeter be yeter. Anlamıyor işte adam. Beni bak. Kaptan var ya kaptan. Bu adam var ya boğacak bizi boğacak. Tekneyi battıracak. Kesecek bizi. Baraları indirdi indirdi baraları. Gel beraber kopartalım kopartalım kafasını gel. Öleceğiz yoksa herkes ölecek. Gel bakalım gel hadi.
2: Ömer'cim bakalım.
3: Çekimleri Geyikli ve Bozcaada'da gerçekleşen Ata Demirer ve Demet Akbağ başrolde gördüğümüz Eyvah Eyvah 2 7 Ocak 2011'de gösterime girdi. Film resmi rakamlara göre 3 milyon 962.700 kişi tarafından izlendi ve 41 hafta gösterimde kaldı.
4: Tekneyi kim kullanacak?
0: Aferin size.
1: Ne ya bundan ötürü? Ben vurmasam öldürecek adamı. Bayıltayım dedim madem ne yapayım? Sen de vur dedik öldürdün. Elin amamış senin de be. Çek şuradan. Çek.
0: Şeyin gidiyor mu bir şey yap.
1: Abi ne bileyim ben müzisyenim ben be ya dümenci miyim?
5: Bu ne ya?
2: Sahtığa çıkıyoruz.
6: Emredersiniz komutanım.
1: Durdu.
4: Durdu evet.
1: Ses denemesi. Ses denemesi yapıyorum. Ses denemesi. Ses.
4: Ver bakayım ona.
0: Alo.
7: Bizi duyan var mı selam?
4: Tamam da o selam dedi. Konuşmuştum ben çünkü daha önce. Tamam. Bizi duyan var mı tamam?
1: Firuzan abla. Bu ne be ya? Eyvah eyvah.
8: Bu ticari teknenin tatbikat alanında ne işi var yüzbaşım?
9: Truva tatbikatına balıkçı kayığıyla katılan ilk kaptansın. Doğrusu büyük cesaret.
10: Komutanım şimdi...
9: Tarihe geçtiniz ya. Sayenizde yasa dışı göçmenler evlerine döndüler. Ben de büyük olasılıkla Adıyaman'a bot komutanı olacağım. Bravo, bravo.
4: Adıyaman'da deniz var mı? Yok ki. Yok orada deniz.
3: 2005 yapımı bir Çağan Irmak filmi olan Babam ve Oğlum, Türk sinema tarihinin kültleşen yerli yapımlarından Çetin Tekindor, Hümeyra, Fikret Kuşkan, Yetkin Dikinciler, Şerif Sezer ve Ege Tanma'nın oyunculuk performansı gösterdiği Babam ve Oğlum'u 3.839.883 kişi izledi. Seyircilerin çoğunun gözü yaşlı tamamladığı film tam 84 hafta gösterimde kaldı.
11: Burada duraydım böyle. Tam burada. Böyle kollarımı açaydım iki yana. Tutaydım onu. Tutaydım onu ben. Gitme. Değil. Gitme Sadık. 15 sene evvelsi. Duraydım öyle Nuran. Tutaydım Sadık'ımı.
12: Hüseyin. İndir kollağını. Hüseyin kurban ol.
11: Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deyeydim.
2: Bak herkes bize bakıyor.
12: Hüseyin toprak yedin. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak el kadar torunumuz var yapma Hüseyin. Hüseyin toprak yedin.
11: Gitmez idi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim lal olaydı. Git diyen dilim kopaydı. Benim yüzüm.

0: Ганапану и Сайрамча!
1: Как окей моя? Как? Hüseyin efendi! Aç bakayım kollarını! Aç kollarını!
2: Abla kız delirdin mi?
1: Kaçma sen! Gör bakayım!
0: Nezme!
1: Gör lan!
0: Baba!
1: Koş sahip! Yık geç babanı! Yıkmazsan kafanı kırarım seni! Yık babanı geç! Yoksa baban ömür billah düşer.

0: adamın önünde daha olsa duramaz.
1: Yavaş yavaş. Burada bırakam arabayı. Burada dur. Dur burada. Bundan sonrasını yürüyeceğiz.
2: Niye yürüyormuşuz ya? Araba ne olacak?
1: Ablacığım, bu arabayla inilir mi oraya? Vurduruz altını. Yazık günah arabaya. Adamın yeri patikanın altında zaten bak görünüyor aşağıda. Bayır aşağı sallanacağız. Hadi yürü.
3: Ben arabada kalsam?
1: Sen bilirsin.
4: Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ı bir araya getiren Eyvah Eyvah 3, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi ve 3 milyon 414.212 izlenme rakamına ulaştı. Film 18 hafta gösterimde kaldı.
3: Hüseyin, Firuzan beni de bekleyin.

0: senin gibi Avrupa görmüş bir kadından böyle bir hakaret işitmek.
1: Kes. Ay.
0: Ne yapalım biliyor musun? Rasim'e gidelim. Yardım isteyelim. Hadi yürü.
1: Ay yok yok yok, bir yere gitmeyin. Beni bırakmayın. Çok korkuyorum. Çekilim.
0: E ne yapacağız? Ne bileyim, korkuyor. Dur dur, ben buldum ne yapacağımız, dur.
2: Yavaş yavaş taşlama, devireceksin kadını.
3: Ya sus, ben sana da başlayacağım, taşına da başlayacağım şimdi. Ben de akıl ki senin ipinden kuyuya in. Kaçırdı bu be. Sen de orada hiç ağlanma Mercedes Hanım, senin yüzünden. Yok jandarma bebeği buldu da yok bilmem ne de, al sana bebek.
1: Ay teessüf ederim Firuzan, aşk olsun yani.
2: Ne bağırıyorsun kadını, ne suçluyorsun kadını be. Allah razı olsun senin ismin Mercedes teyze. Senin sayende bir umudumuz oldu.
3: Şunlara bak. Zagorla Çiko. Allah'ım sen bana yardım et.
2: Yavaş yavaş, dikenlere yasladın kadını.
1: Ay,
2: geldik zaten, aç bakalım kapıyı.
4: Başka bir yaşamda başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde. Hep benimle duracak. Dayanabilmemin tek yolu bu çünkü. İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım yanıma. Bir küçük 45'lik plan.
5: Yine bir Çağan Irmak filmi, Arda Issız Adam sinemamızın kült filmlerinden. 7 Kasım 2008'de vizyona giren Cemal Hünal ve Melis Birkan'ı buluşturan film, gösterimde kaldığı 44 haftada tam 2.788.550 seyirci tarafından izlendi.
4: Ve gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil, sen varsın. Ve sen bunu bilmiyorsun.
6: Aha, saat 7 olmuş.
7: Evet, 7 seansı başladı. Hadi geç kalıyorsun.
6: Yok, ben gitmeyeceğim şimdi, çocuk filmi, sıkılırım ben. Başka planlarım vardı zaten, daha cazip geldi onlar şimdi.
7: Bekleyen biri mi var yoksa?
6: Evet, var.
7: Güzel, buna sevindim.
6: Yok, hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum.
4: Biliyorum sevgilim, hiç kimse yok. Olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hayatlarını, bedenlerini ödünç alacaksın. Geri vermek üzere. Ve hep ıssız kalacaksın.
6: Ben müsaadeni isteyeyim o zaman.
7: Tamam. Hoşça kal.
6: Hoşça kal.
7: Aa, bu arada havuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim bana, hatırladın mı?
6: Tüh.
7: Ben buldum tarifi. Bir kitaptan yapıp yedik afiyetle. Seninki kadar güzel olmadı tabii. Ama olacak. Umut var.
6: Bravo.
7: Azmettim, başaracağım.
6: Şimdiden tebrik ederim.
7: Hoşça kal. Kendine iyi bak.
6: Hoşça kal.

0: Sazım, sözüm halk için, kardeşlik için, insanlık için, garipler için, sevenler için, yeni bir dünya için. Batsın bu dünya.
1: Batsın bu dünya, bitsin bu rüya.
2: Kimilerine göre baba,
1: yazıklar olsun.
2: Kimilerine göre ise kral. Yakın çevresine göre ise kont. Kim hangi lakapta anarsa ansın, Orhan Gencebay, ilklere imza atan tarzı, müziği, yorumu ve vakur duruşuyla yaşayan bir efsane.
0: Sen de beni rahat eden bir şey olsun. Tertemiz yüzün mü, gülen gözlerin mi, çocuksuz saflığın mı bilemiyorum.
3: Ne

0: yaş ol.
1: Onun bestelerinde çekilen çile var. Onun bestelerinde alından akan ter var, aşk var, kavuşamama var ve daha nice insani duygu. Kısaca herkesten bir parça var. Kedi deyimiyle tam bir gönül adamı o.
0: Geç kalmış olmayasın, karada dert eski, sen de bir gün duyarsın. Vaktinde gelse ki, geç kalmış olmayasın.
1: 1944 yılına rastlar efsanenin doğuşu. Yer Samsun, Kencebay ailesine bir oğul gelir, Orhan. Orhan Kencebay soyadını daha sonraları Gencebay olarak değiştirir.

Koyun tüccarı olan baba Kencebay, klasik Türk musikisi tutkunudur. Bu tutkusunu oğluna da aşılar. Küçük Kencebay, müziğe daha altısında Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan Emin Tarakçı Hoca'dan keman ve mandolin dersleri alarak başlar. Bir sene sonra, yani 7 yaşındaysa bu kez bağlama çalmaktadır.

0: Yani bağlama zevkini aşılayan Allah rahmet eylesin büyük üstadlardan Bayram Aracı'dır.
1: Bayram Aracı.
0: İlk zevki aşılayan oydu. O istisna birisiydi, özel biriydi. Yani 7 yaşımda bağlamayı kucakladım. 12 yaşımda tamburla tanıştım. Babamın ısrarı teşvikiyle sanat müziğine ilgilendim. İşte beste 10 yaşımda yapmaya başladım. Kim?

0: acı sözler.
1: 13'ünde tambur eğitimine sıra gelmiştir. Kısaca bir enstrümandan bir enstrümana koşar. En çok ama en çok da Aşık Veysel'den etkilenir.

0: Orhan Gencebay'ın ilk profesyonel bestesi ruhumda titreyen sonsuz bir alevsindir. Henüz 14'ündedir. Daha sonraları caz ve rock müziğiyle de ilgilenmeye başlayan ustanın aklı konservatuvardadır. Samsun'dan İstanbul'a gelir ve sınavlara girer. Ancak icra heyetinde 4 yıl görev yaptıktan sonra konservatuvardan ayrılıp TRT'ye geçer. Bu görevi de sadece 10 ay sürer.
1: Evine hoş geldin Seher.
2: Benim evim mi?
1: Evet, senin evin. Hadi gir içeri.
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk baba.
3: Size yemek hazırlayayım dedim ama pek beceremedim galiba. Artık hanım kızım kusura bakmaz inşallah.
1: Beraber yeseydik yemeği baba.
3: Ameliler, işçiler motorda bekler. Hem benim biraz işim var zaten. Hadi eyvallah. Hadi.

0: Orhan Gencebay çalışmalarını bu kez dönemin en popüler yeri İstanbul Plakçılar Çarşısı'nda yoğunlaştırır. Fakat sesinden önce besteleri üne kavuşur. Sevemedim Karagözlüm, Koca Dünya, Sabır Taşı bunlardan bazılarıdır. Arif Sağ ile birlikte 1966-1968 arasında Muzaffer Akgün, Yıldız Tezcan, Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Sabahat Akkiraz, Nuri Sesi Güzel gibi birçok sanatçıya bağlama çalar. O günlerde gazinolarda, sahnelerde isimsiz bir sanatçı olarak yer alır Gencebay.
1: Seni evine götüreyim.
2: Muhafızların mı?
1: Arkadaşlarım.
2: Güçlüsün, bu belli.
1: Değilim, çok zayıfım belki de.
2: İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum.
1: Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum.
2: Teşekkür ederim.
0: 1969 yılında çıkardığı Bir Teselli Ver Yorgun Gözler 45'li ise şöhrete açılan kapı olur. Artık bestekar ve enstrümanist kimliğinin yanı sıra yorumcu kimliğiyle de ön plana çıkmaya başlıyordu. Ben eski halimle daha mesuttum, Hor Görme Garibi, Severek Ayrılalım, Ümit Şarkısı, Sevenler Mesut Olmaz gibi plaklara

0: 1972 yılında Yaşar Kekava ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli sermayeli plak şirketi Kervan Plağı kurar Orhan Gencebay. Bünyesine Erkin Koray, Ajda Pekkan, Muazzez Abacı, Kamuran Akkor, Samime Sanay, Neşe Karaböcek, Vedi Akartürk, Nil Burak, Ferdi Özbeğen gibi starları alan Kervan Plak, piyasanın en güçlü şirketlerinden biri olur. Usta sanatçı 1978 yılında Ya Rabbim adlı plağını çıkarır. Plak yurt içinde ve dışında yaptığı satışlarla rekor üzerine rekor kırar.
1: Burada sana ait başka bir şeyler de varsa alabilirsin küçük hanım.
2: Adım Gülcan. Senin?

0: barıştık ve arkadaş olduk. Yuvayı dişi kuş yapar dedikleri doğru. Karın gelince...
1: Evli değilim.
0: Çok aptalım ben.
1: Neden?
0: Evlilik hazırlığı yaptığını anlayamadım. Bu çevrenin kızları çok güzeldir. Ama başlık paraları çok yüksektir.
1: Sevgi parayla satın alınmaz. Bunu çok iyi bilirim ben. Başlık parasıyla geç almayı hiç düşünmedim.
0: Evlenmeyecek misin yani?

0: ancak seversin.
1: 1980'li yıllar müzikte bir milat noktasıdır. 70'li yıllarda piyasada çok sattığı, çok dinlendiği halde üvey evlat muamelesi yapılan arabesk müziğin çağı başlamıştır artık. Arabesk, alt sınıfların derin içlenmesinin ifadesidir. Köyden kente göçen tutunamayanların sesidir, nefesidir. O dönemler müzik sektöründe taç, arabesk müziğin başındadır. Ve tabii ki Orhan Gencebay'ın...
2: Ben seni çok iyi anladım Orhan. Keşke babamın düşmanı olmasaydın.
0: Ben değilim. Babam bana düşman.
2: Fark etmez. Ben senin dostunum. Hoşça kal Orhan. Gene geleceğim.

geleceksin. Sık sık eleştirilere maruz kalan Orhan Baba, en bilinen bestelerinden Batsın Bu Dünya için 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100-150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım Batsın Bu Dünya'yı. O Türkiye'nin adıdır, ağlanacak parçasıdır der.

2010'lı yıllara gelindiğinde ise bu cümleleri hatırlatıldığında o dönem 5 kuruş para yoktu kimsede. Bugün çok şükür güzel, aydın bir ülke var. Sorunlar elbette olacak ama dünya sorunlarla boğuşuyor yanıtını verir.

0: İnsan aşık olunca yaşadığının farkına varıyor. Seni tanıyıncaya kadar sanki yaşamadı. Senden önce her şey bomboş, tatsız ve anlamsızdı.
1: Yaptığı müzik arabesk olarak adlandırılsa da Gencebay bunun eksik bir tanım olduğunu söyler her zaman. Ben Türk müziğinin devamıyım. Çağdaşlığın ve teknolojinin imkanlarını özgürce kullanarak ülkemin tüm değerlerini zenginleştirmeye çalışan bir Türk sanatçısıyım der. 36 sinema filminde başrol oynayan, 90'a yakın filmde müzik direktörlüğü yapan Orhan Baba'nın 1000'den fazla bestesi var. Yasal olarak 60 milyon plak ve kaset tirajı olan Orhan Gencebay'ın bir dönemki korsan üretimlerle birlikte 200 milyon civarı tirajı olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünyanın sayılı tiraj rakamlarından.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
0: Paranın

0: uzman isimlerle değerlendiriliyor.
1: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
2: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
2: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
2: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

Muhteşem düetlere teknik olarak bir düet olmasa da hafızalarımızda derin izler bırakan ve umut dolu bir şarkıyla açılışı yapıyoruz. Sözlerini Emel İnci'nin, bestesini ise Doğan Canku'nun yaptığı şarkının çıkış yılı 1980.

0: savaş olmasa.
1: Ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada ülkemizi temsil eden modern folk üçlüsünün diskografisinde 11 45'lik, 17 stüdyo albümü ve çok sayıda konser çalışması bulunuyor.

Şirket Duru'nun 2020 yılında yayımladığı Hikayesi Var albümü farklı kuşaklardan sevilen sanatçıları buluşturuyor. Şu anda dinlediğiniz şarkının düet formunun düzenlemesi Fevio Taşel imzasını taşıyor. Beni Benimle Bırak, Türk pop müziğinin klasikleşmiş şarkılarından biri olarak kabul ediliyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Ellerim Bomboş. Müziğe çocuk yaşlarda başlayan Ahmet Baran, kanunu farklı müzik türleriyle buluşturmasıyla tanınıyor. Baran, geleneksel Türk müziğinin yanı sıra caz, pop, new age ve senfonik müzik alanlarında da çalışma yapan çok yönlü bir müzisyen.

Türk pop ve caz müziğinin kendine özgü ve çok yönlü sanatçılarından biri olan Fatih Erkoç, müzik dünyasında kalıcı bir iz bırakan, popüler müzikte caz arasında kendine özgü bir üslup oluşturan usta bir müzisyen.

Bendeniz 90'lı yıllarda Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınırken Serkan Kaya, arabesk ve fantezi müzik çizgisindeki güçlü yorumuyla öne çıkan bir sanatçı. İki sanatçıyı bir araya getiren Biri Var düeti, Bendeniz'in geçmişte Harun Kolçak'la seslendirdiği şarkının yeni bir yorumu olarak öne çıkıyor.

müziğinin önemli ve güçlü yorumcularından biri olan Zerrin Özer, rap müzikteki özgün üslubu ve sokak dilini yansıtan şarkılarıyla öne çıkan APO'yla ilk defa aynı projede buluşuyor. Farklı kuşakların müzikal anlayışını bir araya getiren çalışma 2025

0: Yabancısın. Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, Gündoğarken'in 1998 yılında yayımladığı Mest of Gündoğarken albümünde yer aldı.
1: Çok yorulmuşsun, bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat.
0: Yunanca bölümünün sözlerini Vasiliki Papahiorgiou'nun yazdığı şarkının düzenlemesini ise Yunan müzisyen Nikiforos Metaxas yaptı. Üzündüm.

Aziz Abacı, Zeki Müren, Biz Ayrılamayız. Muhteşem düetler tabirini sonuna kadar hak eden bir şarkı ve sanatçılar var şimdi sırada.

Sözleri Ayşe Birgül Yılmaz'a, bestesi ise Mahmut Oğul'a ait olan şarkının düzenlemesi ise Osman İşmen imzasını taşıyor.

Sanat Güneşi Zeki Müren'le sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın şu anda dinlediğiniz düeti 1998'de mini albüm olarak yayımlandı.

Sözlerinin Turgut Yarkent'e, bestesinin ise Selahattin Altınbaş'a ait olduğu şarkı, Coşkun Demir'in 1996 yılında yayımlanan Eski Sevdalar albümünde yer alıyor.

Tokak, usta müzisyenler Gökçen Taşkıran, Ahmet Güvenç ve Kamil Özler'den oluşuyor. Grup sadece Coşkun Demir'in Eski Sevdalar albümü çalışması için bir araya geldi. Grubun başka bir çalışması bulunmuyor.

yarışması ile tanınan Güven Yüreği ilk tekli çalışması Sen Maşallah'ı 2017'de çıkardı. En büyük desteği Derya Uludan alan Yüreği 2018'de çıkardığı Kabuk ve Başka Bir isimli şarkılarıyla başarılı çıkışını sürdürüyor.

Orijinali Bulgarca olan şarkıyı Türkçe'ye adapte eden başarılı müzisyen Sinan Akçıl, Karar Bize Ait Meyra'nın 2009 yılında piyasaya çıkardığı 4 tenor albümünde yer alıyor.

90'lı yıllarda fırtına gibi esen Burak Kut, Türk pop müziğine damga vuran şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dönemin unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

dünyasında kendi tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Meyra, bu şarkıda Burak Kut'la güçlü bir duygu ve enerji birlikteliği ortaya koyuyor. İkilinin vokal uyumu ve şarkının akılda kalan melodisi ise bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

söz ve müziği Tantaşçı'ya ait olan şarkı 2026'nın bahar aylarında yayımlandı. Türk müziğinin iki önemli müzisyeni ilk defa bu şarkıyla bir düet çalışmasında buluştular.

yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Baha, kendine özgü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip. Tantaşçı ise güçlü vokali, sahne performansı ve besteciliğiyle en çok sevilen ve dinlenen sanatçıların başında geliyor.

0: açmaz oldu.
1: Unuttum, iki sanatçının müzik dünyasındaki tecrübesini ve yorum gücünü bir araya getiren özel bir işbirliği olarak öne çıkıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da dikkat çeken Seda Bakan, Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Metin Özülkü ile Kör Aşık şarkısında bir araya geldi.

kariyerinin yanı sıra besteci, aranjör ve prodüktör kimliğiyle de tanınan Metin Özülkü, bu işbirlikleri sayesinde unutulmaz şarkıları yeni nesille tanıştırıyor.

Cem Karaca, Apaçlar, Resimdeki Gözyaşları. Muhteşem düetlerin son şarkısı sizi 58 yıl geriye götürecek. Söz ve müziğinin Mehmet Soyarslan'a, düzenlemesinin ise Oğuz Abadan'a ait olduğu Resimdeki Gözyaşları ilk olarak 1968 yılında 45'lik olarak yayınlandı.

gitarist Mehmet Soyarslan'ın kurduğu bir rock grubu olan Apaçların yolu Cem Karaca'yla 1967'nin başlarında kesişti. Karaca gruba katıldıktan sonra topluluk Cem Karaca ve Apaçlar adıyla anılmaya başladı. Bir

İlk olarak 1968 yılında kaydedilen şarkı, 1997 yılında Ağır Roman filmiyle ikinci altın yılını yaşadı. Film versiyonunun düzenlemesi ise usta müzisyen Attila Özdemiroğlu'na ait.

0: Emtia ve Emtia Piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi yerli yerine siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji, bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatri, ilk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Sadece uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu,
0: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor,
1: yaşlar değil mi? Fark ediyor. Ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak. Kullandığımız ilaçların çoğu ortak. Sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
0: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
1: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
0: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
1: Özellikle
0: şimdi geçti.
1: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabiliyor.
0: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
1: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız, yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
0: Ben doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var mı acaba?
1: Bütün hayvanlarda var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bir astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
0: köpekleri
1: dediğimiz...
0: Köpekleri biliyorum, nefes
1: evet,
0: alamadıkları.
1: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
0: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
1: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla karşılaşması gerekiyor.
0: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte

0: astım gördüğümü çok söyleyemem ama evde steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
1: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.
0: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
2: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı...
0: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
2: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, ona bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli, tüm şirket için.
0: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerli yerine koyacağız bunları?
2: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon
0: oraya... Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
2: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
0: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
2: İyi. Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
0: sağlamak. Yani su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü doğru. Var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
2: Doğru. Bitkileri tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
0: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
2: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğim
0: şey. O strateji mi, taktik mi?
2: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri deliste etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey, strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
0: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
2: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı bir şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüş almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadroları için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
0: Yani nedir? İlk amaç o zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
2: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirketimi satın alacağım. Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
0: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım, değil mi? Belki...
2: Yani evet, çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
0: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
2: Evet.
0: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
2: Neredeyse yani, evet.
0: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
2: Evet.
0: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılan

0: Sinemaya girdiler mi?
1: Yani, çoktan, evet.
0: Yani ben şunu biliyorum. Hı. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zeka yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp, ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor, bunları çıkartıyoruz biz diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor, kodcusu olmayacak içinde. Yani Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
1: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama bir numaralı, belki iki numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşer edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
0: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor. Her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler filan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
1: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii ki yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
0: Araba yıkamaya gitmek.
1: Araba yıkama.
0: Yani, ya onlar çok şey yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
1: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
0: Ama ben bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
1: Zaten
0: yani çok
1: anda,
0: hızlı geliyor.
1: Şu anda herkesin stratejisi şu. Az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yaka değil, beyaz yaka da orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı. Yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
0: değişiyor. Şimdi robot gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani,
2: yani
0: siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile yapan...
1: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
0: O ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandır, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine
0: koyuyor. Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
0: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda da çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumlatıldığında
0: çok daha doğru yapıyor değil mi?
2: Birbiriyle benzer oranlar hatta bazen daha iyi sonuçlar.
0: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri elindeki sonuçları bunları yapay zeka yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları yani hastanın mevcut bulguları ön tanılar bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin şu an için konuşuyorum. Bu hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
0: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
2: Tabii
0: yani
2: tabii.
0: Hala.
2: Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen
0: ama,
2: olmayan bir referans verebiliyor bir konu
0: ama
2: hakkında.
0: Ama çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba, değil mi?
2: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor.

0: Yani ayırıcı tadı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
1: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
0: Alerjiyle ilgili database, özellikle biz bunu yapay zeka alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi? Yani?
0: Zararlı, ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
0: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum, hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler falan gibi mi?
0: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğinizi size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçlarına, bu uygulamalara girmesi, böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Tıbbın bildiği kaç tane alerjen var?
0: Çok sayıda. Yani inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
0: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
0: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi, sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam, bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım. Tabii, mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. Yani o yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla giyilir değil mi?
0: Pamuk
1: yani?
0: Olacak. Bir beden bol olacak. Terletmeyecek. Ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
0: solunum yolu
1: alerjileri var. Bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, işte ara alerjisi mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokulduğu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: daha
1: oluyor?
0: Çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu, anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin alerjileri.
1: Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar bile alerji.
1: Bazen sivrisinekler bir şişiyor, böyle kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Yani son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tüklüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler

0: bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek hastalıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii, çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekle anafilaksi çok devreye girebiliyor. Ama daha çok arı alerjisi, bu bal arısı, en çok, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: O daha çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok arı alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri...
1: Gıda neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Bağırsak... Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleranslı alerji ayrı,
0: evet,
1: bir şey.
0: Çok karışıyor. İntolerans
1: ne aslında, farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde bu gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyordu?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: tansiyon
0: düşmesi. Yok,
1: onu ben çok
0: düşmesi.
1: Görmedim pek kimsede süt, evet, alerjisini o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans, sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt iç, ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay. Biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil
0: mi? Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinleri tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten halihazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intolerans olanlar daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyumsal demeyebilir. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yönetimi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: yani
2: sosyal
1: yaptığı kırma. Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz, yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapı şekilleri değişiyor, hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri,

0: E-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: Kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok, bence ortaklar birbirine sorun çıktığı zaman batıyor, değil mi?
0: Şimdi şöyle, bir şirketin nereye gideceği hissedarlık yapısına göre belirlenir. Yani birinci kural budur. İşte özel şirket mi, kamu şirketi mi? İşte ne bileyim, yerli şirket mi, yabancı bir şirketin buradaki yapısı mı?
1: İşte bir sonuçta ortak... her şirket yeterince yukarıdan baktığınızda bir aile şirketi değil mi? Sonuçta o hisselere bir insanlar sahip, o insanların da bir aileleri var, değil mi öyle?
0: Yani şöyle, çoğunluk hisseleri halka açık şirketlerde çok dominant bir aile olmayabilir. Dolayısıyla her şirket aile şirketi mi? Değil. Ama ne bileyim, tek ailenin olduğu şirketler var. Şahıs şirketi var. Aile bile yok. Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle,
1: yani
0: Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba, değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
0: Yani artısı
1: hani
0: da
1: eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
0: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
0: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesi işte evleniyorlar, birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
0: bir şey alalım
1: diyor.
0: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar mucuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya giriyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
0: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
0: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorluk var. Ha, üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişilik şirketten işte 5000 kişilik şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
0: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
0: İşlem sayısı ve işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, yani sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online'da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalara bölüyor. Tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor, tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
0: Bence değil. Yani 30...
1: Biz biliyoruz diyor her şey herkesi, değil. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
0: Ya şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktor

0: gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız. Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30'sine baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 30'cu filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor değil mi?
0: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim, ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini hakkını, ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç. Atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki o şirket onu böyle bir ulan buna bu kadar çok para verdik hadi öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz. Bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim hukuksal okur yazarlık uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili işte sağlık ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal matematik neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şeye alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce neye alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım...
1: Alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapılıyor.
1: Yok hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu sapladığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum?
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük. Falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ne olduğunu bilmiyorum.
2: Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela yoksa?
2: Tabii bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam mesela sütle yumurtaya alerjisi var. Sütten yumurtadan uzak mı tutacağız
2: çocuk? Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bile çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryen olmuş çocuklar daha
2: tabii,
1: alerjik oluyor.
2: Tabii sezeryen doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
2: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
2: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman

0: değme, ısırır, korkar falan böyle bir anneyse.
1: Yok, o özellikle
0: kendi de uzak durmuş oluyor o zaman zaten.
1: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu koruyucu kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
0: Peki köpeği, şimdi köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
1: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
0: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırıp gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
1: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri, kedi ve köpekle ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni, alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
0: Peki o ya, eğer kediye alıyor, insana da alerjisi olabilir.
1: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
0: Hayır, köpeğin değil. İnsanın da insana alerjisi olabilir yani.
1: O durumda var. O durumda var. Ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
0: İlaç vereceksiniz o zaman.
1: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyoruz çocuğu. İşte biz buna
0: ya mesela kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azalttı falan. İşte olmaz mı böyle?
1: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor, hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
0: O nasıl bir tedavi?
1: O da iki yönlü. Bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
0: ne yapıyor yani vücutta?
1: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, Fert bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensitize oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu
0: yani her alerji yapan şeyin bir anti alerjisini mi bulmak?
1: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
0: mesela
1: bile
0: fıstığın, yumurtanın falan filan hepsi var mı bunlar?
1: Yer fıstığı mesela.
0: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar
1: Amerika'da,
0: ölüyor falan.
1: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep'li hastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun'da hastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
0: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii. Siz çocuk alerji uzmanısınız
1: zaten. Evet, besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
0: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
1: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin.
0: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
1: Tabii. Hatta biz
0: kokuda, şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
1: Ek gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ek gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
0: Tadı güzel gelmiyor değil mi?
1: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak, sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
0: Evet, şimdi sizde bir de ressamlık da mı var?
1: Evet, bir de var.
0: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim.

0: herhalde aslında biz...
1: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var, öyle mi?
0: Evet. Tamam, çok profesyonel. Evet, artık ticariye döndüğünüz zaman bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında şimdi onlarla paylaşırken...
1: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
0: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak, işte bunları satışa koymak.
1: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu, normal tuval üstüne mi?
0: Bunlar bildiğimiz normal skeç kağıtları üzerine, işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor, guaj da oluyor, akrilik de, sulu boyada, ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz, keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
1: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
0: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi...
1: Bu kaleidoskop gibi mesela, bu şu an gördüğümüz.
0: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar, şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikliyim. Tamam, ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte, az önce de konuştuk.
1: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
0: Aklımdan.
1: Aklınızdan. Evet. Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
0: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem, gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
1: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
0: Büyük ölçüde %80-90
1: tuturum. Arada bir resme bakıp falan.
0: Evet, ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
1: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa resmin bir ismi var değil mi bir kere?
0: Evet.
1: İsmini önce mi koyuyorsunuz, sonra mı koyuyorsunuz mesela?
0: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
1: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl? Her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü, arada bir mi? Geceleri mi, gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
0: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla
1: sabah kalkıyor, atölyesine gidiyor. Akşama kadar evet. Çalışıyor. İşi onunla.
0: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda, akşamları, hafta sonları, bazen skeç defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda birini beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru, ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığınız zaman.
1: Dijital olarak yapıyor musunuz?

0: şimdi dişleri nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. Hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zeka konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
1: çiziyor yani.
0: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
1: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
0: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
1: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca, yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
0: Ben telefonculardanım.
1: Telefonculardanım.
0: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey. İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
1: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
0: Bambaşka aslında disiplinler, ama birbirini çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
1: grafik tasarımcı olması çok kolay olur değil mi?
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
0: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu,
1: akıllı
0: ama
1: değil yani, şeyler manuel olarak da yapıyorlar ya.
0: Yapıyorlar işte şey, çeşitli yazı, bir sürü isim vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya, Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
1: biraz bilmek lazım.
0: Ya evet, evet. Sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
1: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
0: Çekiyordum, çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben fotoğrafçı, profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi, beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar, herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
1: Yok,
0: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de o kimliğimle işte girizgah yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle. Falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
1: Şimdi ben şöyle bir flare bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
0: Hayır, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer, açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici, evet, kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
1: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklarda? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şekilinizi alıyor. Yani şu an
1: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
1: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocuk da bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklar da sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum, hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
1: Peki ne yapalım? Yani kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji
2: özellikle
1: olmasın çocuklar.
2: Alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
1: Sakınılan göze çöp atar.
2: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında yaşayacak.
1: Çamurun içine de atmayacağız ama.
2: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
1: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki mikrobiyat?
2: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
1: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?

0: yaptıktan sonra verilir mesela, falan gibi.
1: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
0: Ama virüs gidip o bir yeri yaralayıp orada diyelim bakteri de büyüyebilir. Ama virüs, süremiz bitti bunları konuşmaya. Virüs, bir dahaki sefere.
1: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız. Yoksa
0: evet,
1: başlamayız.
0: Virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti. Ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Günaydın. Apar ekranındasınız. Saatler 7'yi gösteriyor. Seans öncesi programı ile karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin en sıcak başlıklarını aktaralım. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen fon işlemleriyle ilgili yeni bir adım geldi. AK Parti fonların tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini meclise sunmaya hazırlanıyor ve 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan yaklaşık 150 bin kişi var ve bu ay içinde ana para ve enflasyon farkıyla kademeli ödeme yapılması planlanıyor diyelim ve sıradaki başlığımıza geçelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tasfiye sürecindeki fonlardan ciddi çıkış yaşandığına dikkat çekti. Dün mecliste yaptığı

0: Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda ve 800 milyar TL'nin mevduata yöneldiğini vurguladı. Tüm detaylarına bakacağız diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Merkez Bankası Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı ve banka mevsimsel etkilerden arındırılmış göstergelerde hem aylık hem de 3 aylık ortalamaları itibarıyla enflasyonun ana elimindeki yavaşlamanın belirginleştiğini kaydetti diyelim ve devam edelim. FTSE Russell değerlendirmesini paylaştı dün ve Türkiye ileri gelişen piyasa statüsünü korudu. Kurumun MKK'nın yeni fiili dolaşım hesaplaması nedeniyle yeni hisse eklemelerini Aralık ayına kadar askıya aldığını biliyoruz. Kurum Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'yla temaslarını sürdürdüğünü de bildirdi diyelim ve devam edelim. Dünya Bankası Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini güncelledi. Kurum 2026 yılında %2.8'lik bir büyümeye dikkat çekti ve 2027'de 3.8'lik, 2028'de de %4.5'lik bir büyüme beklentisini paylaştı ve Türkiye'nin gelecek 2 yılda Avrupa ve Orta Doğu'da, Orta Asya'da ekonomik toparlanmaya önemli ölçüde katkı sunacağı da öngörüldü Türkiye'nin diyelim ve son başlığımıza geçelim. Uluslararası Para Fonu serbest yatırım fonlarının küresel finansal piyasalarda giderek daha da önemli bir aktör haline geldiğini ifade etti. Kaldıraç yoğunlaşmış pozisyonlar ve yatırımcı çıkışları gibi kırılganlıkların finansal stres döneminde fiyat bozulmalarını ve likidite baskılarını arttırabileceği uyarısında bulundu. Başlıklarımız böyleydi. Ve piyasalarla devam edelim. Asya piyasalarına göz gezdirelim. Çin Şangay tarafında %0.31'lik yükselişi takip ediyoruz. Japonya'da %1'i aşan bir yükseliş var. Hindistan'da %0.62'lik geri çekilme var. Hong Kong tarafında %0.53'lük geri çekilme varken Güney Kore tarafı %1'e yakın eksi de seyrediyor diyelim. Ve devam edelim enerji emtia tarafıyla. Ham petrolde $90 seviyelerini takip ediyoruz. Brent petrol $100'ın hemen üzerinde konumlanmış durumda. %1'lik yükseliş var. Ham petrolde de %1'e yakın bir yükselişi takip ettiğimizi söyleyelim. Ve buradan bakalım kıymetli metaller cephesinde nasıl bir fiyatlama var. Altının onsunda $4143 bandını görüyoruz. 4200'ün altında seyretmeye devam ediyor. %0.50'lik geri çekilme var. Gümüşün onsunda da %0.78'lik geri çekilme var. $60 bandında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta kısa bir süre olsa da $59 bandını da gördüğünü söyleyelim. Ve platinde %0.60'lık geri çekilme var. Paladyum'da da %0.42'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz diyelim. Ve buradan şimdi Asya piyasalarındaki son tabloyu daha detaylıca aktaralım. Çin'e gideceğiz. Çin'den Mehmet Zeyrek bize detayları aktaracak. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi sabahlar. Aslan Çelik bu sabah Asya piyasalarında temkinli ve ağırlıklı olarak negatif bir tabloyu izliyoruz. Amerikan borsalarının rekor seviyelerde kapanmasına rağmen bu tablo tam olarak Asya'ya yansımadı. Bugün iki temel başlı piyasalarda takip ediyoruz. Özellikle Suudi Arabistan Husiler hattında yeniden yükselen gerilim ve Meksika körfezine yaklaşan fırtına petrol arzı endişeleri artırıyor. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi yeniden %5,3 seviyesine yükseldi. Brent petrol $101'ın üzerine çıkarken Japonya hariç Asya Pasifik Endeksi bugün yaklaşık 0,3 geride seyrediyor. Piyasalar bu gece açıklanacak Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül ayı tutanaklarını da bekliyor. Çin tarafıyla şöyle başladığımızda Şanghay ve Shenzhen borsaları ulusal gün tatilinin son gününde işleme kapalı. Ana kara piyasaları yarın 8 Ekim'de yeniden açılacak. Dolayısıyla bugün Çin borsalarının yükseldiği veya gerilediği gelişmelerini takip edemiyoruz ama yarınki seans açılışında şunu takip edeceğiz. Altın hafta tatilindeki turizm ve tüketim verileri, petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, Hong Kong teknoloji hisselerinin tatil süresindeki performansını yine bekleyeceğiz. İlk göstergeler Çin'deki seyahat hareketliliğinin güçlü, ancak turist başına harcamanın daha ihtiyatlı olduğunu

0: ortaya koyuyor. Bu nedenle piyasalar yalnızca seyahat sayısına değil, turizm ve perakende gelirlerine de bakacak. Hizmet sektörünün performansını da yakından takip edeceğiz. Hong Kong borsası bugün yaklaşık 0,5 civarında negatif seyrediyor. Dün teknoloji hisseleriyle gelen yükselişin bir bölümü bugün geri verildi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yeniden yükseltebileceği ve faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği endişesi satışları tetikledi. Ana kara Çin piyasalarının ve Çin'den Hong Kong'a yatırım akışı sağlayan birçok şirketin de kapalı olması yine Hong Kong performansını da etkiliyor. Japonya'ya baktığımızda Tokyo borsasında Nikkei yatay hafif negatif arasında hareket ediyor. Endeksin son günlerde 3 ayın en yüksek seviyelerine ulaşmasının ardından yatırımcılar bugün bir kar realizasyonuna da girdi. Elektronik ve makine şirketlerindeki yükseliş banka ve finans hisselerindeki kayıpları dengeliyor. Dolar yaklaşık 158 yen seviyesinde, Japon parası yine zayıf kaldı. Devam ediyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı enflasyonun %2 hedefi çevresinde tutulmasına daha fazla önem verdiklerini bugün yine bildirdi. Yüksek petrol fiyatları ise enerji ithalatçısı Japonya için başlıca risk olmaya devam ediyor. Güney Kore'de KOSPI hafif ekside. Piyasadaki baskının temel nedeni son dönemde güçlü yükselen yarı iletken şirketlerinde görülen kar satışları. Yapay zeka yatırımlarının çip talebini desteklediği kabul ediliyor. Ancak yatırımcılar bellek çipi şirketlerindeki yüksek kar büyümesinin ne kadar sürdürülebileceğini sorguluyor. Son olarak da Avustralya ve Hindistan'a baktığımızda 3 günlük yükselişin ardından bugün yatay hafif ekside Avustralya. Petrol ve borçlanma maliyetlerindeki artış yatırımcıları temkinli tutuyor. Hindistan piyasalarında da henüz şu an için bir performansı göremediğimizi belirtelim. Ancak bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyeceğiz Hindistan tarafında. Dün Dünya Bankası Asya Pasifik ekonomisi için bu yılki büyüme hedefini %4,5'a yükseltti. Gerekçe olaraksa bölgedeki yarı iletken çip sektöründeki güçlü büyüme ve ihracattaki artış gösterildi. Görünen o ki Batı bloku ve Orta Doğu'da gerginlikler tırmanırken Asya Pasifik yüksek teknoloji ihracatıyla bu şok durumunu göğüsledi. Bugün öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Aslan Çelik.
1: Çok teşekkür ederiz. Mehmet Seyrek Çin'den bize tüm detayları aktardı. İyi günler dileyelim. Ve devam edeceğiz değerli izleyenler. Fon sürecinde ödeme planı netleşiyor. Detayları aktaralım. Teklif cuma ya da pazartesi günü meclise sunulacak. 350 bin yatırımcıya bu ay ödeme yapılması planlandığını aktarmış olalım. Ve 1 milyon TL'ye kadar olan tutar ilk etapta ödenecek. Ana para ve enflasyon farkı yatırımcıya verilecek. Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak diyelim. Ve dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın meclise yaptığı sunuma dair detayları da ekranlarınıza taşıyalım. 800 milyar TL mevduata yöneldi ifadelerini kullandı. Tasfiye sürecindeki fonlardan ciddi çıkış yaşandığına dikkat çekti. Finansal sisteme yönelik yayılma riski sınırlı kaldı dedi. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş sürecek ifadeleri vardı ve enflasyon görünümü iyileşti ancak jeopolitik riskler yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor ifadelerini takip ettik. Şokların etkisi hafifledikçe ve sıkı duruşumuzla dezenflasyonun yeniden ivme kazanacağına işaret etti. Kira kaleminden gelen atalet gücünü yitirdi dedi. Eşel Mobil sisteme enflasyonu 16 puan sınırladı ifadelerini kullandı. Ve dün Akın Gürley'in de önemli ifadeleri vardı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in ifadelerini de ekranlarınıza taşıyalım. Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. 85 şüphelinin tutuklandığını, 207 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti Gürlek. Para transferlerinin takibi için İsviçre dahil uluslararası adli süreçlerin başlatıldığını söyledi. Ve soruşturmanın hukuk çerçevesinde sonuna kadar takip edileceğini vurguladı. Detayları izleyelim.

0: 2025 yılında ben hatırladığım kadarıyla biz Şubat ayında özellikle bir kısım fonlarda ve hisselerde hareketlik olduğunu fark etmiştik. Ağustos ayında yazdığımız müzakereye en son soruşturma izni verildi. Fon soruşturması bu şekilde başladı. Başsavcılık sadece soruşturma izni verildiği zaman bu suçlara bakabiliyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturma kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
0: 17 Eylül itibariyle SPK tarafından biliyorsunuz fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz başsavcılık olarak verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Özellikle şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 207 kişi hakkında işlem yapıldı. Birçok kişinin mal varlığı donduruldu. Aynı şekilde mal kaçırmasının önlenmesi için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar.
1: Gürlek, bazı şüphelilerin kısa sürede gerçekleştirdiği para transferlerine dikkat çekti. Özellikle kısa süre içerisinde fonlara girerek yüksek miktarda kar çıkışı yapan kişilerle ilgili çalışma ve liste bulunduğunu söyledi. Yurt dışına çıkarıldığı belirtilen paralar için de adli süreç başlatıldı. Gürlek, İsviçre'ye gönderilen paraların Türkiye'ye getirilmesi amacıyla gerekli adımların atıldığını belirtti.
0: Başsavcılığımız, İstanbul Başsavcılığı bütün bu şahısların işte manipülatif hareket yapan, kısa sürede fahiş ya da olağan dışı kazan sağlayan kişilere karşı, bunlar tabii şirketler de var, normal kişiler de var, bunlarla ilgili tedbir kararları koydu, mal varlıklarını dondurdu, bunların bir kısmı tutuklandı, bir kısmı firari.
1: TMSF'deki iade hesabına da değinen Gürlek, gönüllü olarak zararını karşılamak isteyenler için hesap açıldığını hatırlattı. TMSF Başkanı ile görüştüğünü söyleyen Gürlek, 5 kişinin söz konusu hesaplara iade yaptığını açıkladı.
0: SPK'dan ve Borsa İstanbul'dan gönderilen kayıtlara göre başsavcı arkadaşlarımız ve savcı arkadaşlarımız şunu tespit ettiler. Kısa sürede manipülatif hareketlerle inanılmaz ve mesela 2 ayda girilmiş çok yüksek miktarlarda çıkış yapmış. Yani bir kar çıkışı yapmış. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var, listemiz var. Zaten bu kişiler tutuklandı, mal varlığına el koyduk.
1: Zararın 2 katının karşılanmasının etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebildiğini belirten Gürlek, bunun soruşturmanın ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğinin altını çizdi.
0: Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında çok açık ve net. Kesinlikle milletimizin cebine el uzatan, haksız kazanç sağlayan bu kişilerden biz hukuk çerçevesinde hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Ve bu haksız kazançları da TMSF bünyesine kurulan fona devredeceğiz.
1: Fonların tasfiyesine 17 Eylül itibarıyla karar verildiğini hatırlatan Gürlek, soruşturma izinleri kapsamında gerekli önleyici tedbirlerin alındığını söyledi. Gürlek, ihmal, kusur, kasıt veya kötü niyet tespit edilmesi halinde ilgili kurumlar açısından da çalışma yapılacağını ifade etti. Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı önlemlere de dikkat çeken Gürlek, devletin tüm kurumlarının Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket ettiğini söyledi. Gürlek, sürecin hukuk çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgularken, iyi niyetli yatırımcıların, hisselerin ve şirketlerin soruşturmadan olumsuz etkilenmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Gürlek ayrıca, Türk piyasasının ve ekonomisinin güçlü olduğunu, fon soruşturmasında yaşanan olayların piyasanın tamamına mal edilmemesi gerektiğini ifade etti.
2: Kurumların yıl sonu enflasyon beklentilerinde %30 eşiği öne çıkıyor. Merkez Bankası %28'lik tahminini korurken piyasa katılımcılarının beklentisi %29.61 seviyesi. OECD ise enerji fiyatları ve maliyet baskılarının etkisiyle tahminini %31.5'e çekti.
3: Enflasyonda yıl sonu senaryoları netleşiyor. 2026'nın son çeyreğine girilirken enflasyonun yıl sonunda hangi seviyede gerçekleşeceğine ilişkin beklentiler şekillenmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın son resmi tahmini %28 seviyesinde bulunuyor. Piyasa katılımcılarının Eylül ayı anketinde ise yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası beklenti %23,70, 24

0: 6 ay sonrası beklenti ise %18,32 oldu. Kurumların tahminlerinde ise %30 sınırı kritik eşik olarak öne çıkıyor. JP Morgan, yıl sonu enflasyonunun %29,5 olmasını bekliyor. Banka, temel enflasyon eğilimindeki yavaşlamanın faiz indirimlerine alan açabileceğini değerlendiriyor.
1: Bazı kurumların beklentileri, yani 29,5-30 civarındaki yıl sonu enflasyon beklentilerinde birçok kurumda böyle ufak küçük puanlarla da olsa aşağı yönlü revizeler gördük. Genel çerçevede bence 30'un altında artık rahatlıkla yılı tamamlayabileceğiz gibi duruyor.
0: Goldman Sachs'a daha önce %27,5 olan yıl sonu tahminini %29'a yükseltti. Kurum, enerji fiyatları ve Türk lirasındaki hareketlerin enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. BBVA Research %30'luk yıl sonu tahminini koruyor. Kuruma göre yüksek enflasyon ataleti, enerji fiyatları ve beklentilerdeki bozulma yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.
2: Şu anda masanın üzerinde enflasyon tarafında baskılayıcı unsur hala enerji fiyatları diye gözüküyor. Bu açıdan önümüzdeki dönem için enflasyon seyri tarafında en önemli ve belirleyici hususlardan birinin burası olacağını vurgulamak gerekir.
0: En yüksek tahminlerden biri ise OECD'den geldi. OECD, Türkiye'nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28,4'ten %31,5'e yükseltti. Kuruluş, enerji ve gübre maliyetlerinin enflasyon görünümünde önemli bir baskı unsuru olmaya devam ettiğini belirtiyor. Temel senaryoda yıl sonunda %28-30 bandı gündemde. Enflasyonun yıl sonunda %30'un altında mı yoksa üzerinde mi kalacağı konusunda enerji fiyatları, kur ve hizmet enflasyonunun seyri belirleyici olacak.
3: Ve kurumların Merkez Bankası tahminlerini de aktaralım. Commerzbank diyor ki 22 Ekim'de 100 bas puanlık faiz indirimi için uygun zemin oluştu diyor. BBVA Research'e baktığımız zaman enflasyondaki yavaşlama Ekim'de faiz indirim ihtimalini güçlendirdiği ifadeleri var. Ve City'de Merkez Bankası Ekim'de 100 bas puan faiz indirebilir diyor.

0: Şimdi seans öncesinde bize kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Eralp Ersoy bizimle birlikte. Eralp Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tüm gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Fonlarla başlayalım isterim. Dün yeni bir fon sürecinde ödeme planının netleşmesine dair bir teklif Cuma ya da Pazartesi günü meclise sunulması planlanıyor. 350 bin yatırımcının yatırımcıya bu ay bir ödeme planı söz konusu. Diğer taraftan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da ifadelerini takip ettik. Fon sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı?
1: Atılan adım, yani dün meclis tarafında oluşan konu aslında bu mekaniğin, yani geri ödeme takviminin yasal zemine oturtulmasıyla alakalı bir konu. Yani elbette yetki SPK'da, zaten ödeme tarafı da, zaten ödemeler de SPK tarafından çıkacak, ama işte dün konuşulan işte enflasyon farkı vesaire gibi konular kurulun hani etki alanının görece dışında kaldığı için bir kanuni tabana oturtulması açısından gündemde, yaklaşık işte 11 maddeden oluşacak bir teklif, Ekim ayı içinde yasalaşması beklenen bir teklif. Bu önemli. Yani sürece bütüncül yaklaşıldığını gösteriyor. Elbette tabii zaman geçtikçe bu taraftaki baskının bir miktar arttığını görüyoruz. Bir miktar bu tarafta gerilim yatırımcı tarafında en azından var ve izleniyor. Doğal olarak da izleniyor. Bu tip adımlar tabii takvimin netleşmesi adına otoritenin ve ekonomi yönetiminin, bütün ülke yönetiminin hatta, konuyla ilgili olan yasama tarafındaki altyapısının kurulması açısından okumak lazım. Yani bütün süreçte ne bir nihai çözüm ne de işte mevcut sürecin dallanıp budaklanması olarak okunmaması gereken, normal prosedür içinde, süreç içinde, bütünlük içinde yürüyen bir hikayeden bahsediyoruz. Bu açıdan pozitif.

0: Dün Karahan'ın açıklamaları da aslına bakarsanız benzer minvaldeydi. O da çizgisinin dışına çıkmadı. Görev yani etki alanı içinde sürpriz bir mesaj vermedi Karahan da. Hani mecliste yaptığı sunumda. Bu çerçevede ikisini birleştirdiğimiz zaman aslında bir önceki günden çok da böyle ayrışan değil ama ilerleme göstermiş bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu konunun bir süre daha tabii gündemde kalacak. Bu ilk ödemelerin ardından haber akışı görece biraz hafifleyecektir. Bu ilk gerilim, ilk sorunlu unsur normalleştikten sonra haber akışında bir miktar daha ağırlığı azalacaktır.
1: Evet, şimdi Eralp Bey, Karahan 800 milyar TL'nin mevduata yöneldiğine dikkat çekti. Şimdi para piyasası ve mevduat tarafı öne çıkıyor burada. Para ne zaman yeniden riskli varlıklara döner? Peki özellikle hisse senetlerinde fırsat algısı nerede çalışır? Hareket ne zaman başlar?
0: Bu zor bir soru. Yani öncelikle şeyi söylemek lazım. Paranın sistem dışına gitmediği bir. İki, bizim yatırımcıların yani hane halkı tarafındaki doğal refleksimiz olan geçmiş yıllarda da çok örneğini gördüğümüz dövize ve doğal olarak altına kaçış yaşanmadığı yönündeki verileri zaten konuşurduk. Hani Sayın Başkan zaten konuyu bu anlamda da teyit etti. Bu pozitif. Bu neyi gösteriyor? Hali hazırda uygulanan para politikasının yeterli koşulları TL'de kalmak için yeterli koşulları getiri anlamında sağladığını, bu risk birimini ziyadesiyle karşıladığını ve aslında mekanizmanın, hedeflenen mekanizmanın çalıştığını, TL'ye teveccühün hala güçlü olduğunu ve bu tarafta bir aşınma olmadığını gösteriyor. Bu net, bu güzel. Diğer soru başka bir soru. Riskli varlıklara tekrar yönelimin nasıl ve ne zaman olacağı konusu. Şimdi burada da ikiye ayırmak lazım. Bir, yatırımcılar içinde doğal olarak içinden geçtiğimiz bu süreçte yani otorite onaylı fonlar, işte kurullardan, işte SPK onaylı kurumların, işte gene onaylı fonlarına yatırım yapan insanların, kaldı ki düşük risk seviyesindeki fonlar da dahil olmak üzere büyük sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Bu belli bir inanç kaybı yaşatmış durumda. O yüzden konuya sadece hisse senetleri özelinde değil, finansal sistem içinde yer alan sermaye piyasası araçları özünde bakmak lazım. Bu talebi bir süre kısacaktır. Burası net. Ne zaman geri gelir konusu da bence bu sürecin aslında nasıl yürütüldüğüyle, bu tasfiye sürecinin nasıl yürütüldüğüyle ilintili bir konu. Kanaat bir miktarda orada oluşacaktır. Elbette ki yol kazaları oluyor ve olacak. İçinden geçtiğimiz süreçte böyle bir süreç ama bu hikayenin nasıl sonlanacağı önemli, nasıl yönetileceği önemli. Güvende kalıcı bir hasar oluşmadığı takdirde bu taraflarda teveccüh yerine gelecektir diye düşünüyorum. Endeks tarafına bakacak olursak, az önce söylediğiniz gibi yani işte 3 günlük bir artının ardından işte dün biraz eksiledik. O tam o eşiklerdeyiz işte, yani 12 binler sınırları, tabii sektör ve endeks özelinde de konuşmak mümkün ama genele yaygın bir hareketi görüyoruz bu tarafta. Aşağı yönlü, kısa vadede dalgalı ve hafif yukarı bir seyre geldiğimiz aslında o taban taban hikayesinin bir miktar yumuşadığını görüyoruz. Burada sadece işte hacimler düşük. Bu da tedirginliğin elbette ki bir etkisi. Bu tarafta yavaş yavaş, yani endeks yatırımcısı açısından yavaş yavaş fırsat olarak tabir edilebilecek sinyallerin gelmeye başladığını yavaş yavaş görüyoruz. Hali hazırda yani kişisel görüşüm, hani 12.500'lere hala var artık da, 12.500'lerin üstüne sert kalıcı kapanışlar görmediğimiz müddetçe burada hani yönü de aşağı doğru, acaba fırsat biraz daha olgunlaşır mı sorularını biraz daha görmeye devam edeceğiz ama hafif hafif o sinyalleri, ucuzluk sinyallerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Tabii bu yukarı yönlü bir ralli anlamına değil. Çok iki haftadır yaşadığımız yıkıcı ve yıpratıcı sürecin birazcık alt tarafta etkisinin normalleşmesi anlamında okumak lazım bunu. O sinyaller yavaş yavaş geliyor.
1: Evet, Eralp Bey, bir de FTSE Russell'ın değerlendirmesini takip ettik. Türkiye ileri gelişen piyasa statüsünü korudu. Şimdi bu statünün korunması nasıl bir etki oluşturur? Aralık ayına kadar yabancı girişine dair hangi sinyalleri verir, ne dersiniz?
0: Bu pozitif bir konu çünkü bir süredir gündemdeydi biliyorsunuz zaten. Russell

0: Google'ın, işte MSCI'ın ve S&P'nin yaptığı mesajlar, verdiği mesajlar önemliydi. Önümüzdeki günler için aslında olumlu bir sinyal. Yani Russell bizim işte gelişen piyasalar statüsünde herhangi bir değişiklik yapmadı. Bununla Eylül gözden geçirmesinde orayı da hatırlatmakta belki fayda vardır izleyenler için. Yani Eylül ayı gözden geçirmesinde böyle arka arkaya gelen uyarılarla ilgili olarak ya da tespitler içinde Russell'ın da bir tespiti vardı. Bununla ilgili olarak SPK anlattığı adımlar vesaire falan zaten hikayeleri biliyoruz. Bu şey açısından önemli, zamanlama açısından önemli. Çünkü biz hali hazırda bir içsel kendi sistemimiz kaynaklı bir dalgalanma yaşıyoruz. Bu hikayede aslına bakarsanız hisse fonları üzerinde uyarı gelen mesajlar bütünlüğü içinde okunması gereken tam da yerinde aslında patlak verdi hikaye. Ama hali hazırda yani bu fon krizi sonrasında ilk büyük sınavı atlattık diyebiliriz. Esas sınavı tabii MSCI tarafında vereceğiz. Kasım ayında vereceğiz. Yani kurum hani yeterli somut ve güvenilir kendi ifadesiyle adım atılmadığı kanaatine vardığı noktada bize tekrar işte istişareye başlayıp bizim içinde bulunduğumuz ligi yerinden oynatabileceğini, bizi yeniden konumlayabileceğini söylüyordu. Kısa vadede bakarsak bugün de hani endekse muhtemelen pozitif etkisi olacak açılışta da haber olumlu. İlk sınavı verdik ama tabii bütün sınavlar verilmiş değil. Bunun kıymeti de tekraren söylüyorum. Hani içinden geçtiğimiz süreç bu fon krizi hikayesiyle birlikte bu taraftan olumsuz bir haber akışı gelmemesi elbette ki son derece pozitif.
1: Evet, şimdi 16 Ekim'de de S&P'nin Türkiye notunu açıklamasını bekliyoruz. Tüm bu gelişmeler nota ilişkin kredi derecelendirme kuruluşlarının görüşlerini değiştirir mi? Peki ne dersiniz?
0: Hali hazırda fon krizinin bütün uluslararası kurumlarda, hemen hemen bütün uluslararası kurumlarda şeyi görüyoruz. Evet, sistem içinde bir bozulma, bir kırılma yaşandı ama bunun yapışkanlığı ve bulaşıcılığı çok derin değil, yapısal bir sorun olarak değerlendirilen bir hikaye değil. Elbette ki tutar büyük, elbette ki etkilenen yatırımcı sayısı fazla ama uluslararası raporlar üzerinde konuşuyorum. Genel görünümü değiştirecek nitelikte işte kredi derecelendirme notu olsun, işte CDS tarafında da görüyoruz elbette biraz yukarı attı ama makro tarafta oyunu bozan genel fonksiyonda kalıcı bir değişim yaratan bir hamle görmüyoruz. O yüzden S&P tarafında da yani önümüzdeki kredi notu, kredi derecelendirme gözden geçirme toplantısında bu anlamda bir bozulma, en azından bu kaynaklı aşağı yönlü bir baskı ben okumadım, görmüyorum da, gelen mesajlar da zaten o yönde. Elbette dikkat edilmesi gereken unsur olarak not edilecektir. Bununla ilgili mesajlar verilecektir ama hali hazırda bozucu bir etki olmadığı için ben bu toplantıda, daha doğrusu bu gözden geçirme faaliyetinde bozucu bir etki yaratacağını düşünmüyorum an itibariyle.
1: Peki Eralp Bey, şimdi yatırımcı tarafından bakacak olursak artık soru yalnızca paramı nasıl büyütürüm değil, var olan paramı nasıl korurum dönemi mi ve en azından yıl sonuna kadar 2027'de de baktığımızda, 6 aylık bir süreci de hesaba kattığımızda, ilk çeyreği de baz alacak olursak yatırımcılara kazandığını nasıl korursun, koruduğunu nasıl büyütürsün kısmını ikinci çeyrekten sonra mı düşünmesi gerekiyor, ne dersiniz?
0: Şimdi burada yani yatırımcı tarafında zaten ana soru hiçbir zaman değişmedi. Enflasyonist ortamda paramı nasıl korurum sorusu büyük bir soru. Çünkü enflasyonun görece daha düşük seyrettiği bir ortamda, her şeyin daha stabil olduğu ve varlık getirilerinin birbirinden çok ayrışmadığı bir ortamda bu konuları konuşmuyoruz. İçinden geçtiğimiz dönem uzun süren bir enflasyonist ortam, elbette ki dezenflasyon patikası devam etmekle birlikte yüksek seyreden bir enflasyonla hayatta yaşıyoruz ve bu nokta gelirler, yani harcanabilir gelir tarafında da doğal olarak olumsuz etkileri de düşünecek olursak insanların tasarrufları üzerinden daha yüksek getiri arayışına doğal olarak sebep oldu. İçinden geçtiğimiz süreçte de aslında bunun birazcık yüklenmiş ve olumsuz etkilerini gördük riskli varlıklar üzerinde. Bu kırılmanın ardından hikaye gene bu kriz halinin, yani bambaşka bir program konusu olur bu elbette, çok iyi bildiğiniz gibi çok uzun ve derin bir konu olmakla birlikte

0: sadece ekonomik açıdan ikisi de alacak olursak A ya da B şekliyle çok uzak olmayan bir vadede bu etkiler makro anlamda söylüyorum, ekonomik anlamda daha da sınırlanarak işte bir noktada normalleşecek ama hafızalarda bu kalacak. Bu bir, yani bu hikayede ne önemli? Tüketicinin, daha doğrusu hane halkı yatırımcısının yatırım motoru, yatırım anlayışı, yatırım tercihlerinde aslında kalıcı bir değişim görmemiz oldukça olası. Daha güvenilir, daha geleneksel araçlara yönelme anlamında söylüyorum. Bu bir. Bunu kenara koyduğumuz zaman doğal olarak stratejide paramı büyüteyim ya da koruyayım algısı zaten beraberinde sonucu veriyor. Şu anda baktığımız zaman daha defansif eğilimde yatırım tercihleri görüyoruz. Biraz daha yüksek getiriden ziyade enflasyona karşı koruma eğiliminin güçlendiğini görüyoruz. Bu ne demek? Gene geleneksel varlıklar itibariyle işte mevduattan başlayan, işte sabit getirili menkul kıymetlere giden ve hatta hala, işte hala demeyeyim, yani hala cümleyi kuramadım, çok özür diliyorum. Mevduat, sabit getiriler ve bunun yanında fon yatırımcıları olarak ama daha defansif fonlarda bir konumlanma görmemiz oldukça uygun. Kısaca önümüzdeki dönemde daha yüksek getiri arayışından ziyade dönüp baktığımızda birazcık daha risk seviyesi düşük, görece biraz daha likit ama enflasyona karşı hala pozitif anlamda bir koruma sağlayan eğilimin güçlü olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum bugünden baktığımda. Tabii ki bu durumda bu fon hikayesinin nasıl yönetildiği ve buradan çıkacak sonuçlar elbette ki bu kararları etki edecektir. Ama çok fazla risk iştahının kalmadığını düşünüyorum. Özellikle fon yatırımcısı tarafında daha temkinli bir eğilim göreceğiz. Daha temkinli bir davranış modeliyle karşı karşıya kalacağız. Yani bugünden itibaren aslında soru içinden, yani bu fon hikayesiyle de birleştirdiğimiz zaman iştahın biraz daha yüksek getiriyi nasıl elde ederim tarafından birazcık daha defansif tarafa evrildiğini ve bir süre daha sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki yılın yani ilk çeyreği bence böyle geçer. İkinci çeyrek konusuna bakarız. Çünkü o taraflarda biraz daha getirilerin düşmeye başladığını göreceğiz. Orada yatırım tercihlerin nasıl evrildiğini zaten takip ederiz ama defansif taraftayız diyebilirim.
1: Evet, şimdi bu öngörünüzü de aldıktan sonra şunu da sormak isterim. Borsada satışın sonuna yaklaşıyoruz diyebilmemiz için ne görmek gerekir ve nereden ivmelenebilir endeks? Dünkü kapanışa baktığımız zaman 12.374 puandan bir kapanış
0: Evet.
1: gerçekleştirdi. 12.500 seviyelerinin altındayız ama nasıl yorumlamak lazım?
0: Yani endeks dönüp, yani veri serisine baktığımız zaman hani son dönemde küçük küçük artılarla gidiyordu düne kadar. Bu tarafta işte 2 günlük, 3 günlük artının ardından eksiyle kapattığımız bir günü geride bıraktık. Haber akışı elbette ki çok etkiliyor ve etkili olmaya da devam ediyor. Ben burada 12.500 seviyesine bakıyorum. Yani 12.500 üzerinde kalıcı kapanışları görmediğimiz sürece yukarısı için konuşmak için, daha doğrusu pozitif seyir için konuşacak çok da güçlü bir done olmadığını, çok kuvvetli bir argüman olmadığını söylemek lazım. Ama tabii burada Russell'ın kararı bugün için dediğim gibi önemli bir unsur olacak. Bu tarafta hani kısa vadede hafif yukarı eğilimin devam ettiğini göreceğiz ama dediğim gibi 12.500 üstünde birkaç kapanış, tabii bir de endeksler bazında da büyük endeksler tarafında da, yani bir bankacılıkta da bir stabilite görelim, bir sanayi tarafta bir, orası da biraz daha karışık ama holdingler tarafı biraz daha bu vadede reaksiyon takip açısından önemli. Bu kapanışları görmediğimiz sürece yukarı yönlü hareket, tamam satın alınmaya başladı diyecek net bir şey konuşmak mümkün değil ama az önce de söylediğim gibi hani alınan kazançların geri verildiği bir süreçten geçiyoruz. Uzun vadeli yatırımcı için pozisyonlanma açısından çok ultra seçici olarak defansif kalkanları yukarıda tutarak pozisyonlanmak için uygun yerler burada olabilir. Uzun vade için konuşuyorum. Kısa vadede dalgalı hareket devam edecek. Ultra temkinli olmakta fayda var.
1: Evet Eralp Bey, şimdi Merkez Bankası'ndan 100 bas puanlık indirim beklentileri öne çıkıyor. En son Commerzbank'tan da bir değerlendirme geldi. Uygun zemin oluştu diyor. Şimdi piyasada bu beklentinin korunduğunu görüyoruz. Aralık toplantısında da adım atar beklentisi var. Merkez Bankası ufak ufak bu sürece devam eder beklentisi varken faiz indirimi piyasada neyi değiştirir?
0: Şimdi yayının başında da söylediğim gibi bu hikaye, fon hikayesi, evet belli bir kırılganlık yarattı ama an itibariyle ne içeride ne dışarıda genele yaygın ve politikaları kökünden değiştirecek nitelikte bir bozulma algısı yaratmış değil. Bunun olumsuz, gene makro anlamda konuşuyorum, bunun olumsuz bir faktör ve risk unsuru olduğu gerçeği değişmiyor tabii bu kenarda. Ama an itibariyle yıkıcı ve bozucu bir hikaye durumu söz konusu değil. Bu bir. İki, Merkez Bankası tarafına bakacak olursak aslında biz ne hedef? Geçtiğimiz işte 70'lerden 30'lara, 30'lardan 20'lere geleceğimiz yıldı. Tabii işte savaş ortamı, işte hem iç hem dış bazı sebepler, başka sebepler de yan yana koyduğumuz zaman bu yılı %30'da yatay bitireceğiz. İşte bir dezenflasyon platosunda bekliyoruz aslında önümüzdeki yıl biraz daha iyileşmek için. Ama bu demek değil ki Merkez Bankası aslında planlardan saptı vesaire. Değil. Bugün dönüp baktığımızda işte son açıklanan enflasyona baktığımız zaman çok uzun zamandır ilk kez hani manşette %30'un altında gördüğümüz bir enflasyon var. Tabii ki tek veriyle konuşmak doğru değil ama genel trendin ve alt kalemlere de baktığımız zaman Merkez Bankası'nın politika faizi alanında aşağı yönlü bir yeri olduğu kanısına katılıyorum. Ben de en az 200 bas puanlık bir yer olduğu ve hem işte bu ay işte Kasım'ı pas geçeceğiz. Bir de Aralık ayında yüzer bas puanlık indirim yeri olduğu kanısındayım. Bu yani fon hikayesiyle Merkez Bankası'nın para politikası adımlarını birbirinden ne %100 korelasyonla paralel götürmek ne de sıfır korelasyonla ayrı götürmek lazım. Merkez Bankası bu hikaye, fon hikayesinin etkileriyle birlikte teknik olarak TL'ye olan teveccühün korunması adına çünkü bir risk unsuru buradan gol yememek adına daha temkinli bir dil takınabilir. Daha temkinli mesajlar verme eğilimi artabilir ki iletişimde de zaten bu tonu kullanıyorlar. İndirim konusuna gelecek olursak dediğim gibi indirim için ben 200 bas puanlık bir yer olduğunu düşünüyorum. İşte fon krizi oldu, biraz daha temkinli olalım, 200 değil 100 indirelim, bekleyelim görelim, elbette ki bir çıktı olabilir. Ama dediğim gibi ben bugün itibariyle baktığım zaman bu konunun hem yani temkin algısını yukarı çekip mesajlarla birlikte bu felsefeyi piyasaya verip takipteyiz. Evet burada bir risk unsuru var biliyoruz ama teknik olarak böyle bir yerimiz var, zaten plana uygun gidiyoruz tonunda piyasayı ikna edecek adımlarla sarsıntı olmadan bu adımın atılabileceği kanısındayım. İletişim hikayesinden göreceğiz zaten nasıl mesajlar geldiğini görüyoruz. Daha da görmeye devam edeceğiz ve bu fon karmaşası içindeki çıktıları da Merkez Bankası zaten yakın izliyor. Dediğim gibi ben hani indirim artı sözlü yönlendirme hikayesinin ana senaryo olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası temkinli olmakla birlikte genel indirim patikasında elbette ki şey konuşabilir, işte 200 mi indirecek, 150 mi indirecek, işte 150 mi indirecek, 100 mi indirecek, burada rakamlardan ziyade genel patikaya bakmak lazım. Genel patikada büyük bir değişim söz konusu değil, buradaki patika korunuyor. Merkez Bankası dezenflasyon eşliğinde parasal sıkılığı da paralel olarak reel faiz politikasını koruyarak, reel olarak değerlenen TL için gerekli altyapıyı koruyarak aşağı yönlü yönetmeye devam edecek diye düşünüyorum.
1: Evet, peki şimdi enflasyonun %30'un altına gerilemesi ve faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle banka hisselerinde güçlü hareketleri takip ettik. Son iki seansta bankacılık hisselerinin endekse öncülük ettiğini de görüyoruz. Faiz indirim döngüsü açısından baktığımızda bankalarda hala fiyatlanmamış bir potansiyel görüyor musunuz peki?
0: Ya bankalar zaten tırnak içinde başımızın tatlı belası. Yani her zaman büyük potansiyel, her zaman endeksi yukarı taşıyan ana sektör konumunu değiştirmedi ve değiştirmeyecek. Bu tarafta hala fiyatlanmayan konusu tartışmaya çok açık bir konu. Yani evet, şeyi biliyoruz. Mevcut para politikası ve enflasyon dilimi banka bilançolarında özellikle kısa vadede işte net faiz marjı üzerinden pozitif bir etki yaratma beklentisi, bununla ilgili herhangi bir problem yok. Kurumsal tarafta zaten bir problem yok. Yapısal riskleri zaten sınırlı. Şöyle teknik olarak aslında

0: aslında sektörün potansiyeli, teknik potansiyeli ve teknik öngörüler aslında zaten biliniyor ve fiyatlanıyor. Burada fiyatlanan ana konu sadece para politikası ya da bankacılık sektörü üzerinde yaşanacak olay değil. Genel çerçevedeki durum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Faiz indirim patikası ve artması, kısa vadede artması beklenen bilançonun yakın tarafındaki net faiz marjı bir konu cepte, ama aynı zamanda fiyatlamasının neredeyse imkansız olduğu fon olayları sebeple yaşanabilecek bir NPL artışı, efendime söyleyeyim bir kosto, yani risk maliyetlerinde bankaların artışlar konuları mesela hali hazırda fiyatlanmıyor. Bunu demeye çalışıyorum. O yüzden bu temkinli duruş devam ediyor. Dümdüz baktığımız zaman aslında herhangi bir problem durumu söz konusu, problematik herhangi bir şey değil. Yani haber akışına ve olasılıkları yazdığımız zaman yeşil bir tabloyla karşılaşıyoruz. Orta ve uzun vadede de bankacılık tarafında. Ama az önce bahsettiğim unsur ve benzeri haber akışları, fiyatlamanın zor olduğu haber akışları aslında bu tarafı birazcık törpülüyor ve biraz da törpüleme devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden hani olumlu ya da olumsuz elbette ki pek çok şey fiyat fiyatlandı, ama fiyata yansımayan unsurları asla gözden kaçırmamak gerek. Ben kendi adıma hani uzun vadede de bankacılık tarafında pozisyon taşınması gerektiği kanısındayım. Hele hele içinden geçtiğimiz bu faiz indirimi süreci ve işte fon haber akışında elbette ki yakından takip ederek genel çerçeveyi ben olumlu bulmaya devam ediyorum. Ucuz da bulmaya devam ediyorum yani.
1: Evet, peki Eralp Bey, önümüzdeki dönemde bir de bilançolar var. Bilanço döneminin fiyatlamasını konuşabilecek miyiz? Üçüncü çeyrek, ikinci çeyrekten farklı bir görünümle karşı karşıya mıyız, ne dersiniz? Ve daha iyi bilançolar 2027'nin ilk çeyreğinde mi görmeye başlarız?
0: Evet, yani bu tarafta başımızda birden fazla unsur var. Yani her şeyin ötesinde hep hani iç piyasadaki bu fon hikayesini bir kenara bırakacak olursak, zaten ortada önümüzdeki dönem boyunca zaten bunu konuşmaya devam edeceğiz. Dış faktörler de aslında her şeyin önüne geçiyor ve hem tekil hem sektörel performansların epeyce önüne geçmiş durumda. Bilançolar tarafında yavaş yavaş ılımlı olarak soğumaya devam eden bir ekonomi eğilimi görüyoruz. Bu tarafta yani tabii ki sektörden sektöre değişecek, ama işte harici yakıt fiyatlarından doğrudan etkilenen pek çok sektör var. Tüketimden doğrudan etkilenen çok fazla sektör var. Var da var. Makro etkilerin çok yoğun olduğu tarafı görüyoruz bu tarafta. Bilanço sezonunda bu anlamda büyük şirket hikayelerini görebileceğimiz bir ortam olduğu kanısında değilim. Bu konulara gelmeden önce önde çok başlıklar var. Bilanço sezonunda her zaman olduğu gibi bakacağımız belli başlı konular var. İşte şirketlerin döviz pozisyonlarına bakacağız. Nakit akışlarına, işte iş modelleri zaten klasik gelir gider temel motor hikayelerinin dışında, bu riskli ortamda risklerin nasıl yönetildiğine dair sinyaller kovalamak çok daha bu dönemin dersi, ödevi olacak gibi gözüküyor. Daha şirket bazlı, sektör bazlı hikayelere birazcık daha duymaya vaktimiz var. İşte yeni yılın ilk çeyreği, sizin de işaret ettiğiniz gibi sanki buralarda daha rahat konuşabileceğimiz bir dönem olacak. Şimdi konuşacağımız konular başka.
1: Eralp Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Stratejist Eralp Ersoy bizimle birlikteydi. Ve devam edelim. Dünya Bankası'ndan Türkiye için büyüme tahminlerine bir göz atalım. Türkiye ekonomisinin 2026'da %2,8, 2027'de %3,8 ve 2028'de ise %4,5 büyüyeceğini öngörüyor. Sıkı ekonomi politikaları ve yüksek enerji fiyatlarının 2026'da büyüme üzerinde baskı oluşturmasını bekliyor. Orta vadede Türkiye'nin bölgesel toparlanmaya güçlü bir katkı sağlamasının da beklendiğinin altını çiziyor diyelim ve bir değerlendirme aktaralım. Fed'in para politikasıyla şekillenen piyasalarda borsa, emtia ve yapay zeka cephesindeki gelişmeleri Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke Apar'a da değerlendirdi, izleyelim.
2: Kevin Warsh ve Fed tarafında tabii ki Şahin üyelerin sesi biraz çıkıyor. Kevin Warsh'un biraz sesi kısıldı. İlk dönemki kadar değil. Amerika endüstriyelleşmeye çalışıyor. Endüstriyelleşmenin anahtarı faiz artışı değil. Tabii ki tahvil fiyatlarında, Amerikan 10 yıllıklarında 5'in üstünde kalıcı bir risk görüyoruz. Hani böyle bir hamle gelecek. Ama ben ne tahvil fiyatlarındaki o riskin ne de Fed'in buradan tekrar faiz arttırmasının bir işe yarayacağı kanaatinde değilim. Endüstriyelleşme açısından. Yani Amerika endüstriyelleşme ve yapay zeka fiyatlarıyla hamle yaparken biraz daha faizi aşağıda en azından ya da bu seviyelerde sabit tutmak zorunda olacak. Ben bu sene mümkün olursa aralığı da yapmayacağını düşünüyorum. Şimdi Ekim biraz masadan kalktı. Ekim ihtimali. Çünkü Amerika'nın ana derdi şu. Mücadele ettiği için çok güçlü üretim konusunda ve yapay zeka mekanizması konusunda da ciddi tehdit oluşturuyor. Çünkü Çin'in ilk amacı kar etmek değil. Öncelikle bir toplumsal fayda. İki, Amerika'nın kar mekanizmasını bozarsa işi bozabileceğini de bildiği için oraya mümkün olduğu kadar muhalefet koymaktan geçiyor. O yüzden özetlemem gerekirse ben Fed'in faiz artış sürecinin zaten hatalı olduğunu ve bu bir tur daha yapmayacağı kanaatindeyim. Yapmaması gerektiği kanaatindeyim. Yapabilirler ama bunlar hep bir politik karar olacağı kanaatindeyim. Kasım'da seçimleri kaybetse bile Trump, demokratların da çıkıp Çin'le mücadele etmeyelim diyeceği bir taraf yok. Çünkü bu gerçekten bir ticaret savaşı ve dünyanın çok büyük bir dönüşümü. Yapay zeka altyapı harcamaları bize iki çeyrek daha yapay zeka bilançolarını taşır. O yüzden ben endekslerde özellikle S&P'nin kılavuzu olması gerektiğini, 7900-8000 hattının üzerinde son bir rally yapacağını, oradan sonra da aynı KOSPI'de yaşadığımız 3 haftalık o çöküş hareketinin bir benzerinde Amerikan borsalarında olacağı kanaatindeyim. İşte o zaman emtiaları konuşmaya başlayacağız. Emtialar da bence hikaye bitmedi. Bu geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Sadece her şeyin bir dönemi var. Nasıl ki geçen seneler altının, gümüşün büyük rallilerini gösterdi bize. Ben bir endeks rallisinden sonra gene emtiaların eski iade itibar sürecine geri döneceği kanaatindeyim. 2027'nin ikinci yarısından itibaren özellikle bence yani Kasım ayından sonra altında inmeyi görürüz ama 2027'nin ikinci yarısından itibaren nedeni şu. Bizim altyapı yatırımlarını durdurma ihtimalimiz yok. Yapay zeka ıskalandığı zaman aynı sanayi devrimini, aynı coğrafi keşifleri ıskalamak gibi bir etki yaratır. Oyunun dışında kalırız. Biz niye bu kadar titriyoruz savunma sanayinin üzerine? Çünkü dünyada iki tane büyüyen sektör var. Yapay zeka hariç. Sağlık ve savunma sanayi. Bizim en çok hamle yapmaya çalıştığımız sektörler bunlar. Her ülkenin böyle bir reaksiyonu var. Bunların da altyapısının tamamında yapay zeka var. Maalesef belki takip etmişsinizdir. Son 10-15 günlük süreçte çok fazla konuşuluyor. Ya Papa bile karıştı artık yapay zekadaki bilincin gelişmesine, insanlığın durumuna. Yani Batı'da bu konu o kadar büyük noktalara bilinç geliştirmesi işte felsefeciler işe alıyorlar. Artık bu noktalara gelmişken biz yapay zeka yatırımlarını durduralım diyebilecekleri bir nokta yok. O yüzden bu büyüme devam edecek. Biz borsalarda bir tur daha bahar aylarını göreceğiz. Ama bu sonbahar, son bir halle sonra emtiaları konuşmaya tekrar başlayacağız.
1: Brent petrolde güncel fiyatlama ve öne çıkan kritik seviyeleri değerlendiren GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır, petrol arzını tehdit edebilecek jeopolitik riskleri ve olası senaryoları değerlendirdi. İzleyelim.
3: Seçim öncesinde bu konunun devam ediyor olması, İran tarafı içinde, İran'ın da bu süreçte seçim öncesinde bunu tamamlamıyor olması ister istemez seçim sonrasındaki riskleri daha da artıracak konumunda. Bu süreçte biz tabii hani İran ne dedi, Amerika ne dediğinden ziyade birazcık daha somut olarak Hürmüz Boğazı enerji trafiği sürecinden bakıyoruz. Diğer yandan Hürmüz alternatif sürecinde enerji mevcut sorunu çözebilecek projeksiyonlarda ne aşamadayız ya da ne kadar sürede bunlar çözülebilir hususlarına bakıyoruz. Ortaya 2 yıllık bir projeksiyon çıkıyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndaki enerji trafiğinde yeterli burada sevkiyatlar olmadığı müddetçe alternatif yoldan izlenecek bu trafikte yeterli olmayacağından dolayı petrol hala riski kalmaya devam edecektir. Daha doğrusu düşüş eğilimleri sınırlanacaktır. Burada baktığımız zaman yılbaşından bu yana 60'ta 120, daha sonra 70'te 120 arasına sıkıştı. Akabinde daha sonra 80-110 derken şu an 90'la 110 arasında bir bant arasında hareket ediyoruz. Yani 110'ların üzerinde olmaması sevindirici. 90'ın altına sarkamıyor olması düşündürücü. Yıl sonu kontratlara baktığımız zaman da şu anda bulunan bölgelere oldukça yakın. Yani kimse ikna olabilmiş değil. Dolayısıyla riskler devam ediyor. Enerji trafiği yeterli değil. Bu bölümde stoklar ve haftalık değişimler dikkatli bir şekilde inceleniyor. Ama ben 90 doların altına düşmeyen bir Brent petrolde çok fazla sevinmem. Ama tarihsel bazda baktığımız zaman da 120

0: doların üzerinde henüz yeni bir risk ben şu an için yakın dönemde görmüyorum. Seçim sonrasındaki yine buradaki ülkeler arasındaki iletişim ya da operasyonel süreç nasıl olacak? Bunları birazcık daha yakından takip edeceğimiz bir dönemde olacaktır.
1: Ve piyasa takvimini aktaralım. Piyasa takviminde neler göreceğiz? İçeride hazine nakit dengesi, Almanya tarafında sanayi üretimi, ABD tarafında da tüketici enflasyon beklentileri, FED FOMC toplantı tutanaklarını takip edeceğiz diyelim ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Saatler onu gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Bizde komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 23, Balıkesir 25. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 28, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 26. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 27. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 21, Karabük 23, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 19, Erzincan ve Van 18, Ardahan 12. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12 derece. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 23.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti. Ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

Günaydın, saat 08. Ben Sema Ertekin. Seans öncesi devam ediyor. Gündemi konuşacağız, fiyatlamalara bakacağız. Borsa İstanbul'u, küresel borsaları hepsine bakacağız. Altında, petrolde son fiyatlama ne? Çok da kıymetli canlı yayın konuklarım olacak seans öncesinde. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına buyurun birlikte bakalım. Yönetmenim ekrana verdi. Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fon bilgilendirmesi yapacak. Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasında gözler meclise çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak sürdürülen fon soruşturmasına ilişkin milletvekillerini ve kamuoyunu konu hakkında bilgilendirecek. Bir önemli gündem maddesi daha, 10 maddelik fon teklifi meclise gidiyor. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen fon işlemleriyle ilgili yeni bir adım atıldı. AK Parti fonların tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan yaklaşık 350 bin kişi var ve bu ay içinde ana para ve enflasyon farkıyla kademeli ödeme yapılması planlanıyor. Devam edelim. 800 milyar lira mevduata yöneldi dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Tasfiye sürecindeki fonlardan ciddi çıkış yaşandığına dikkat çekti. 800 milyar lira mevduata, 800 milyar liralık bir mevduata yönelindiğini vurguladı. Finansal sisteme yönelik yayılma riski

sınırlı kaldı dedi Karahan ve fon piyasasının geneli sağlıklı işlemeye devam ediyor. Enflasyon görünümü iyileşti ama jeopolitik riskler yukarı yönlü baskı oluşturuyor ifadesini kullandı. Devam edelim. IMF'den de küresel piyasalara bir risk uyarısı geldi. Uluslararası Para Fonu serbest yatırım fonlarının küresel finansal piyasalarda giderek daha önemli aktörler haline geldiğini belirtti. Kaldıraç, yoğunlaşmış pozisyonlar ve yatırımcı çıkışları gibi kırılganlıkların finansal stres dönemlerinde fiyat bozulmalarını ve likidite baskılarını artırabileceği uyarısında bulundu. Altın fiyatları FED tutanakları öncesinde geriledi. Altın yatırımcıların Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül toplantısına ilişkin tutanaklarda faiz politikasına dair yeni sinyaller aramasıyla güne düşüşle başladı. Spot altın %0,3 düşüşle ons başına 4150 dolara kadar geriledi. Fed'in son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına ilişkin tutanakları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ve takipte olacağız. Bakalım hangi mesajlar verilecek o tutanaklarda. Trump Hürmüz Boğazı Amerika'ya aittir dedi. Amerikan Başkanı İran'la ilgili değerlendirmeler yaptı. Trump işi bitirmemiz gerekiyor. Mesele sadece bunu nasıl yapacağımız diyerek sert mesajlar verdi. Ve Hürmüz Boğazı'nın da Amerika'ya ait olduğunu ileri sürdü. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim, fiyatlamalara bakalım. Son fiyatlamalar bize ne söyleyecek? Asya tarafında, Avrupa tarafındaki kapanış dün nasıldı? Borsa İstanbul dün günü nasıl tamamladı? Hafta ortasında yeni güne nasıl başlayacak Borsa İstanbul? Hong Kong geri çekildi. 0,68'lik düşüşü var. Hindistan'da da düşüş takip ediyoruz Asya tarafında. Avrupa tarafına baktığımızda Avrupa dün günü nasıl tamamladı? Rakamlar nasıldı? Amerika tarafında rekorları da konuşacağız biraz sonra. Nasdaq yükselmişti dün. Ardından S&P'de de yükselişi takip ettik. Amerika ile devam edelim. Dow Jones geri çekildi. Nasdaq'ta yukarı yönlü hareket takip ettik. Peki Avrupa diyelim. Avrupa tarafında da yeşil bir tablo vardı. 0,75 yukarıda Madrid. Londra 0,42 kazançla kapattı günü. 0,77'lik yükseliş vardı Frankfurt'ta ve Paris'te 0,40 oranında yükseldi. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da da 0,56'lık geri çekilme vardı dün. 12.374 puandan kapattı dünü. Bugüne nasıl başlayacağını takip edeceğiz. Enerji emtiye geldi. Petrol 0,86 yukarıda. Brent petrolde 0,89'luk yukarı yönlü hareket takip ediyoruz. 101 doların üzerinde fiyatlanan bir Brent petrol var. Doğalgaz 0,71 yukarıda. Kıymetli metaller tablosuna bakalım. Altın onsdaki seyir önemli. Fed'in kararı öncesinde yüksek Amerikan tahvilleri ve doların güçlü olmasıyla baskılanan bir altın ons takip ediyoruz. Jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketine destek vermiyor. 4135 dolardan fiyatlanan ons altın takip ediyoruz. 0,71 kayıpta altın ons. Gümüş onsla da %1'in üzerinde kayıp var. O da 60,7 dolardan fiyatlanıyor. Platin %1'in üzerinde geri çekildi. Paladyum'da da 0,76'lık düşüş var. Şimdi şirket haberleriyle devam edelim.

Erdemir Çelik 100 milyon lira azami fon tutarlı geri alım programı başlatma kararı verdi. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 10 milyar liraya kadar kira sertifikası ihracı kararı aldı. Türkiye Sigorta'nın 2026'nın ilk 9 ayındaki brüt prim üretimi yıllık %28 artışla 134,6 milyar liraya ulaştı. IC Holding, IC Entera'daki halka açık payını %10'a kadar arttırma kararı aldı. Günün şirket haberleri bunlardı. Gazetelere bakalım, ekonomi sayfalarına, ekonomi sayfalarındaki haberlerin başlıklarına ve detaylarına. Sabah gazetesinde yurt dışına kaçırılan hisseler mercek altında başlığı var. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye süreçleri öncesinde Lüksemburg, İsviçre ve yerli kurumlara aktarılan milyarlarca lira değerindeki hisselerin Virman sonrasında satılıp satılmadığını mercek altına aldı. Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm virmanlar ve para hareketleri inceleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon ve borsa vurgunu soruşturmasında dün ortaya çıkan 3 milyar 88 milyon liralık yurt dışına şüpheli virman trafiğinin ardından kritik bir safhaya geçildi. Toplam 206 şüphelinin yer aldığı, aralarında Tera ve Pusula grubu yöneticileri Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Info grubu yöneticileri Namık Kemal Gökalp'in de bulunduğu 85 kişinin tutuklandığı soruşturmada savcılık, SPK'nın tasfiye süreçleri öncesinde Lüksemburg, İsviçre ve yerli kurumlara aktarılan milyarlık hisselerin virman sonrasında satılıp satılmadığını mercek altına aldı. 97 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 23 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi. Savcılığın Türkiye Bankalar Birliği ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na yazdığı müzekkere doğrultusunda Ocak 2025'ten itibaren gerçekleşen tüm geriye dönük virmanlar, grup içi para hareketleri ve fon krizi öncesi mal varlığı devirleri ayrıntılı olarak inceleniyor. Şüphelilerin elindeki varlıkları başkalarına devrederek veya piyasada satarak mal kaçırma amacı taşıyıp taşımadığı araştırılırken verilerin geniş kapsamlı tedbir kararlarına esas oluşturacağı belirtildi. Ünlü pro distribütörü virmanladığı hissede çakıldı haberi de var. Sabah gazetesindeki haber böyleydi. Şimdi geçelim takvime bakalım. Fondan çıkan para mevduata yöneldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon kazanımlarının devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini, fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında konuştu Merkez Bankası Başkanı. Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası tercihinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi ve Karahan Şubat ayı sonunda Orta Doğu'da başlayan gerilimin enerji arzına ilişkin riskleri arttırarak yurt içi enerji fiyatlarını doğalgaz, akaryakıt ve tüp gaz kalemleri öncülüğünde yükselttiğini de söyledi. Eşel Mobil Sistemi'nin küresel arz şokunun yurt içi fiyatlara etkisini sınırlayarak dezenflasyon sürecine katkı sağladığını da belirtti. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesindeki haber başlığı güneş ve rüzgarda üretim rekoru diyor. Türkiye'de güneş ve rüzgardan elektrik üretimi Ağustos ayında tarihi seviyeye ulaştı. Güneşten 5,16 milyar, rüzgardan 4,74 milyar kilowatt saat elektrik üretilirken iki kaynağın toplam üretimi 9,9 milyar kilowatt saatle tüm zamanların en yüksek aylık değerine çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yatırımlar üretim rakamlarına rekorlarla yansımaya devam ediyor dedi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Yenilenebilir enerji altyapımıza yaptığımız uzun vadeli yatırımlar üretim rakamlarımıza rekorlarla yansımaya devam ediyor. Ağustos ayında güneş kaynaklı üretimimiz 5,16 milyar kilowatt saat, rüzgar kaynaklı üretimimiz 4,74 milyar kilowatt saat olarak gerçekleşti dedi. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz ifadesinde kullandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Devam edelim.
Milliyet var sırada. Küresel dizel kalkanı başlığını taşıyor haber. Haberi detaylandıralım. Başta dizel olmak üzere akaryakıt maliyetine karşı ülkeler ardı ardına destek paketleri devreye alıyor. Amerika vergisiz kırmızı dizeli kullanıma açarken Avrupa Birliği ek yakıt maliyetinin %70'ini karşılıyor. Türkiye ise motorinde kademeli ÖTV ile üretici üzerindeki yükü sınırlıyor. Amerika'da dizel yakıt fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasının ardından üreticiye yönelik vergiden muaf kırmızı dizel yeniden gündeme geldi. Ve Türkiye'de de bir süredir üreticinin nakliyede yoğun olarak kullandığı motorinde ÖTV önlemi uygulanıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında yürürlüğe giren karar uyarınca motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos için sıfırlanırken takip eden aylarda ÖTV'de kademeli artış öngörüldü. Motorinin ÖTV'si Eylül ayı için 3 lira, Ekim için 6 lira olarak düzenlenirken ÖTV Kasım'da 9 liraya,

0: Seans öncesi devam ediyor. Kıymetli konuklarımdan ilki Haluk İzzet Mutlu, stratejist bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz Haluk Bey.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Enflasyonu konuşalım mı, ne dersiniz? Yıllık %29.73'e geriledi ve piyasada da tabii faiz indirimi beklentisi güçlendi. Sizce 22 Ekim'de Merkez Bankası için masadaki en güçlü senaryo ne?
1: Şimdi tabii olayı biraz iki açıdan değerlendirmek lazım. Bir Türkiye'nin kendi konjektürü, bir de küresel anlamda piyasalarda yaşananlar, ekonominin genel durumu. Şimdi global anlamda bakıldığı zaman merkez bankaları, Fed, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası bir faiz arttırım sürecinde. Diğer taraftan bakıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bildiğiniz gibi borçlanma oranını 40'tan 37'ye çekerek esasında baştan bir sinyal vermişti. Faiz indirimlerine başlayabilirim diye, ama o dönem işte petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü sert hareketler, jeopolitik gelişmeler bunu engellemişti. Şimdi son enflasyona baktığımız zaman aylıkta 1.84, yıllıkta 29.73. Esasında faiz indirimi için Merkez Bankası'na bir yol açıyor, ama içinde bulunduğumuz durum, işte Amerika'daki seçim, Kasım seçimleri, petrol fiyatlarında hala 100 dolar bandında dolaşan fiyatlar, bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın raporunda 80 veya 85 dolar civarında bir fiyat vardı petrol tarafında. Şimdi burada bir baskı var, yani enflasyonda yapışkanlık yapma ihtimali olan bir ortam var. Ama diğer taraftan piyasanın biraz nefes almaya, biraz morale ihtiyacı var. Yani Merkez Bankası burada ekonomik gerçekleri mi, yoksa içinde bulunduğu trendi mi takip edecek? Bence trendi takip edecek ve 100 bas puanlık bir indirimle yoluna devam edecek gibi duruyor. En azından içerideki şu anki yüksek tansiyonu bir nebze rahatlatabilmek, biraz moral verebilme adına. Ama genel anlamda baktığımız zaman uluslararası piyasalar ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler esasında faiz indirmekten ziyade bekle görün, daha ekonomi açısından normal bir davranış olduğunu bize gösteriyor. Ama benim beklentim, her şeye rağmen, Merkez Bankası'nın bir 100 bas puanlık faiz indirimiyle yoluna devam edeceği yönünde.
0: Enflasyonla ilgili tabii iyi taraf manşetin beklentiden daha iyi gelmesi. Yıllık enflasyonu %30'un, kritik eşiğin altına inmesi, aşağı yönlü olarak kırılması, ama risk tarafı da var. Çekirdek göstergelerde aylık artış hala %2'nin üstünde. Enerji %6,25 oranında artmış durumda. Hizmet fiyatlaması da tamamen çözülmüş değil. Bu düşüş sizce kalıcı bir dezenflasyon mu, yoksa gıda ve baz etkisinin desteklediği geçici bir rahatlama mı?
1: Şimdi açıkçası bunun yorumunu yapmak çok kolay değil. Çünkü yıl sonuna yaklaşıyoruz. Genellikle tüketimin yükseldiği, arttığı bir dönem. Kış aylarına giriyoruz. Malum petrol fiyatlarında zaten yukarı yönlü trend devam etti. Şu anda 100 dolar seviyelerinde yatay seyirde duruyor. Şimdi enflasyonda bir yapışkanlık var. Bu bize mahsus bir durum değil. Yani Fed, Amerika tarafına baktığımız zaman, Avrupa tarafına baktığımız zaman, hatta Japonya, uzun yıllar bir dezenflasyon sürecinde olan Japonya'da bile enflasyonda yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. O yüzden bu yapışkanlık belirli bir süre devam edecek. Ne zamana kadar devam edecek? En azından petrol fiyatlarının yarattığı stres,

0: Yani petrol fiyatları 85 dolar ve aşağısına gelene kadar ki süreçte biz bu yapışkanlığı yaşayacağız. Ondan sonra genel gidişata tekrar bakmak lazım ama şu anki temel gösterge bir yandan yükselen devlet tahvili faizleri, bilhassa işte Amerika 10 yıllıklara, 2 yıllıklara, 30 yıllıklara baktığımız zaman yükselen dolar endeksi, bunlar hep bu enflasyondaki yapışkanlığın fiyatlamaya yansımaları olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden ben 85 doların altına petrol fiyatlarının düştüğünü görmeden buradaki enflasyon tarafındaki stresin ortadan kalkacağını pek düşünmüyorum. O yüzden atılacak olan adımlar hep bir ayak frende gidecek şekilde olacak. Çok rahat kararlar verilemeyecek merkez bankaları tarafından.
1: Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %28. Notlarıma bakıyorum. Eylül sonunda yıllık oran %29.73 ve yılın ilk 9 ayında kümülatif artışta %24.32. Son çeyrekte o %28'lik hedefe yaklaşmak için nasıl bir aylık enflasyon patikası gerekiyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi şöyle, petrol fiyatlarının bu saatten sonra, yani 100 dolarların çok üzerine gitmeme durumunu eğer düşünürsek, büyük bir ihtimalle hedef enflasyona yakın bir rakamda yılı kapatırız. Yani 29'lar, 29,5 seviyelerinde bir enflasyon büyük bir ihtimalle yıl sonunda görürüz. Ama burada tabii şunu göz ardı etmeyelim. Şu an piyasaya bir maliyet biniyor. Yükselen faizler maliyetleri ciddi anlamda yukarı doğru çekiyor. Yani bir yanda borçlanma maliyetini yukarı doğru çekiyor. Diğer tarafta üretim maliyetlerini yukarı doğru çekiyor. Buna ulaşımın artan maliyetlerini de eklediğimiz zaman petrolden dolayı bu yapışkanlık önümüzdeki dönemde de devam edecek gibi duruyor. Yani en azından enflasyon bulunduğu seviyede altına çok kolay kolay inmeyecek gibi gözüküyor. Ta ki demin dediğim gibi petrol fiyatlarındaki yumuşamayı göreceğiz. Bunun faizlere yansımasını göreceğiz. Borçlanma maliyetleri bir miktar aşağı doğru gelmeye başladığı andan itibaren biz enflasyonda belki bir miktar aşağı yönlü hareketleri görme ihtimalimiz olacak. O yüzden yıl sonuna kadar, hatta 2027'nin belki birinci çeyreğine döneminde biz bu yapışkan enflasyon ve bunun sonucu olarak da faizlerdeki bu yukarı hareketi en azından belirli bir seviyede kalmasına neden olacak. Aşağıya gelemeyecek belki. İşte bunun maliyetlere yansımasını göreceğiz. Ben açıkçası enflasyon hedefine yakın bir seviyede kapatmanın başarılı olduğunu kabul ediyorum. Ama zor sürecin önümüzdeki dönemde devam edeceğini de not olarak eklemek istiyorum.
1: Enflasyon düşerken politika faizi eğer %37'de kalırsa o zaman da o reel faiz alanı güçleniyor. Bu tabloyu Türk lirası varlıklar açısından, özellikle de tahvil ve Borsa İstanbul açısından düşünürseniz nasıl bir fiyatlama yaratır? Ne dersiniz? Hangi koşulda faiz indirimi hisse senetleri için fırsat olur? Hangi koşulda yeniden enflasyon riski oluşturur?
0: Şimdi şunu unutmamak lazım. Politika faiziyle piyasa faizi arasında genelde bir marj olur. Yani siz Merkez Bankası olarak borç verme, borç alma faiz oranlarını belirlersiniz ama piyasa kendi riskine göre bir faiz maliyeti belirler. İşte bu da kredi faizlerinde karşımıza çıkar. Şimdi burada baktığımız zaman politika faizinin aşağıya doğru hareket ediyor olması bankaların mevduat faizini mutlaka aşağıya çekecek anlamına gelmez. Oradaki riskler çünkü farklı değerlendirilir. Piyasadaki stresin borç ödeyebilme kapasitesi ne kadar etkilediği mutlaka ölçülür. O yüzden şunu düşünmemesi lazım insanların. Evet, Merkez Bankası faiz indiriyor. Bu hemen kredi faizlerine, mevduat faizlerine yansıyacak. Evet, mevduat faizlerine belki daha hızlı yansıyabilir ama

0: kredi faizlerine aynı hızda yansımayabilir. Sonuçta bankalarda başkalarının paralarını yöneten finansal kuruluşlar ve orada girebilecekleri riskler sınırlı. Şunu demeye getiriyorum. Evet, enflasyonla politika faizi arasındaki marj açılabilir ama Merkez Bankası bunu hızlıca kapatma eğilimine girmeyebilir. İçinde bulunduğumuz konjonktürde çok daha temkinli adımlarla politika faizi geri çekilebilir. Bu bir miktar belki sıcak parayı çekebilir ülkemize. Ama tabii ki burada önemli olan konu enflasyondaki kalıcı düşüşün sağlanabileceği bir trend hareketi ortaya çıkarsa o zaman başta politika faizi olmak üzere hemen akabinde de kredi faizleri, mevduat faizleri, yani maliyet oluşturacak olan bu faizler hızlıca aşağı gelmeye başlar. Benim açıkçası beklentim bu konuda daha çok birinci çeyreğin sonuna doğru daha faiz tarafında enflasyona yakın seviyelere, o 3-4 puanlık marja doğru geri çekilme. Dediğim gibi onu birinci çeyrekte, 2027 birinci çeyreğin sonunda bekliyorum.
1: Borsa İstanbul'da enflasyon düşük gelince güçlü bir tepki vermişti. %1'in üzerinde yükseldi ama dünü de ekside kapattı 12.374 puandan. Yukarı yönlü hareket devam eder mi diye düşünürken dün ekside kapatmasını nasıl yorumladınız Haluk Bey?
0: Şimdi tabii bu yaşadığımız fon kriziyle alakalı haberler düştükçe ara ara seans içerisinde tepkiler aşağı veya yukarı yönlü olabiliyor. Şimdi bildiğiniz gibi bir ödeme takvimi çıkartılmaya çalışılıyor. Bunun yasal zemini için işte meclise bir kanun teklifinde bulunuldu. Bu ödemelerin, geri ödemelerin yasal zemini oluşturulması gerekiyor. Sonuçta bu SPK'nın ve hazinenin gözetiminde yapılacak olan bir geri ödeme sistemi. Burada işte enflasyon oranında bir payın verilmesi düşünülüyor. Bunların hepsinin tabii bir kanuna dayanması lazım. O yüzden ara ara gelen haberlerle piyasa gün içerisinde bir tepki verebiliyor. Burada önemli olan konu günlük hareketlerden ziyade biz piyasada bu sürecin sonunda dibi gördük. Buradan bir dönüş mü yaşıyoruz? Bu 131 tane fonun tasfiyesi sırasında ki varlıkların satışı ne şekilde gerçekleşecek? İşte 6 aylık bir zaman var ama bazen gün içerisinde gelen satışlar, acaba bu fonlardan gelen satışlar mı? Bu tasfiye sürecinden gelen satışlar mı? Bunları açıkçası bilmiyoruz. Bunlar açıklandıkça göreceğiz. Ama yatırımcıların an itibariyle hem sosyal medyada dolaşan spekülatif haberlerden biraz uzak durması lazım. Resmi açıklamalara ağırlık vererek kendisini yönlendirmesi gerekiyor. Ve diğer taraftan da dediğim gibi gün içi hareketlerden biraz uzak kalmak lazım. Çünkü her hareketin nedenini tespit etmek şu anki piyasada çok zor. Bazen haberler çok daha gecikmeli gelebiliyor piyasaya. Ondan dolayı ben günlük hareketlerden ziyade genel anlamda biz bir dip oluşturduk mu piyasada, bunu analiz etmemiz lazım. Görüntü olarak bir dip oluşturmaya çalışıyor piyasa. Bundan sonraki hareket daha çok şeyle alakalı olacak. Bu tasfiye içindeki fonların varlıklarının satışı piyasada ara ara yönlendirmeler yapacak. Genel anlamda da piyasa sanki bir dip oluşturmuş gibi duruyor kısa vade için.
1: Fon meselesine temas ettiğiniz için oradan devam edelim. Hukukçu milletvekillerinin çalışmasıyla da 10 maddelik geçici nitelikte bir kanun teklifi de hazırlandı. Tabii orada yatırımcının alanında güven tesis edilmesiyle ilgili bir mesele de var. Belki de paraların ödenmesinin yanında en önemli noktalardan biri de o, yatırımcı güveni. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen son noktayı fon krizinde?
0: Şimdi

0: söylediğiniz kelime piyasalar açısından çok önemli, güven. Piyasada güvenin yeniden tesis edilmesi lazım. Uzun süre içerisinde kazanılan bir yapı vardı sermaye piyasalarında. Yatırımcı sayısında bir artış görmüştük. İnsanlar ferdi yatırımlardan ziyade yavaş yavaş fonlara yönelmeye başlamıştı. Fonlardaki biriken paraları görmüştük. Emeklilik fonları yavaş yavaş büyümeye başlamıştı. Şimdi buradaki güven krizinin mutlaka giderilmesi lazım. İşte bu tekliflerle, kanun teklifleriyle belki bu sağlanmaya çalışıyor. Diğer taraftan tasfiye sürecindeki fonların geri ödemelerinin yasal zemini tabii ki hazırlanıyor. Şimdi güven neden önemli? Bizim için önemli olan konu yatırımların regüle piyasalarda devam edebilmesi. Yani vatandaşın tasarruflarını regüle piyasalarda devam ettirmesi. Buradan güvensizlikten dolayı paranın yeniden yastık altına kaçması, işte dövize yönelmesi, altına yönelmesi ve o paranın ondan sonra tekrar para piyasalarına, sermaye piyasalarına tekrar gelebilmesi ciddi bir zaman gerektirir. O yüzden yeni tedbirler hem SPK mevzuatında hem de genel piyasa anlamında yeni tekliflerle, kanun teklifleriyle, yeni düzenlemelerle bu güvenin tesis edilmesi, piyasaların geleceği açısından, piyasaların derinleşmesi açısından çok önemli. İnşallah bu tip kararlar ve bunların uygulanması tabii ki. Yani sadece ne kararı almak, kararı çıkarmak önemli değil. Uygulamak da, doğru uygulamak da önemli. Piyasaların güveni açısından son derece önemli buluyorum. Buradan bir SPK mevzuatında eksik olan konuların da hızlıca tamamlanıp mevzuata eklenerek bu güvenin acilen tesis edilmesi lazım.
1: Küresel tarafa da bakalım istiyorum. Varlıklar açısından kazançları da şimdi 2026'nın ilk 9 ayında sermayenin hangi hikayeye prim verdiğini gösteriyor aslında liste. Şirket karı, yapay zeka yatırımı öne çıkıyor. Faiz ve güçlü dolar altın, gümüş ve bitcoin'i baskılıyor. En kritik detay da tabii getiri kadar oynaklık olarak göze çarpıyor. Gümüş ve Bitcoin'de yıl içi dalgalanma çok yüksek. Tabloya baktığınızda evet, o getirileri, riskleri, dalgalanmaları yatırımcı açısından nasıl değerlendirirsiniz Haluk Bey?
0: Şimdi son bir aya baktığımız zaman zaten sorunun cevabı o karşımıza çıkıyor. Son bir ayda neyi gördük biz? 98'lerdeki dolar endeksinin 102'lerin üzerine attığını gördük. İşte 4.1 olan 2 yıllık Amerikan tahvili faizlerinin 5'lere yaklaştığını gördük. Amerikan 30 yıllık tahvillerinin rekor seviyelere çıktığını gördük. 5.7'lere çıktığını gördük. Bu ne anlama geliyor? En güvenli yatırım araçlarından, volümü en yüksek, piyasada en çok para çeken yatırım araçlarından, devlet tahvillerinden bile bir para çıkışı var. Diğer taraftan gözlemlediğimiz konu ne oldu? Bu yılın içerisinde yapay zeka tarafı son 6 ay içerisinde çok ciddi bir borçlanma içerisine girdi yapay zeka şirketleri. Özel sektör tahvili olarak, yani Amerika, bilhassa Amerikan piyasası için yanlış hatırlamıyorsam rakamı yıl sonuna kadar yapacakları borçlanma da dahil sadece yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin 5 trilyon dolarlık bir tahvil ihracı oldu ve olmaya devam edecek yıl sonuna kadar. Bu çok büyük bir rakam. Amerikan hazinesinin keza 2-2,5 trilyon dolarlık bir tahvil ihracı oldu bu son 3 aylık süre içerisinde. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman neyi görüyoruz? Yükselen tahvil faizleri. Tahvil faizleri neden yükselir? Güvensizlikten dolayı yükselir. Nakde geçme isteği piyasada fazladır. O yüzden geçer. Faizlerin yükseliyor olması bu sefer altın, gümüş gibi yatırım araçlarını baskılamaya başlar. Neden? Hem alım maliyeti yükselir. Yani dolar endeksi yükseldiği için, dolar değer kazandığı için bu sefer altını almanın bir maliyeti, elde tutmanın bir maliyeti

0: artar. Bu da altın fiyatları üzerinde bir baskı yaratır ki işte o baskıyı zaten şu anda yaşıyoruz. Diğer taraftan yapay zeka şirketleri bir yandan bu borçlanmayı yaparken diğer yandan bilançolarla yatırımcıyı elde tutmaya çalışıyor. İşte borsadaki volatilite, bu teknoloji şirketlerinde yaşanan volatilite de bu yüzden karşımıza çıkıyor. Bu yıl sonuna kadar devam edecek. Bunda bir değişiklik beklemiyorum açıkçası. Dev faizlerde Amerikan 2 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık faizlerinde bir geri çekilme, hızlı bir geri çekilme en azından beklemiyorum. Bu yatırım, şu anki yatırım ortamının yıl sonuna kadarki süreçte çok büyük bir değişikliğe uğrayacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama şunu not olarak düşelim, takip edilmesi gereken bence önemli bir konu. 2023 yılında Amerika'da bildiğiniz gibi 3 tane banka batmıştı, eyalet bankası. Batmalarının en önemli sebeplerinden biri tahvil faizlerindeki aşırı yükseliş, elde tutulan tahvil portföyünün zararı, bunun sermaye etkisi, nakit akışına etkisiydi. Şimdi de benzer bir durum yaşıyoruz ve FED bununla alakalı, yani stres testleriyle alakalı bazı düzenlemeler yapıyor şu anda. Yani orada bazı sinyaller var. O yüzden yatırım takviminin çok fazla değişmesini beklemiyorum ama yavaş yavaş faiz artışlarının sonuna gelme ihtimalimizi de yüksek görüyorum. Şu anki ortamda çok büyük değişiklikler olmazsa, yani 2027'ye başladığımız zaman biz merkez bankalarında faiz yükselişlerini büyük bir ihtimalle çok fazla konuşmayacağız gibi geliyor en azından şu anki ortama göre.
1: Analizleriniz çok kıymetli Haluk Bey. Çok teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesi devam ediyor. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Seans öncesinde Hikmet Baydar bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz. Ekonomist Hikmet Baydar. Nasılsınız?
2: Günaydın efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Neredesiniz?
1: Hikmet Bey, enflasyonu konuşarak başlayalım mı? %29,73'lük enflasyon rakamını siz nasıl okuyorsunuz? Bu kalıcı dezenflasyonun teyidi mi? Baz etkisinin güçlü olduğu bir geçiş dönemi mi? Ne dersiniz?
2: Enflasyondaki düşüş piyasa beklentilerinin de üzerinde oldu. Yani enflasyon beklenenin çok altında geldi ve rakamlara baktığım zaman geçen sene aynı dönemde enflasyon 3.23'tü aylık bazda gelişim. Bu sene %1.84. Geçen ay da aylık bazda %1.84'tü. Geçen aya göre de bir artış söz konusu değil aylık bazda, bu önemli. Aynı zamanda yıllık bazda da baktığımız zaman da 30'un altına indik. Bundan sonraki süreç çok çok önemli olacak. Çünkü önümüzde 3 ay var enflasyon rakamının açıklanacağı. Geçen sene o 3 aylarda neler olmuştu? Onlara baktığımız zaman Ekim ayı 2.55 gelmişti. Dolayısıyla Ekim ayı 2.55'in altında gelecek olan enflasyon bir miktar daha yıllık bazda enflasyonu aşağı çekecek. Ancak Kasım ve Aralık ayı geçen sene 0.87 ve 0.89 gelmişti. Son derece düşük. Dolayısıyla Kasım ve Aralık aylarında da enflasyonda tekrar yıllık bazda yükseliş olma ihtimali de yüksek. O yüzden de toparlayacak olursak enflasyon şu an 29.73, belki gelecek ay 29.50'lere düşebilir ama ondan sonraki ay tekrar 30'a tırmanabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla yıl sonunu 30 civarında tamamlayacağız gibi görünüyor. Tabii burada ana konu şu. Enflasyonda yatay bir seyir söz konusu olacak önümüzdeki dönemde. Bu yatay seyirdeki harekete göre, yıllık bazda söylüyorum, Merkez Bankası'nın faiz politikası ne olur? Şu an dünyadaki birçok yatırım kuruluşu da Türkiye'de de bu tartışılıyor. Tabii burada ciddi alternatifler olduğu için de Merkez Bankası'nın son derece dikkatli davranması lazım. En önemli konu şu. Merkez Bankası faizleri indirirse yabancı yatırımcı Amerika'da yükselen faizleri de dikkate alarak bir miktar portföyü kaydırabilir mi? Bu çok önemli. Çünkü Amerikan tahvillerine baktığımız zaman orada faizlerin 10 yıllıklarda örneğin 5.31'lerin üzerine çıktığını görüyoruz. Bu rekor, son zamanlarda gelen en yüksek rakam ki yıllık bazda da neredeyse 237'lik 5 yıl içerisinde %237'lik yükselişe işaret ediyor. İşte bu da bir problem. Çünkü Türkiye Türkiye'de enflasyon düşüyor, hadi faizleri düşürelim derseniz, faizleri düşürdüğünüzde Amerika'da da faizler yükseliyor. İşte burada spread'i bozuyorsunuz. Bu durumda portföy diğer alternatif alanlara kaymak isteyebilir. Bu da Türkiye için bir risk. Neden risk? Çünkü Türkiye'de TL faiz pozisyonunu kapatıp dolara geçerse, Amerikan tahviline girerse, ki altın Amerikan tahvili ilişkisi şu an bunun olduğunu gösteriyor zaten. O zaman da bir miktar dövizde yükseliş ve Amerika'da da Amerikan tahvillerine doğru bir miktar paranın kaydığını görebiliriz. Merkez Bankası'nın bunları da gördüğünü tahmin ediyorum. O yüzden faizde indiriminde Merkez Bankası acaba yoğurdu üfleyerek yer mi? Bu bir soru işareti. Çünkü faiz indirimi konusunda Sayın Karahan da zaten enflasyonla ilgili beklentilerinde açıklama yaparken enflasyondaki düşüşe son derece detaylı bir şekilde yorum yaptı. Enerji fiyatlarının bir problem olduğunu söyledi ama zaten enerji fiyatları tüm dünyada bir problem biliyorsunuz. Şu an bile petrol fiyatlarına baktığım zaman Brent petrolün yüz binlerin üzerinde olduğunu görüyorum. Orada hala tansiyon yüksek. Hatta dizel kullanımı konusunda rafinerilerin bombalanması nedeniyle de üretim problemi yaşandığından ve de tüketime ulaştırılması sorunu olduğundan, çünkü gemi de bulunamıyor. Tankerler geri çevriliyor. Böyle bir ortamda dizel fiyatlarındaki oynaklık tedirgin edici. Bu da enflasyonu yukarı yönde etkiliyor tüm dünyada. Türkiye'de de tabii doğal olarak etkiliyor. İşte bu belirsizliklerin içerisinde faiz politikasını belirlemek çok zor. Bir yandan Amerikan tahvillerinde faizler artıyor. Yani diğer bir deyişle alternatif faiz getirileri artıyor. Bu durumda faizleri indirirseniz getiriler azalacak ama yurt dışında daha yükseliyor. Bu durumda kaçan olur mu kaygısı olacak. Diğer taraftan enflasyonist baskılar devam ediyor. Hatta önümüzdeki dönemde dizel kara borsa olabilir mi gibi bir ortam var. Özellikle Avrupa'dan, Amerika'nın biliyorsunuz stratejik dizel rezervlerini de kullanması talebiyle o da açıldı. Artık iyice dibe doğru gidiyor petrol rezervleri. O yüzden de bu da bir risk. Bu risklere karşı da tedbir amacıyla faizlerin düşürülmemesi söz konusu olabilir mi? İşte Merkez Bankası bu ikilimlerin içerisinde karar verecek. Çok kolay bir karar değil. O yüzden de dikkatli olması lazım. Ben yoğurdu üfleyebileceğini düşünüyorum ama bu durumda tabii reel sektörün de durumunu düşünmek lazım. Çünkü en son açıklanan enflasyona göre şu an Merkez Bankası politika faiziyle arasındaki fark aşağı yukarı 723 bas puana yükseldi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faizleri 200 bas puan bile indirse 2 ay önceki reel faizlere gelmiş olacak. O yüzden de Merkez Bankası'nın faiz indiriminde eli kuvvetli ama biraz evvel saydığım şartlarda tehlikeli bir risk. Çünkü oynaklığa yol açabilir, döviz talebine yol açabilir. Çünkü pozisyon kapatılmasını teşvik edebilecek bir hamle olabilir. O yüzden de dikkatli olmak lazım.
1: Enflasyon rakamının açıklanmasıyla Eylül ayı enflasyon rakamının piyasa beklentisi yıl sonuna kadar 100'er bas puanlık iki indirim şeklinde. Evet. Faiz indirimi için enflasyonda hangi seviyeyi görmek gerekir?
2: Şu anki seviye zaten faiz indirimi için yeterli. Yani normalde Türkiye'de reel faizler 400-450 bas puan civarındadır. Yani bunu dikkate alırsak şu anki 29'un üzerine onu koyun 33-34'lere kadar faizlerin indirilmesi mümkün. Ama burada bahsettiğim konu yurt dışı ile alakalı. Özellikle Amerikan faizlerine baktığınız zaman oradaki faizlerin çok ciddi şekilde yükselmesi, yani Amerikan tahvillerine satış gelmesi, Amerikan ekonomisine duyulan güvensizlikten dolayı orada faizlerin yükselmesi bir alternatif getiri oluşturuyor. Bakın altın fiyatları, altın onslar şu an 4136'da. Amerika faizleri, Amerika'da faizler yükselince, Amerikan tahvillerinde faizler yükselince bazı fonlar altın pozisyonunu kapatıp Amerikan tahviline geçiyor. O yüzden de altına satış geliyor. O yüzden de acaba Türkiye'de faiz indirimleri buna benzer bir hareketi tetikler mi? Ana konu bu. O yüzden de Merkez Bankası'nın buna çok dikkat etmesi gerekecek. Zor bir soru. Cevabı da çok zor. O yüzden de yabancı davranışlarını iyi ölçmek lazım. Şu aralar bir Rothschild'la yabancı davranışlarını ölçmekte fayda var. Sayın Mehmet Şimşek dönem Amerika'ya gidiyor. Sayın Merkez Bankası Başkanı Hazine hazine birimiyle birlikte yurt dışında bence bu faizlerle ilgili bir roadshow yapıp yabancının nabzını ölçmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bir yandan Amerikan

0: tahvili almak için altın pozisyonunu kapatanlar yarın öbür gün düşen faizlerle TL tahvilinde de pozisyon kapatmak isterler mi? Oradaki hedeflerine bunları iyi analiz etmek lazım diye düşünüyorum. Yoksa Merkez Bankası'nın faizleri normal piyasa koşullarında bu riskler eğer olmasaydı şu an 33.5'a kadar indirmesinde de hiçbir sakınca yoktu bana göre. Ama şu an diğer riskler devreye girdiği için de Merkez Bankası'nın dikkatli olması lazım. 100 bas puan uygun. Hatta siz de ifade ettiniz, 200 bas puan yıllık beklenti var. Ama enflasyonun 30'da kalacağını düşünürsek 35'e kadar 200 bas puanlık marş bana da mantıklı geliyor. İndirim yapabilir ama tekrar söylüyorum, yabancı davranışlarını iyi analiz etmek lazım.
1: Önümüzdeki 3 ay için bir piyasa senaryosu çizseniz, faiz, dolar, altın, Borsa İstanbul, bu dörtlü de ana yönünüz ne olur Hikmet Bey?
0: Şimdi açıkçası Türkiye'de bu fon sorunu ortaya çıkmasaydı gelişen piyasalara giren parayla birlikte biz avantajlı bir duruma geçecektik ve Türkiye'de borsada şu an belki de 14.000'in üzerinde rakamları konuşuyor olacaktık. Ama maalesef fon konusundaki belirsizlikler ister istemez buradaki alınacak olan pozisyonları erteliyor. O yüzden borsa ile ilgili şu an yukarı yönlü hareketlerde biraz daha dikkatli konuşacağım. 13.500'ler geçilmeden de çok yukarıyı konuşamam. Ama altın için şunu söyleyebilirim. Yurt dışında altında satış geliyor. Amerikan tahvilinde faizler çok ciddi şekilde yükseldi. Dolayısıyla oraya bir miktar kayış var fonlardan. Bu durumda altında aşağı trend devam ediyor. Özellikle 4.100'ler aşağı yönlü denendiğinde en tehlikeli bölgeye doğru gideceğiz. Kritik seviye 3.960'lar. O seviye kırıldığı takdirde altında çok büyük düşüşler gelebilir. 3.600'lü rakamları bile görme riski var. O yüzden de orta vadeli aşağı sinyaller istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 4.100 kırılırsa aşağı konusunda dikkatli olmak lazım. O yüzden altın pozisyonu alanların özellikle kaldıraçlı işlemlerden bence uzak durması onların yararına olur. Borsa için eğer bu seviyelerde oyalanırsa bir 3-4 gün daha artık satışın gelmeyeceği kanaati uyanacak ve orta vadeli sinyaller yukarıya döner. Orada da önümüzdeki dönemde tekrar 14.000'lere doğru bir çıkış söz konusu olabilir. Bunun dışında Merkez Bankası'nın davranışı çok önemli olacak. Tabii 100 bas puan indirim yaparsa ve yabancı çıkışı olmazsa tahvil getirilerinde özellikle tahvil olan fonların getirilerinde önümüzdeki günlerde artış görebilir. Çünkü faizlerin düşmesi tahvillerin fiyatlarının yükseleceği anlamına gelir. Orada bir prim yapma potansiyeli oluşur. Önümüzdeki dönemde tahvil fonlarının getirilerinde artış söz konusu olabilir eğer merkez faizi indirirse.
1: Fon krizini de konuşalım. Evet. Hukukçu milletvekillerinin hazırladığı bir tasarı var. Meclise sunulacak. Gelinen son noktayı, o 1 milyonluk sınır ödemelerini ve tabii ekonomi yönetiminin attığı adımları nasıl değerlendirdiniz?
0: Tabii ki bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bazı zararlar karşılanmaya çalışılıyor belli. Hatta açılan hesaplar Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. Dolayısıyla bir çözüm üretmeye çalışıyorlar samimi şekilde. Bunu da görüyorum. Oldukça önemsiyorum bunu. Ama isteğe bağlı bu paraların gelmesi ne kadar mümkün. İşte 5 kişinin sanıyorum para yatırdığı söyleniyor Sayın Bakan'ın açıklamasına göre. Dolayısıyla eğilim de var. Ama burada önemli olan konu şu, bu piyasadaki hisse senetleri daha fazla ne kadar etkiler? Yani herhangi bir işlemin durdurulması söz konusu olur mu borsadaki hisse senetlerinde? Bu çok kritik bir konu. Çünkü herhangi bir soruşturma nedeniyle bir hisse senedinin işlemi durdurulursa yatırımcılar likidite eksikliği nedeniyle ciddi problemler yaşıyorlar. İşte fonlar, para piyasası fonu işleme kapatılınca bir gün sonra vergisini ödeyecek olan, TGK'sını ödeyecek olan, maaş ödeyecek olan birçok kurumda bile bu fonları nakde dönememe nedeniyle ödeyememe riskleri ortaya çıktı. O yüzden de çok hassas bir denge. Bu konularda daha şeffaf, daha hızlı çözüm üretildiği takdirde bu konuyu tarihe atabiliriz gibi görünüyor ama borsa için en önemli problem bundan sonra acaba hisse senedi işleme kapatılma olayı yaşar mıyız bu soruşturmalar nedeniyle? Bunun SPK tarafından bir an önce netleştirilmesi lazım. Riskli olan hisse senetlerinin de açıklanması gerekiyor. Çünkü bu artık borsanın gündeminden kalkması gereken bir konu. Fonlarla ilgili konularda ise maalesef sadece borsayı değil, reel sektörü de birçok alanları da ciddi şekilde etkiliyor.

0: şu an nakde dönüşümün olamaması nedeniyle bir an önce en azından ödenebilecek olanların portföydeki nakit ve nakde dönecek varlıkların nakde dönülmesiyle bu varlıkların bir an önce fon katılım payı sahiplerine ödenmesi gerekiyor ki problemler azalsın. Ortadan kalkacağını düşünmüyorum kısa sürede ama azalsın. Yani bu çok önemli. O yüzden de ödemelerini yapamayan firmaların, şahısların da bu fonların nakde dönüşünü beklediğini unutmamalı lazım. Ne zaman ödemeler başlar? Ne zaman SPK borsa ilgili bacağın tamamlandığını
1: evet, ödeme
0: söyler,
1: süreci de netleşiyor bu arada Hikmet Bey. Sizin de bildiğiniz evet. üzere tabii bu ay ödemelerin yapılması planlanıyor.
0: İnşallah, inşallah. Böylece bu sorunu da tarihe atmış olacağız hep birlikte.
1: Evet, şimdi 9 aylık rakamlara küreselde yatırım araçlarına baktığımda aslında yatırımcı psikolojisini çok güzel anlatan bir tablo var. Nasdaq %19 yukarıda, S&P 500 %10'un üzerinde yukarıda. Dow aynı şekilde biraz daha gerisinde kalmış diğerlerine göre ama altında %4'ün üzerinde eksi var. Bitcoin'de de aynı şekilde gümüş %20'nin üzerinde eksi de. Yani 2026'nın ilk 9 ayında para büyük ölçüde güvenli limandan büyüme ve şirket karlılığı hikayesine akmış.
0: Çok doğru. Güzel bir tespit. Tebrik ederim. Şimdi güvenli liman altın $700'lardan $1,000'lara, oradan $2,000'lara, ondan $5,000'lara geldi. Ne kadar güvenli liman olma özelliği kaldı bu tartışma götürür. Dolayısıyla artık Körfez bölgesindeki bir savaş aynı zamanda tasarruf eğilimi altın olan bir toplumun tasarruf edememesi noktasına da getirdi. Dubai'de dahil birçok yerde para kazanılamıyor. Böyle bir ortamda bir tasarruf ediliyorsa zor durumda bozulmak için ediliyor. Şu an o zor durum. Dolayısıyla altın şu an satışta bu bölgelerde tasarruf eğilimi tersine dönmüş durumda. Böyle bir ortamda tabii ki altın güvenli limanı özelliğini kaybediyor. Kaldı ki ETF'ler de altında ciddi pozisyonlar almışlardı ve çok dalgalandırdılar piyasayı. Ve orada da şu an teknik olarak bütün ETF'lerin çoğunda %90'da sat sinyalleri var teknik anlamda. Orada da pozisyon kapamalar var. O da altına satış getiriyor. Ama siz de ifade ettiğiniz geleceğe yönelik işte borsalar rekor kırarken Amerika'da borsaya niye para giriyor? Ona iyi bakmamız lazım. Çünkü bir yandan faizler yükseliyor. Tahvilde satış var ama borsa rekorlar kırıyor. Demek ki enflasyon kaygıları ciddi şekilde arttı Amerika'da. Enflasyona karşı borsa bir koruyucu enstrüman. Artı oradaki reel sektör verileri güçlü olduğu için de yatırımcılar borsaya kayıyor. Önemli bir saptama bu. Tabii bu süreç daha ne kadar devam eder bilmiyoruz. Çünkü ciddi şekilde dış ticaret açığı verdi Amerika. $106 milyar çıktı açıkları.
1: Evet.
0: Ciddi şekilde ithalatları da arttı. Ve faizlerin de yükselmesi borç çevrilebilme riskini de artırıyor. Yani kısacası Amerika riski artıyor. Bu bizim gibi ülkelere çok yarıyor. Çünkü bir riski dağıtma potansiyeli var. O riski dağıtma potansiyelinden fırsat tam bir fırsat Türkiye'nin önüne çıkmıştı. Türkiye'ye ciddi bir para girişi olabilecekken böyle bir fon krizi yaşadık. Zamanlama çok ilginç. Çünkü şu an borsayı konuşacak olursak, borsa için ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an dolar bazında grafiği hemen önüme açıyorum.
1: Evet.
0: İzin verirseniz. Ve yıllık bazda da baktığım zaman şu an borsa 250'lerde dolar bazında $251.52'larda tarihe baktığım zaman borsada 502'leri görmüşüz biz 2007 yılında. Bakın nereden nereye, yani şu an olması gereken yer $700.
1: Evet.
0: Yani neredeyse 3 katına çıkması lazım. O yüzden de borsa için fırsat büyük. O yüzden bir an önce bu fonun borsa bacağının temizlenmesi lazım. Bu arada bir açıklama var. Onu da ben sizle paylaşmak
1: istiyorum. Evet, süremizin
0: istiyorum.
1: De sonu. Buyurun tamam. Buyurun
0: endeks
1: lütfen kısaca.
0: Endeks sağlayıcısı FTSE firması Russell'dan açıklama geldi.
1: Evet.
0: Türkiye'yi izleme listesine almadığını ve ülkenin ileri gelişmekte olan piyasa statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmadığını ifade etti. Bu Türkiye'ye gelen fonlar için son derece önemli bir haberdi. Onu da paylaşmış olalım.
1: Yine nefis anlattınız. Çok teşekkürler Hikmet Bey.
0: Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım efendim.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.

0: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 23, Balıkesir 25. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 28, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 26. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 27. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 21, Karabük 23, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 19, Erzincan ve Van 18, Ardahan 12. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12 derece. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 23.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dutch

0: 2'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, İçimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
4: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
5: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
6: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
4: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
7: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
8: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
4: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
5: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
4: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
5: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
9: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Günaydın, saat 9. Ben Sema Ertekin. Paranın rotasında bugün enflasyon %30'un altında ve gözler 22 Ekim'deki Merkez Bankası'nın faiz kararında. Küresel tarafta denklem kolay değil. Brent petrol 100 dolar bandında, 100 doların üzerinde. Yani petrol enflasyonun başrolünde. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yüksek. Dolar güçlü. Altın onsa 4150 dolar bandında yön arıyor. Wall Street'te de rekorlar sürüyor. Nasdaq ve S&P 500 zirvede. Bugünün kritik başlığı ise Fed tutanakları. Piyasa faizlerin bundan sonraki rotasına ilişkin ipuçları arayacak ve borsada yeni zirvelerin kapısı açılacak mı, bu soruyu soracağız. Borsa İstanbul yeni güne nasıl başlayacak? Paranın rotasını bugün bu sorular belirleyecek ve biz gündem başlıklarıyla başlayalım. Paranın rotasında bakalım bugün gündemde neler var? Cevdet Yılmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fon bilgilendirmesi yapacak. Kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasında gözler meclise çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak. Sürdürülen fon soruşturmasına ilişkin milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendirecek. Devam edelim. Gündemin bir diğer önemli başlığı 10 maddelik fon teklifi meclise geliyor. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen fon işlemleriyle ilgili yeni bir adım bu. AK Parti fonların tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaya hazırlanıyor. 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan yaklaşık 350 bin kişi var ve bu ay içinde ana para ve enflasyon farkıyla kademeli ödeme yapılması da planlanıyor. Hukukçu milletvekilleri tarafından hazırlanan bir taslaktır. Devam edelim. Gündem

0: Türkiye'deki diğer önemli başlığa fon piyasası sağlıklı işlemeye devam ediyor dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tasfiye sürecindeki fonlardan ciddi çıkış yaşandığına dikkat çekti. 800 milyar lira mevduata yöneldiğini vurguladı. Finansal sisteme yönelik yayılma riski sınırlı kaldı dedi. Fon piyasasının geneli sağlıklı işlemeye devam ediyor. Enflasyon görünümü iyileşti ama jeopolitik riskler de yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor ifadesini kullandı Merkez Bankası Başkanı. Goldman Sachs'tan da Türkiye analizi var. Detaylandıralım. Goldman Sachs Türkiye'de Eylül ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Kurum yıllık enflasyonun %31,5'tan %29,7'ye gerileyerek %30,2 olan tahminin %30,3'lük piyasa beklentisinin altında kaldığını belirtti. Beklentilerin altında kalan Eylül enflasyonun faiz indirimlerinin daha erken başlaması ihtimalini de arttırdığını söyledi Goldman Sachs. Altına bakalım. FED tutanakları öncesinde değer kaybeden bir ons altın takip ediyoruz. Amerikan Merkez Bankası'nın olası faiz adımları ve küresel enflasyon baskısıyla dalgalanan altın piyasasında hareketlilik de sürüyor. Altın yatırımcıların Amerikan Merkez Bankası'nın Eylül toplantısına ilişkin tutanaklarda faiz politikasına dair yeni sinyaller aramasıyla güne düşüşle başladı. FED'in son federal piyasa komitesi toplantısına ilişkin tutanakları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak. Ve Türkiye'nin gelişen piyasa statüsü değişmedi. Russell değerlendirmesinde Türkiye ileri gelişen piyasa statüsünü korudu. Kurumun MKK'nın yeni fiili dolaşım hesaplaması nedeniyle yeni hisse eklemelerini Aralık ayına kadar askıya aldığını biliyoruz ve kurum Borsa İstanbul'la Sermaye Piyasası Kurulu'yla temaslarının sürdüğünü bildirdi. Gündem başlıklarını konuştuk. Şimdi rakamlarla, grafiklerle konuşalım ve küresel haritaya bakalım. Küresel haritada risk iştahı nasıl şekilleniyor? Yönetmenim ekrana verirse küresel haritaya bakalım. Çin Şangay 0.31 yukarıda. Güney Kore 1.77 geri çekilme yaşıyor. Hindistan'da 0.23'lük bir kayıp var. Hong Kong'da da 0.66 oranında düşüş takip ediyoruz. Amerika tarafında zirveler var. S&P 500'de, Nasdaq'ta Dow Jones geri çekildi. S&P 500'de 7826 puan seviyesini takip ediyoruz. Nasdaq'ta da 31233 puan seviyesini izliyoruz. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da dün nasıldı tablo? 0.42 yukarıdaydı Londra. 10541 puandan geçti. Frankfurt 0.77 kazançla bitirdi günü. 25449 puandaydı. Madrid de yükseldi. 0.75 oranında 19444 puandan geçti. Ve Paris 0.40'lık kazançla günü 7865 puandan kapattı. Borsa İstanbul'a bakalım. Enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesiyle Eylül ayı enflasyonunun %1'in üzerinde yükselen Borsa İstanbul dünü ekside kapattı. 0.56 kayıpla 12374 puandan bitirdi. Çok kıymetli konuklarım olacak birazdan paranın rotasında. Tüm tabloyu, verileri, yatırımcı eğilimlerini, psikolojisini hepsini konuşacağız. Brent petrol ne durumda? Yönetmenim Amerikan tahvillerine bakalım önce. Amerikan tahvillerinde yüksek bir seyir takip ediyoruz. Amerikan tahvillerinde 2 yıllıklar 0.44'lük yukarı yönlü hareketle 4.8 seviyesinde. 5 yıllıklarda 5 seviyesini izliyoruz. 0.58'lik yukarı yönlü hareket var. 10 yıllıklar yüksek 5.3 seviyesinde, 0.78 oranında da yukarı yönlü hareket ediyor. Şimdi Brent petrole bakalım. Brent petrol 100 doların üzerinde, %1'in üzerinde de yükselişi var. 101,5 dolardan fiyatlanıyor. Ons altın baskı altında çünkü Amerikan tahvilleri yüksek, dolar güçlü. FED belirsiz, jeopolitik risk devam ediyor o tarafta ama ons altında 4132 dolardan fiyatlanıyor. 0.78'likte geri çekilme hareketini takip ediyoruz. Devam edelim şimdi. Dolara bakalım, 49.19 seviyesinde. Borsa İstanbul'u söyledik, 0.56'lık bir geri çekilme hareketi vardı dün. Euro 55.26'da, Euro dolar paritesi 1.12 seviyesinde, 0.31'lik aşağı yönlü hareketi var. Dolar endeksi 101.8 bandında. Sepet kura bakalım, 52.25 seviyesinde. Birazdan evet, konuğum şimdi paranın rotasında Gökhan Uzun bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar Sema Hanım, siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Ne dersiniz, bugün yatırımcı güne hangi hikayeyi fiyatlayarak başlayacak? Bir tarafta düşük gelen enflasyon, diğer tarafta FED tutanaklarını da takip ediyor olacağız. Küresel belirsizlik var, Amerika'da zirve yapan Nasdaq ve S&P var. Yatırımcı bugün yeni güne nasıl başlayacak, hangi hikayeyle?
1: Bizim kendi hikayemiz yaklaşık işte 3-4 haftadır bize yetti diyebilirim. Yurt dışında dün çok iyi bir hava vardı. Borsa İstanbul çok ayak uyduramadı diyebiliriz. Ki enflasyon datasının çok beklentilerin altında kalmasına rağmen hacim yetersizdi. Keza bankalara gelen atışlar devamında realize olmasıyla endeks çok 12.500'ün üzerinde tutunamadı. Tabii bugün az önce güzel özetlediniz. İşte FİSA'dan yeni Aralık ayına kadar ertelenen endeks takvimi, gelişmekte olan ülkeler statüsündeki yerini Türkiye'nin korunması. Bu olumlu bir adımdı. Sabah CDS'lere bir 10 puanlık düşüşle yansıdı diyebiliriz. Açılışın keza bu dinamiklerle olumlu başlamasını bekliyorum. Lakin az önce de belirttiğiniz gibi FED tutanakları akşam gelecek. Beklenti özellikle faiz indiriminin %55 seviyelerine çıktığı yerden biraz daha aşağılara doğru çekildiğini de varsayarsak oradaki havanın biraz olumluya dönme ihtimali var. Keza ABD 10 yıllıklarındaki zirveden biraz geri çekiliş teknoloji rallisini de beraberinde getirdi ABD tarafında. 7900'ün üzerindeki hareketleri zaten piyasa bekliyordu. Yaklaşık son 3-4 senedir aynı tabloyu benzer hareketlerde ABD tarafında da görüyoruz. Yani sınırlı bir hisse hareketinde geneli yayılmayan bir yükselişle beraber zirveleri yeniden test etmeye devam ediyor. Avrupa tarafında keza faizin, bono faizlerinin getirdiği negatif etki hala devam ediyor diyebiliriz. Bizdeki yansımaları burada dediğim gibi Eylül ayı itibariyle bir tık farklı ayrıştık. Kendi iç dinamiklerimizi tekrardan olgunlaştırma dönemindeyiz. Ama olumlu anlamdan bakacak olursak BIST 30, BIST 50, BIST 100 tarafındaki hikayelerin yeniden yazılmaya başladığı bir sürece girdik. Buradaki en önemli bacak yabancı tarafından gelen alımlarda. Buradaki alımların sene sonuna doğru artması beklentisi piyasayı biraz daha dinamik tutmaya çalışabilir ama şu anda o yukarı trende tetikleyecek hikayeyi açıkçası kendi içimizde yaratabilmiş değiliz. O yüzden Ekim ayındaki enflasyon datası, işte Ekim-Kasım Aralık diyebilirsek, Eylül'deki baz etki biraz daha azalacak o tarafta. Tabii ki Merkez Bankası'nın 100-200 bas puan arasında bir faiz indirim alanı şu anda var. Beklentilerde buna paralel. Bu adımı kullanacak mı, kullanmayacak mı sorusunu biraz daha piyasanın hikaye tarafında fiyatlaması olası. Bir de tabii ki bilanço dönemindeki İİSE senetleri ya da sektöreldeki bu trend hareketini piyasa biraz daha yorumlayacak. Ama her zaman dediğim gibi piyasanın şu anda 13.000 üzerine 13.000 endeks üzerindeki hareketlerini tetikleyici bir hikaye şu anda bulunmuyor. Fon tarafındaki atılan adımlar önemliydi. Özellikle somut adımlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması piyasada biraz normalleşmenin önünü açtı. Tabii şimdi ödeme ve takvim süreci ön plana çıkacak. Buradaki beklenti de biraz piyasayı şekillendiriyor. tabii burada fon tarafından etkilenenlerden ziyade bir de etkilenmeyen ama biz tarafındaki yatırımlarından dolayı dolaylı yoldan, yan tatlılardan, ana endeksten etkilenen birçok yatırımcı var. Bunların yeni para girişi ya da mevcut seviyelerdeki işlemlerinin azalmasının da etkisi var diyebiliriz. Özellikle bu tarafın biraz daha normalleşmesi endekse tekrardan 12.500 üzerindeki tutulmayı sağlayacağız gibi duruyor. Tabii yurt dışı gelişmeler, ABD-İran savaşı, birçok konu başlığı var. Daha buralara gelemiyoruz hala. Ne yazık ki diyemiyorum. Çünkü 11.500-12.000 bandından geçiş konusunda piyasada düşmeye çok istekli değil. Biraz daha üzerinde fiyatlamaya çalışıyor. Burada bankalardaki hikaye tabii ön plana çıkıyor. Dün Tofaş, Aselsan özellikle 2-3 gündür yeni iş alımlarıyla endekse katkısı artı derecede olmaya devam ediyor. Bankalardaki çözülme alışları beraberinde getiriyor. Enflasyon datası da destekleyici konumda. Faiz hikayesi de destekleyici konumda. O yüzden hani bu yatay bantta birkaç hafta geçirmemiz çok da olağan dışı değil diye düşünüyorum. Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi gelmediği sürece diyebiliriz kısa bir özetle.
0: Sizin beklentiniz yıl sonu enflasyon beklentiniz ne yönde? Merkez Bankası'nın %28'lik bir hedefi var.
1: 28'lik hedefe yakın sayabiliriz. Belki bir puan üzerinde kalabilir. 29-29.5 bandında oluşacağını düşünüyorum. Çünkü baz etkisinin geçiciliği de var burada. Özellikle Eylül ayından sonra. Tabii bu faiz indirim tarafına engel mi? Değil. Dediğim gibi yani 200 bas puana kadar bir indirim söz konusu. Ama global tarafında yüksek faiz ortamının devam ettiği ve faizlerin artmaya başladığı bir dönemde Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinin özellikle sekteye uğramadan sene başına kadarki süreçte devam etmesini beklemek isteyebilir diye düşünüyorum. Özellikle tüketici kredileri tarafında 2020 seviyelerinin de altına gelmiş bulunmaktayız. Bu da önemli bir gösterge oluşturuyor diye düşünüyorum. Az önce siz de belirttiniz, Eylül'ün özellikle son haftalarında PPP'den çıkan günlük rakamlar 60-65 milyar TL'ye yaklaştı. 800 milyarın üzerinde bir geçiş oldu şu anda. Dolarizasyonun önüne geçildi. Yani o tarafta çok bir geçişkenlik yok gibi duruyor şu anda dolar tarafına. O yüzden ihtiyatlı gitmeye devam edebilir biraz daha. Ama dediğim gibi hani 100-150 bas puan indirim alanı var. Kullanması gerekiyor mu? Bana göre kullanması gerekiyor Merkez Bankası'nın. Çünkü reel tarafta ciddi bir orada eşik var. Piyasanın buradaki alt bantta yatay seyretmesinin de bir sebebi de bu diyebiliriz. O yüzden biraz daha piyasa bekle gör tarafında olacaktır. Ekim-Kasım tarafında yeni hikaye olumlu anlamda var. Özellikle yabancı tarafındaki ilgi. Bunu da şu anda Eylül girişlerinde çok göremedik. Ekim Merkez Bankası toplantısından sonra, özellikle FED tarafındaki toplantıdan sonra biraz daha artma beklentisi var diye düşünüyorum.
0: Tam sizin söylediğiniz noktadan ilerlemek istiyorum. Şimdi enflasyon düşerken politika faizi de %37'de kalırsa, dediğiniz gibi o reel faiz alanı güçleniyor. Bu tabloyu hem Türk lirası varlıklar, özellikle tahvil, Borsa İstanbul açısından nasıl bir fiyatlama yaratır? Hangi koşulda faiz indirimi hisse senetleri için fırsat olur? Hangi koşulda enflasyon riski olur?
1: Şu an bu faizle bile endeksin geldiği noktaya bakacak olursak bir fırsat. Yani 13.200 hatta 13.000'in altındaki endeks fiyatlamaları reel faizin bu kadar yüksek olduğu dönemde bile bence bir alternatif olarak faizin önünde özellikle sene sonuna kadar bir getiri potansiyelini işaret ediyor. Ama bu işaret etmesi gerçekleşeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Az önce de bahsettiğim gibi fiyatlama mekanizmalarında tetikleyecek unsurların oluşması için özellikle fon tarafı tarafındaki somut adımlar, yabancı yatırımcı ilgisi ve bilançolar tarafındaki hikayenin özellikle sektörel dağılım konusunda BIST 30, BIST 50'ye yayıldığını düşündüğümüz şu dönemde alışların tetiklenmesi. Hacim tarafında hala yetersiziz. Özellikle fiyatlama mekanizması anlamında 12.000 tarafından bir tepkiler gelmekte. 11.900-12.000 tarafında. Bu da 13.000 harekette biraz sınırlı kalıyor. Ve faiz tarafındaki özellikle fondaki geçişler, TL mevduat tarafına geçişlerde biraz daha bekle gör tarafında olan yatırımcıyı da bunun içine koyarsak buradaki mekanizmayı mevcut yatırımcıların da son düşüşte %15-%20 minimum etkilendiğini de içine koyarsak yeni alıcı gelmediği yerde piyasanın yukarı hareketi ne kadar iskontolu olsa da tetiklenmiyor diyebiliriz. Bunu kıracak nokta biraz daha o denge arayışımızın ya da normalleşmenin üzerine yeni hikayeyi yaratacak alımların gelmesi. Bu da iç taleple şu anda oluşabilmiş değil. Özellikle yabancı tarafında burada derinliğin tekrar sağlanması, şirketlerdeki geri alımlar, özellikle biz sadece fon tarafını konuşuyoruz ama bazı şirketlerimizde öz sermayesiyle yapılan burada alımlar da var. Detaylandırmalar şu anda yeterli boyutta değil. Yatırımcıda hala bir belirsizlik hakim. O yüzden birçok iyi bilançosu beklenen hisse senetlerinde alımlar gelmedi. Bırakın üzerinde %5'lik %10'luk bir geri çekilme daha görüyoruz birçok hissede. O yüzden burada negatifi evet çoğu anlamda geride bırakmış olabiliriz ama yukarı hareketleri tetikleyecek hikayeyi barındırsa da hacim ve yeni alıcı etkisindeki zayıflıktan söz etmek mümkün. Dediğim gibi yani özellikle CDS tarafındaki geri çekilmeler, mevduat faizinin burada reel taraftaki iskontosunun biraz daha azalması buradaki etkileri kademeli olarak arttırabiliriz. V-tip toparlamadan şu anda bahsetmek için çok erken ama özellikle 3. çeyrek bilançolardan sonra bir olumlu etkiden de bahsetmek için önümüzde bir veri seti oluşacak diye düşünüyorum.
0: Borsa İstanbul'da enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesiyle yukarı yönlü hareket %1'in üzerindeydi ama dün de ekside kapattı. Bugüne dair beklentiniz, açılış beklentiniz ne yönde?
1: Dediğim gibi hani biraz daha olumlu tarafta başlayacağız gibi duruyor. Yatay ve sınırlı pozitif. Tabii enflasyon datasının içeriğine bakarsak hizmet tarafındaki katılık yine bir tık devam ediyor ama gıdadaki çözülme olumlu diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte olumlu tablo aşağıya doğru devam ettiği sürece az önce belirttiğim gibi 28 bandı biraz baz etkisinden dolayı şu anda hala tam olabilir diyemiyorum ama özellikle 25'lere yakınsayacağımız yerde biraz daha burada etkilerin ya da atılan ya da verilen reel faizin sonuçlarını görmeye başlayabiliriz diyebilirim. İlk somut adım tabii kira tarafından gelmişti. Yaklaşık 2-3 aylık dönemde oradaki geri çekiliş devam etti. Gıdadaki geri çekiliş ikinci ayına girdi diyebiliriz. Hizmetteki katılık devam etmesine rağmen oradaki bir çözülme de etkili olacak. Tüketici kredileri tarafındaki buradaki geri çekilme ve 2020 seviyelerinin de altına gelmiş olmamız, talepteki kesilmeyi burada net bir şekilde görüyoruz. Bunun piyasaya reel tarafta yansıması da önümüzdeki aylarda olacaktır diye düşünüyorum. Bu olumlu etkileri piyasa şu anda biraz daha göz ardı ediyor. Bunların etkilerini belki sene sonu tarafında 3. çeyrek bilançolardan sonra biraz daha okuyabiliriz.
0: Fon kriziyle ilgili 10 maddelik fon teklifi de meclise geliyor. Tabii burada doğrudan yatırımcı güveni, sermaye piyasası, fonların hukuki statüsü üzerinden okumak çok önemli. Gelinen noktayı nasıl değerlendirelim? Siz nasıl görüyorsunuz? 350 bin kadar 1 milyonun altında yatırımı olan yatırımcının da ödemeleri bu ay içinde yapılması planlanıyor.
1: Çok hassas bir konu. yani fon tarafındaki gelişmeler, özellikle piyasaların derinleşmesini beklediğimiz, yeni döneme ayak uydurmasını beklediğimiz, yatırımcı tabanının genele yayılması üzerine konuştuğumuz senelerdir yapı, bence bu tepasla beraber ciddi anlamda yol kat etti. Bu durumun şu anki mevcut haber akışıyla bu kadar sekteye uğraması da bence hepimizin hassas noktalarda konuşması gerektiğini düşünüyorum. Keza tavsiye süreçleri, 10 maddelik kanun teklifi mevcut sürecin olabildiğince takvim olarak geri çekilmesi ve yatırımcının buradaki güven tarafındaki soru işaretlerini gidermeye yönelik bir adımlar atılmaya devam ediyor. Tabii PPP'lerdeki süreç, tersepolardaki yapı, hangi fonun daha likit olduğu, hangi fonun buradaki geri dönüşlerine ya da likitasyonun piyasa tarafından sağlanması, işte kamu bankaları ve özel bankaların burada satıcı konumda olduğu sürede satışları hangi takvim üzerinde yapacağı gibi birçok teorik durum var. Ama bunları tek tek konuşmak şu anda mevcut sürecin içinde takvimin ağırlığını ya da takvimin süresini değiştirmiyor açıkçası. Devlet tarafından somut adımlar atılmaya devam ediyor. Ödemeler kademeli olarak başlayacağını düşünüyorum ben. Hani bir anda iki haftalık bir sorun çözümü değil. Biraz daha üzerinde, çünkü birçok noktaya değiyor. Sadece 355 bin yatırımcıyı ilgilendirmiyor. Az önce de bahsettiğim gibi burada aslında BİS tarafındaki birçok kişi etkilendi. Bunlar hem profesyonel tarafta, işte bizim yaptığımız öneriler, analist tarafındaki beklentiler, uzun vadeli yatırımcılar, kısa vadeli yatırımcılar ve günlük işlem yapan traderlar, aslında geneli yayılan bir düşüşten ya da etkiden bahsedebiliriz. Bunların tekrardan normalleşmeye başlaması, dediğim gibi ilk önce tabii fon tarafındaki gelişmelerle çözülecektir. Ama genel etkilerinde burada önemli bir haber unsuru fon tarafındaki gelişmeler, genel etkilenmiş tarafında unsur teşkil ediyor hareket anlamında. O yüzden ilk etkiler önemliydi. Kısa süreli bir çözüm özellikle PPP tarafında, piyasa tarafını biraz daha rahatlatacaktır. Ama dediğim gibi biraz daha fonlardaki gelişmeler, olumlu hikayeler ve endeks üzeri özellikle arbitraj fonları, hedge fonlar ve endeksin orta uzun vadeli getirisine katkıda bulunan, derinliği arttıran birçok iyi eğitimle ve güzel getiri, uzun vadeli getiri sağlayan fonlarımız var. Bunların da bence göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu yatırımcı tabanına yayılma konusundaki attığımız ya da kazandığımız edinimleri bence bu dönemde çok fazla bu konulardaki hassas söylemlerimizi de korumaya çalışmalıyız diye düşünüyorum.
0: Peki tabii o tasfiye kapsamında varlıkların hangi yöntemle değerlendirileceği de yatırımcı açısından çok kritik değil mi burada?
1: Tabii içeriğindeki hisse senetlerinin hangi fiyatlardan alıcı bulacağı, bu alıcı bulduğu fiyattaki eşleşmelerin likidasyonu ve fonun kendi mekanizması içindeki burada bir havuzda oluşacak para ve bunların kademeli ödenmesi, hangi vade, hangi tipe göre, hangi getiriye göre, ana para üzerinden üzerine bir enflasyon getirisi konacak mı, işte tavsiye sürecinde kazanımlar ve hesaplarda işlem yapan fonlardaki ilk kazanımları iade konusundaki süreçleri, geliri daha doğrusu bekleniyor diyebilirim. İşte tels repoların, bonoların vadelerinin geldiği yerde ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini de burada takip ediyoruz. Dediğim gibi birçok başlık var ve bunların hepsinin netleşmesi öyle bir haftada, 3 günde, 5 günde olacak adımlar değil, ama bunların gerçekleştiği dönemde takvimin net olması piyasadaki burada güven etkisine ve yatırımcının algısına en azından normalleştirecektir diye düşünüyorum.
0: Peki ne dersiniz, küresele de temas edelim mi? Çünkü FED tutanakları önemli olacak. Bugün günün ilerleyen saatlerinde takip ediyor olacağız. Eğer şahin bir mesaj görürsek FED tutanaklarında ilk reaksiyonu nerede görürüz Gökhan Bey? Altın, dolar?
1: Tabii ki altın tarafında ve dolar tarafında göreceğiz. Görüyoruz da daha doğrusu. Oynaklık bir tık fazla ABD 10 yıllıklarında da keza öyle. Ama dediğim gibi hani özellikle Brent tarafındaki edinimler, dün de %3'lük bir geri çekiliş vardı. Arz endişelerinden dolayı tekrardan oradaki hareket yukarı yönlü oldu. ABD 10 yıllıkları burada önemli bir gösterge. Oradaki yükseliş devam ediyor. Bunun geçici mi kalıcı mı olduğu sorusunu sormaktan ziyade Fed'in buradaki açıklamaları da önemli. Tabii yönlendirmenin daha az olduğu bir Haziran toplantısıyla beraber bu etkini ya da söylemin şu anda çok tutulmuştu. Tutarlı olup olmadığını sorguluyoruz açıkçası. Birçok yerden bir yönlendirme geliyor ABD tarafından da. Az önce belirttiğim gibi hani %55'in üzerinde fiyatlanan bir faiz artırım beklentisi vardı. Onlar %25 seviyelerine doğru geri çekildi. FED tutanakları akşam önemli olacak. Yani daha şahin bir tutumun altındaki etkisi sınırlı oluyor. Bunu birkaç haftadır görüyoruz. İşte 4100-4150 bandları geri çekiliş üzerinde 4250'ye kadar bir tepki hareketi seyrediyoruz. Onun aldı yani 4100'ün altındaki seviyeler tabii tekrardan 3750-3800 bandına doğru geri çekilebiliriz diye düşünüyorum ama oradaki geri çekilmeler biraz daha alım fırsatı oluyor. 4150-4100'e doğru olan geri çekilmeler. Sonra hızlı bir şekilde tekrardan üst bandı doğru geçiş yapıyor altın tarafı. Özellikle Brent tarafındaki burada kısa vadeli etkiler, orta vadeli etkiler, enflasyon tarafındaki geçişkenliği, işte zaten Trump özellikle Kasım seçimlerindeki mevcut politikasını burada geçen ay itibariyle, özellikle Ağustos ayı itibariyle kesinleştirdi diyebilirim. İran tarafındaki anlaşma olmaması ve ABD'nin de geri adım atmaması burada riskli varlıkları ve özellikle emtia tarafına baskılayan unsurlar, evet, oldu. Buradaki çözülme biraz daha sürebilir diye düşünüyorum.
0: Analizleriniz için teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün olsun sizin için Gökhan Bey.
1: Yayınlar diliyorum. Sağ olun Sema Hanım.
0: Teşekkürler. Çok kısacık bir ara, sonra yine kıymetli bir konuğum olacak. Paranın rotasında aradan sonra görüşürüz.

0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: GS Para. İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
6: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
7: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.

0: fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
3: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedi. LOTEM İstanbul Karakı. Kuryo Collection by Hilton.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük rahatlık
1: Paytier. İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
4: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
5: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: rotası devam ediyor. Yine kıymetli bir konuğum var. Gürkan Aydoğan, stratejist, bizimle birlikte paranın rotasında. Günaydın, yayına hoş geldiniz Gürkan Bey.
1: Günaydınlar Sema Hanım. Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Enflasyonun %30'un altına inmesi piyasada yeni bir fiyatlama döneminin kapısını açtı mı?
1: Tabii önümüzdeki sürece ilişkin özellikle enflasyonun %29.73 açıklanması önümüzdeki sürece ilişkin savaşın bitme potansiyeliyle birlikte belki de önümüzdeki süreçte Merkez Bankası tarafından faiz indiriminin bir miktar tekrar konuşulacağı bir dönem olacaktır. Tabii o sebeple bu ay kritik. Özellikle Trump'ın savaş söylemleriyle alakalı bir barış söylemleri tarafına geçen bir konuşma metni esasında son dönemde daha çok vurgulanıyor. Özellikle bir barış anlaşma ihtimali oluşursa Merkez Bankası tarafından da faiz indirimini Ekim ayı içerisinde görme potansiyelimiz oldukça yüksek olur. Ve tabii Merkez Bankası'nın faiz indirim ihtimali özellikle önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul tarafında da pozitif senaryolara orta uzun vadeli destekleyen bir hamle olabilir.
0: Yıl sonu enflasyon beklentiniz kaç sizin? Merkez Bankası'nın hedefi %28.
1: Zaten 28'e esasında yakınız. 29.10'lar esasında bir miktar daha vurgulanan bölgeler.

0: muhtemel senaryoda 29.10'ları beklemeye devam ederiz. Ama önümüzdeki sürece ilişkin petrol fiyatları enflasyon rakamlarını tetikleyen ve belirleyen unsurlar olacaktır. Özellikle savaşın bitme ihtimali artarsa Merkez Bankası hedefini gerçekleştirebilir, 28 hedefini. Fakat petrol tarafında 100 doların üzerindeki kalıcılıklarla birlikte enflasyon tekrar yukarı yönlü tetiklenebilir. O sebeple savaşın bitip bitmeyeceği gelişmekte olan ülkeler için, enflasyonları için oldukça kritik olacaktır. Savaşın bittiği senaryoda özellikle %28 hedefi ne doğru yaklaşan bir yıl sonuna doğru bir manşet enflasyon rakamlarını yıllıklandırmış olarak görme ihtimalimiz yüksek.
1: Merkez Bankası'nın 22 Ekim toplantısında tabii enflasyonun Eylül ayı düşüşüyle birlikte piyasanın beklentisi 200 bas puanlık, 100'er bas puanlık indirim yönünde. Sizin indirim beklentiniz var mı?
0: Tabii özellikle yani ben esasında Merkez Bankası'nı bağımsız olarak düşünmüyorum. Özellikle petrole bağımlı bir Merkez Bankamız var. O sebeple petrol fiyatları ile birlikte şekilde alacak bir hamle olacaktır. Önümüzdeki sürece ilişkin barış anlaşma ihtimali kuvvetlendiği takdirde evet ben de bir 100 bas puanlık bir Merkez Bankası tarafından Ekim ayında 22 Ekim'de bir faiz indirimini beklerim. Ve tabii barışın kalıcı olma potansiyelinin yüksek olması, hatta petrol fiyatlarının 100 doların altında kalıcılık sağlamasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar bir adet daha faiz indirimini beklemeye devam ederim. Tabii savaşın hatta petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalıcılık sağlamasıyla birlikte yaklaşık 2-3 aylık senaryoda bizim manşet enflasyon aşağı yönlü hareket ediyor. Petrol fiyatları 100 doların altında kalıcılık sağladığı takdirde ise bizim manşet enflasyon dediğimiz rakamlar daha da yıllıklandırılmış olarak aşağı yönlü gelme potansiyeli yüksek. O sebeple petrolün 100 dolar altındaki senaryosunda Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar 2 adet faiz indirimini bekleriz. Fakat önümüzdeki süreçte bence Merkez Bankası da temkinli davranacaktır. Çünkü savaşın bitme potansiyelini konuşurken tekrardan savaşın bölgeselle sıçrama ihtimali de oldukça yüksek olabilir. Biliyorsunuz Trump tekrar 10 bin tane asker gönderdi Körfez bölgesine, Hürmüz Boğaz bölgesine. Tabii o sebeple savaşın anlık bir büyüme ihtimali de var. Merkez Bankası da temkinli yaklaşarak 2 adet 100'er bas puan petrol fiyatları 100 doların altında kalıcılık sağladığı takdirde 2 adet 100'er bas puan faiz indirimi yapabilir şeklinde beklentim mevcut benim de.
1: İndirim beklentisi gerçekleşirse Borsa İstanbul'da bankalar için yeni bir rally alanı oluşur mu?
0: Kesinlikle oluşur. Zaten Borsa İstanbul tarafı şu an itibariyle yabancının iştahını kabartan bölgelere yaklaşmış durumda. Yani 250 dolarlardayız. 240 dolarlar bu zamana kadar hep destek bölgesi oldu. Ve hatta 230 ile 240 dolar bölgesi yabancının iştahını kabartan bölgeler oldu. Önümüzdeki sürece ilişkin Merkez Bankası'nın da faiz indirim ihtimalinin artması yabancı tarafının esasında carry trade tarafından bir miktar çıkış yapıp Borsa İstanbul tarafına geçiş yapabileceği bir süreç olabilir. Hem fiyatlar dolar bazında uygun hem de faiz indiriminden kaynaklı azalan bir profit olacaktır özellikle carry trade tarafında. O sebeple yabancının daha çok iştahını bankacılık endeksi tarafına geçişini görme ihtimalimiz yüksek olacaktır. O sebeple Merkez Bankası'nın faiz indiriminin kümüle olma ihtimalinin ve sürdürülebilir olma ihtimalinin artması Borsa İstanbul'a hatta bankacılık endeksine doğrudan pozitif olarak yarayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Borsa İstanbul'da 12.600 aşılırsa hedef bölge neresi olur? Aşılamazsa hangi seviyeyi o kritik destek olarak kabul edelim?
0: Aslında Borsa İstanbul tarafında 10.700 çok dip seviye, en dip bölgesini bura olarak görüyoruz. Tabii borsada veya finansal piyasalarda dibin dibi olmamakla birlikte teknik olarak 10.700'ün üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde yukarıda sizin de bahsettiğiniz gibi 12.600 bölgesinin yukarı yönde geçilmesiyle birlikte yukarıdaki hedef 14.600 bölgesi olur. Tabii bu hızlı bir hareket performansı sağlaması için esasında fon tarafından da pozitif hareketler gelmesi, pozitif haberler gelmesi gerekir veya faiz indiriminin tetiklenmesiyle birlikte yabancının artması gerekir. O sebeple 12.600 kırılırsa 14.600'ü hedef olarak belirleyebiliriz. Tabii 14.600'ün de esasında o bölgeye giderken de ara dirençler de olacaktır. Özellikle 13.650 ve 13.800 bölgesi oldukça kritik direnç bölgesi olacaktır. Kısa vadeli olarak bakacak olursak 13.650 ile 13.880 bölgesinde yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte esasında 14.600 bölgesini bekleyebiliriz. Hatta Merkez Bankası'nın önümüzdeki sürece ilişkin faiz indirim patikasının da sürdürülebilir ve kümüle olarak devam etme ihtimalinin artmasıyla birlikte Borsa İstanbul tarafında 2027'de tekrardan 16 binleri konuşuyor hale gelebiliriz.
1: Aslında söylediğiniz fon krizi tarafıyla ilgili iyi haberler gelmesi durumunda kısmında hem 10 hukukçu milletvekilinin hazırladığı tasarı hem de 350 bin kadar 1 milyonluk sınırdaki yatırımcının ödemelerinin bu ay içinde yapılacağı planlaması. Değil mi?
0: Evet, yani aslında gri bir alanı şeffaflaştırmaktan bahsediyoruz. Keza Merkez Bankası Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da bu hamleler aslında kısa vadeli bir miktar tedirginlik yaratsa da orta uzun vadede Borsa İstanbul'un güvenliği açısından bence kritik olacaktır. O sebeple bu hamlelerin orta uzun vadeli daha çok pozitif etkisini göreceğiz önümüzdeki süreçte diye düşünüyoruz. O sebeple önümüzdeki sürece ilişkin haber akışı net bir şekilde sağlandığı takdirde hukukla birlikte ilerlediği takdirde yabancı yatırımcının da güvenli alan niteliğinde değerlendirmesiyle birlikte Borsa İstanbul'da pozitif olarak orta uzun vadeli yarayacak haberler olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Küresel tarafta S&P 500 ve Nasdaq'ta rekorlar var. Şimdi notlarıma bakıyorum, açık ara lider bir Nasdaq var. %20'ye de yakın ilk 9 ayda getirisi var. Bu iyimserliğin, risk iştahının Borsa İstanbul'a yansıması sınırlı kalır mı? Kalırsa neden sınırlı kalır?
0: Tabii şu an itibariyle Amerikan borsalarında bir rekor hareket devam ediyor. Özellikle Nasdaq tarafında 31.217'lerdeyiz. Önümüzdeki sürece ilişkin aslında Borsa İstanbul tarafı yurt dışıyla bağını bir miktar koparmış da diyebiliriz. Fakat önümüzdeki süreçte Nasdaq ve S&P tarafında bir düzeltme hareketi görme ihtimalimiz oluştuğunda Borsa İstanbul buna çok derin eşlik etmeyebilir. Aslında lokaldeki haberle birlikte, haber akışıyla birlikte yurt dışıyla bağını bir miktar, korelasyonu bir miktar azalmıştı. Fakat yukarı yönlü hareketlerin özellikle Amerikan borsaları tarafında seçime kadar devamını bekleyebiliriz. Özellikle Amerikan seçimlerine kadar. Önümüzdeki sürece ilişkin Borsa İstanbul'un da bu ralliye katılma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz Ekim ayı özelinde. Çünkü gerçekten çok ucuz kalan bir Borsa İstanbul var. 250 dolarlara tekrar gelmiş bir Borsa İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani ne zaman 250 dolarlara geldiğini konuşuyor olursak, yani 1999'dan beri sürekli Borsa İstanbul 250 dolar endeksiyle birlikte ortalamada bir fiyatlama yapıyor. 250 doların üzerinde yani altında ciddi bir alıcıyla karşılaşıyor. Üzerinde ise yaklaşık olarak 500 dolarlara kadar bir yukarı yönlü hareket gerçekleştiriyor. O sebeple önümüzdeki sürece ilişkin Borsa İstanbul'un ucuz kaldığını düşünüyoruz. Yabancının daha çok Borsa İstanbul tarafında Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle birlikte tercih edeceği, gelişmekte olan ülkeler bazında tercih edeceği bir pazar olduğunu düşünüyoruz. O sebeple Amerikan borsalarında bir düzeltme hareketi olsa da aşağı yönlü olarak Borsa İstanbul'un buna negatif olarak sınırlı bir etkisi olacağını düşünmeye devam ediyoruz. Daha çok yukarı yönlü potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyoruz.
1: Analizleriniz çok kıymetli. Teşekkürler Gürkan Bey. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı gün diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Devam edelim Paranın Rotası'na. Kayhan Tezcan şimdi konuğum, stratejist bizimle birlikte Paranın Rotası'nda. Günaydın, yayına hoş geldiniz Kayhan Bey.
2: Günaydın Sema Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Piyasa bugün enflasyonun

0: doların altına inmesini mi yoksa petrolün 100 doların üzerine çıkmasını mı daha çok fiyatlıyor?
1: Yani ikisini de beraber bir potada düşünmekte ben fayda var diye düşünüyorum. Şüphesiz işte gelen 1.88 gibi rakamla beraber yıllıkta %30 seviyesinin altına gelmiş olduk. Tabii piyasalar için birinci derecede önemli argüman şu an için pek enflasyon değil. Daha bu fon meselesinin getirdiği açılımları konuşuyoruz. Burada hala orada bir güven tesis edilecek mi, edilmeyecek mi konusuyla daha yakından ilgileniyor piyasa. Çünkü özellikle bizim yan kağıt dediğimiz BIST 30'un dışındaki kağıtlarda bu taban taban süreçler hala devam ediyor. Dolayısıyla burada bizim beklediğimiz biraz daha bu kağıtlarda bir durulma, bu taban taban süreçlerinin artık sona ermesi gibi faktörleri izlemek istiyoruz ama gördüğüm kadarıyla da şu an için henüz öyle bir durulma maalesef izleyemiyoruz. Evet, enflasyonun 2'nin altına gelmesi şüphesiz olumlu ama esas görmek istediğimiz konu Sema Hanım, daha çok güven telakki eden ve insanların özellikle fonlarda kalan paralarına ulaşım imkanlarının artık açıklanan takvimle birlikte bir süreçle başlaması diye düşünüyorum şimdilik.
0: Peki piyasada enflasyonun düşük gelmesiyle, beklentinin altında gelmesiyle 200'er bas puanlık faiz indirimi beklentisi var ama bir taraftan da Merkez Bankası'nın temkinli duruş mesajı var. Sizin beklentiniz ne yönde? Alanı var mı Merkez Bankası'nın faiz indirimine?
1: Evet, şimdi böyle bir alandan bahsetmek mümkün ama bu alanın kısıtlı olacağını düşünmek lazım Sema Hanım. Yani işte 22 Ekim'deki toplantıda biz bunu göreceğiz. En son biliyorsunuz 37'de sabit bırakmıştı. Çünkü işte Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamaları da ben hatırlıyorum. Burada petrol fiyatlarına çok dikkat çekmişti Sayın Başkan. Şimdi o zaman Brent petrol 100 doların üstündeydi. Şimdi gerçi 15 gün var. Bugün ayın 7'si olduğunu düşünürsek toplantıya daha 15 gün var. Ve gene hala 101 küsürlerde şu an Brent petrol.
0: Evet.
1: 73 dolara kadar Sema Hanım düştüğünü hatırlarsak gerçekten Brent petrolün ateşinin henüz yeteri kadar düştüğünden bahsedemeyiz. Dolayısıyla bu 15 günlük süreçte özellikle Brent petrol böyle ben 90 seviyelerin altının daha uygun olacağını böyle 100 doların biraz altına gelmesinden çok bir fayda sağlanamayabilir. Fakat hele hele 90'ların altına geldiği takdirde bir alan açılmasından bahsetmek mümkün diye düşünüyorum. O da çok kuvvetli bir geniş bir alan olmayacaktır. Böyle daha önce yaptığı gibi 2 puan 2,5 puan değil de birer puanlık daha mütevazi indirimleri görüp onun piyasadaki etkilerini takip etmek isteyecektir Sema Hanım.
0: Peki faiz indirme beklentisi tabii bankaları desteklerken sanayi hisselerinde neden aynı ölçüde bir hareket oluşmayabilir?
1: Çünkü oluşmayabiliyor. Çünkü biliyorsunuz bizim içinde olduğumuz enflasyonla mücadele ile ilgili pakette asıl ana amaç burada talebi dizginleyebilmek. Bizim enflasyonumuz bir miktar talep kaynaklı, bir miktar da arz kaynaklı. Arz kaynaklı olan durumda çok daha değişik politikaların, üretimi destekleyen politikaların devreye girmesi lazım. Ama bizim uyguladığımız politika daha çok talep kaynaklı artan enflasyonla mücadeleye daha çok odaklanmış durumda. Dolayısıyla bu odaklanmadan dolayı talebi indirmekten önceleyen politikalar maalesef cirolarda ve akabinde de karlarda Sema Hanım çok istenilen sonuçları vermeyebiliyor. Yani sorduğunuz sorunun cevabı politikanın kendi iç dinamiğiyle ilgili, yani özüyle ilgili. Evet. Dolayısıyla burada bir değişiklik olmadan ve tabii ki de ihracat da yapabilir sanayi şirketlerimiz, ama en büyük ihracat kapımız olan Avrupa'da da istenilen kadar bir canlılık olmadığı için hem içten hem dıştan maalesef sanayi şirketlerini çok destekleyen bir ortam yok Sema Hanım.
0: Borsa İstanbul'da o yükselişin devamını takip edebilmemiz için hacim tarafında ne görmemiz gerekiyor sizce?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle dün çok ben şöyle baktım, yani gerçekten hacim çok sıkıntılıydı. Yani 100 milyar TL'yi zor geçen bir hacim oldu. Hacim çok önemli. Özellikle yükselişlerde çok önemlidir. Bir piyasa hacimsiz çok rahat düşebilir. O, hiç sıkıntı olmaz. Onu söyleyebilirim, ama kalıcı yükselişler için söylediğiniz gibi hacim çok önemli. Şimdi de önümüzde biliyorsunuz, daha önceki konuklarınızla da konuştunuz. Ben dinledim yayını. Söylendiği gibi orada 12.500 12.600 seviyesi var. Yani burasının kalıcı olarak, bakın yani bir gün üstünde kapanış yapar, bir gün daha yapar, ertesi gün altında kapanır, bundan bahsetmiyoruz. Kalıcı bir şekilde üstüne geçilebilmesi için Sema Hanım, sizin de söylediğiniz gibi hacmin geri dönmesi lazım. Biz 12.500-600'ün bu hacimle kolay kolay yukarı geçilemeyeceğini düşünüyoruz.
0: Beklentiniz ne yönde bugün Borsa İstanbul'da açılacak? Çok az kaldı.
1: Evet, ben beklentim, evet şu anda da açıldı galiba, evet. Benim önümde
0: biz
1: de
0: piyasa fiyatlamalara,
1: var. 15 puan yukarıda açıldı.
0: Evet,
1: ilk fiyatlamaya. 15 puan yukarıda açıldı. Ben 12.389 rakamını görüyorum. Biraz evvel söylediğim gibi 12.500'lere kadar.
0: Gidelim açılışa, gidelim. Virgül koyalım, açılışa gidelim, canlı açılışa alalım.
1: Tabii.

0: 2, 1 ve gong al bayrak için çalıyor.
1: Borsa İstanbul yukarı yönlü hareketle başladı, yükselişle başladı. Yeni güne 12.389 puandan açıldı. Buyurun Kayhan Bey, nasıl değerlendirdiniz bu açılışı?
2: Evet, biraz evvel hacimden bahsediyorduk. Hacim evet, çok önemli. Güven telakkisi çok önemli. Bu taban taban giden kağıtlardaki durumu izleyeceğiz. Bu çok önemli. Yurt dışı zaten siz de söylediniz. S&P ve özellikle Nasdaq rekorlar kırıyor. Aslında yurt dışı çok da yani fena değil, bizi destekleyen moral açısından önemli bir boyut. Fakat biz bunu şu an çok değerlendirecek bir noktada gibi gözükmüyoruz. Ama tabii burası borsa, hiç belli olmaz. 12.500 geçtikten sonra 22 Ekim'deki para piyasası kurulunda da faiz düşüşüyle ilgili beklentiler biraz alevlenmeye, daha çok konuşulmaya, yani fon krizinin üstünde daha çok yer almaya, konuşulmaya başlarsa da neden olmasın diyorum. Yani 12.500-600'lerin geçilmesiyle tekrar eski zirvelerimiz olan 10-15 bin lira

0: Değindiğiniz için sormak istiyorum. Tahvil faizleri de yüksekken hisse senetlerinin rekor kırması nasıl bir sinyal?
1: Ya orada bambaşka dinamikler var ama. Yani gene güzel bir soru. Ama orada bambaşka dinamikler var. Çünkü biliyorsunuz bir ekonomi için verimlilik çok önemli. Onlar şu an yapay zeka vasıtasıyla arkalarına bir rüzgar almış vaziyetteler. Bunun da orta uzun vadede onların ekonomisinde bir verimlilik sağlayacağını düşünüyorlar. Dolayısıyla yani faizlerine de bakarsanız öyle 3.75-4 seviyesinde, bizim gibi 37-40 bandında da değil. Yani çok da yüksek bir seviye değil, kabul edilebilir. Makul bir seviyede onların enflasyonu ve faizi. Dolayısıyla yani orada kırılan rekorlara çok da şaşırmamak lazım Sema Hanım.
0: Peki tekrar Borsa İstanbul'a dönelim. Şu anda fiyatı makul ama hikayesi de güçlü bulduğunuz alan neresi Borsa İstanbul'da?
1: Sema Hanım, açık konuşmak gerekirse ben kısa vadede böyle sektör bazında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü henüz böyle bu toz dumanın yere indiğini görmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama illa bir tane sektör konuşmak gerekirse de şüphesiz bu ucuzlayacak, belki 12.500-600'ler geçilmezse 11.300-500 bölgesine gidersek daha da ucuzlama ihtimali olan piyasamızda yabancıların buna çok kayıtsız kalmayacaklarını düşünüyorum. Onların da geldikleri ilk sektör 30 senedir hiç değişmeyen sektör olan bankacılık sektörü olacaktır Sema Hanım.
0: Peki ters taraftan bakalım, yükselişine rağmen risk getiri açısından temkinli olunması gereken alan var mı?
1: Temkinli olması gereken alan çok aklıma gelmiyor. Yani zaten özellikle fiyat kazanç ve piyasa değeri, defter değeri olarak Sema Hanım, bizim hangisini sayayım? Türk Hava Yolları birin altında. İşte TÜPRAŞ biraz yüksek, Aselsan 5-6 seviyesinde, yani böyle çok yüksek, çok prim yapmış BIST 30 içerisinde, ama şu sektörler zaten çok primli, buralara dikkat edin diyecek bir sektör göremiyorum. 15.000 endekste dahi içinde hala potansiyel barındıran senetlerimiz olduğunu düşünürsek, piyasanın 12.500 hatta 11.500'lere geri çekilmesiyle beraber bu potansiyellerin daha da artacağını hesaba katmak gerekir Sema Hanım.
0: Peki tabii bugün önemli de bir tutanak, FED tutanakları gelecek. Oradaki evet. Hangi mesajlar, hangi varlıkta, nasıl bir reaksiyona sebep olacak? Şahin bir şimdi, FED tutanağı diyelim, FED mesajı.
1: Evet. Onu da söyleyeyim. Orada siz de söylediniz, borsanın rekorlar kırması yanı sıra bir tane negatif gelişme söylersek onları referans tahvilleri olan 10 yıllıklar burada çok önemli. Orada yanlış hatırlamıyorsam 5 seviyesi geçildi ve üstünde kalmaya devam ediyor. Şimdi onların en büyük korkusu biliyorsunuz doların referans para olması hasebiyle yüklü şekilde borçlanıyorlar ve her yükselen tahvil faizi onların borçluluk oranlarını da arttırıyor. Ben en son yanlış hatırlamıyorsam 40 trilyon doları da geçmişti toplam borçları. Dolayısıyla burada verilecek mesajların daha temkinli, buradaki faiz hatlerini %5'in üstüne geçen faiz hatlarında burada yatırımcıları mutlaka daha sakinleştirecek mesajlar gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve beklentim de o yönde Sema Hanım.
0: Peki eğer tahvil faizlerinde düşüş beklentisi güçlenirse yerli yatırımcı açısından soruyorum, tahvil, mevduat, Borsa İstanbul arasında nasıl bir para rotası oluşur?
1: Ya birinci derecede etkilemez diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum. Yani zaten görüyorsunuz borsaları rekorlar kırdığı halde bizim kendi iç meselemiz devam ettiği için
1: fon meselesi.
0: Şimdilik bir ayak uyduramıyoruz. Ama kendi meselelerimizi halledebilirsek şüphesiz sizin de buyurduğunuz bu uyum süreci başlayabilir zamanı.
1: Bugüne dair beklentiniz kapanış açısından, gün içi hareket açısından Borsa İstanbul'da ne yönde? Günü pozitif tarafta bitirir mi dersiniz?
0: Günün sonunu söylemek çok zor biliyorsunuz.
1: Beklentiniz.
0: Başı farklı başlar, sonu başlı farklar ama ben aciz kanaatim kısa vadede 12.500-600'ün geçiremeyeceğini düşünüyorum şimdilik.
1: Peki bugün yatırımcı açısından en büyük fırsat, en büyük risk iki başlık sizce?
0: Ya risk 12.500-600 geçildiğini görmeden yatırımcının çok hevesli davranması. En büyük risk bu olur. Fırsatta böyle aklıma bir fırsat gelmiyor. İlk önce riskleri bertaraf etmek lazım. Fırsatlara sonra bakmak lazım.
1: Tek bir veri seçseniz ne dersiniz yıl sonuna kadar piyasaların yönünü değiştirme potansiyeli en yüksek veri. Tabii petrol, Brent petrol hariç.
0: Ama şimdi olmaz. Brent petrol diyecektim. Sen Brent petrol hariçsin. Petrol çok önemli bizim. Biz
1: Evet.
0: petrol ithalatçısıyız.
1: Onu biliyoruz.
0: Her
1: O
0: türlü
1: yüzden
0: maliyetimizi etkiliyor,
1: onun
0: girdiğimizi
1: yanında
0: etkiliyor.
1: gördüğünüz veri.
0: Onu, ama bunlar mesela derim ki ben faiz derim ama
1: Evet.
0: petrolle faizli zincir gibi birbirine bağlılar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla petrol derseniz benim elimi kolumu bağlamış olursunuz.
1: Peki, çok teşekkürler. Yayına katkılarınız çok
0: Ben teşekkür ederim.
1: kıymetli. Değerli analizleriniz için keyifli, kazançlı bir gün diliyorum size.
0: Çok teşekkürler.
1: Paranın rotasına noktayı koyalım efendim. Alpara yayını ekonomi notlarıyla devam edecek. Hoşçakalın.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pasa diyeyim.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
6: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
7: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki

0: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.

0: günler. Alper ekranındasınız. Ekonomi Notları programıyla karşınızdayız. Bu programda borsada günün ilk 11'ini konuşacağız. Stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Visne Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle birlikte. Barışcan Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Barışcan Bey, borsada günün ilk 11'ini konuşmadan önce dilerseniz son gelişmelerle bir başlayalım. 17 Eylül'den bu yana fon tarafında geldiğimiz noktada ne kadar değişti diye bir bakalım dilerseniz. Dün Karahan'ın açıklamalarını takip ettik. Tasfiye sürecindeki fonlardan çıkan paranın büyük bir bölümünün mevduata yöneldiğine dikkat çekti. 800 milyar TL'lik bir rakamdan söz etti elbette. Fon krizinde 10 maddelik teklifte meclise gidiyor bir yandan. Cevdet Yılmaz da Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirme yapacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelinen süreci?
1: Ya baktığımız zaman zaten devlet mekanizmaları 2 hafta önceden itibaren çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp belli bir süreci devam ettiriyordu. Ve ki bunun öncesinde fonlarla ilgili alınan kararlar ciddi anlamda daha disiplinli, daha şeffaf bir ortamın hazırlanmasına zemin hazırlamıştı. İşte %5 sınırlarının getirilmesi, fon sahiplerinin isimlerinin vesaire MKK'ya bildiriliyor olması. Zaten ondan sonra pusula patlamaya başladı ki oradaki sıkıntıyı çözemediler. O da tereyağı sıçradı vesaire. Hepsi birden zaten işin içindeydi. Böyle oldu. Şimdi aslında sermaye piyasalarındaki özellikle Borsa İstanbul'da 3 tane ana başlıkta sıkıntı var. Bunlardan birincisi bu fonlardı. Ama bu fonlar zaten ben geliyorum diyordu. 1-1,5 senedir gürül gürül diyordu yani ben geliyorum diye. O yüzden buna şaşırmamak lazım. Yani bunu böyle bir kriz olarak algılamaktansa zaten olan bir şeyin artık açığa çıkması anlamında değerlendirebiliriz. Önemli olan bu fon tarafı düzenlenir. İşte ödemeler 1 milyon TL'nin altındakiler yapılacak. 1 milyon üstündekiler 1 milyona kadar yapılacak. Hatta enflasyon yani baktığımız zaman mevduat enflasyon getirisi kadar da oradaki bekleyen dönemdeki paranın ana paranın üstüne TL'deki olası değer kaybı enflasyona kaybettirilmeden yedirilmeden yatırımcılara verilecek. Bunlar güzel gelişmeler. Bunlar biraz daha yatırımcıyı memnun eden gelişmeler. Ama dediğim gibi fon durumu zaten gözler önünde açık açıktı. Önemli olan şurada iki başlık daha var. Onlar çok büyük sıkıntı. Birincisi bu açığa satış olayı. Şimdi açığa satış bir haktır. Dünyanın her yerinde şortlamak vardır. Açığa satmak vardır. Evet. Açığa satmanın da mantığı hedging üstüne kuruludur. Hazine risk yöneticiliği de yaptığından dolayı aracı kurumlarda yıllarca. Bizim işimiz zaten hedging üstünedir. Hedging de nedir? Olası bir risk durumunda hazinedeki kasayı bir miktarını, o risk modellemesini bir şekilde belirlenir. Yani finansal modellemelerle. Onun üzerine kurularak bir ana parayı ya da yatırımı ya da borcu ya da alacağı olası bir döviz değişimine, olası bir hareketliliğe göre hedgelemektir. Onun riskini minimize etmeye çalışmaktır. Şimdi bu çok mantıklı. Yani adam elinde spotta mal taşıyordur. Bunun olası düşüşüne göre açığa satar Viyop'tan. Düşerse Viyop'tan kazanayım, spot'tan kaybedeyim ama o onu dengelesin diye. Şimdi elinde mal olmayan kişilerin de tabii ki ya da aracı kurumların da açığa satma hakkı var. Ama bu açığa satış kısmında birazcık artık denetlemelerin daha dikkatli mi yapılması lazım ya da yeni kuralların mı getirilmesi lazım bilmiyorum. Çünkü çok güzel gitmesi gereken yukarı yönlü hisseler bazı aracı kurumlar tarafından ya da yatırım bankacılıkları tarafından bile ya da emeklilik fonları tarafından bile açığa satılarak yükselmesi engelleniyor. Yani hedging sistemi üzerine açığa satış kullanılmıyor ya da spekülatif amaçlı kar elde etme amaçlı açığa satış işlemleri kullanılmıyor. Hisseyi aşağıda baskılamak amaçlı kullanılıyor. Açığa satış işlemlerinin kullanım amacından sapmış durumda bir durum var. Bu fon krizi şu anda gündemde olduğu için evet hep onu konuşuyoruz ama bu bence ikinci sorun Borsa İstanbul'daki. Asıl üçüncü soruna geleyim. Benim de taklaya geldiğim hatta bundan 1,5

0: iki ay önce burada yayında GESAN'ı anlatırken beni dinleyip bu yayını izleyip GESAN'da benim aldığım pozisyonu alan ve zarar eden bütün yatırımcılardan da haklarını helal etmesini isterim. Gerçekten üzgünüm ama ben buraya hiçbir zaman mal devirmeye gelmedim. Hiçbir zaman sosyal medyamda da bunu yapmadım. İnandığım, güvendiğim şekilde analiz ederek söyledim. Beni bile düşürdüler. Neyle düşürdüler? Derinlik ve takas analizinde. Burada da sıkıntı var. Bunun da başında ne geliyor? Virman meselesi. Virman meselesinin de bir miktar daha düzene oturtulması, bir miktar daha kontrol edilmesi lazım. Çünkü biz bakıyoruz, tahtalarda alış alış alış emirleri var. Satış emirleri çok az. Tahtanın %95'i, %92'si alış tarafında birikmiş. %8'i, %6'sı satış tarafında ve yüklü alışlar geliyor. BOFA'dan geliyor. O zaman işte Tera İş Bankası'nı bile kaldırıyordu. Tera'dan geliyor. İşte Citibank'tan geliyor. İş yatırım alıyor. Hiç alakasız bir kurum ertesi gün tabana çatır çutur lotlar yazarak %10 4-5 gün bunu hisseyi düşürebiliyor. Elinde bu kadar mal yoktu. Takasa bakıyoruz son 6 aya ortalama maliyetinin altında satıyorsun 8-10 milyon lot. Şimdi bir mal almışsınız, siz de aracı kurumsunuz ya da bireysiniz, kar elde etmek amacıyla almışsınızdır ya da uzun vadeli yatırım amacıyla almışsınızdır. Maliyetinizin altında bu kadar o şirket batmış gibi satacak lotu nereden buldunuz? Arka kapıdan virman geldi. Bu küçük yatırımcının, orta ölçekli yatırımcının fark edemeyeceği bir şey. Benim 14. senem, biz işin artık kurdu olduk diyemeyiz. Tabii ki ne hocalar var, kurt hocalar, ama o yolda ilerliyoruz. Bizi düşürdüler, beni düşürdüler. Benim portföyüm %35-40 eridi. Yani ben Haziran, Mayıs ayından önceye döndüm. Ki bu fon krizi domino etkisi yarattı. Birçok şirketi etkiledi. Birçok şirket görünmeyen şeyleri konuşuyoruz. Şu anda parasını alacaklar mı, alamayacaklar mı gibi bir durum yok. Herkes alacak zaten. De hani bunları konuşurken işletmeler de etkileniyor. Ben mesela küçülmeye gidiyorum. Çalışma arkadaşlarımla yollar ayırmak zorunda kalıyorum vesaire vesaire. Şimdi böyle bir durumda biz yakalanıyoruz buna. Yani bu virman meselesi Türk yatırımcısının, yerli yatırımcının çok rahat algılayamayacağı da bir şey. Çünkü o derinlik ve tahta analizi en son noktalara yaklaşan andır. O size bazı şeyleri gösterir. Orada yanılsamalar varsa, eğer orada oynamalar varsa o daha tehlikeli. Çünkü fon gelişi belliydi onun. Bunları göremeyebilebiliriz. Yani ben de yakalandım. Herkes yakalandı. Onu da diyeyim. Ayrıca virmanı hadi gene yurt içinde yaptın. Bizi parçaladın. O problem değil. Bu fon krizinde bazı virmanlar işte Avrupa'da Rothschild bankalarına yapılan Türk Hava Yolları'nın hisselerinin virmanı, özellikle Hedef ve Pusula'nın CEO'larının yapmış olduğu 2.9 milyar TL'ye yakın vesaire. Yurt dışına da bu virman işini, evet, yapılıyor, yıllardır yapılıyor. Yatırım bankacılıkları da, aracı kurumlarda fonlar nasıl müdahale edildi çok güzel bir şekilde, bundan sonra şeffaf, daha disiplinli, daha düzgün gidecek. Açığa satış işlemleri ve virman taraflarının da sermaye piyasalarının daha iyiye gitmesi için bence şimdiden söylüyorum, gerçekten kulak ardı edilmesin, bakılsın. Birileri bir şey diyor, bu adamlar ne diyor? Gerekiyorsa ekipler kurulsun, çağrılsın, elimizden gelen desteği herhangi bir şey beklemeden maddi olarak verelim. Çünkü ülkemizin milli değeri. Bu Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ayrıca fon kısmında şunu da söyleyeyim. İnşallah bu 50-100 kişinin açgözlülüğü, doymazlığından dolayıdır. Bakın, bu virmanların yurt dışına, Rothschild firmalarına yapılması, işte burada eğer CDS'ler bu kadar düşerken, dış siyasette yeni pazarlar açılırken, Borsa İstanbul'da 500 dolarların üstü 17 bin beklentisiyle her gün böyle çocuksu arzularla, tutkularla kalkıp sermaye piyasalarına olan güvenimiz varken, seçim ekonomisine girilirken, enflasyon böyle düşerken, Merkez Bankası'nın faiz indirme ihtimalleri gün geçtikçe artarken, petrol fiyatları 100 dolar üstünde kalıcılık sağlayamayıp düşse de çıksa, çıksa da düşerken, savaşlar birazcık, jeopolitik riskler azalmışken, her şey bu kadar güzel giderken, inşallah bu fon vurgunu Siyonist ve emperyalist ülkelerin bir oyunu, operasyonu değildir ve bunlar da onların tetikçisi değildir. Çünkü bu sefer milli güvenlik sorunu olur. Yani dediğim gibi açgözlülüktense, nefislerine uymaktansa, ondansa, bundansa, doymamazlıktansa gene okeyim. Gerçekten deriz ki böyleymiş. Ama diğeri değildir inşallah. Eğer oysa o milli güvenlik sorunu diyeyim çok daha önemli. O yüzden fon konusu bence şu anda artık çözüm aşamasının yarısı bile aşıldı. Sona doğru yaklaşılıyor. Ödemeler başlar. O olur, bu olur. Zaten devlet mekanizmaları da bunu ciddi anlamda kontrol ediyor. Ben çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sayın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın da dediği gibi mevduata kaymalar arttı. Neden? Şimdi zaten borsa yatırımcısının da 5-6 trilyon doları TL'si silindi. Hani fondaki kalanlar ayrı, hissede kalanlar zaten ayrı. Şimdi borsa bu kadar düşmüşken borsa yatırımcısı içeride kaldı. Yeni alım yapamıyor, zaten para yok. Şimdi dışarıdan yeni borsaya yatırımcı olarak gelecek kişilerin de bu kaotik ortamda güveni sarsıldı, gelmiyor. Ne yapacak? Mevduat faizi hala enflasyon üstü getiri sağlarken ben mevduat faizine giderim diye düşünüyor. Mantıklı olarak da mevduat faizine yöneliyor. Ya da işte altın bu seviyelerde güzel mi? Hadi altın gümüş alalım gibi oralara yöneliyor. Ya da ziraat portföy, ak portföy, iş portföy, halk portföy gibi işte 100 yıllık bankaların neredeyse güzel fonlarına, portföylerine yönelinmeye başlandı. Dağılım bu şekilde. Yani Borsa İstanbul'da hacimler düştü. Evet. Artar mı? Kesinlikle artacaktır. Borsa İstanbul çok ucuz. Çok da güzel sektörde de şirketler var. Ben eminim diyebilirim. Bir de bir cümleyle izin verirseniz fon krizinin neden olduğunu ve nasıl sonuçlanacağını bir paragrafla söylemek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu Buhari ve Müslim gibi en güvenilir eserlerde geçen sahih bir hadis-i şerif. Sizden öncekilerin helak olmalarının sebebi aralarında soylu, nüfuzlu, zengin bir kimse hırsızlık yaptığında ona ceza uygulamayıp, zayıf, fakir bir hırsızlık yaptığında ise ona hemen ceza uygulamalarıydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fon krizinin nedeni de bu, çözümü de bu. Bu kadar basit. Yani o yüzden fon krizi çözülür. Ama sermaye piyasalarını düzenlemek istiyorsak, dediğim iki başlığa da şimdiden artık hızlı hızlı bence birçok konuda aktif, yani teorideki olaylar pratiğe geçmesi ve fiili hareketlenme başlaması lazım diyebilirim.
1: Evet, şimdi burada mevduat tarafı öne çıkıyor elbette. Karahan'ın da söylediği gibi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da. Şimdi peki para ne zaman yeniden riskli varlıklara döner? Özellikle hisse senetlerinde fırsat algısı nerede çalışır? Hareket ne zaman başlar?
0: Yani hisse senetlerinde baktığımız zaman o başladı. Yani ben kaç senedir, 3-4 sene olmuştur belki Avaparada yayınlara çıkıyorum. 1,5-2 senedir de ilk 11 kuruyorum. Hepsinde şunu diyordum. FKF'de Favek olarak ucuzuz, çok güzel sektörlerimiz var, çok güzel şirketlerimiz var vesaire. Ve hep şunu söyledim. Tabii ki yabancı yatırımcı gelsin. Yabancı yatırımcı borsamıza yatırım yapsın. O güveni verelim. Ama biz alalım güzel mallarımızı, güzel şirketlerimize biz ortak olalım, bizim milletimiz ortak olsun. Son 10-15 günkü takaslara baktığımızda yabancı çatır çatır mal alıyor. Hem de öyle şirketlerden alıyor ki gerçekten milli değer olarak göreceğimiz şirketlerden alıyor. Yabancı kapatmaya başladı. Yani o Akbank'ın, onun, bunun V formasyonlarındaki dipten alanlar zaten yabancı. O ara Türk yatırımcısının varsa da çok azdır. Zaten psikolojisi bozulmuş. Zaten yarısının parası içeride kalmış. Zaten yarısı buradan gireyim mi girmeyeyim mi diye düşünüyor. Yabancı geldi topladı. 60'tan Akbank topladı. 350'nin altına Sarkan Asalsen'i topladı. 400'ün altına düşünce Tüpraş'ı topladı. Topladı. 16-17'lerden emlak konut topladı. Ford Otoy'u 73-72 liralardan topluyor. Yabancı topluyor. Yabancı geliyor. Türk yatırımcısının risk iştahına yönelebilmesi için bence ödemelerin başlaması, ödemeler başladıktan sonra o takvimin tam olarak halk tarafından idrak edilmesi ve sermaye piyasalarındaki denetleme unsurlarının ciddi anlamda yatırımcıyı güven vermesi ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kim olursa olsun, nereye dayanırsa dayansın sonuna kadar gidilecektir sözünün sonucunu halk biraz görmek istiyor. Yani ona değdi,

0: Değdiyse değdiyse geç abi al abi hani gibi bunu görmek istiyor. Çünkü aynı şey dönüp dolaşıp 6 ay sonra 1 sene sonra olmaz, 3 sene sonra olur, 4 sene sonra olur. Oluyor da çünkü. O yüzden ben o risk iştahında yabancının affetmediğini, tahtalarda çok güzel şirketleri aldığını görüyorum. Milletimizin değerlerini yabancı alıyor. Okey alsın, keşke biz de alabilsek. Ama ben şu anda kalkıp herhangi bir şekilde, yani yazdığım hisseleri dışarıdan birine sorsanız onlar da bu hisseleri söyler. Benim bu hisseleri söylememin çok bir anlamı olmayacak aslında. Gidip böyle sihirbazlık yapıp dipten bir şey bulamıyoruz. O yüzden bir de şunu da diyeyim. Mesela işte Gesan dedik, Sektör dedik, güzel şirket dedik. Tahtalarda bizi de düşürdüler, biz de yanıldık. Diğer şirketlerde de öyle oluyor. Herhangi bir şey yazıyorsun olmuyor. Şimdi bu süreçte yerli yatırımcı ne zaman risk iştahı olur diyorsunuz. Bu kadar kaotik ortamda 4-5 tane patrondan başka insan da geri alım programı yapmadı kendi hisselerine. Yani patron kendi hissesini almıyorsa bu süreçte ben güveniyorum diye, ben kendi şirketime, sektörüme, borsama güveniyorum diye kendi şirketini almıyorsa, kendi şirketini almayan, hissesini almayan patronun şirketini ben burada, sektörü de iyi olsa, bilançosu da iyi olsa artık konuşmayacağım. Mesela yedeklerde Gesan durur, Altınay durur, o durur, bu durur. Kur yemişçi dersin, vallahi çocuk helal olsun, çatır çatır hissesini aldı kaç gündür, yukarı tabanını bozdu, taban götürdü. Bilemiyorum yani, hani 3-5 tane patron var. Onlar şirketine, sektörüne güveniyor, alıyor. Diğerleri elini taşın altına koymazsa millet, halk da artık yıldı, koymaz yani.
1: Evet, şimdi dilerseniz başlayalım ilk 11'i oluşturmaya. Biraz böyle güzel bir girizgah yapmış olduk. Ne dersiniz? İlk numarada hangi şirket var?
0: Normalde Aselsan yazarım da, Aselsan'da eksi yapınca gol yemiş oluyoruz. O yüzden gol yemeden başlamak adına Tüpraş yazmak istiyorum. Birinci kaleye. Yani Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi, petrol rafineri şirketi, hem ağır sanayi hem petrol enerji şirketi. O yüzden her iki bu süreci çok güzel geçirdi. Yani haberi yokmuş gibi, böyle eski Volvo kasalarda bir kaza olur da arabanın haberi olmaz, diğerleri pert olur. Tüpraş biraz öyleydi. Bu süreçten haberi yok gibi fiyatlanıyor. Yani az düştü, az çıktı, yataya yakın. 400 liraların üstüne gitme ihtimali kuvvetli. İyi eksi başlamadık Tüpraş'ta. Gol yiyerek başlayınca 11'in sonu da zor geliyor çünkü. Ben Tüpraş'ta, yani 400 liralar falan da çok ucuz da, 381 liradaki olay 400 liraların üstüne gitse bile güzel bir kar marjı bırakabilir. Tüpraş önemli bir şirket. Petrol üzerine bir şirket, sanayi üzerine bir şirket. O yüzden kalede Tüpraş.
1: Evet, kalede Tüpraş var. Peki ikinci sırada hangi şirket var, hangi sektörden?
0: İkinci sırada da hemen söyleyeyim, BİMAS var. BİM. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Tabii. Ben bütün yayınlarda şirketleri konuşurken hani böyle sadece teknik seviye söyleyip geçmeyeyim kafasındaydım. Hep böyle şirketi de anlatayım, tanıtayım. Çünkü tamam, BİM'i herkes biliyor da bilançosunu bilmez, yatırım yapma şeklini bilmez, bankacılık tarafına da girdiğini bilmez ya da ne bileyim işte hard discount mantığıyla hareket ettiği aklına gelmeyebilir. Globaldeki rakibi Aldi, Aldi ile kapıştığını bilemeyebilir. Yurt dışına yeni şubeler açtığını bilemeyebilir gibi. Şişe camı da, BİM'i de, onu da bunu da anlatırken böyle genel anlatıyordum. Yok işte soda külünü şişe camına bağlıyordum. İşte Batı Çim'de beyaz betonun Amerika'da çok niş bir alanı falan filan, onu bağlıyordum beyaz çimentoyu. Sonra bana şunlar gelmeye başladı. Sen şirketlerin reklamını mı yapıyorsun? Yok, reklamını yapmıyorum. Yani şirketleri amacım tanıtmaktı, anlatmaktı. Neden bunu seçtiğimi hem temel analizle, bilanço tarafıyla, hem takas analiziyle, derinlikle, tahtaları anlatarak, hem teknik seviyelerden, hem de şirketin neden seçtiğini. Yani şimdi ben şunu diyemem ki 400 liranın üstünde diye BİM'i aldım. Böyle bir mantık zaten, yaklaşım yok. BİM'i aldım böyle böyle böyle, bak 400 liranın da üstünde, gidebilir tekrardan buralara demek itti amacım. Eğer yanlış anlaşıldıysam ona da kusura bakmasınlar. Yani şişe camın benim reklamımı yapmasına ihtiyacı yok zaten de. Hani öyle diyeyim, geçeyim. BİM de gene az önce saydım zaten neden anlattığımı. 800 liradan bölündü, geldi 400 liralara. Tekrardan 800 lira gitme ihtimali mi var? Var. O yüzden gıda perakende tarafında önemli bir güç. Enflasyonda azalma başladı. Negatif etkilenirler. Gıda perakende enflasyon yukarıdayken pozitif etkilenir. Çünkü raf

0: fiyatları artar, ister istemez gelir kalemleri artar. Ama enflasyondaki düşüş bir miktar negatif etkileyecek dahi olsa BİM güçlü bir şirket ve yoluna devam ediyor. O yüzden defansif hatta, defansif bir hisse diyebilirim.
1: Evet, BİM güçlü bir şirket, yoluna devam ediyor dediniz. Şimdi peki dördüncü sıraya hangi şirket, çok özür diliyorum, üçüncü sıradayız.
0: Akbank, o da benim vazgeçilmezlerimden biri, bankacılık sektörü. Zaten bugün göreceksiniz bankacılık ağırlıkta gideceğim. Hem enflasyonun düşüyor olması hem Akbank. Merkez Bankası'nın faizleri indirme ihtimalinin gün geçtikçe artıyor olması. Faizler indirilmese bile repo işlemleriyle zaten bir ay önceden itibaren 1 milyar TL ile bankacılık sisteminin fonlanmaya başlanmış olması gibi durumlar bankacılık sistemini ön plana çıkartıyor. Bir de dediğim gibi artık korkuyorum bazı hisseleri seçerken. Garanti bankadan giderim. İşte BİMAŞ, Aselsan, TÜPRAŞ, kafam rahat olur. İnsanlar da üzülmez, ben de üzülmem. Bu kadar küçük ve orta ölçekli yatırımcının yanındaki biri olarak ben de hiç istemediğim cümleleri, kelimeleri işittim bu süreçte. Yapacak bir şey yok. Emre Tezmenlerin peşinde millet koşar, kral yapar. Bizi de böyle ben Don Kişot olduğun sürece bir şey olmuyor bu hayatta da, yapacak bir şey yok. O yüzden Akbank 72 lira önemli direnç. 72 liranın üstündeki haftalık kapanışlarda 3 hanelilere gitme ihtimali kuvvetli. 66-65 lira bandı aşağıda önemli destek. Oraları tekrardan görür mü? Görebilir. Görmez diye bir şey yok ama daha düşük senaryo benim analizimde. Yukarı yönlü potansiyel korunuyor diyebilirim. Akbank'ı da neden seçtiğimi, işte gene dijitalleşmede iyi bu dediğim zaman Akbank'ın mı reklamı yaptı oluyoruz? Olmuyor. Akbank seçme nedenlerim bunlar yani. Hı hı. Yapay zekayı çok iyi kullanıyor. Dijitalleşme konusunda iyi. Sadece Akbank değil, Türk bankacılık sektörü çok iyi. Yani bu kadar büyük stresli dönemlerdeki o stres testlerini öyle iyi atlatıyor ki gerçekten benim diyen ülkenin bankacılık sektöründen, gelişmiş ülkelerin diyorum, çok çok iyiyiz. O yüzden bu süreçte bankalar güven her zaman veriyor da bu süreçte bankalar daha garanti, banko diyeyim yani.
1: Evet.
0: Başımız ağrımaz.
1: Peki şimdi dördüncü sıraya gelelim o zaman. Hangi şirket var dördüncü sırada?
0: Aselsan. Evet. Kalede değilse kaptan olarak libero'da. Hı. Her zaman onu yazarım, stoper Aselsan. O da göz bebeğimiz. İşte yaptığı anlaşmalar, ihracatının artması vesaire. Zaten Aselsan'ı uzun uzun anlatmaya gerek yok. Allah'tan kaleye yazmamışım. Yukarı yönlü potansiyelini koruyor. Aselsan düşse de tekrardan toparlar. Belki seans sonuna doğru toparlar. Ama Aselsan'ı, TÜPRAŞ'ı, BİM'i falan ben şöyle naçizane tavsiyede bulunayım yatırımcılara. Headshot girmesinler böyle, işte 1 milyonum var attım Aselsan'a. Dur abi sakin ol. 10 bin 10 bin, 5 bin 5 bin, 20 bin 20 bin, kumbara gibi her ay kenara ayır 370 lira. 1000 liram varsa 2 tane akba, 3 tane alamıyorsan 2 tane al. 2000 liram varsa 4 tane al. Bir şey al yani, hani ufak ufak biriktirmek için güzel yerlerde küçük küçük değer ortağı olarak biriktirilirse bence bu şirketler uzun ve orta vadede çok güzel fırsatlar barındırıyor. Yani Aselsan'ı ne diyeyim de kötüleyeyim, ne diyeyim de 11'den çıkartayım. Çıkmaz yani. Türkiye'ye bir şey olmadığı sürece, Allah göstermesin, zaten olmasın da, Aselsan'a bir şey olmaz. Onun gibi bir şey. O yüzden bence biriktirmekte fayda var. Eline 500 lira, 1000 lira küçük yatırımcının geçtikçe Aselsan alabilir. İşte bu tarzda güzel, güçlü, önemli şirketlere küçük küçük, küçük küçük, kademe kademe biriktirmek en doğru yatırım şekli şu anda.
1: Evet. Kademe kademe biriktirmeye burada da dikkat çekmiş olduğunuz. Şimdi bakalım o zaman 5. sırada hangi şirket var?
0: Orada da Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı diyeceğim. GYO tarafı da canlanacak tabii ki faizlerin indirilmesiyle birlikte. Bu ara sıkışık. Otomotiv sektörü de, gayrimenkul tarafı da sıkışık. Çünkü millette para yok. Paralar fonda kaldı. Yarısını da yurt dışına kaçırdılar. Ben eminim devlet o paraları geri getirecek. Yani o devletin ne kadar büyük bir olgu olduğunu millet tam anlayamadı da, anladığı zaman da çok geç olacak millete. O yüzden o paralar geldiği zaman, millette biraz daha canlandığı zaman, fonlardan paralarını almaya başladığı zaman piyasa da canlanacaktır. Konut sektörü de canlanacaktır. Özellikle bu katılım bankacılığı tarzında, faizsiz bankacılık tarzındaki konut şirketlerinin birkaçı da emlak konut bünyesine geçiyor olması vesaire yukarı yönlü potansiyelini koruturuyor. 21.45 önemli bir direnç. Bu seviyenin üstünde kalmakta zorlanan bir hisse. Oralara doğru yükselme ihtimali kuvvetli. 21.45 üstünde kaldığımız zaman zaten bunun ederi 50 sent dolar bazlı. 50 senti bile göstermiyorlar, görmüyor. Yani gerçekten bazı şeyler artık anlamakta zorluk çekiyorum. 24 lira, 25 lira olması gereken bir hisse 19 lira, 16 lira, 20 lira bandında kalıyor. Ucuz. FKF'de Fabök olarak da ucuz. Grafik fiyatı olarak da ucuz. Ederinin çok altında bence. Dediğim gibi yani koca emlak konut 50 sent dolar bazlı etmez mi? Eder. Türk Hava Yolları diyeceğiz. Defter değeri zaten 700-800 lira. Yani 300 liralarda. Benim beklentim 1000 lira. Bugün değil, yarın değil. Zaten olamaz, imkanı yok. %10'da tavan şey keser de. Dediğim gibi yani güzel şirketler çok ucuz. Parası olan, riskte almak isteyen güvenilir bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla kendileri düşünüp araştırsınlar. Burada ben bir şey diyorum diye de kimse gidip bir şey yapmasın. Kendileri araştırsın. Biz böyle hani gösteriyoruz, ön ayak olma, bir şey anlatma gibi. Ben aracı kurum olmadığım için, benim üstümde işlem yapılmadığı için ben komisyon falan gelirim de yok. Yani ben bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yo, ben millet kredili işlem yönlendirirken ben kredili işlem kullanmayın diyorum. Gene şey ilan ediliyorum. O oluyor, bu oluyor. Ben danışmanlık firmasıyım arkadaşım. Benim bu işten emlak konut almışsın bana ne yararı var, almamışsın bana ne yararı var yani. Benim amacım finansal okuryazarlığı arttırıp kişilerin kendi finansal stratejilerini...
1: Hele ki böyle bir dönemde. Tabii. Finansal okuryazarlık çok öne çıkıyor, önemli.
0: Hem de kendi stratejilerini kurabilsinler, hem de kendi hazine risklerini yönetebilsinler. Hazine risk illa milyon dolarlarla aracı kurumların, bankaların olmuyor. Kişinin kendi hazinesi de kendi kasasıdır, cebidir, cüzdanıdır. 100 bini varsa onun hazinesi odur. 100 bini yönetmesi gerekir. Onu yönetebilsin, doğru strateji kurabilsin, finansal okuryazarlığı artsın, şirketle ilgili bilmediği şeyler varsa onları öğrensin. Peşindeyim yani. Yoksa gerçekten emlak konut alınmış alınmamış benlik bir durum yok diyebilirim. Emlak konut işte, o yüzden de en son.
1: Peki o zaman gelelim 6 numaraya.
0: Türk Hava Yolları diyeceğim. Türk Hava Yolları'nda da dediğim gibi yani defter değerleri yanlış hatırlamıyorsam 780 liralardı mı 750 liralardı mı öyle bir şeydi. 300 liraları görüyor, düşüyor. 330-270 bandı arasında sıkışıyor. 270'e yaklaştın mı tekrar çıkacak. 4,5 senedir aynı hareket yapıyor, çıkacak dedim. Yani Allah'ın emri değil, düşebilir de o band 4,5-5 senedir 270 lira 330 lira bandında. Türk Hava Yolları çok ucuz. Türk Hava Yolları'nı buralardan yabancılar da topluyor. Zaten Rothschild Bankası'na 2.9 milyar TL değerinde yapılan Virman hissesi de Türk Hava Yolları. Demek ki herkesin bir bildiği var ki Türk Hava Yolları'nı öyle döndürüyorlar. 300 lira psikolojik ve teknik pivot. O seviyeye doğru yükselirse hala 13-14 lira aşağıda güzel kar marjı var. 300 lira üstünde kalıcılık 330 liraları gösterir bize. Bence Türk Hava Yolları'nın 1000 liranın altında olmaması lazım. Özatalar 4500'leri görmüşken, Gündoğdular 3500'leri görmüşken Türk Hava Yolları'nın 288'lerde kalması gerçekten enteresan. İşte insanlar onu da düşünmedi. Ya Aselsan 300 lira, Tüpraş 400 lira, Türk Hava Yolları 200 lira, Gündoğdu ne oldu da 4000 lira? İşte ne olduğunu gördüler. Öyle olunca öyle oluyor. İçi dolu şirketler yükselemiyor. İçi boş şirketler bir şekilde yükseliyor. Ama Türk Hava Yolları değerdir. Havaya, kafanızı havaya kaldırın. 10 tane uçaktan 7 tanesi Türk Hava Yolları. Yani hani ne diyebilirim ki? Dünyanın her yerine uçuyor. Kargo taşımacılığı var. Yeni Brezilya, Latin Amerika tarafında anlaşmalar. Brezilya olmayabilir, yanlış olmasın. Latin Amerika tarafında yeni anlaşmalar var. E-sanal ödeme yöntemleri tarafına giriş yapıyor. Yeni bir alan, yeni bir gelir kapısı vesaire. Güçlü şirket, güzel şirket. Yordu, hepimizi yordu. 330 lira, 270 lira bandı ama swing trade edecek yatırımcılar için paha biçilemez şekilde çok hoş ve şık yerlerde.
1: Evet, 300 lira psikolojik ve teknik bir pivot dediniz. Bunun altını çizdiniz. Şimdi o zaman gelelim 7 numaraya. Sona yaklaşıyoruz yavaş yavaş.
0: Evet, orta sahi dediğim gibi bankacılıktan oluşturuyorum genelde. İkisi de 6 numara, 8 numara. Biri süpürür, biri gole götürür diye belki Garanti Bankası diyeceğim. Garanti Bankası dediğim gibi, yani Akbank için ne diyorsam Garanti Bankası için de benzer şeyleri söyleyeceğim. Uzun uzun bilanço şu anda konuşmaya da gerek yok. Hatta Garanti Bankası Deep Learning, Machine Learning konularında Akbank'tan da iyi. Yani teknoloji alanında Akbank'tan da iyi. Akbank sadece teknolojiyi çok iyi kullanarak şubedeki çalışan sayısını, yani maliyetini azalttı. Daha çok böyle dijital bankacılığa döndü. Garanti Bankası Akbank'a göre piyasa fiyatı dediğim, yani grafik fiyat olarak yüksek, 130'larda, öbürkü 70'leri görmedi daha. Ama dediğim gibi Garanti Bankası özel bankalar arasında ve Akbank gene ön plana çıkıyor. Bu düzeltme hareketlerini gördüğümüz zaten işte 16.09-17, o V formasyonu yapan o kötü haberle %10-8 düşüp ertesi gün %8-10 geri toparladıysa, onlar güzel şirket işte. Yani alıcısı düşmesini bekliyor. Bazıları düşünce alıcı gelmediği için 40 gün, 20 gün, 30 gün taban yiyor. V formasyonu yapan şirketler genelde düşmesini bekleyen, böyle pusuda alıcısı bekleyen şirketlerdir. Düşmesi zor şirketlerdir. Düştü mü alıcı olan şirketlerdir. O yüzden böyle şirketlerle böyle zamanlarda biraz daha süre harcamak daha iyi. Çünkü dediğim gibi endeksten az kaybedelim kafasındayım ben artık. Yani endeksten fazla getiri sağlayan bir portföy kurma derdim yok. Endeks düşüyorsa da bizim portföyümüz endeksten daha az değer kaybetsin günlerindeyiz.
1: Evet. Şimdi Bursa'da V formasyona dikkat çektiniz. Bu kritik dediniz. Şimdi gelelim o zaman biraz da 8. numarada yine karşımıza bir banka mı çıkıyor?
0: Evet, İş Bankası, yani kurumsal disiplin yapısı 100 yaşını geçti diye de biliyorum zaten artık. Önemli bir bankamız, Garanti gibi, Akbank gibi. Ha dersiniz ki Halkbank niye yok, Vakıf niye yok? 15 kişi olsaydı ilk 11 yerine, ilk 15 olsaydı Vakıf'ı da koyacaktım, Halk'ı da koyacaktım, Ziraat'ı da koyacaktım. Ama kamu bankalarından ziyade biraz daha özel bankacılıklarda işlem hacmi de yüksek olduğu için, biraz daha alsat tarafında yukarı yönlü potansiyelini barındırdığı için diyebilirim. İş Bankası tarafı dediğim gibi bence ki özellikle, yani bu fon tasfiye sürecinde de dikkat ettiyseniz en ağır, en sıkıntılı fonun tasfiyesi İş Bankası'na verildi ki birçok şeyin altından yıllarca kalkabildiler. Önemli, kurumsal disiplinli bir şirket İş Bankası. O yüzden İş Bankası'nda da orta sahada değerlendirmekte fayda gördüm diyebilirim. Şu 14.35'lerdeki o günkü yükselişe aldanmasınlar. O Tera'nın İş Bankası'nın tahtasını bozduğu, tavana götürdüğü gündü. İki gün sonra da zaten kendileri paramparça oldu. O yüzden yani öyle bir yükseliş İş Bankası'ndan beklenmesin. Yani o öyle 40 yılın başında bir money'in girdi diye, tahtası bozuldu diye Tera grubun girişiyle olan bir şeydi. Öyle bir yükseliş olmaz normalde. Ama bunda da dikkat ettiyseniz V formasyonu, evet, var. Direkt 17 Eylül, 16 Eylül, 18 Eylül tık tık tık düzeltti. Gene bir baskı, gene tekrardan toparlama. Yataya yakın negatife bile okeyim yani. Hani artı beklemiyorum. Yataya yakın olsun. Ben okeyim. O yüzden İş Bankası gene orta sahada görev alan bir banka işte.
1: Evet, o zaman geldik 9 numaraya.
0: Ona da Fortoto diyeceğim. Çok düştü, çok ucuz. Yani Japex büyüme hissesi, Fortoto mesela otomotiv sektöründe olup doğaç daha hızlı satışa döndüğü için daha hızlı gelir kaynağını arttırarak daha hızlı sert yükselişler gösterebilir. Fortoto öyle göstermiyor ama 130 liralardan 72-73 liralara düşmüş bir Fortoto var. 100 liranın altında hala kalıyor olması çok enteresan. Ucuz bir şirket. Ha, şöyle olabilir Fortoto ile ilgili. Elektrikli araç tarafına geçmekte biraz geç kaldılar. Pazarda rakipleri arttı. Elektrikli araç tarafına yönelmeler var. Ford orada bir miktar geride kaldı gibi bir şey olabilir. Ya da Avrupa Birliği'ne çok fazla ihraç ediliyor. Avrupa Birliği şu süreçte otomotiv alışlarını azalttığından dolayı bir miktar gelirleri azalıyor ama yani 130 liralardan da 74 liralara düşecek kadar da bir olay olmadı açıkçası. Tera'dır, pusuladır, odur budur, nasıl diğer hisseleri ezdiyse bunu da BOFA ezdi sağ olsun, daha dipten almak için yabancıya kaçacak gene. O yüzden ben Ford Otoy'u büyüme hissesi olarak gerçekten değerlendirilmesi gereken güzel seviyelerde diyebilirim. Yani 83-88 bandına gitme ihtimali kuvvetli. Ki ben 100 liraları bile Ford Otoy'a yakıştırmıyorum. Daha üstünde olması gerekiyor.
1: Evet. Şimdi aslında Barışcan Bey, bu noktada şunu sormak istiyorum ben. Artık yatırımcı için soru yalnızca paramı nasıl büyütürüm değil de var olan paramı nasıl korurum dönemine işaret ettiniz siz de. En azından yani yıl sonuna kadar ya da işte 2027'ye baktığımızdaki 6 aylık bir süreç var. Yine 2027'nin ilk çeyreğini de kapsıyor.

0: Bu fon tasfiye sürecine ilişkin süreç. Şimdi bu çeyreği de baz alacak olursak 2027'nin ilk çeyreğini, yatırımcılara kazandığını nasıl korursun, koruduğunu nasıl büyütürsün, bu kısmı 2027'nin ikinci çeyreğinden sonra mı acaba gündeme almak gerekir? Ne dersiniz, nasıl bir yorum getirirsiniz?
1: Yani 2027'nin ikinci çeyreğinden sonra biraz geç kalmış olunabilir para kazanmak için. Erken seçim olmazsa zaten 2028'de bir seçim var. 1,5 sene kaldı, ufukta gözüküyor. Ha, Türkiye'de 24 saatte birçok siyasi olay olabiliyor, değişebiliyor. Erken seçim de olabilir, olmayabilir ama en kötü 1,5 senemiz var. Yani bu 1,5 senede zaten biz seçim ekonomisine girdiğimiz zaman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını indirmeye başladığı zaman, umarım jeopolitik riskler artık artmaz, petrol fiyatları yükselmez, insanlar ölmez. Yani Siyonist İsrail'in Gazze katliamı biter veya da diğer ülkelerin birbirleriyle olan olguları biter. Ama öyle bir şeyler olmadığı sürece 2027'nin ikinci çeyreğinden sonrası para kazanmak için çok geç. Bu önümüzdeki 2,5-3 ayı para kaybetmemeye çalışarak 2027'nin başıyla birlikte biraz daha agresifleşebilir yatırımcılar. Ama ben bir şey diyemiyorum, kendileri bilirler. Sadece şunu söyleyeyim, faiz hassasiyeti olmayan kişiler için şu anda en ideal getiri mevduat faizi. Açık söyleyeyim, yani herhangi bir finansal danışman mevduat faizine yönlendirmez. Annem arasam o da faize koy oğlum der yani paranı. O yüzden onunla benim aramda bir fark olması lazım. Ama faiz hassasiyeti olmayanlar için en güzeli mevduat faizi şu önümüzdeki 2,5-3 ay için. Ama bu yerlerde de bazı şirketler işte kaçırılmaması lazım. Yani mesela 2027'nin ikinci çeyreğinden sonra Fortut'u 100 liralara gelmiş olursa 25 lirasını kaçırmış olacaklar gibi. Çok da beklememek lazım aslında. Yani herkes kaçarken risk almak uygun da ıslak ekmek gibi nereden tutsan elinde kalıyor. Biz de bir şey diyemiyoruz yani.
0: Evet. Şimdi peki o zaman gelelim 10 numaraya. Son 2 numaramız kaldı.
1: 10 numarada Türk altın diyeceğim, TR alt. Altın fiyatları çok düştü. Ons altın tarafında 4000'lerin altında bir miktar daha sarkma olabilir. 3950'lerde 89 haftalık ortalamalar var. Önemli ortalamalar. Düşmeden de tekrardan ons altın toplayabilir. Ama ons altının toplaması durumunda Türk altın işletmelerine çok yarayacaktır. Türk altın işletmeleri varlık fonunun da içinde, güvenli ve ayrıca borçsuz bir şirket, borcu yok. Birkaç gün içinde yeni borç yapmadılarsa benim baktığımda yoktu. Bu da işte o dediğim gibi, demiştim ya, iki tane daha büyük sıkıntı var, açığa satışçılar. Bu hisse açığa satışçılar tarafından baskılanıyor. Bu hisse yukarı yönlü yükseliş regresyon trendi kanalında 42-43 seviyeleri regresyon bandının alt bandına geliyor. 50 seviyesi psikolojik dersek 58 regresyon kanalının üst bandı. 58'lere gitme ihtimali çok kuvvetli ve güçlü olan bir şirket. Ama hala gidemedi, baskılanıyor. Şunu da sorabilirler, niye bunu yapıyorlar? Çünkü istemedikleri ekipler mi diyeyim, fonlar mı diyeyim, kişiler mi diyeyim, malda. Onları maldan çıkmasını istiyorlar yükseltmek için. Yıldırma politikası. Baskıla bir yerden sonra adam lanet olsun desin, çıksın. Çıktıktan sonra yükselir. Zaten herkesten onu duyarsınız. Ya ben çıktım, yükseldi. Senin 1000 liranla olmadı. O işte o psikolojik bir yani sosyolojik bir reflekstir o. O öyle bir zaman vardır. O onu herkesi böyle yıldırırlar. Çıktıktan sonra millet, çünkü kendileri götürmek isteyenler var demek ki, ya da başka şekilde yapmak isteyenler var demek ki, dışarıdaki malı kendileri almadığı sürece yükseltmeyecekler herhalde. Onlar inatsa biz de inadız. Ben de Türk altın işletmelerinden vazgeçmeyeceğim yani.
0: Evet, şimdi peki geldik son numaraya. 11 numarada hangi şirketimiz var ve neden?
1: Ona da gol atamasa da bari gol kendi kalemize atmaz diye düşündüğüm Koç Holding var. Yani Koç Holding, holdingler arasında ön plandaki bir holding. Ayrıca FKFD, FAVÖK oranlarında da Sabancı Holding'den gene ucuz kalıyor. Yani Sabancı Holding'in grafik fiyatı daha düşük olabilir ama Koç Holding hala ucuz kalıyor. Koç Holding'de de çok fazla iştiraki var. Mesela yapı krediyi yazmamın nedeni Koç'u yazmış olmam. yapı kredi yazsaydım Koç'u yazmayacaktım. Zaten genelde öyledir. Portföye ya Koç alırsın ya yapı kredi alırsın. Banka

0: plakacılığı var, Tüpraş'ı, onu bunu, Ford'u, zaten iştiraklerini saysak BIST 30 yapıyor Koç Holding'in içindeki şeyleri. Türkiye'de 10 lira harcasan 1 lirası Koç Holding'e gidiyor. O kadar geniş bir yelpazede hizmet ürünleri var. Güçlü bir holding, güçlü bir şirket. Bence yukarı yönlü potansiyelini koruyan bir şirket.
1: Evet. Şimdi 11 numarayı oluşturduk. Peki şimdi şöyle bir toparlayacak olursak, hem bu 11 numara ışığında tabii bir örnek teşkil ettiğini ifade ediyorsunuz. Borsada artık böyle satışın sonuna yaklaşıyoruz diyebilmemiz için ne görmek gerekir? Şöyle bir toparlayalım ve nereden ivmelenebilir endeks?
0: Endeks 11.850'lerin altını görmezse buralardan toparlar. Yani 12.150, 11.850 bandı teknik anlamda endekste alımların geleceği yerler. Ama endekste biz gene momentumun yakalanması, ivmenin yakalanması, canlanması için 13.300'ü takip etmemiz lazım. 13.300 üstünde haftalık kapanış gözlemlemeye başladığımız anda endeks tekrardan canlanır. Teknik anlamda. Temel anlamda bu katük süreç zaten yavaş yavaş bitiyor. Bütün yol haritasını devlet açıkladı. Ödemeler yapılacak. O şekilde olacak, bu şekilde olacak. Ondan sonra da yavaş yavaş ben artık psikolojik olarak da insanların rahatlayacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul'da rahatlayacağını düşünüyorum. Şimdi FTSE Russell tarafında bir değişiklik yapmadı. Hala gözlemlemeye devam ediyor. MSCI'dan açıklamalar gelecek. Ama dün Citibank'ın gelişmekte olan ülkeler stratejistinin bazı güzel açıklamaları vardı. İşte hızlı müdahale edilmiş olması, endeksin hızı toparlamış olması vesaire gibi. Bu tarzda yabancı tarafından da güzel olumlu açıklamalar geldikçe endeksin toparlayacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi zaten Türkiye'nin makroekonomik görünümüne baktığımızda, dış ilişkilerine baktığımızda, birçok CDS'ine baktığımızda, her şeye baktığımızda Borsa İstanbul'un zaten buralarda olmaması lazım. Benim üzüntüm, sinirim ona. Yani 17 binleri konuşmamız gereken, 15 binlerden düştüğümüz zaman ya 15 binlerin üstüne bir daha çıkar mıyız diye soracağımız yerde 11.850'leri inşallah kırmaz aşağı yönlü diyoruz yani. Bu hale gelmemizin hiçbir anlamı yoktu. Dediğim gibi inşallah kişisel çıkarlar, açgözlülük, doyumsuzluktan dolayıdır. Eğer ikinci senaryoysa o milli güvenlik sorunu.
1: Evet. Şimdi 100 bas puanlık faiz indirim beklentisi var dedik. En son Commerzbank'tan da bir değerlendirme geldi. Uygun zemin oluştu diyor faiz indirimi için, 100 bas puana işaret etti. Aralık toplantısında da adım atar beklentileri var. Merkez Bankası böyle ufak ufak bu sürece devam eder beklentisi varken faiz indirimi piyasada neyi değiştirir?
0: Aslında baktığımız zaman canlanma getirir. Likitte artacağı için hem hane halkının harcamaları bir miktar artacaktır. Daha rahat likitte ulaşacaktır. Ama şu anda yani dinleyiciler kızabilir, herkes bir şey yanlış anlıyor da hane halkından bir tık daha önemli şu anda sanayi tarafı var. Bizim sanayinin bir anda artık çok sıkıştı. Kredi bulmakta zorlaşıyorlar. Üretim yapmakta zorlaşıyorlar. Satmakta zorlaşıyorlar. Sanayinin, bankanın, bankacılık sektörü ve ağır sanayi sektörünün canlanmasını sağlar. Gayrimenkul sektörünün canlanmasını sağlar. Otomotiv sektörünün canlanmasını sağlar. İç piyasaya gelecek o dinamiklikle, hareketle birlikte tabii ki bir miktar enflasyon gene artış gösterebilir, tetiklenebilir. Ama alıştık da yani yüksek enflasyona, o kadar da problem Amerika değiliz. O kadar da ılık dertlerimiz yok yani. Ama dediğim gibi bence faiz indirimi biraz daha insanları belki suni, yapay da olsa mutlu eder. Paraya ulaşım daha rahat olacağından dolayı. Çünkü kredi çekmekte bile, tüketici kredisinde bile faiz oranları gene yüksek kaldığı için, geri ödemelerde insanlar zorlandığı için biraz daha rahat hareket edebilecekler diyebilirim.
1: Barışcan Bey, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Böylece programımızın sonuna gelmiş olduk. Değerli katkılarınız önemliydi, kıymetliydi. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, Vişne Akademi Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yüceldi konuğumuz. Ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 23, Balıkesir 25. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 28, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 26. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 27. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 21, Karabük 23, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 19, Erzincan ve Van 18, Ardahan 12. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12 derece. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 23.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
5: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
2: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
3: Bana çıkmaz hocam kredi ya.

0: Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Sizin güvenliğin konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Melis Kobal ben, bugün de birlikteyiz. Piyasaların gündemini konuşuyor olacağız piyasa saatinde. Piyasaların global tarafta odağında yine petrole dair gelişmelerin olduğu bir gündeyiz. Çünkü İran'ın Hürmüz Boğazı'na de bazı saldırılar yaptığına yönelik haberler petrol fiyatlarını yukarı çekmiş durumda. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerde biraz gerileme olsa da yine de yüksek seviyeler korunuyor. Bir taraftan da dün S&P ve Nasdaq'ta kapanışta yeni rekor seviyeleri görmüş olduk. Bakalım şu anda genel olarak piyasalardaki hava nasıl? Fransa tarafı da tabii kritik, orayı da takip ediyoruz. Malum orada yükselen faizler nedeniyle bir borç krizi gündemde. Bakalım onun yansımaları nasıl an itibariyle. İçeride BIST endeksinde 0.96'lık bir geri çekilme, 12.255'teyiz an itibariyle. Dün de 0.56'lık bir geri çekilmeyle günü tamamlamıştık ve Ekim ayında 3 günlük performans arka arkaya pozitif olmuştu. Ancak dün itibariyle Ekim ayının ilk negatif kapanışını yaşadık. Eylül ayında da %17'lik bir geri çekilme olduğunu hatırlatalım BIST 100 endeksinde. Avrupa tarafında Frankfurt 0.87, Paris 0.64 geride. Madrid'de ise 0.82'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Londra'da ise 0.50'lik bir geri çekilme var an itibariyle. Şimdi dönelim Asya tarafındaki son durumu aktaralım. Bugün dün Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle yarı iletken hisselerindeki yukarı yönlü hareketle birlikte S&P ve Nasdaq'ta kapanışlar yeni rekor seviyeleri görmüştü. Ancak bu yeni rekor seviyeler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve teknoloji hisselerinin öncülüğü bugün Asya'ya yansımadı. Güney Kore'de 1.98'lik, Hong Kong'da 0.72'lik bir geri çekilme. Çin kapalı. Hindistan'daysa bugün 4 yıl aradan sonra ilk kez Hindistan Merkez Bankası faiz arttırdı. Faizleri %5.5'a çıkardı ve yaklaşık 4 yıl sonra da ilk faiz artışını dediğimiz gibi gerçekleştirmiş oldu. Ve böyle bir ortamda şu anda 0.66'lık geri çekilme görüyoruz Hindistan tarafında. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise S&P pozitif yatay, Nasdaq negatif yatay. Dow Jones'ta ise 0.17'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yapay zeka yatırımlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde bilançoları desteklediği yorumu geldi Goldman Sachs'tan. Üçüncü çeyrek karlarının yıllık %20 artmasını bekliyor Goldman Sachs S&P 500'de. Eğer bu gerçekleşirse şirket karları üst üste üçüncü çeyrekte %25'in üzerinde büyüme kaydetmiş olacak. Büyük teknoloji şirketlerinin büyümedeki ağırlığı sürüyor ve Goldman Sachs, Micron ve Nvidia'nın S&P 500'ün toplam çeyreklik kar artışının 1/3'ünden fazlasını oluşturabileceğini öngörüyor. Büyük bulut ve veri merkezi şirketlerinin sermaye harcamalarında ise yıllık %116'lık bir artış tahmin edildiğini de vurgulayalım. Ve SpaceX'ten Nvidia çipleri için 40 milyar dolarlık bir finansman planı var. Bugün yine öne çıkan gündem maddeleri arasındaydı. Avrupa'da ilişkin olarak da UBS CEO'sundan açıklamalar var. Fransa'nın borç sorununu çözmek için sert önlemler gerektiği ve küçük kademeli değişikliklerin

0: yeterli olmayacağını söyledi. Bu arada Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yine yüksek seviyelerde ve Almanya ile getiri farkı da 140 puanın üzerine çıkmış durumda diyerek buradan dönelim bir bakalım Amerikan tahvillerindeki görünüme. Amerikan tahvillerinde dün bir geri çekilme vardı. O dünkü geri çekilmede borsalardaki yukarı yönlü hareketi desteklemişti. Fakat an itibariyle görüyoruz ki yine yukarı yönlü hareket 10 yıllıklar 5.31'de 0.72 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor Amerikan 10 yıllıkları. 2 yıllık 4.81, 5 yıllıkta ise 5.05 seviyesini takip ediyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir gelişme olacak bu tahvillere yönelik olarak. 10 yıllık tahvil ihalesini izliyor olacağız. Yüksek faizlerin gündemde kaldığı bir dönemde BNP Paribas, bu arada Amerikan hazinesinin 20 yıllık tahvili kaldırmasının borçlanma maliyetlerini azaltmak yerine daha yüksek getiriler ve daha düşük likidite gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Bugün Türkiye saatiyle saat 20'de gerçekleşecek Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil ihalesi ve 18'lere New York Fed tüketici enflasyon beklentilerini takip ediyor olacağız. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde tabii ki tahvil dediğimizde biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Avrupa tarafında özellikle Fransa'daki yüksek seviyeler ve Almanya ile getir farkının da açılması dikkat çekici. Ve Brent petrol 188'de 0.30 yukarıdayız Brent petrol tarafında ve de ham petrolde de 89.77 seviyesini takip ediyoruz. Tabii o cephede Yemen geriliminin öne çıktığını takip ediyoruz. Suudi Arabistan destekli güçlerle Husiler arasındaki çatışmalar Yemen'de yeni bir cephe açmış durumda ve çatışmalar stratejik Babül Mendeb Boğazı çevresinde yoğunlaşıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a istihbarat hedef belirleme ve yakıt ikmali desteği verdiği ancak doğrudan saldırılara katılma konusunda da isteksiz olduğu ifade ediliyor. Husiler Suudi Arabistan'daki çeşitli hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini ifade ettiler ve de Aden Uluslararası Havalimanı da iki kez füzeyle hedef alınmış durumda. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonsa Riyad ve Hamis Muşayt yönüne fırlatılan balistik füzelerin de önlendiğini ifade etti. Petrol tarafına ilişkin önemli bir yine gelişme. Uluslararası Enerji Ajansı G7 ülkelerinin taahhüt ettiği 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrol stoğunun piyasaya sürülmesine ilişkin süreci görüşüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron rezerv salınımının 4 ay içinde gerçekleşeceğini ve ilk aşamada da dizele odaklanacaklarını ifade etmişti. Ve ons altında geri çekilme 4136'dayız, 0.68 gerideyiz. Gümüş 60.57, 1.29 geride. Platin 2.19, paladyumda da 0.96'lık geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ve BIST 100 endeksinde geri çekilme şu an 0.97, 12.254. Bu arada bugün 0.12'lik yükselişle başladığımızı da hatırlatalım. 12.389 en yüksek bugün görülen, 12.254 de şu anki seviye günün en düşüğü olarak öne çıkıyor. Ve bankacılık 0.42 geride. Dün bankacılıkta pozitif bir performansla günü tamamlamıştık. Özellikle sanayi tarafındaki hisselerdeki geri çekilme dün dikkat çekiciydi derken dönüyoruz hemen Fatih Karahan konuşuyor. Şu anda Merkez Bankası Başkanı yatırımı yeni odağa geleceği değer üretmek zirvesinde kulak verelim.
1: Yararlı olmasını diliyorum. Konuşmama 2026 yılında öne çıkan gelişmelerin genel bir değerlendirmesini yaparak başlayacağım. Şubat ayında başlayan savaş, başta enerji fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarında artışa, taşımacılık maliyetlerinde yükselişe ve tedarik zincirlerinde belirli aksamalara neden oldu. Küresel büyüme zayıflarken bu süreçte küresel enflasyonda artış gerçekleşti. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak artan belirsizliklerin enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla Mart ayı başında sıkı para politikasını destekleyici tedbirler aldık. Bu kapsamda bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdik. Böylece ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin TCMB gecelik vadede borç verme faiz oranı seviyesinde oluşmasını sağladık. Mart ayında ara verdiğimiz bir hafta vadeli repo ihalelerine Ağustos ayı sonunda tekrar başladık. Geldiğimiz noktada sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini görüyoruz. Bunun bir yansıması olarak para politikasının doğrudan etkilediği kalemlerde enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte. Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde enflasyon

Nana eğiliminde yükseliş olmuştu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Bununla birlikte arz yönlü şokların etkisiyle bu iyileşmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Para politikamızı kısa vadeli konjonktürel gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözetecek şekilde şekillendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacak. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, fiyat istikrarı yatırım ve üretim ortamını iyileştirmektedir. Küresel ve bölgesel risklerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlarken fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu hedefin yatırım ortamı için önemini Türkiye örneği üzerinden ele almak istiyorum. Yüksek ve oynak enflasyon firmaların planlama ufkunu daraltıyor. Finansman maliyetlerini artırıyor ve uzun vadeli yatırım kararlarını zorlaştırıyor. Dezenflasyonun kısa vadeli maliyetleri olsa da enflasyonun kalıcı olarak düşmesi yatırımlar için daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu ilişkiyi Türkiye'de yüksek ve düşük enflasyon dönemlerini yatırım büyümesi açısından karşılaştırarak daha somut bir biçimde görebiliriz. Yansıda inşaat ve makine teçhizat toplamından oluşan yatırımların artışını Türkiye'nin farklı enflasyon dönemlerinde karşılaştırıyoruz. Sol panel dönemlerin ortalama enflasyonunu, sağ panel ise yıllık ortalama yatırım büyümesini gösteriyor. Yüksek enflasyonun hakim olduğu 1988-2003 döneminde yatırım büyümesi daha sınırlı kaldı. Enflasyonla mücadele odaklı politika çerçevesiyle, yani sıkı para ve sıkı maliye politikasının olduğu dönemde enflasyonun belirgin biçimde gerilediği 2004-2019 döneminde ise yıllık ortalama yatırım büyümesi %7,8'e yükseldi. Ekonominin bu süreçte genel büyüme performansı da güçlendi. Covid salgınıyla birlikte finansal koşulların gevşediği, sonrasında enflasyonun yeniden yükseldiği, para politikasında ülkemizde görece gevşek olduğu dönemde ise yatırım büyümesi önceki dönemin gerisinde kaldı. Sıkı para politikasıyla dezenflasyonun sürdüğü 2025 yılında ise yatırımların yeniden daha güçlü arttığını görüyoruz. Elbette yatırım büyümesindeki dönemsel farklarda pek çok unsur rol oynuyor. Bununla birlikte bu deneyim ve bu veriler bize fiyat istikrarının uzun vadeli yatırım kararları için önemli bir zemin oluşturduğunu da gösteriyor. Dezenflasyon verimliliği de desteklemektedir. Fiyat istikrarını sağlamanın önemli kazanımlarından birisi de verimlilikte gözlenecek artış olacaktır. Enflasyonla mücadele sürecinde artan öngörülebilirlik, firmaların üretim süreçlerini geliştirmeye yönelik yatırımları planlamalarını da kolaylaştırıyor. Bu da verimlilikteki artışı destekliyor. Nitekim enflasyonun yüksek seyrettiği 2022-2024 döneminde verimlilik göstergelerinde de azalış gözlendi. Bu dönemde çalışan başına üretim, tarım dışı sektörlerde yıllık ortalama %4 geriledi. Sıkı para politikamızla birlikte enflasyonun gerileme kaydettiği 2025 yılında ise sanayi başta olmak üzere tarım dışı sektörlerde verimlilik artışında belirgin bir toparlanma izlendi. Artan verimlilik reel sektörün sürdürülebilir büyüme potansiyelini destekliyor. Yüksek verimli firmalar görece daha dayanıklı. Verimlilik artışı aynı zamanda firmalarımızın şoklara karşı dayanıklılığını artırmakta ve finansal sağlamlıklarını güçlendirmekte. Mikro veriler üzerinden firmalarımızı verimlilik düzeylerine göre incelediğimizde yüksek verimli firmalarda tahsili gecikmiş alacak oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. Benzer bir durum şirketlerin piyasada kalıcılığı
ve dayanıklılığı için

için de geçerli. Yüksek verimliliğe sahip firmalarda kapanan veya tasfiye olan şirket oranı da görece düşük düzeylerde. Özetle, fiyat istikrarı belirsizlikleri azaltarak yatırım ve üretim için daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Bu da verimlilik artışına dayalı büyümeye katkı sağlıyor. Şimdi bu hedef doğrultusunda aldığımız mesafeyi değerlendirmek üzere enflasyonun son dönemdeki seyrine değinmek istiyorum. Yıllık enflasyon Eylül ayında %29,7 seviyesine gerilemiştir. Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. 2024 yılı Mayıs ayında %75,5'e yükselen enflasyon uyguladığımız politikaların etkisiyle önemli oranda geriledi. Jeopolitik gelişmeler başta enerji olmak üzere arz yönlü baskılarla dezenflasyon sürecini bu sene yavaşlattı. Bunun bir yansıması olarak yıllık enflasyondaki gerileme ivme kaybetti. Bununla birlikte bu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki yansımalarını sınırlamak amacıyla uyguladığımız politikalarımız sayesinde yıllık enflasyon Nisan ayındaki %32,4 seviyesinden 2,6 puan gerileyerek Eylül ayı itibariyle %29,7 seviyesine gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor. Yıllık enflasyon tanımı gereği son 12 aydaki fiyat değişimlerin toplamını içeriyor. Bu nedenle enflasyonun yakın dönemdeki seyrini anlayabilmek amacıyla ve nereye gittiğini biraz daha iyi anlayabilmek amacıyla ana eğilim göstergelerine bakıyoruz. Savaşın etkilerinin belirginleştiği Mart-Haziran döneminde 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişe işaret ediyordu. Temmuz ayından itibaren ise ana eğilimde yeniden gerileme gördük. Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda savaş döneminde %30'lar seviyesine yükselen ana eğilim Eylül ayı itibariyle %23,7 seviyesine işaret ediyor. Bu seviye mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor. Bu gelişmeyi sıkı para politikası duruşumuzun talep ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerinin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. 2026 yılında enflasyonun seyrinde enerji fiyatları öne çıkmakta. Yıllık enflasyondaki gerilemenin birçok alt grupta da gözlendiğini görüyoruz. Nitekim Eylül ayı itibariyle alt gruplara baktığımızda savaşın olumsuz etkilerinin belirgin olduğu enerji grubu dışındaki tüm gruplarda yıllık enflasyon geçen yıla kıyasla geriledi. Ana eğilimin önemli bir bileşeni olan hizmet grubunda yıllık enflasyon geçen yıla kıyasla 7 puan azalarak %37,7 seviyesine geriledi. Son 2 aya kadar yüksek seyrederek dezenflasyon sürecindeki yavaşlamada etkili olan gıda ve alkolsüz içecekler grubunda da yıllık enflasyon geçen yılki %36,1 seviyesinden %27,6'ya geriledi. Geçen yıl olumsuz hava koşullarından etkilenen tarımsal üretimdeki toparlanma bu görünümü destekledi. Diğer yandan küresel tarımsal emtia fiyatları ve iklim koşullarına ilişkin riskleri yakından takip ediyoruz. Temel mallarda ise yıllık enflasyon %19,9'dan %15,9'a geriledi. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı maliyet artışlarına rağmen temel mal enflasyonunun ılımlı seyri zayıf talep koşullarının maliyet geçişkenliğini sınırladığına işaret ediyor. Enerji grubunda yıllık fiyat artışı %46,1 ile geçen yılın 11 puan kadar üzerinde gerçekleşti. Dolayısıyla bu yıl dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının esas olarak jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Hizmet grubu alt kalemlerinde ayrışma gözlenmekte. Talep koşullarına duyarlılık, geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi ve jeopolitik gelişmelerden etkilenme düzeyi farklılaştığı için hizmet alt kalemleri farklı eğilimler sergiliyor. Bu nedenle hizmet enflasyonuna biraz daha yakından bakmak istiyorum. Uzun süredir hizmet enflasyonunun belirgin olarak üzerinde seyreden aylık kira artışları son aylarda kayda değer şekilde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indi. Bu gelişme
hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen

adaletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Katılığın önemli bir etken olduğu bir başka kalem olan eğitim hizmetleri bir önceki yıla kıyasla yavaşlasa da Eylül ayındaki artışlarla birlikte öngördüğümüzden yüksek seyretti. Diğer yandan artan enerji fiyatlarının dolaylı etkileriyle uğraştırma hizmetlerinde yıllık enflasyon %44 ile bir önceki yılın üzerinde. Haberleşme hizmetleri enflasyonu da geçen yıla kıyasla belirgin şekilde yükseldi. Geçen yıl bu dönemde %24 olan yıllık enflasyon bu kategoride bu yıl %44 seviyesinde. Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrinde başta enerji fiyatları olmak üzere arz yönlü gelişmeler, talep koşulları ve beklentilerin seyri öne çıkacak. Enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarında yukarı yönlü riskler devam ediyor. Bu nedenle iç talep koşullarının dezenflasyon sürecine desteğinin sürmesi önemli. Yılın ilk yarısına ilişkin milli gelir verileri ve üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler iç talepte zayıf bir seyre işaret ediyor. Altın hariç bakıldığında Temmuz ayı itibarıyla üçüncü çeyrekte perakende satışların büyümesinin yavaşladığını görüyoruz. Kart harcamalarındaki çeyreklik artışın sınırlı kalması da talepteki yavaşlamayı teyit ediyor. Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor. Arz şoklarının ikincil etkileri açısından yakından takip ettiğimiz bir diğer unsur da enflasyon beklentileri. Savaşın ilk dönemlerinde orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımasının iki kanal üzerinden olacağını değerlendirmiştik. Bunlardan biri enflasyon beklentilerindeki olası bozulma, diğeri de ekonomik faaliyetteki soğumaydı. Bu iki kanalın hangisinin baskın çıkacağının ve neticesinde enflasyon görünümünün ne yöne evrileceğinin para politikası duruşumuza bağlı olduğunu ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor. Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası tercihi güçlü kalmaya devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz ve destekleyici makro ihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduat tercihinin korunmasında da etkili oluyor. Kıymetli maden gelişmeleri ve artan jeopolitik riskler sonucunda Türk lirası payında dalgalanmalar görülebiliyor. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren Türk lirası mevduata girişlerin hızlanması ile birlikte TL mevduatın payı %61'in üzerine yükseldi. Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda Türk lirası tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk lirası payı yatırım fonları dahil veya hariç olarak %61 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Cari açık ikinci çeyrekte olumsuz dış koşullara rağmen geriledi. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan enerji fiyatlarının olumsuz etkisine rağmen cari açığın milli geliri oran olarak ikinci çeyrekte yataya yakın bir seyir izlediğini gördük. Jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle enerji fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor. Bu durum hem artan enerji ithalatı hem de zayıflayan dış talep görünümü kanallarından dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü risk taşıyor. Diğer taraftan iç talepteki yavaşlama, seyahat gelirlerinin gücünü koruması ve altın dış ticaret dengesindeki iyileşme cari dengeyi destekliyor. Bu gelişmeler doğrultusunda 2026 yılında cari açığın milli geliri oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Rezervlerde savaş sonrası gerilemenin bir kısmı telafi edildi. Türk lirasına olan istikrarlı talep ve cari işlemler dengesindeki görünümün yansımasını rezervlerde de görüyoruz. 27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervler savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilese de 25 Eylül itibariyle 171 milyar dolar seviyesine yükseldi. 27 Şubat sonrası rezervlerdeki gerilemenin 20

0: 3 milyar dolarlık kısmı altın fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı. Swap hariç net rezervler ise 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Sözlerime son verirken, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı bir yatırım ortamına zemin hazırlayacak önemli bir ön koşul olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Son dönem verileri sıkı para politikasının etkisiyle enflasyon görünümünün iyileştiğini ima ediyor. Bununla birlikte jeopolitik gelişmeler yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bu nedenle dezenflasyon konusundaki kazanımlarımızın devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim. Saygıdeğer katılımcılar, konuşmamı burada bitirirken hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
1: Sayın Başkanım, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Müsaadeniz olursa bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
2: Fatih Karahan'ın açıklamalarını dinledik ve şimdi de dönelim. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Sevgül Yırtar'a bizimle birlikte kendisi ve piyasalara dair son gelişmeleri kendisinden dinleyelim. Ne dersiniz, bugünkü fiyatlamalar bize neyi söylüyor?
3: Merhabalar, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Yurt içi piyasalarına pazartesi günü enflasyon verilerini almıştık. Burada aylık enflasyon %1.84 ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşmişti. Ve baz etkisinin de burada baktığımızda enflasyon son 5 yılın da ilk defa 130 seviyesinin altına geriledi. Böylece bu baz etkisinin enflasyon tarafını 130 seviyesinin altına geri çekmesiyle birlikte bundan sonraki süreçte özellikle de önümüzdeki süreçte Merkez Bankası toplantısında bir faiz indirimi beklentisini güçlendirdiğini görüyoruz. Diğer taraftan çekirdek tarafta yüksek kalmaya devam ediyor. Burada bir rahatlama henüz yok. Ancak enflasyon tarafında 130 seviyesinin altına gelinmesiyle birlikte yıllık tarafta bir indirim beklentimiz oluştuğunu belirtelim. Diğer taraftan bunun etkisini bankacılık endeksinde izledik. Hafta başında bu etkiyle birlikte bankacılık endeksi 16.250 puana doğru bir hareket yaşadı. Burası 50 günlük ortalama seviyesini oluşturuyor aynı zamanda. 2 günlük tepkinin ardından bugün bir miktar negatif bir seyir olduğunu izliyoruz. 16.000 üzerinde dengelenme söz konusu. Diğer taraftan Borsa İstanbul'da da enflasyon verileri ardından 12.500 seviyesine doğru bir hareket izlemiştik pazartesi günü. Ancak bu seviyenin geçilemediğini, özellikle de fon piyasası tarafındaki gelişmelerin endekste baskı oluşturmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu 4. haftaya girdik. 3 haftalık düşüş %15 civarında gerçekleşmişti ortalama. Burada özellikle de 12.000 puanı izlemeye devam ediyoruz. Endekste buranın korunması gerekiyor. Dolar bazında da 250 dolar civarının altındayız. Bu son süreçte 240 dolara doğru bir geri çekilme yaşamıştık. Muhtemelen endekste kısa vadeli yönde 12.000-12.500 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bir önceki hafta oluşan aşağı yöndeki boşluğun kapanması için de 12.750 puanın üzerinde fiyatlamaları görmemiz gerekiyor. Küresel tarafta ise baktığımızda Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler ve yüksek seneden tahvil faizlerinin piyasalara yön verdiğini görüyoruz. Tahvil tarafında özellikle de 30 yıllık tahviller %5.60'ın üzerinde, yine 10 yıllıklarda da 5.31 civarında yüksek seyrin devam ettiğini görüyoruz. Ekim ayına ilişkin faiz artırımı beklentileri son gelen ABD'deki makro verilerin ardından masadan kalktığını söyleyebiliriz. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 29 bin ile 90 bin olan beklentilerin oldukça altında gelmişti. Ve kısa vadede bir faiz artırımı beklentilerinin Aralık ayına ötelenmesini sağlamıştı. Diğer taraftan dolar endeksi de yüksek seyretmeye devam ediyor. Önceki haftalarda işaret ettiğimiz 101.20'nin geçilmesiyle birlikte 102 seviyesinin üzerine bir yerleşme çabasında olduğunu görüyoruz dolar endeksinin. Bundan sonraki süreçte 102.50 ve 104 seviyeleri takip edilecek. Bunun etkisini hem emtialar tarafında baskı hem de euro dolar paritesinde aşağı yönde hareket olarak izlemekteyiz. Paritede de özellikle de 1.14 seviyesinin kırılmasıyla 2025 yılından gelen bir destekti. Aşağı aşağı yönde hareket 1.12 seviyelerinde konsolide olmaya çalıştığını izliyoruz. Tabi burada son süreçte Avrupa tarafında da hem Fransa hem de İspanya'da siyasi gelişme

0: tarafındaki ve kamu tarafındaki borçlar nedeniyle tahvil faizlerinde bir hareketlilik izlemekteyiz yukarı yönde. Buradan da bir baskı geldiğini belirtelim. Bu akşam ABD tarafında FED tutanakları takip edilecek. Bu tutanaklar önemli çünkü FED 3 yıl aradan sonra faiz artışı gerçekleştirmişti. Bununla ilgili tutanaklar bu akşam açıklanacak. Burada üyelerin ileriye yönelik beklentilerini öğrenmiş olacağız. Diğer taraftan yarın ECB tutanakları ve Cuma günü de ABD tarafında tüketici güven endekslerini takip ediyor olacağız. Toparlayacak olursak yurt içi piyasalarda enflasyon tarafındaki iyileşme endekste pozitif karşılansa da fon piyasasındaki düzenlemeler, buradaki belirsizlikler fiyatlanmaya devam ediliyor. Küresel tarafta ise Fed'in faiz artırımı beklentilerinin ötelenmesine karşın uzun vadeli tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi değerli metaller tarafında baskı oluşturduğunu belirtelim. Mikro tarafta ise ABD tarafında bu hafta gelecek bilançolar var. Geçtiğimiz hafta evet, mikronun finansal sonuçlarını almıştık. Burada beklentilerden güçlü bir veri gelmişti. Haftanın ikinci yarısında da Delta Airlines ve Pepsi'nin finansal sonuçlarını alacağız. Diğer taraftan önümüzdeki haftada üçüncü çeyrek ilişkin büyük bankaların sonuçları gelecek. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Buradan dönelim. Bora Faik Önal bizimle birlikte, Global Menkul Değerler Müdürü, kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşalım. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi günler Melis Hanım, iyi yayınlar diyorum.
1: Şimdi tabii Fatih Karahan'ın mesajları önemliydi. Biraz önce biz de seyircilerimize ilettik canlı yayınla. Şimdi diyor ki enflasyona ilişkin olarak, jeopolitik gelişmeler bu yıl dezenflasyon sürecini yavaşlattı. Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda ilerlediğimizi gösteriyor ve fiyat istikrarı yatırım üretim için daha elverişli bir ortam oluşturuyor. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor mesajı var ve bu yıl dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz demiş. Şimdi burada tabii dezenflasyona ilişkin yorumları önemli. Jeopolitik gelişmelerin tabii malum yavaşlattığı tüm dünyada bir sıkıntı ve ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor yakın dönem enflasyon gelişmeleri diyor. Siz bu hafta aldığımız veriyi de nasıl değerlendirdiniz? Beklentilerinizin dahilinde mi geldi? Ne dersiniz? Dezenflasyon süreci ulaştırma hariç genele yayılıyor demiştim Mehmet Şimşek. Buna da katılıyor musunuz? Karahan'ın mesajlarına da tabii.
2: Evet, baktığımızda zaten pazartesi günkü yayında %2 altında bir rakam oldukça olumlu okunur demiştim piyasada. İlk etkisi olumlu oldu ama burada sıkıntıyı önümüzdeki dönemde yaşayabiliriz düşüncesindeyim ben. Çünkü fon kriziyle başlayan talep azalması önümüzdeki aylarda zaten enflasyonist baskıyı talep eksikliğinden dolayı aşağı çekecek diye düşünüyorum ben. O yüzden hani bu taraftaki gelişmeleri çok yakından takip etmekte fayda var. Bunun dışında dikkat ediyorsanız sadece enerji dışındaki bütün kalemlerde gerileme var. Bu talep gerilemesinden kaynaklanmaya başlayan bir durum. O yüzden tabii ki burada Brent petroldeki hep diyorum 75-80 bandına doğru bir geri çekilme önümüzdeki dönemde zaten enflasyonist baskıyı daha da azaltacaktır düşüncesindeyim ama şu anda daha büyük tehlike bana göre fonla ilgili olarak krizden ötürü önümüzdeki dönemde talep eksikliğinden ötürü enflasyonda düşüş görebiliriz. O yüzden bunu çok yakından takip etmekte fayda var.
1: Evet, şimdi o kısmı biraz açalım. Çünkü fon kısmına ilişkin olarak da yorumları var. Ve bu iş talebe yönelik de, iş talep konusunda da yorumları var Fatih Karahan'ın. Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor diyor. Şimdi tabii fonlardan çıkan paranın da 800 milyar TL'nin mevduata yöneldiğini söylüyor Fatih Karahan. Tasfiye sürecindeki fonlardan ciddi çıkış yaşandı. Finansal sisteme yönelik yayılma riski sınırlı kaldı ifadeleri var. Ve de dediğimiz gibi göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Şimdi bu fonlardan çıkışla birlikte bunun ters servet etkisi yaratabileceği ve iç talebi daha da zayıflatabileceği endişesi var. Ne dersiniz? Siz böyle bir endişeyi ciddi şekilde taşıyor musunuz?
2: Evet, işte onu demek istemedim zaten. 2-3 aylık süreç önümüzdeki oldukça önemli olacak çünkü para ürkektir. Para şu anda ürktü. Ne yapacağını bilemiyor ki Merkez Bankası rezervlerinden de 7-7,5 milyar

0: dolarlık bir satış söz konusu oldu. Mevduata kaçış dışında. Hani burada bir tedirginlik var. Umarım bu kısa vadeli olur. Bir an evvel hani geri ödemeler, fonlarla ilgili olarak aksiyonlar çok çabuk alınırsa bu ülkem para en azından olduğu yerde park eder ve tekrar geri dönmeye çalışır. Ama şu anda dediğim gibi şu anda piyasa tedirgin. Tedirginlikle harcamaları kısıyor. Zaten belli kısım fonlar da içeride kaldı ki bu belli kısım dediğimiz zümre zaten piyasaya yön veren ve talebi yönlendiren zümre ki borsa içerisinde kalan yatırımcıları da buna ilave edersek olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. O yüzden bundan sonra gelecek enflasyon rakamlarındaki talep eğilimine, talebin ne kadar zayıfladığını takip etmekte fayda var. Çünkü talep zayıflığıyla enflasyonun düşmesi tamam enflasyon aşağı gelir ama burada firmaların satışlarını etkileyecek ölçüde olursa burada karlılıkların da azaldığını görmeye başlarız. O yüzden şu anda ilk etki oldu. Üçüncü haftadayız. Ve önümüzdeki dönemde çünkü daha geri ödeme de yapılmadı. İnsanların bu anlamda rahatlaması da gerekiyor sonuç olarak. O yüzden önümüzdeki 2-3 aylık sürecin ben bu anlamda çok kritik olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi tabii geri ödeme noktasına ilişkin olarak da fon sürecinde ödeme planının netleştiği bir haftadayız. AK Parti'nin bir teklifi olacak. Cuma ya da pazartesi günü meclise sunulacak bu. 350 bin yatırımcıya bu ay ödeme yapılması planlanıyor. 1 milyon TL'ye kadar olan tutar ilk etapta ödenecek. Ana para ve enflasyon farkı yatırımcıya verilecek. Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Şimdi tabii 350 bin yatırımcıya bu ay ödeme yapılması planı önemli değil mi herhalde? Ne dersiniz?
0: Tabii ki dediğim gibi çünkü para sıkışmış durumda. Orada parasını bulunduran birçok yatırımcının ödemeleri, kredi, okul vesaire, araba taksiti bunların hepsi birçoğu belki bunun içerisinde. O yüzden hani şu anda yavaşlamanın ve şu anda piyasada diğer yatırımcıların da tedirgin olup para piyasası fonlarından çekip kenara çekilmesinin en önemli sebeplerinden zaten biri de bu. O yüzden burada bir harcama olursa hem o zümre rahatlayacak, hem belirsizlik ortadan kalkmış olacak, hem de önümüzü daha iyi görebileceğiz düşüncesindeyim. O yüzden dediğim gibi takvimin netleşmesi, rakamların hesaplara yatırılması en azından güvenin tekrar kazanılması anlamında önemli bir adım olacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bu arada şimdi biraz önce siz bahsettiniz rezervlerdeki geri çekilmeye yönelik yorumunuz vardı. Şimdi o konuya dair de bir açıklama geldi. Bugün yaptığı Karahan'ın açıklamalarında. Diyor ki 27 Şubat itibariyle rezervlerdeki gerilemenin sebebi altındaki düşüşten kaynaklanmıştı. Yorumu var. 27 Eylül olması gerekiyor bunun. Herhalde bir hata oldu. Şimdi ne dersiniz? Tabii bu altındaki düşüş de bizi etkileyen unsurların başında.
0: Evet, baktığımız zaman altın 4300-400'lerden 4150'lere geldi. Hani %5-6'lık bir düşüş kaydetti. Bu anlamda evet rezervler üzerinde bir miktar etkisi olmuş olabilir ama hani genel olarak baktığımız zaman safi tek para mevduata kaçmadı. Bir miktarı da tedirgin olup döviz tarafına da kaçtığını açıkçası gözlemliyoruz. O yüzden dediğim gibi süreç ne kadar çabuk nihayetlendirilip para dağıtımı sürecine geçilirse ben bir miktar daha en azından olumsuz havanın dağılacağını düşünüyorum. Çünkü piyasa şu anda ciddi anlamda bu fonla ilgili olarak gelişmelerin etkisi altında. Hani fon tarafını bırakacak olursak hisse senedi tarafında aslında çok daha büyük kayıplar oldu. Hani hiç alakası olmayan birçok temeli kuvvetli hisse senetlerine de resen satışlardan ötürü daha aşağı seviyelerine geldiğini gördük. Bu anlamda tekrar yine yineleyeceğim. BIST 30 ve BIST 50 bünyelerindeki birçok hisse senedi çarpan olarak çok iyi yerlere geldi. Hani açıkçası orta ve uzun vadede ben çok iyi fırsat sunduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi fon dalgası devam ettiği için suların durulmasını ve kademeli olarak alım yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet, peki şimdi tabii dün BIST 100 endeksinde 0.56'lık bir geri çekilmeli 12.374 puandan tamamladık. Bankacılık hisselerindeki alıma rağmen özellikle sanayi tarafındaki hisselerde geri çekilme negatif kapanışta etkili oldu. Şimdi bunu neye bağladınız siz?
0: Evet, bankacılık sektörü şu anda

0: bu ay sonu faiz indiriminin bu şartlarda ki önümüzdeki dönemi de göz önünde bulundurarak kesin gözüyle bakışıyorum. Ama öteki taraftan baktığımız zaman sanayi tarafında talep eksikliğinden talebin azalması sanayi sektörü ise senetlerinde bir miktar zedelenmeye maruz bıraktığını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü beyaz eşya olsun, otomotiv olsun, hani ilk etapta yani harcamaların kısıldığı sektörler bunlar. Yani bunun diğer alt sektörlere yayılması sanayi sektöründe satışları tetikleyen bir unsur olarak karşımıza bence çıkıyor. Yani açıkçası faiz indirimi kesin gözüyle bakıyorum. Ama dediğim gibi diğer taraftan fonla ilgili olarak tedirginliğin devam etmesi, talebin azalacak olması bir miktar sanayi sektörü şirketlerine satışı beraberinde getiriyor.
1: Evet, peki şimdi bugün için ne dersiniz? Şimdi artıda başladık, sınırlı da olsa bir yükselişle başladık 0.12 ama geri çekilme var endekste. Öncelikle neye bağlıyorsunuz geri çekilmeyi? Tabii global tarafta da havanın çok olumlu olduğu bir günde değiliz. Asya'da da eksideydi borsalar ağırlıklı olarak. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde evet rekorlar gördük, Nasdaq'ta, S&P'de. Kapanışta. Fakat bunun yansımadığını takip ettik Asya'ya. Avrupa'da da tabii Fransa'nın tahvillerinin yükselmesi, Almanya ile getiri farkının 140'lara kadar gelmesi orada da tabii pek olumlu sinyaller vermiyor. Şu an 0.91 gerideyiz. 12.261'deyiz. Ne dersiniz bugünkü görünüme dair? Bugünkü fiyatlama ne üzerine sizce?
0: Evet, bugün yine açıkçası hem yurt dışına bağlayacağım hem de içerideki fon süreciyle ilgili olarak belirsizlikler, haber akışları, çarşamba günü kredi satışlarının etkisi, bir de pazartesi sabahı da yayında söyledim 12.273, bu seviyenin altı ve üstü olarak bakmak lazım. Çünkü burası 2 yıllık ortalama, şu anda burada bir savaş var bu seviyede. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece sıkıntı yok ama bu seviyenin altındaki kapanışlarda tekrar baskının 12.000'lere, 11.800'lere doğru devamını görebiliriz. Çünkü taban serisi yapan hisse senetleri halen açılmadı. Otomatikman burada içeride kalan yatırımcıların diğer hisse senetlerinin resen satışı söz konusu olabiliyor. Bununla birlikte yine fonun içeriğindeki hisse senetlerin satışını da ilave edersek talep eksikliğinde borsada para likitte kıtlığında göz önünde bulundurursak çok fazla dirençlere yaklaşamadan satışlar geliyor. Ama günün sonunda dediğim gibi 12.273 civarından çok uzaklaşmamız gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kapanışlar alırsak önümüzdeki günlerde en azından 12.500 12.639'lara doğru hareket görebiliriz ama aksi durumda dediğim gibi 11.800-12.000'ler tekrar gündeme gelebilir eğer bir iki gün bu seviye altında kapanış alırsak.
1: Aykün, size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.

0: Ve şimdi de dönüyoruz kripto cephesindeki gelişmelere. Devrim Danyal'la konuşacağız oradaki görünümü. Şimdi Bitcoin'de 83.980'deyiz. Ethereum'da da 3.02'lik bir geri çekilme var an itibariyle. Devrim Bey, ne dersiniz mevcut seviyelere dair? Şimdi tabii 87 bin dolar seviyesinin üzerinde yükselmekte zorlanan bir Bitcoin görüyoruz ve de 84 binin de altına geldik an itibariyle. Ne dersiniz, ne fiyatlanıyor kripto cephesinde?
1: Sevgili insanım, merhabalar, yayınlar diliyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi 84 bine tutunmaya çalıştı ama ne yazık ki şu an altına da kırmış.
0: Ama tam şu an siz 80... konuşurken 84 bin oldu.
1: Doğrudur, iniyor çıkıyor, tam o seviye içerisindeyiz. Nereden geldik bu seviyeye? 87 binden geldik. Esasında geçtiğimiz hafta oldukça olumluydu. 86 bin, 87 bin civarında yapılan kapanışlarla birlikte herkesin 95 bin hatta 100 bin yol haritasının açılmış olduğunu söylediği ve tahmin ettiği bir sürece girmiş gibi görünüyorduk ama ne yazık ki gene farklı noktalardan farklı etkenlerle bu süreç 84 bine tekrar inmiş hale geldi. Burada en önemli elimizdeki veri dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümet tarafından yaklaşık 100 milyon doların üzerinde 103 milyon dolarlık bir kripto varlık çıkışı oldu. Bunun 71 milyon doları Bitcoin'den 42 32

2 milyon dolar civarında da BNB çıktısı gördük. Bu süreçte de tabii ki 12 saat içerisinde yaklaşık 450 milyon dolarlık da long pozisyonun tasfiye olduğunu gördük. Buradaki dün itibariyle 87.000-84.000 düşüşteki elimizdeki en önemli gösterge burada karşımıza çıkmış oluyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin elinden çıkardığı Bitcoin'ler esasında daha önce elinde bulunan işte, çeşitli nedenlerle eline geçmiş olan ya da yasa dışı süreçlerden toplanmış olan 324 bin Bitcoin var. Bunun içerisinde uzun zamandır herhangi bir transfer yapmıyordu ama bu dün itibariyle belirtmiş olduğum gibi 103 milyon dolarlık bir transferle birlikte buradaki long pozisyonlarda 12 saat içerisinde 450 milyon dolar erimiş, tasfiye olmuş oldu. ETF tarafına baktığımız zaman oraya da bu hafta pek olumlu başlamamış gibi görünüyorduk. Dün itibariyle 89 milyon dolarlık Bitcoin ETF çıkışları, 18 milyon dolarlık da Ethereum ETF çıkışları vardı. Bu hafta nasıl devam edecek diye herkesin soru işaretleriyle baktığı bir metrikken bugün rüzgar biraz Bitcoin tarafında tersine döndü. 111 milyon dolarlık içeriye bir giriş oldu. Ama çok çok uzun zamandır görünmeden Ethereum ETF'lerinde yaklaşık 200 milyon dolarlık bir çıkış olduğunu da belirtmekte fayda var. Ama bunun da geçtiğimiz dönemlerde Bitcoin ETF'lerinde, Ethereum ETF'lerinde daha fazla girişle bir şekilde kompanse edildiğini de söyleyebiliriz. Bütün bunların hepsinin toplamında da tabii kar satışları önemli. Bu seviyelere 58 bin, 60, 70, 75'den geldiğimiz düşünülürse o sürecin içerisinde sabreden ve karını almak isteyen yatırımcılar 87 bin civarının kar satışlarıyla birlikte bu sürecin içerisine geldi. Dün itibariyle de bir yıl dönümü vardı. Onu da belirtmekte fayda olabilir. Geçtiğimiz sene 2025'in 6 Ekim'inde ilk defa Bitcoin 126 bin seviyesine kadar çıkıp o dönemdeki en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ama yine ilginç bir bilgi vermekte fayda var. Yaklaşık 4 gün sonra yani 10 Ekim'de 102 bin dolara kadar gerilemiş ve ancak buradan toparlayarak 110, 15 bin dolar civarlarına kadar tekrar yükseliş göstermişti. Ama ne yazık ki sene başında 90 bin dolarla başladık 2026'ya ve şu anda gene 90 bin dolar yani 87 bin 90 bin dolar civarındaki bir yol haritasıyla karşımızda yer alıyor. Önemli olan tabii ki yatırımcılar bundan sonra ne olacağını merak ediyor. Artık bu tahvil faizlerinin 10 senelik tahvil faizlerinin 5.31 civarında birazcık haberinin satın alınmış olduğunu görüyoruz. Özellikle %70'lerin üzerine çıkmış olan faiz artış, Ekim ayındaki faiz artışı FED tarafından artık %20'lere kadar inmeye başladı. Onun birazcık daha sabit kalması bekleniyor. Savaşın artık olağan akış haber bültenleri içerisinde yer alıyor olmasından da kripto varlıkların çok etkilendiğini söyleyemeyiz. Tabi burada önemli olan konvansiyonel finans ekosistemindeki altın, gümüş ya da değerli madenlerde olduğu gibi Bitcoin'in de duruşu. Bugün petrolün gene 100 dolar civarında seyrediyor olması, hatta üstüne çıkıyor olması, özellikle altını, gümüşü 4000 dolar seviyesinde tutunmaya zorluyor. Gene gümüş tarafında 60 dolar civarında tutunmayı hedefliyor. Bitcoin'in de bu düşüşleri içerisinde konvansiyonel piyasadan etkilenmiş olduğu kısımda da bunları belirtmek mümkün. Tabii ki yasalar önemli hale gelmeye başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz 15 Eylül'de kabul görmeyen bir Clarity Act yasası vardı ama sonrasında SEC tamamen hisse senetlerinin 5 sene boyunca dijital sürecinde muafiyet getirdiği bir yasayla burada birazcık oradaki nabza göre şerbet vermişti ve piyasayı ayakta tutmuştu diyebiliriz. CFTC ise geçtiğimiz hafta yapmış olduğu düzenleme teklifiyle birlikte artık 7/24 bu hisse senetlerinin ve borsa tarafındaki alınacak kriptovaralık ekosisteminin birazcık daha zeminini oluşturmaya çalışıyor. Onları birazcık daha konvansiyonel dünyaya, finans ekosistemine entegre etmeye çalışıyor. Bu açıdan baktığımızda illa Senato tarafından kabul görmüş olan bir yasanın olması gerekmediğini alttaki kuruluşlarla birlikte kendilerinin düzenlemeleriyle birlikte kriptovaralık ekosisteminin de ayakta kalabileceğini gördüğümüz bir dönemi geçiriyoruz diyebiliriz. Bitcoin'den hep bahsediyoruz ama Ethereum bu dönemde çok ön plana çıkmış
çıkmıştı. Gene dün itibariyle de yeni bir sürüm yükseltmesi oldu Ethereum blok zinciri üzerinde ve burada 4960'lar civarındaki en yüksek zamanı tekrar gündeme gelmiş oldu.

0: Peki şu anda dün itibariyle 2750'yi konuşurken şu anda da 2600'leri konuşuyor durumdayız Ethereum'da. Bunun da tekrar o seviyelere çıkıp çıkmayacağı hayaller olan 5000 doları geçip sonrasında da 10.000 dolara doğru ilerleyip ilerleyemeyeceği evet. Ethereum tarafında önem kazanıyor diyebiliriz. Bugünün haberleri de bunlar sevgili Mesut.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Devrim Danyal. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Efendim, piyasa saatini burada kapatalım. 13'te yine birlikteyiz. Yatırım günlüğünde buluşacağız. Piyasaların gündemini konuşacağız. Görüşmek üzere.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
5: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dediği. Löten İstanbul Karakol. Kuryo Collection by Hilton.
6: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Kolay mı?
8: Nasıl kolay?
6: Aa!
7: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
6: Gel buraya, gel.
9: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
10: Daha ne var?
11: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir

0: merkezinde buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.
2: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
3: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. ATR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor.

0: kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
1: 25 binden fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.
2: Your choices are no coincidence. In a city that never stands still, every move shapes your path. And some choices stay with you. Swiss made. Rochemont. Your style. Your smart choice.
3: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.

0: özgeçmişinizde araç kullanabildiğiniz yazıyor.
1: Evet.
0: Kasko notunuz kaç?
1: Neyim kaç?
0: Ne?
2: Sigortamnet'ten biri. Kasko Karmem. Sigortamnet app'i indir. Mevcut poliçeni yükle. Kasko notunu görüntüle. Zancımnet Sigortamnet. İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Vay be. Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Daha ne var?
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.

0: Merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün programımızda çok değerli iki konuğum var. Konumuz yine teknoloji, yine yapay zeka. Bu sene bol bol da konuşmaya devam edeceğimiz. Bir anda longevity dediğimiz yeni çağın insanı, sağlıklı ve yeni çağ insanını sağlıklı ve güçlü kalmaya yönlendiren, diğer yanda finansal kurumların paramızı yönetirken bu alandaki güvenliğini nasıl sağladığımızı derinlemesine konuşuyor olacağız. O da bir noktada finansal şirketlerin sağlığı. İlk konuğum aynı zamanda çok sevdiğim bir dostum, klinik psikolog. Ayık Kafa Podcast'inin ve Longevity Lab'in kurucusu ve aynı zamanda yöneticisi Doktor Esra Çavuşoğlu. Ben Ayık Kafa'yı çok izliyorum ve çok şey öğreniyorum gerçekten. Sağlığımı ve bu çağda ayakta kalabilmeyi, daha berrak bir zihne ve beyne kavuşabilmeyi başarabilmek için unuttuğum, bilmediğim, öğrenmediğim şeyleri izleyip gerçekten büyük bir ufuk genişliğine ulaşıyorum. Bir yandan da en sevdiğim tarafı sadece Türkiye'den değil, dünyanın her tarafında. Benim hiç adını duymadığım, aslında herkesin duyduğu ama bize gelmemiş olan önemli uzmanları da podcastlerine getirme gücün var. Böylece onları da dinleyip aslında çok yönlü bilgileniyoruz. Ufuk açıyor ve karşılaştırıyorsun ve dünyada farklı jenerasyonlarda, farklı genetiklerdeki insanların da nasıl kendilerini bu şekilde berrak ve sağlıklı tutabildiklerini bize gösteriyorsun. Onun için de ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir de kitabın çıktı şimdi, Ayık Kafa. Bunu da göstermek istiyorum, rejimden de rica ediyorum. Bütün bu yapılan podcastlerin en doğru toplandığı bir kitap. Sohbet edeceğiz onunla, seninle beraber. Detaylarını da bizi izleyenlere veriyor olacağız. Hoş geldin sevgili Esra programımıza. Diğer konu çok önemli bir iş yapıyor. Eski adıyla Sanction. Şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Kulak verelim lütfen.
1: Değerli yol arkadaşlarım, reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor. Büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Bu meselenin kuşkusuz bir de ekonomik yönü var. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için

ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin. Değerli yol arkadaşlarım, tabii bu konunun bir de idari ve siyasi boyutu bulunuyor. Bağımsız yargı kendi işini yapar. Orada süreç ilerliyor. Ekonominin aktörleri kendi sorumluluk alanlarında gerekli adımları atıyor. Vicdan, etik ve inanç boyutu kişinin zaten kendisiyle ilgilidir. Ama meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omuzunda. Az önce söyledim. Sorunun idari yönüyle ilgili kurumlarımızı görevlendirdik. Onlar da konuyu tam bir hassasiyet içinde takip ediyorlar. Gelelim meselenin siyasi veçesine. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, meselenin siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi, en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Ve inancı sadece kişilere ait birer soyut kavram olarak görmedik. Partimizin ve hareketimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bu hareket ahlak üzerine kurulmuş bir harekettir. Bizim siyasetimiz inanç, etik, güven üzerine inşa edilmiş bir siyasettir. Bundan tam 24 sene önce ilk AK Parti hükümetini kurduğumuzda bize ne dediler?

İktidar yozlaştırır dediler. Bunlar da çözülecek dediler. 24 yıl boyunca yozlaşmayı, çözülmeyi, çürümeyi partimize yaklaştırmadık, yanaştırmadık.

0: Gençler, ne vicdanımızla yüzleşmekten taviz verdik, ne nefis muhasebesinden vazgeçtik, ne ahlaki değerlerimizi esnettik, ne de inancımızın sarsılmasına müsaade ettik. Çok sınamayla karşılaştık. Çok teste tabi tutulduk ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Bu aziz milletle gönül ve kader birliği yapmış bir siyasi hareketiz. Dün vardık, bugün varız. İnşallah yarın da var olmaya devam edeceğiz. Kimse yeyse kapılmasın. Hiç kimse moralini bozmasın. Aziz milletimiz de, kutlu teşkilatımız da umudunu asla yitirmesin. Hele hele bize olan güveni asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Kara propaganda bizim ne ahlakımıza, ne imanımıza, ne de vicdanımıza tesir edebilir. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bizim bu aziz milletten başka hiç kimseye diyet borcumuz yoktur.
1: Evet, diğer konu Complete'in, yani eski adıyla Sanction Scanner'ın kurucusu ve CEO'su Fatih Coşkun. Fatih Bey, önemli finansal bir geçmişiniz var aslında. Profesyonel çalışmalarınız var. Birçok büyük şirkette de görev almışsınız. Ama kurduğunuz yapı bugün, şimdi kurduğunuz bu benim bahsettiğim Complete, dünyanın her tarafında yer alan çok global bir hale gelmiş. Birazdan zaten sizle de detaylıca bunu konuşacağız. Hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi hızla kaybettiğimiz vakti de tamamlamak adına hızlanıyorum biraz. Sevgili Esra Çavuşoğlu. Yapay zeka, gen düzenleme, dijital ikizler, rejeneratif tıp, nöroteknoloji artık doğrudan insan bedenine dokunmaya başladı ve süper zeka çağı dediğimiz bu çağda insan bedeni aslında yeniden mi yaratılacak, yeniden mi keşfedilecek? Bir de yaşlanmayı yavaşlatmak için aslında organları yenilemek ya da zihinsel ve fiziksel kapasitemizi artırmak konusunda önümüzdeki yıllarda gerçekten nereye kadar gideceğiz? Çok merak ediyorum.
3: Evet, hepimiz çok merak ediyoruz. Şimdi biliyorsun, ben podcastlerde bu mesela bu organ geliştirme gibi konularda longevity fund olan mesela bir Sergey Young, bir Rus kişiyi çıkarttım. O bu tip yatırımlar yapıyor. Ondan biraz bilgi alabildim. Başladılar işte bir karaciğeri 50 parçaya bölüp, donör karaciğerini 50 parçaya bölüp özel bir gen modifikasyonuyla kişinin içine yerleştirip bir miktar büyüyüp işine yarasın diye. Gen ayarlamalarında CRISPR, yani partial gen olarak mesela bir tane bir çocuk var. Burada da not aldım. Bir nörolojik hastalıkla ve Penn Medicine ekibi Philadelphia'da sırf ona uyarlanmış bir genetik düzenlemeyle DNA'daki yazılımı değiştirdi. Ve beklenti şu, 3-5 seneye kadar herkese personal bu genetik bozukluklarda destek verebilecekler. Tabii bir yandan da bu longevity

0: uygulayanlarında bu yine CRISPR kadar olmasa da gene bir küçük destek vererekten yaşlanan genleri, mesela folistatin kaslarla ilgilidir. Yaşlandıkça miyostatin basar, kas küçülür, oraya destek. Ya da kloto beyinle ilgili, böbrekle ilgili buralara küçük dokunuşlar yapabilmeye başladılar. Fakat daha çok deneysel diyelim oralara gelmedi. Biliyorsun bu David Sinclair'in kurmuş olduğu laboratuvar şu anda göz üzerinde. Bu Yamanaka faktör denilen, Yamanaka, Profesör Yamanaka Nobel kazandı. 4 proteinden bir embriyo hücresi doğurabildi. Fakat onun nereye gideceği belli değildi. Şimdi David Sinclair ilk defa olarak bunun üçünü kullanaraktan gözde körlüğü geri çevirmeye insanda başladı.
1: Çok önemli şeylerden bahsediyorsun. Hızlı hızlı. Hepimizin hayali. Hatta bu sene Nobel alan üç bilim insanımızda aslında Parkinson, Alzheimer gibi hastalıkların beyinde hangi hücrelere işaret ettiğini aydınlatan bir aslında buluşla Nobel ödülüne layık görüldüler ki bunlar zor hastalıklar. Yani beynin hangi hücresine biz bir müdahale yapmalıyız aslında hep tartışıyor bilim insanları, doktorlar.
0: Yani dedim mesela nöroteknolojiler var şu anda ALS hastalarında, küçük küçük denemelere başladılar. Düşünceyle işte tekerlekli iskemleyi götürebilen, televizyon kanalını değiştirebilen. Bunlar var. Fakat ben hep şunu duyuyorum. Yani gençleşmiş. Bunlar spesifik hastalıklardan farkındaysan bahsediyoruz. Bir de bu böyle uzun yaşayalım, iyi yaşayalım falan. Maalesef buralarda henüz bir ciddi bir ilerleme yok. Onu zaten kitapta da epeyce anlatmaya çalıştım. Bu organ dedik, hani diyelim ki bir organını değiştireceğiz. Mesela ben de Singapur Üniversitesi'nde bir profesör, bu Brian Kennedy, çok önemli bu Geroscience'da. Dedi ki sen bir organı yenilesen de etrafı eskiyse, etrafı yaşlıysa çok hızlı olarak onu yaşlandıracaktır. Yani sistemik bir gençleşme henüz yakalanmış değil. Dolayısıyla zaten hep preventatif uygulamalar yapmak, işler oraya gelmeden davranmak lazım. Onun dışında yani çok bekliyorlar ama daha şu anda bir yapay zekanın çıkarttığı bir ilaç da onaylanmadı. Ama dediğim gibi sen demin dedin, yani böyle en azından ölümcül bir hastalığa yakalanıp elinden hiçbir şey gelmemektense bir takım uygulamalar başladı.
1: Bu çok umut verici Esra, gerçekten. Hatta böyle bebeklikten itibaren işte insan genomunun zaten 2000'li yılların başından itibaren çok ciddi çalışmaları var. İnsan genomunun gerektirdiği şekilde o yeni doğan canlıyı doğru bir şekilde büyümeye hazırlarsak ve onu gerçekten o hani by the book dediğimiz o kitabın dediği gibi büyütmeyi başarırsak, kendi genetiğini doğru anlayıp o genetiğe doğru ona bir yaşam hakkı sunarsak belki bir devir bitecek, ama yeni devirde bu iş biraz daha çözülür mü sence?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim. Bu iki hafta önce çıktı Tina Woods diye. Bu kendisi zaten genetik uzmanı ama aynı zamanda devletlerle de çalışıyor. Bu Human Genome Project'ten bahsediyorsun sen.
1: Evet.
0: Yani sadece %10'u, %90'ı epigenetik. İşte gen üstü, yaşama şeklimiz. Yine tekrardan İsrail'den bir profesör çıktı ve o çok güzel pediatrician ve de neonatal, yani prematüre doğmuş bebeklere bakan. Dedi ki maalesef böyle longevity için, hani hiçbir zaman geç değil lafı var ya, yani kaç yaşında başlarsa 55'te başlayayım, 65'te, pardon 65 değilsiniz, başlasınlar. Yani ne kadar, ne zaman başlarsan kârdır. Kadın diyor ki hiçbir zaman erken değildir. O tohum anne karnına düşmeden önce anneyle babanın travması dahi geçiyor. Evlendikten sonra, çocuk yapmadan önce çok ciddi ailenin kendine en azından bir sene falan tüm yaşam şeklini değiştirmeli ki sistem iyi çalışsın. Fakat yeni enteresan şeyler çıkmaya başladı. Joy score, neşe belirteçleri, sayacı. Çünkü neşenin, müziğin, topluluğun ne kadar da insanın sağlığı açısından faydalı olduğunu şimdi ölçmeye başladılar.

0: Çok ilginç. Allah'tan ben biraz neşeli ve pozitifim de kendimi hafif görüyorum gibi. Fatih Bey, size dönmek istiyorum. Ben çok merak ediyorum sizin şirketi. Çünkü konuk çağırdığım an itibariyle böyle bir araştırmaya girdim. Teknolojiyle de ilgili olduğum için çok global bir yapıya erişmişsiniz. 80'den fazla ülkede, 800'den fazla şirkete de irili ufaklı hizmetleriniz var. Ve özellikle bu benim çok dikkatimi çekti. Tarama teknolojisi dediğimiz bir teknolojiyle aslında veriye dayalı bir şekilde ciddi bir yapay zeka destekli uyum ve risk teknolojisi sunuyorsunuz. Biraz bize şirketten bahsetseniz ve yaptığınız işleri anlatsanız. Bir de bir fintech şirketi. Neden sizden çözüm alsın? Ne tip bir fayda veriyorsunuz? Net bir şekilde bunu sizden almak isterim.
1: Önce teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Gerçekten enerjiniz yansıyor. İsmim Fatih. Ben Complete'in kurucusuyum. Eski adıyla Sanction Scanner. Aslında bir %100 Türk sermayeli teknoloji şirketi. Biri de fintech. Bir B2B fintech aslında. Fintechlere hizmet veren bir fintech olarak biz konumlandırıyoruz. 2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Kuluçka Merkezi'nde başladık hikayemize. Hemen aynı yılda aslında global bir iş yapalım vizyonuyla yurt dışında Londra'da bir ofis açtık. Bugün belki şirketin ne yaptığını biraz da neden böyle bir teknoloji ihtiyaç var noktasından anlatmak daha kıymetli olabilir. Eminim her bir izleyenimiz, her bir şirket veya işte kameramandan rejiye kadar herkes bir takım finansal enstrümanlara erişiyor ve bunların günümüzde de çok popüler, maalesef kötü bir dönemden de geçiyoruz aslında. Belli bir regülasyona tabi olması hem o şirketleri hem o şahısları kullanmak, bu sistemleri kullanmak açısından teşvik ediyor ve daha güvenli kılıyor. Dolayısıyla Türkiye'mizde MASAK, yurt dışında İngiltere'de, Amerika'da ilgili hazine bakanlıklarının yetkili kuruluşları finansal servis sağlayan şirketlere bir dizi regülasyon getiriyor aslında. Bu regülasyonlar kime hizmet veriyorsunuz? Bu insanlar ya da şirketler problemli insanlar ya da şirketler mi? Üzerlerinde yaptırım, mal varlığı dondurma kararı var mı? Sizin onlara sunduğunuz finansal servisler doğru amaçlar için mi kullanılıyor? Yoksa örneğin terörün finansmanı, kitle imha silahlarının fonlanması, sahtecilik, fraud gibi aktivitelerde mi kullanılıyor? Bunlara yönelik tedbirler almalarını şart koşuyor aslında ve günün sonunda bu hepimizin hayatını etkileyen, hepimizin hayatını finansal anlamda daha güvenli kılan bir takım regülasyonlar. Biz burada nerede yer alıyoruz? Aslında bu regülasyonları uygulamak zorunda olan lisanslı veya bir şekilde yurt dışıyla iş yapan şirketlerin bunları kullanacakları teknolojileri sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi sizin tarama teknolojisi olarak bahsettiğiniz, aslında finansal hizmet verdiğiniz kişinin dünyanın 4000'den fazla veri noktasındaki statüsü, bir terörden aranan kişi mi, vergi yüzsüzü listesine çıkan bir şirket mi, çocuk işçi çalıştıran bir şirket mi, daha önce temerrüte düşmüş mü gibi birçok aslında.
0: Parası gerçek mi?
1: Bravo, ya da doğru kaynaklardan mı bu para edinilmiş gibi birçok sorunun cevabı verilmesi gerekiyor bir iş ilişkisine başlatılırken. Dolayısıyla bunların cevabını veren bir ürün. Bunun üzerine bu finansal servis sağlanmaya başlandığında ilgili finansal servisin doğru amaçla mı kullanıldığı, bir anormallik olup olmadığının tespitiyle alakalı aslında bir dizi ürün ailesi var bizim tarafta ve biz bunu işte Türkiye'den örnek vermek gerekirse bankalar, sigorta şirketleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılar, yatırım menkul değer şirketleri gibi birçok şirkete ve bunların dünyadaki farklı ülkelerdeki eşleniklerine bu hizmetleri sağlıyoruz.
0: Türkiye'den çıkan bir Türk yapısı bu. Evet. Yabancı bir ortaklığı da yok henüz. Evet. Dolayısıyla gurur verici bir şey. Yani bir milli teknoloji çalışması diye adlandırabiliriz Fatih Bey. Şimdi döneceğim size. Bir tekrar Esra'ya gidiyorum. Burada bir insan ve ürün kombosu yaptık. Bu da benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü hakikaten bütün bu söylediklerinizi kullanmak, bu ürünleri almak, bununla ilgili fayda çıkartmak aslında berrak zihin, Doğru bakış açısı ve güçlü insanların kararlarıyla oluyor. Ben şimdi Esra, ayık kafayı biraz deşmek istiyorum. Ve rejimden rica ediyorum, bir kere daha göstereyim. Demin biraz tam görememiş olanlar olabilir. Şimdi ben bütün rejime ve buradaki çalışma arkadaşlarıma hediye edeceğim. Çünkü hakikaten çok, demin de söyledim, iyi anlatılmış bir kitap.

0: Burada bedenini tanı, değişime uyum sağla ve sağlıklı bir gelecek için adım at diyerek açıyorsun kitabı. Evet. Bu çok doğru bir şey. Hormonların durumundan bağırsak sağlığına, uykudan metabolizmaya, yaşlanmanın biyolojisine kadar insan bedenini de ele almışsın. Tabii. Burada ben durayım ve biraz kitabı tarif etmeni isteyeceğim.
1: Evet, şimdi Ay Kafa Podcast, zaten kitabın adı da oradan geliyor. Biz 3. seneyi bitirmek üzereyiz ve çok ciddi ilgi gördü. Demin sen yabancı, %70 yabancı konuk. Çünkü şunu gördüm, ben Amerika'da yaşıyordum bilmeyenler için, 4 sene önce taşındım. Tabii orada bilimle çok iç içeydim, hala da çok iç içeyim ve şunu Türkiye'ye döndükten sonra gördüm. Pek çok makale, pek çok kitap, pek çok bilgi hep İngilizce. Genelde. Fransızcası da var tabii vesaire, başka lisanlarda. Ana fikir de İngilizce ve Türkiye'deki bu kadar teknik, bilimsel İngilizceye hakim olan insan, eğer İngilizcesi iyi dahi olsa bocaladığını gördük. Dolayısıyla Ayık Kafa'nın başarısı biraz oradan geldi. Biz bu konukları buluyoruz. Hakikaten dünyanın en iyileri, en önemli geroscience'ı, en önemli beyin nöroloğu, en önemli bağırsak uzmanı gibi gibi. Ve bunları Türkçe'ye çevirdiğimiz için, fakat sonrasında şunu da gördüm, kendim dahil, hatta yazıyorum içinde. Şimdi podcast'i ben de çok podcast seyrediyorum, seyrediyorsunuz ve bilgi hani kalıyor yarım yamalak, çok ilgiliyseniz not alıyorsunuz ama hepsini almıyorsunuz. Dedik ki biz bunu, ilk iki sene var yani 2025'in sonuna kadar olanlar var, içinden 53 podcast, en önemli, insanların en fazla ihtiyacı olabilecek bölümleri seçtik. Bağımlılığı dışında tuttuk. Onunla ilgili bir otobiyografi yazmayı düşünüyorum. Onun içine zaten yedireceğim. Seçtik ve onun böyle el kitabı derler ya, User's Manual, tam böyle başucunda kalsın. İşte bu dönem bağırsağından sıkıntılısın, açayım hangi doktor ne bilgi vermiş. Doktorun felsefesi, o doktorun önerdikleri, neleri yanlış biliyoruz, neler doğru yapılmalı ve benim o bölümle ilgili yorumum gibi, okuması kolay olsun, insanları boğmasın, sıkmasın. Başta da biraz kendimle ilgili anlatıyorum. Şunu gördük biz, bu ben daha doğrusu podcast, ben de çok şey öğrendim. Yani ben bilmediğim pek çok şeyi öğrendim ve insan vücudunun ne kadar, tabii ben bir tıp doktoru değilim, dolayısıyla sistemlerin ne kadar birbirine bağlı çalıştığını bilmemin imkanı yok. Ben de girdikçe, seyrettikçe, okudukça öğreniyorum. Ve şu fark çok net. Yani alopatik tıp dediğimiz modern tıp tabii ki bizi kurtarıyor. Bir kalp krizi geçirsen, düşsen, bacağını kırsan, ne bileyim beyin kanaması geçirsen, tabii ki anında müdahale ve o organa müdahale. Fakat daha sağlıklı, daha uzun bir ömrü sağlıklı yaşayabilmekte biraz geri kalıyor. Çünkü tek o organa bakıyor. Organın neyi bozduğuna bakmıyor. Bak, genelde bakmıyorlar. Şey olmasın, eminim bakanlar.
0: Esra, bu ilaçlı da olmuyor mu? Biz baş ağrısı ilacı alıyoruz diyelim. Ama ilacın prospektüsünde aslında okumuyoruz. Baktığında farklı bir organa farklı bir etkisi var.
1: Tabii.
0: Ama biz buna bakmıyor, alışmadık. Öyle bir şey yok. Evet. Yani biz o anda baş ağrısını geçirmeye uğraşıyoruz. Dediğin çok mantıklı. Hepimiz yapıyoruz bunu.
1: Yani dolayısıyla biz burada, ben burada zaten burada tek bir doğru savunmuyor. Eminim içine bakanlar, okuyanlar diyecek ya, doktor A ile doktor B tamamen zıt fikirler. Zaten biz bunu, ben bunu tasarlarken ve ekip olarak tabii çok çalıştık. Dedik ki insanlar kendileri seçsinler. Bazısı vejetaryen olmak istiyor. Bazısı et yemek istiyor.
0: Protein almak istiyor.
1: Yani bazısı sporda daha kafası karışıyor ama diyor ki bağırsağıma dikkat edeyim. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde benim doğrum yok. Buraya biz yelpazeyi serdik. Siz dedik neyi kendinizde doğru buluyorsanız ve hangi yaş döneminde doğru buluyorsanız onu okuyun. Çocuğunuza yaptırın. Eşinize yaptırın gibi.
0: Müthiş. Şimdi tekrar döneceğim sana. Çok önemli bir konuda kaldık. Fatih Bey'e dönmek istiyorum. Bir Amerika açılımınız oldu. Amerika gibi finansal suçların yüksek olduğu, daha doğrusu gözüktüğü ve kontrolün de çok sıkı olduğu bir yere girdiniz. Burada hedef neydi? Ve zor bir pazar. Evet, çok yayılmışsınız globale ama Amerika zor bir pazar. Burada bizim Türkiye'den kurulan fintech şirketlerine ne önerileriniz olur bu pazar için?
2: Şöyle, aslında biz bir regülasyon teknolojisi inşa ediyoruz ve dünyada teknoloji

0: geçişi de regülasyon da biraz aslında o topraklardan başlayıp dünyanın geri kalanına yayıyor. İşte AI dediğimiz konu, yapay zeka dediğimiz konu. Şimdi hatta Amerika onun adını değiştirmeye, süper zeka olarak isimlendirmeye başladı. Amerika'dan çıkan bir kavram ve işte baktığınız zaman Avrupa Birliği hala onun regülasyonlarını yazmaya vesaire çalışırken onlar onun üzerine birkaç gömlek daha attılar. O teknolojiyi geliştirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla teknolojinin başladığı ve dünyaya yayıldığı yer orası. Bizim de hali hazırda müşteri hacmimizin %9 civarı ve gelirimizin %9 civarı Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Orada çok değerli finansal kuruluşlara, oyun şirketlerine biz finansal suçlardan korunmaları ve Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin koymuş olduğu kurallara uygun davranmalar için yazılımlar sağlıyoruz. Fakat özellikle bu yapay zeka ile alakalı yapmış olduğumuz geliştirmeler, ürüne kattığımız yeni kapasite ve özellikler biraz daha o topraklarda daha değer buluyor. Dolayısıyla biz hani hem bir de öte taraftan işin ekonomik boyutuna baktığınızda bir teknoloji girişimi olarak büyümeye ihtiyacınız var ve dünyadaki paranın, global GDP'nin %50'den fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor. Çok büyük bir pazar. Çok büyük bir nüfus, çok büyük zengin bir nüfus var aslında baktığınız zaman. Dolayısıyla bunları üst üste koyunca şirketi de daha fazla görünür, daha fazla hacme ulaştırmak gibi bir arzumuz olduğu için oraya doğru bir adım attık. Bir şirket kuruluşu gerçekleştirdik. Hali hazırda olan müşterilerimizin referansları ve bakış açılarıyla orada farklı şirketlere ulaşmak, bu teknolojiyi kullandırmak konusunda çalışmalar yapacağız ama bunları yaparken gurur duyduğumuz şeylerden bir tanesi Ar-Ge'mizi yine Türkiye'de tutuyor olacağız. Biz iki tane teknoparkta İstanbul ve Trabzon'da halihazırda bu ürünlerin hepsini geliştirmeye devam ediyoruz. %100'ün teknolojisi, IP'si bize ait. Dolayısıyla bunu burada tutmaya devam ederken öte tarafta marketing ve satış, pazarlama ve satış aktivitelerini devam ettiriyor olacağız. Biz tabii fintechlerin arkasında onlara destek sağlayan bir noktada pozisyonlanıyoruz. Dolayısıyla oradaki regülasyonları yakından takip ediyor olmamız, o regülasyonların birkaç sene sonra bu topraklara geliyor olmasını öngördüğümüz anlamına geliyor ve genelde de böyle oluyor. İşte kripto varlıklara baktığınız zaman ilk başta oralarda regüle edildiler. Sonra bizim SPK'mız Türkiye'de regüle etmeye ve lisanslandırmaya başladı. Dolayısıyla o regülasyonlara önden adapte olmaları, hızlanmaları açısından. Çünkü finansal teknoloji dediğimiz şey, finansın içine teknoloji kattığımız zaman aklımıza gelen ortak fayda var. O da hız. Hızlı ve güvenli olması. Onu sağlamalar açısından fintechlere önerimiz o regülasyonları yakından takip edip, tatbik edip, önden hazırlıklı olmaları.
1: Önemli.
0: O şekilde ifade edebilirim.
1: Evet, bu çok önemli. Hatta Avrupa Birliği'nin AI Act dediği bu bana göre tam da tamamlanmamış olan ilk regülasyon kısmında da ben hep Avrupa'da iş yapan şirketlere mutlaka AI Act'i doğru inceleyin. Bir fikir ya da bir ürünü hayata geçirmek istediğinizde onun yurt dışı yani global satışı ile ilgili bu regülasyonlara uyup uymadığına özellikle kişisel veriler tarafında bakın diyorum. Çünkü çok güzel bir üründe heba olabilir eğer ekte uymuyorsa, Avrupa pazarına açılacaksa. Avrupa içinde aynı şey söz konusu.
0: Belki ufak bir eklemem olabilir müsaadenizle. Yani aslında yapay zekanın hayatımızı değiştirdiği birçok alan var ama teknoloji girişimcileri ve teknoloji şirketleri olarak bizim hayatımızda son 5 yıllık değişime baktığımız zaman aslında eskiden ürün yapabilmek, teknolojik bir varlık ortaya koyabilmek zor bir şeydi. İyi mühendislere ihtiyacınız vardı, çok uzun sürelere ihtiyacınız vardı. Dolayısıyla regülasyon onun o süre zarfında bir şekilde paralelde uygulanabiliyordu. Fakat günümüzde artık yapay zekanın da özellikle geliştirme tarafında, yazılım geliştirme tarafında rol aldığı noktaya dikkate alırsak ürün geliştirmek artık çok ucuz bir şey. Çok hızlı bir şekilde ürünleri ortaya koyabiliyorsunuz, teknolojik yazılımlar ortaya koyabiliyorsunuz ve önemli olan kısım artık regülasyona uygunluk, pazarlama ve diğer faaliyetler oluyor. O anlamda ben de size katılıyorum. Özellikle regülasyon tarafında uygulamaların, devletlerin ve ilgili kural koyucuların kanunlarına uygun şekilde pazara sürülmesi çok kritik bir noktaya geldi.
1: Geldi, çok doğru. Çok önemli de bir bilgi bu. Önemli de bir geri bildirim aslında. Sevgili Esra, şimdi sağlıkta çok büyük değişimler oluyor. Biz biraz önce de bahsettin, hastalanınca önlem almaya çalışıyoruz ama artık yeni trend de hastalanmadan, evet, bu işi kontrol etmek ve bedeni

0: beyni berrak ve sağlıklı bir hale getirmek önemli oldu. Yapay zekanın insan bedenine sağlayacağı rahatlıklar neler olacak ve henüz hasta değilsin ama ileride şöyle bir riskle karşılaşabilirsin dediği bu sağlık sistemine biz ne kadar yakınız? Girişte biraz bahsettin
1: tabii,
0: ama.
1: Ya ilk ama şunu da söylemek isterim. Şimdi bunlar hakikaten daha ya çok azınlıkta insanların ulaşabildiği ya da daha deneme aşamasında olan şeylerden bahsedeceğim. Fakat hakikaten çok çok bildiğimiz ve günlük hayatımıza entegre ettiğimiz takdirde bir yapay zekanın tahminde dahi bulunmasına gerek kalmadan sağlıklı yaşamak için çok basit şeyleri esasında hayatımıza kesinlikle entegre etmemiz lazım. Yani mesela şunu paylaşmak isterim. Kitabı yazarken ama programda da o beni çok şaşırtmıştı. Mesela bağışıklık sistemiyle kasın çok ciddi direkt bağlantısı var. Yani kasın varsa, sağlıklı bir kasın varsa bağışıklık sistemin iyi oluyor. Eğer kuvvetli bir bağışıklık sistemin varsa daha iyi kas yapabiliyorsun. Fakat mesela kasın yoksa çok bağışıklık sistemin tökezliyor. Ama o oradan bağırsağa bağlanıyor. Yani ya da sabah güneşi ya da bu ışıklar, bu beyaz ışıklar altında çok kalması. Sağlığımızda o kadar fazla etkisi var ki. Bence günlük hayatımızda bir kere bunları kesinlikle yerleştirmek. İkinci yere gelmek gerekirse yapay zekanın şu anda bir takım mesela Amerika'da Grail kanser tarama testi var. Öngörülerde bulunuyorlar. Fakat hala yanılgılar çok yüksek. Burada bir şey var. Türk bir profesör Arif Mardinoğlu. Kendisi Phenom Longevity diye İngiltere'de açmış olduğu bir şey var. Ve burada bir genetik laboratuvarı var. Zorluğun içine bir tane B2B çalışan bir firma kuruyorlar şimdi. Tamamen aplikasyon, işte akıllı yüzük, kişinin full genomu. Ve işte biyo belirteçlere bakma, ultrasonla organlara bakma filan ve bütün o çıkan veriyi aplikasyona koyup genetiğinin üzerinde bakıp hangisine nasıl müdahale etmemiz lazım gibi yaklaşımlar var ama bu tam şey gibi yok daha böyle işte bir tane var İngiltere'de Delphi 2M diye 231 hastalığa olasılığını tahmin ediyor. 4000'den fazla da İngiliz verisiyle yitirilmiş. İşte 1.9 milyon Danimarka kaydıyla doğrulanmış yani yapılıyor yavaş yavaş. Ama daha %17'si tutuyor. Onun için buralara da çok kendimizi kaptırıp şey değil. Fakat yapay zeka şunları yapıyor. Mesela bir soft plak kalp damarlarınızda yumuşak plak bakmanız gerekiyor. Mesela Cleary diye bir yapay zeka var. O çıkan veriyi oraya koyuyorlar ve o çok detaylı olarak inceliyor. Diyor ki hiçbir problem yok. Geçebilirsin gibi. Yani müesseseler başladılar. Türkiye'de bence daha az var. Yurt dışında işte Fountain Life var. Tüm verilerini topluyor. Kendi bir yapay zekası var. Ama bu hani nasıl söyleyeyim uzay filmlerindeki gibi bir duruma gelinmesi daha zor. Fakat mesela İngiltere NHS bu akıllı sayaçları artık sistemin içine kaydedecek. Yani kişinin nasıl bizde nabız, e-nabız falan gibi akıllı sayaçlarınızdan gelen verilerle bir yoruma bakacaklar. Yani
0: nedir akıllı sayaç ve nasıl yerleşecek?
1: Akıllı sayaçlar işte beyefendinin kolundaki Fitbit gibi, sayaç. Benim parmağımdaki yüzük gibi, işte saatler Apple Watch gibi vesaire.
0: Zorunlu mu tutacağız? Yani herkes takacak mı?
1: Hayır, herkes.
0: Bunun verileri E-Devlet'e mi gidecek?
1: Ya İngiltere şu anda hedefliyor algoritmik olarak riskleri görebilmeye. Çünkü mesela şöyle bir şey oldu. Benim keşke Apple Watch'ım kolumda olsaydı. Bir böyle aritmi gibi bir şey geçirdim bundan birkaç hafta önce, böyle iki gün sürdü. Fakat doktora gitmediğim için sonra geçti. Bilmiyoruz orada ne var. Ama eğer o Apple Watch tüm pili takılı ve kullanıyor olsaydım görebilecekti doktor. Orada ne oldu da böyle bir aritmi var. Yani mecbur kalmayacağız. Bence zaten kitapta da veriyorum. Bu bir yol ayrımı. Ya bazıları diyecek ki ben bu yola girip hayatımı buna göre, bu felsefeye göre götürmek istiyorum. Bazıları da diyecek ki ya ben o dünyayı istemiyorum. Fakat şöyle bir şey söylemem lazım. Nir Barzilay hakikaten bu longevity geroscience'da bu çok top bir adam ve binlerce 100 yaşını aşmış kişiyi araştırmada inceleyen biri. Belirli genler var. O belirli genler o insanları 100 yaşını aştırıyor. Hatta ben dalga geçtim, dedim ki yani boşa mı çaba sarf ediyoruz? Çünkü 100 yaşını aşanlarda böyle mavi bölgeler biraz reklam olduğu ortaya çıkmaya başladı. Çünkü bu 100 yaşını aşanlarda genelde sigara içmişler ve içiyorlar. İşte obezler, spor az yapıyorlar. Yani o beklenti var ya, şunu yapalım, bunu yapalım, onu yapmıyorlar. Fakat koruyucu genleri var. Ben de dedim ya yapmayalım mı? Adam döndü bana, dedi ki ya sende o genler yoksa maalesef kötü etkiler seni.
0: Tabii koruyucu genin olup olmadığını da bilmediğin için şansa yani yapayım de, ama genelde yapmamak daha iyi. Yani o alışkanlıkları geride bırakıp evet, daha sağlıklı bir bedene evet, gitmek lazım. Çünkü bu çağ öyle bir çağ ki rekabetimiz büyük, yepyeni bir formla yaşamak durumundayız. Hı-hı. Bu form etek kemiğe de bürünüp aramıza girdi. Hı-hı. Süper zeka çağını Trump boşuna söylemiyor. İşte sağduyusu olan, sezgisi olan, artık makinelikten çıkmış, daha farklı bir forma girmiş bir zeka türünden bahsediyoruz. Dolayısıyla insan olarak da bizim buna yaklaşmayı başarmamız lazım. Ben hala Esra, insan beyninin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çok komplikeyiz, çok özel yaratılmışız, ama onu nasıl kullanacağız, nasıl onunla daha güçlü ve daha berrak hale geleceğiz, bunlara bakmak
1: onu
0: lazım.
1: Onu kullanırsan ama.
0: Kullanırsak nasıl
1: yani kullanırsak, kullanmayan
0: kitap biraz ufuk açıyor. Evet. Yani ben şöyle gördüm kitapta, seni düşündürüyor, ufuk açıyor ve kendi kararlarını vermene bir motivasyon veriyor. Bu anlamda da kıymetli. Fatih Bey, şimdi benim en korktuğum konuya geldik. Dolandırıcılık. Dolandırıcılık yapay zekayı çok hızlı kullanıyor. İşte videolar üretiliyor, sesler klonlanıyor, insanlar klonlanıyor. Çok da olay duyduk bu ara. Büyük bankaların, büyük finans kuruluşların yaşadığı önemli hikayeler var. Yapay zeka bunu önlemek için de var, yaratmak için de var. Doğru. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya burada yapay zekanın hem kötü insanlara hem de bunlarla mücadele etmeye çalışan kurum ve oradaki insanlara kattığı en önemli şey hız aslında. Yani şöyle ifade edeyim, bir kere zaten dünya hızlanıyor. Dünya hızlanmasıyla birlikte finansal teknoloji ya da insanların finansa erişimi de hızlanıyor. Bugün eminim 15-20 sene önce işte babalarımız, dedelerimizin bir banka hesabı bir tane vardı, iki tane vardı. Bugün sizin benim muhtemelen 7-8 tane banka ya da finansal kuruluş hesabımız var ve hepsinde aktif bir takım işlemler yapıyoruz. Dolayısıyla kötü niyetli insanlar da bu hızdan, bu koridor üzerinde koşan işlemlerde aralara kötü niyetli işlemler sokarak aslında var olmaya çalışıyorlar. Ve bunu da yapay zeka ile hızlı bir şekilde evirebiliyorlar. Sizin söylediğiniz gibi deepfake dediğimiz, yani bir kişinin aslında görüntüsünün o kişi olup olmadığı ile alakalı kontrolü yapabilmeniz zorlaştı. Dünyadan geçiyoruz bugün. Herhangi bir sosyal mecrada bir video gördüğünüzde aklınıza gelmesi gereken ilk soru artık bu gerçek mi, acaba yapay zeka ile mi üretildi?
1: Burada bir şey söyleyebilir miyim? Biz biliyorsun yapay zeka ile tercüme ediyoruz ve bir anda bize YouTube'dan warning geldi. İkaz geldi. Ne oluyor filan? O meşhur doktorların ekipleri de var ve bütün her yeri tarıyorlar. Evet. Acaba adamın yüzünü kullanıp başka bir şey. Tabii ekibi bize YouTube'a haber yollatmış, yüzünü kullanıyor diye. Biz de döndük, dedik bunun orijinali burada. Biz bunu böyle yaptık diye bayağı yani başımız evet, yanıyordu.
2: Bu arada hani sizi uyarmışlar ama sizi uyaran da aslında yine bir yapay zeka ajanı. Evet. Orada bir kişinin milyonlarca videoyu tek tek böyle bakabilmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla aslında siz bunu kötü niyetli yapmış olsanız bile yine o kötü niyetli kişiyi yakalayacak olan da ya da iyi niyetli şeyi onaylayacak olan da yine genelde yapay zekanın kendisi oluyor.
0: Ben mesela dijitalde eskiden bu kadar sıkı yapmıyordum. Şimdi tamamen yani hiçbir tolerans göstermeden hiçbir videoyu, hiçbir linki bana gelen ve şuna bir baksana denilen hiçbir şeyi açmıyorum. İyi böyle yapıyorsun. Bir huy edindim. Hatta bazen ayıp oluyor. Diyorum ki bana böyle gönderme, bana

0: aç, neyse onu açık haliyle gönder, izleyeyim. Bana böyle, ya da Zoom yapalım, üstünden konuşalım diyorum. Ama asla tıklamıyorum. Çünkü o tıklama işi gerçekten artık iyice sıkıntılı hale gelmeye başladı.
1: Doğru. Bununla ilgili birçok sistem var. Bizim yapmış olduğumuz bazı sistemlerde bu tip tıklamaları ya da bu tip verileri siz onlarla ilgili bir karar vermeden önce bir ön denetime tabi tutup aslında onunla ilgili bir skorlama ya da olumlu olumsuz bir etiketleme yapabiliyor. Ama tabii ki bu makinelerin ürettiği çıktıları kullanacak insanların da akli sermayesini buna göre geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla yapay zeka burada çok önemli bir faktör. Hem bu işi kötü niyetli kullanmak isteyenler için, hem de bununla mücadele etmek isteyen insanlar için. Maalesef her zaman kötü niyetliler bir tık önde. Önce onlar bir takım yolları buluyorlar. Hemen ardından hızlı bir şekilde adaptasyon geliyor ama İyi haber şu, biraz önce de söylediğim gibi bir şey adapte etme hızı çok arttı. Yani şöyle bir örnek vereyim, bizim yaptığımız teknolojiyle de biraz aslında eşleşen bir anlatım olsun. Eskiden bir dolandırıcılık örüntüsü fark ettiğinizde bununla ilgili aksiyon alma süreniz 2-3 haftayı buluyordu. Bununla ilgili bir ne yapılacağına karar verilmesi, bunun yazılımdan geçip inşa edilip dolaşıma sokulup artık önleyici bir faktör olarak devrede olması minimum 2-3 haftayı buluyordu. Ve bu süreçte de olan oluyordu aslında. Ama artık bizim tip sistemler, biz de öyle, bunları yapıldığı anda keşfedip burada böyle bir örüntü var, bununla ilgili tedbir almam lazım kararını kendi kendine verip bu tedbiri uygulamaya başlıyor. Ve bu da ciddi,
0: bu da ajanlar yapıyor.
1: Evet, bunları aslında ajanlar dediğimiz şey de onlara verdiğimiz direktiflerle büyük veriden anlam çıkarabilen noktalar. Bence yapay zekanın hayatımızı değiştirdiği en büyük şeylerden bir tanesi, çok dağınık ve çok büyük olan bir veri setini çok daha hızlı bir şekilde anlamlı hale getirebilme becerisi. Bu uzun yaşamayla ilgili süreçlerde de bence böyle. Bizim gibi finansal suçlarla mücadele eden kurumların işleyişlerinde de böyle. Milyonlarca işlemin aktığı bir günde o işlemler arasındaki problemli noktayı bulup onu tespit edip bunun önlenmesini sağladıktan sonra benzerlerinin de olmaması için tedbirlerin alındığı ve bunun otomatik yapıldığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. İşte burada bu teknolojiyi sağlayanlardan, bunun heyecanını, nasıl yapılacağını, belki buradaki normları ortaya koyan şirketlerden bir tanesi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz aslında.
0: Çok tebrik ediyorum gerçekten. Hem bilgiler için çok değerli bilgiler, hem de bir yerli milli teknoloji diyoruz hep. Bunu aslında gösteren bir şirket yapısı olduğunuz için inşallah dünya pazarında da sizi bol bol dinliyor, duyuyor i̇nşallah. Oluruz, büyürsünüz ve inşallah da birçok istihdam sağlayıp, tabii ki yapay zeka ajanlarınız var çalışan ama evet, insan çalışanlarla da Türk gençlerini, Türk çalışanlarını bu konuda dünyaya açıp örnekler yaratırsınız diyorum. Sevgili Esra, çok vaktimiz yok ama böyle bir toplayıcı bir senden son mesaj alsak. Şimdi bu kitabı yazdın. İçinde çok farklı görüşler var. Sen uygulayıcısın aynı zamanda. Evet. Kendinde uyguluyorsun her şeyi. Zaten senin hikayen de uygulamayla başladı. Ve sonra dünyanın nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu da yakinen izlediğin için kendini Ayık Kafa diye bir podcast'te aldın ve yalnız kendin değil, uyguladıklarını herkesin hissetmesini sağlayacak çok kıymetli yayınlar yapıyoruz. Bir mesaj versen şu anda, bugün ve gelecek için, bir insanın şu anda kendisine yapabileceği en iyi 3 şey ne olurdu?
2: Uyku. Çok çok çok çok çok önemli. Yani uykunun yerine hakikaten hiçbir şey tutmuyor. Ardından bence egzersiz geliyor. O egzersizin de çok önemi var. Hele günümüzde hep oturuyoruz, bilgisayar karşısındayız. Beslenme tabii önemli. Zaten onun mesajlarını çok veriyorlar. Toksik yükten, yani insan tabii toksik insandan ama evinizin içi en kolay kontrol edebileceğiniz yer. Temizlik malzemeleri, mutfak malzemeleri, makyaj malzemeleri vesaire. Eğer evinizin içini böyle çok temiz, natürel ya da işte plastik kullanmadan falan yaparsanız hayatınızın %80'ini temizleyebilmiş oluyorsunuz. Bu ekspozom denilen dış etkenler hakikaten çok çok etkili. İyisi de kötüsü de.
0: Peki bu supplement dediğimiz o ek gıda. Evet. Son bir dakikamız, onun için hemen sana bunu sorayım.
2: Valla supplementlar tabii ki, yani ben çok kullanıyorum, bir gösteriyorum da zaten. Fakat tamamen

0: Bu kişiye özel ve test yapılarak olması gereken bir şey. Onun için öneremem yani A supplement, B supplement kullanması.
1: Öneri almayalım ama supplement kullanma konusunda bir önerin olsun. Mesela doktor kontrolünde, mesela
0: doktor şimdi şöyle mesela ben 55 yaşında oluyorum pazar günü. Ben 20 yaşındayken ki beslendiğimiz gıdalar belki bana yeterliydi. Çünkü pestisiti daha azdı, daha organik topraklarda yetişiyordu vesaire. Ama bugünkü gıdadan o B vitaminini alamayabiliyorum. Yeterince güneşe çıkmıyoruz. Devamlı güneş kremleri sürüyoruz. Dolayısıyla D vitamini yeterli almamış olabiliyoruz. Dolayısıyla çok kritik bir takım takviyeler var kişinin kemiğine, ruh sağlığına, enerjisine faydalı olan. Onları mutlaka ölçtürüp doktor kontrolünde aldıkları takdirde ben destek verdiğim bağımlılıkla ilgili olan hastalarımda da görüyorum. Böyle ne kadar fazla eve kapanmışlarsa o kadar o vitamin değerleri düşük oluyor. Destek verdiğiniz anda bir anda açıyorlar çiçek gibi.
1: Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum özellikle Türkiye'de bu finansal korunma ve güvenlik gittikçe daha önemli bir hale alacak. Bir taraftan yapay zeka destekleyici olurken diğer taraftan tabii ki yapay zeka kullanılarak yapılan fraudların yani suçların, taklitlerin de sayısı artacak. Ama eminim sizin gibi şirketler çoğaldıkça daha güvenli, finans şirketlerinin daha güvenli yapılarında biz insanlar da güvenerek hareket edebiliyor olacağız. İyi ki geldiniz, iyi ki anlattınız.
2: Çok sağ ol.
1: Sevgili Esra, aslında söylediğin şeylerde çok doğal yaklaşımlar var. Benim için çok önemli. Eminim izleyenler için de önemli. Çok gerçekçi söylüyorsun. Yani uygulayın diyorsun. Kendinize bakın, geninize bakın diyorsun. Ve ona göre de bu yeni çağda yepyeni bir yaşam düzeni kurun diyorsun.
0: Zor olmamalı.
1: Zor olmamalı. Bu da çok önemli bir şey. Dolayısıyla ben çok teşekkür ediyorum. Çok değer kattın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yoğun da bir seyahatten dönerek yoğun bir programın içinde de geldin. Çok sağ ol. Seninle ilgili bu çalışmalarınla ilgili merak edenler için de zaten kitabımız var.
0: Kitap var. Instagram. Evet. Instagram hesabım çok aktif.
1: Podcastlerin var. Onları dinleyebilirler. Gerçekten.
0: Bir de esracavuşoğlu.com'da Longevity Lab blogda çok Türkiye'de az bilinen pek çok sağlıkla ilgili yazılarımız da var.
1: Evet sevgili izleyiciler, iki farklı konu, iki farklı konukla ama birbirini çok destekleyecek konuları konuştuk. Tabii ki önceliğimiz insan. İnsan güçlü olursa, insan bu çağın içerisinde böylesi aslında yıkıcı gözüken bir zeka türüyle birlikte yaşamayı, çalışmayı ve onun iyi taraflarını önceliklendirmeyi öğrenirse bence dünyada daha bereketli, daha hızlı, daha üretken bir hale gelebilir. Özellikle sağlığımız daha iyi olabilir. Bu tamamen bizim bu olaya nasıl yaklaştığımızla alakalı diyorum. Kaçırdığınız programlarımız olabilir. Bunları YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Apara Teknoloji ve Gelecek programlarının hepsini YouTube kanalımda yayınlıyorum. Konuşmaya devam edeceğiz. Yapay zekayı, teknolojiyi anlatmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.

0: Niye Varan Spa ve Alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle,
3: Otobit'te. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
4: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
5: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
6: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.

0: temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Zamanın izinde asar. Bugünün ayrıcalığı. İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Lötem İstanbul Karakol. Courier Collection by Hilton.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
6: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
7: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen gecene.

0: Nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: piyasaların gündemini konuşacağız. Önce günün öne çıkan haberlerine bir bakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleri buluşmasında açıklamalarda bulundu. Reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belirli bölümünde ortaya çıkan sorunlar için de gerekli adımları atıyoruz diyen Erdoğan, ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor dedi. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımlar atılıyor ifadelerini kullandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuştu. Temmuz ayından itibaren enflasyonun ana iliminde gerileme görüldüğünü söyleyen Karahan, para politikamızı kısa vadeli konjonktürel gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözetecek şekilde şekillendirmeye devam edeceğiz dedi. Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının enflasyonun seyri açısından önemini koruyacağını belirtti. FTSE Russell Türkiye'nin gelişmiş gelişen piyasa statüsünü korudu ve ülkeyi izleme listesine almadı. Endeks sağlayıcı fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin endişeler konusunda Türkiye'deki piyasa otoriteleriyle diyaloğunu sürdürdüğünü belirtti. Açıklama Türkiye'nin hisse senedi piyasasının değerinden milyarlarca dolar silen fon krizinin yaşandığı bir dönemde geldi. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, petrolün 100 dolar civarında kalması ve LNG sevkiyatındaki riskler nedeniyle enerji fiyatlarının 2027 boyunca yüksek seyredebileceğini söyledi. Yüksek borç ve yapay zeka yatırımlarının da küresel riski arttırdığını belirten Georgieva, yapay zeka sektöründeki büyüme, enerji ve gıda şokları enflasyonist bir etki yaratıyor ifadelerini kullandı. Altının ons fiyatı Eylül'de %6'dan fazla gerileyerek 4000 dolar seviyesine yaklaşırken Çin alımlarını sürdürdü. Çin Merkez Bankası rezervlerine bir ayda 740 bin ons daha altın ekleyerek kesintisiz alım serisini 23 aya taşıdı.
0: Efendim şimdi dönelim piyasalardaki son duruma bakalım. Küresel haritamızı bir açalım. Borsalarda şu anki performans nasıl, hemen göz atalım. İçeride BIST 100 endeksinde %2'yi aştı geri çekilme. 12.119'dayız an itibariyle. Ki 0.12'lik yukarı yönlü bir hareketle güne başlamıştık ama şu anda geri çekilmenin %2'nin üzerinde olduğunu takip ediyoruz. Asya'da da negatif bir performans vardı. Bugün Çin kapalı. Diğer taraftan Avrupa'da da satışlar derinleşti açılıştan itibaren. Almanya 1.14, Paris 0.89. Madrid 1.08, Londra 0.40 geride. Tabii Avrupa'nın gündemindeki en önemli başlıklardan biri Fransa'nın durumu. Avrupa'da Fransa'nın borç görünümü dikkatle izleniyor. UBS CEO'su Fransa'nın borç sorununu çözmek için sert önlemler almak gerektiğini ve küçük kademeli değişikliklerin yeterli olmayacağını söyledi. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizleriyle Almanya arasındaki getiri farkının da 140 puanın üzerine çıktığını vurgulayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vadeli tarafta şu anda S&P 0.11, Nasdaq 0.42, Dow Jones 0.24 yukarıda. Fakat dün Amerikan borsaları rekorlar kırmaya devam etti. Tahvil faizlerinin de yüksek seyrettiği bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P ve Nasdaq'ta kapanışta yeni rekorlar gördük. Tahvil tarafında tansiyonun yüksek olduğunu takip ediyoruz. 10 yıllıklarda 5.32'deyiz. 0.97'lik bir yukarı yönlü hareket. Diğer taraftan 30 yıllıklarda da 5.70'lere geldiğimizin altını çizmiş olalım. 2 yıllık 4.81, 5 yıllık ise 5.06'da. Goldman Sachs Amerikan faizlerinde son bir ayda görülen sert yükselişin boyutu dikkate alındığında bir miktar aşırıya kaçılmış olabileceğine dikkat çekti. Banka Amerikan tahvil faizlerinin yükselişe geçmesi için enerji fiyatlarında düşüş veya güçlü büyüme verilerinde bir tersine dönüş gerekebileceğini ifade ediyor. Goldman Sachs'a göre 5 sebep var Amerika Birleşik Devletleri'nde tahvillerin yükselişinde. Bunlar hala gevşek seyreden finansal koşullar.

0: var. Petrol kaynaklı İngiltere ve Euro bölgesindeki tahvil satışları, güçlü Amerikan verileri ve zayıf hazine ihaleleriyle teknik portföy akışları. Ve petrolde 101.75'teyiz. 1.16'lık yukarı yönlü hareket. Ham petrol 89.90'da 0.51'lik bir yukarı yönlü hareket. Doğalgaz 3.16'da 1.35 yukarıdayız. Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve doğalgaz akışının savaş öncesi seviyelerin %80'ine geldiğine dair raporlar okumuştuk geçtiğimiz hafta. Fakat İran'ın Boğaz'dan geçiş yapan tankerlere yönelik saldırılarının arttığı haberleri fiyatları yukarı çeken unsurların başında. Diğer taraftan Suudi ve Husi gerginliğinin de arttığını görüyoruz. Husilere karşı askeri operasyon başlatan Suudi Arabistan petrol güvenliğini sağlamak istiyor. Diğer taraftan da Husilerin Suudi Arabistan'a atakları var ve Suudi Arabistan bu atakların engellendiğini ifade etti. Yemen'deki Aden Havalimanı'nın da Suudiler tarafından vurulduğunun altını çizelim. Ons altında 4118'deyiz. 1.10'luk geri çekilme. Gümüş 1.87 geride 60.21 ile platin 3.89, paladyum da 2.31 geri çekiliyor. BIST endeksi şu an 1.97 geride, 12.130'dayız. 12.389 en yüksek, 12.114 günün en düşüğü. Bankacılık 1.64, sanayi 1.77, turizm 1.01, spor 0.57, gayrimenkul 1.04 ve teknolojide 5.14 geride. Sigortacılık 0.87 yukarıda, kimya 0.42, inşaat 3.04, gıda 1.48, madencilik 3.69, bilişim 5.14 geri çekiliyor. Ve en çok artanlara baktığımızda Türkiye Sigorta 4.04'te ilk sırada. Ahlatçı Doğalgaz %2, Petkim 1.92, Global Holding 1.13, Aygaz 0.98 yükseliyor. Ve bakalım şimdi de azalanlara. Astor Enerji 7.61, Aselsan 5.72, Bin Yatırımlar Holding 5.38, TR Doğal Enerji 4.90 ve Türkiye Altın İşletmeleri de 4.62 geride. Şimdi Eren Kuru'ya döneceğiz buradan ve kendisiyle piyasalardaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi arka arkaya önemli açıklamalar geldi bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi tabii. Fon tarafına yönelik olarak ve de önümüzdeki dönemde de yabancı yatırımcıların artacağını ifade ediyor Recep Tayyip Erdoğan bu alınan önlemlerin ardından. Meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizim omzumuzda dedi. Ve de güçlü çıkması için adımlar atılıyor. Türk sermaye piyasaları safhalarından kurtulacak. Türkiye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacak. En ufak bir şüphe duymuyoruz yorumunu yaptı. Öncelikle siz gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Malum bu fonlar arasında bir hani gruplaşma yapıldı. İkiye ayrıldı fonlar. İlk gruptaki fonlarda ödemelerin bu haftada başlaması bekleniyor. Nedir gelinen sürece dair sizin tespitleriniz?
1: Öncelikle hani kurumlar bazında konuşacak olursak hani regülatörler tarafından ilk başta hani üç parça ayrılır aslında. İşte ilk başta gözetleyip sonra denetleyip sonrasında aksiyon alma gibi. Şu an biz hafiften artık hani aksiyon sonucunda sonuna doğru yaklaşıyoruz diyebiliriz. Yani bir miktar daha böyle rüzgardaki bulut bir miktar daha dağılıyor. Sadece sizin de dediğiniz gibi aslında çok güzel özetlediğiniz o tarafı. Hani bir miktar daha sona yaklaşıyoruz. Sadece bakiye kısmında ne zaman ve hangi bakiyeler ön planda olacak kısmına kadar geldik. Diğer tarafta bu hukuki taraftaki işlemler hala devam ediyor. Şu anki böyle piyasanın dalgalanması olsun, sosyal medya tarafındaki bilgi akışı olsun, pek çok hani bilinmemezlik var. Ama gün geçtikçe bu bilgi akışının bir miktar daha azalacağını düşünüyoruz. İlerleyen süreçlerde de bu büyük bakiyeler, küçük bakiyeler birinci kısım, büyük bakiyelerdeki ödeme kısmında bir miktar daha aktif olmaya başladıktan sonra piyasada bir miktar daha rahat bir düzen olacaktır diye ifade edebilirim sizlere.
0: Evet. Peki şimdi sizin için burada en çok dikkat çeken taraf ne oldu? Çünkü tabii bu süreçle birlikte malum Borsa İstanbul'daki geri çekilme önemliydi. Eylül ayında %17'lik bir geri çekilme yaşadık. Ve bu durumun ters servet etkisi yaratması endişesi var. Ekonomik soğumayı arttırması. Şimdi tabii iş talepteki zayıflığa da dikkat çekiyor Fatih Karahan. Fatih Karahan'ın da bir açıklamalarını hatırlatalım bugün. İş talep zayıf diyor. Dün de yaptığı sunumda zaten bunun altını çizmişti. Fakat enflasyon görünümündeki iyileşmeye dikkat çekiyor. Dezenflasyon süreci ivme kazanacak. Yıllık enflasyon enerji hariç tüm kalemlerde geriledi ve de uzun süredir hizmet enflasyonun üzerinde seyreden kira artışları da hizmet grubunun altına indi demiş. Şimdi burada iç talep vurgusunu önemli tabii Fatih Karahan'ın. Ne dersiniz bu iç talepteki mevcut tablo faiz indirimleri ihtimalini de arttırıyor gibi görünüyor. Sizin görüşünüz nedir bu yönde?
1: Sayın Fatih Karahan'a katılıyorum. Hani şöyle başlamak isterim aslında buradaki yoruma. Biliyorsunuz ki yani Şubat ayından sonra hani ABD-İran savaşı patlak verdi ve Brent petrol şu an 100 doların üzerinde seyir izliyor. Hani bu da bizim hani yurt içindeki enflasyon tarafına teması etkiledi tabii ki de faiz indirim döngüsünde. Bizim şu anda mevcut faiz konjonktüründe enflasyon da sizin yayında söylediğiniz işte enflasyon yıllıklandırmış olarak %30'un altına geldi. Ve aylık bazda da ise beklentinin çok altına geldi. Şimdi bu duruma göre matematiksel olarak bakıldığı zaman reel faiz yukarıda kalıyor. Ama reel faiz yukarıda kalırken Brent petrol 100 dolar ve çevresinde temas ediyor. Ve bununla birlikte petrol tarafındaki türev ürünler de bir miktar daha dizel olsun, diğer petrol tarafında üretilen maddeler olsun. Burada daha fazla ön planda çıkıyor. Şimdi buradaki ön plan çıkmasıyla birlikte enflasyondaki yapışkanlık daha da artıyor. Çünkü daha fazla ürüne temas ediyor. Ulaşım olsun, işte tüketim maddeleri olsun, petrol her yere temas ediyor. Şimdi geldiğimiz için yurt içine döndüğümüz zaman, sizin dediğiniz sorulara döndüğümüz zaman burada bence bir sonraki yani Merkez Bankası kararında bir 100 bas puanlık alan açıldı diye düşünebiliriz. Piyasa konsensus tarafında da bir miktar bunu fiyatlıyor ve düşünüyor diyebiliriz. O yüzden mevcut konjonktüre göre eğer bu ABD-İran savaşı bir miktar daha çözmeye başlar ise ilerleyen dönemlerde yıl sonuna kadar bir faiz indirim döngüsü izleyebiliriz. Döngüsünden kalsın hani Ekim ayında 100, bir sonraki toplantıda 100-150 bas puan kadar bir faiz indirimi gözükebilir. O yüzden mevcut konjonktüre göre enflasyon beklentilerden iyi gelmesi Merkez Bankası'nın elini bir miktar rahatlattı. Ama bir miktar daha Fatih Karahan'da gibi jeopolitik riskler hala bulunuyor. Ve jeopolitik risklerden dolayı emtia fiyatları yukarıda fiyatlamaya devam ediyor. Buradan Merkez Bankası'nın eli rahatlamaya başladığı zaman ister istemez otomatikman Merkez Bankası da dolaylıdan faiz indirimine başlayacaktır diye söyleyebilirim sizlere.
0: Evet. Sizin bu arada yıl sonu için tespitleriniz nedir? Bir kurumların aslında son değerlendirmeleri var. Bir onu bir hatırlatalım seyircilerimize. Merkez Bankası'nın ne yapabileceğine dair. Commerzbank 22 Ekim'de 100 bas puanlık faiz indirimi için uygun zemin oluştu diyor. BBVA enflasyondaki yavaşlama Ekim'de faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Citi de Merkez Bankası'ndan Ekim'de 100 bas puan faiz indirimi gelebileceğini söylemiş. Siz zaten Ekim'e dair görüşünüzü ifade ettiniz. Yılın devamında nasıl bir süreç bizi bekler sizce?
1: Yılın devamında şöyle beklerim yani Aralık ayının sonuna kadar jeopolitik riskler eğer erimeye başlar ise Brent petrol 100 doların aşağısına geldik. 90 doların aşağısına geldik. Bir miktar daha dipdoksi taraf ön planda gelmesiyle birlikte tahvil faizleri de hemen bunu izleyecektir enflasyon görünümünden dolayı. Merkez Bankası bu konu söylediğim senaryoya göre bir miktar daha 100-150 bas puan kadar faiz indirimi gerçekleştirebilir. Ama şu anki konjonktür hala devam etmesi halinde bence 100 bas puanlık faiz indirimini yapar Ekim ayında. Bir sonraki toplantıda ise bekle gör yapıp piyasayı izler diyebilirim.
0: Evet. Peki şimdi bir taraftan global taraftaki duruma da bir bakalım merkez bankaları tarafında. Çünkü Ekim ayı tabii büyük merkez bankalarının faiz kararını verdiği bir ay olacak. Şimdi bizimki 22 Ekim'de, Avrupa Merkez Bankası 29 Ekim, Japonya Merkez Bankası 30 Ekim, ki Japonya'daki faiz artışları da tabii mevcut tahvillerin geldiği nokta açısından bir hayli kritik oldu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tahvil yükselişinde Japonların tahvil satışları ve carry trade'lerin bozulması da bir etmen olarak dile getiriliyor. Fed 28 Ekim'de yapacak toplantıyı, İngiltere'de ise 5 Kasım'da. Yani Ekim ayında aslında majör merkez bankalarından faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Şimdi burada tabii FED tarafında faiz artış beklentisi bayağı bir zayıfladı. %20'lere kadar geriledi %70'lerden. Fakat yine devam eden artış beklentisi tabii Japonya'da. Avrupa'da da aslında biraz yani net sinyal gelmedi en son Lagarde'ın konuşmasında. Hatta Ekim toplantısında öteleyebilirler artışı şeklinde yorumlar da var. Ne dersiniz? Ne görürüz sizce global tarafta merkez bankalarından Ekim'de?
1: Açıkçası FED'den başlamak isterim. FED tarafında dediğiniz gibi geçen hafta makroekonomik veriler doğrultusunda faiz arttırım ihtimali bir miktar daha daraldı. Ancak küresel konjonktürden dolayı Türkiye'de biz nasıl Brent petrolün yukarıdaki seyretmesinden dolayı enflasyon görünümü konuşuyorsak bu tüm dünya içerisinde geçerli. Bu da bu verilerden kaynaklı. Yani ABD tarafındaki FED her ne kadar da olasılık düşse de faiz artışı biz ilerleyen dönemlerde görebiliriz diye düşünüyorum. Bu konjonktürde eğer FED'in FOMC tarafına yaklaştığı zaman eğer mevcut konjonktür iyileşmeye yakın bir tablo çizerse FED pas geçecektir diye düşünüyorum. Ama ilerleyen dönemlerde FED finansal koşulun daha da sıkılaşacağı döneme gelirse tekrardan faiz artışını gerçekleştirecektir diye düşünüyorum diyebilirim. Burada da 25 bas puanlık faiz artış fiyatlamasını görebiliriz. Şimdi buradaki FED faiz artış fiyatlamasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi demin de konuştuğumuz gibi petrol. Petrolden dolayı da ABD tarafındaki tahviller. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman hani piyasayı daha da bozan ve bir miktar daha soru işaretlerini çoğaltan piyasa aslında tahvil faizleri. Tahvil faizleri de siz yayına girmeden önce ifade ettiğiniz yukarı doğru gelişmesini sürdürüyor. Ve mevcut koşullara göre de finansal koşulların daha da sıkılaşacağını düşünüyorsak ABD tahvil faizleri yukarı gidecek. Siz demin yayının başında Goldman Sachs'ın 5 maddelik açıklamasını yazdınız güzel bir şekilde. Buna ek olarak AI şirketlerin yani AI finansmanı sağlayan şirketlerin tahvil arzını eklersek o maddeleri 6 maddelik bir taslak oluşturursak AI'yi de eklersek ekstra ABD tahvillerinde primli bir yani premium term dediğimiz olay devam edecektir. Yani yukarı doğru genişlemesini sürdürecektir. Diğer taraftan hani siz aslında ilerleyen dakikalarda belki oraya geçeceğizdir ama Avrupa bölgesindeki tahvil faizleri öncelik Fransa olmak şartıyla oradaki tahvil faizleri de yükselmeye devam ediyor. Buna ek olarak da ABD tahvillerinin ekstra üzerindeki baskı bu şekilde olacaktır. Yani kabaca özetlersek yani 5 tane madde söyledik ama ek 2 maddeyle de bunu ekleyebiliriz. Mevcut koşullar faiz arttırımı da makroekonomik olarak göstergeler FED'in elini bir miktar daha rahatsa da ama mevcut konjonktür gereği tekrardan faiz artışı görebilir diye düşünüyorum FED tarafında. Diğer taraftan Japonya'ya gidelim. Japonya tarafında da biliyorsunuz...
0: Eren Bey bir virgül koyalım Japonya'ya gitmeden. Çünkü tam bu tahvil konusuna ilişkin yeni öngörüler var. Danske Bank'tan geldi bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 ve 30 yıllık tahvil faizleri 6'yı görebilir diyor. Ve büyük ölçekli bulut ve yapay zeka şirketlerinin finansman ihtiyacı getiri eğrisinde baskı oluşturuyor. Sizin zaten bahsettiğiniz noktaydı yapay zeka. Uzun vadeli faizler çok yıllı zirvelere yükseldi. Şimdi BofA'nın da uyarısı var. Çünkü Nasdaq, S&P'de yine rekorlar gördük diyoruz. Gösterge endeksteki yükseliş yalnızca yapay zeka ile bağlantılı birkaç şirket tarafından sürükleniyor. Ve bu durum teknoloji hisselerinin balon benzeri özellikler gösterdiğine ilişkin endişeleri arttırdı. Yatırımcılar rekor ralliden yararlanmak ve olası bir balonun sonuçlarına karşı korunmak için hisse senedi türevlerini kullanabilir. Şimdi tabii burada Tahvillerle birlikte borsaların da aynı anda yükseliyor olması aslında genel olarak alışılandan farklı bir döngü. Çünkü faizler yükseldiğinde genelde borsalarda geri çekilme görürüz ama biz rekor görüyoruz şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde. İşte BofA'da diyor ki böyle bir süre devam edebilir ama bir anda da ciddi bir düzeltme gelebilir. Sizin bu taraftaki görüşünüz ne yönde? Öncelikle yükselişin devam etmesini bekliyor musunuz Amerikan tahvilleri tarafında uzun vadelilerde ve bunun borsalara yansımasının bir düzeltme şeklinde ne zaman gelebileceğini düşünüyorsunuz ya da gelir mi sizce?
1: Şöyle özür söylemek isterim orada. Hani sizin de dediğiniz gibi hani eskiden %5'ler geçtiğimiz dönemlere göre çok yüksek seviyelerde, hatta alarm dediğimiz seviyeler gibi getiriler düşünebiliriz. Ama mevcut koşullara göre 10 yıllık ve 30 yıllık hani mortgage faizini besleyen ürünlerde hani %6'ya çok, hani BOFA'ya katılıyorum, hani %6'ya kadar bir genişleme görebiliriz. Ama bu endeks tarafına, Wall Street endeksine neden etki yapmadığını, bence en önemli nedeni şirketlerin karlılığının hala devam etmesi. Hatta şu anki analistlerin raporlarına göre 12 aylık karlılık beklentileri %35'in üzerinde. Yani bu demektir şu, eğer hani siz aslında demin yayının başında Goldman Sachs'tan insan şirket karlılıkları devam ediyor. Bununla birlikte şirketlerde herhangi bir bozulma yok. Güçlü ekonomik makroekonomik göstergeler devam ediyor. O zaman şu anki gördüğümüz tahvillerdeki getiriler yeni normal. Yeni yüksek seviyeler diyebiliriz. O yüzden mevcut koşullara göre endeksler tarafında faizler artarken endekslerin yükselmesini anlamlı buluyorum. Yani yeni düzen dediğimiz fiyatlama bu. Ama ileriye dönüp bakıldığı zaman ne zaman düzeltme gelir? Bu bir soru işareti. Ama 6'dan sonra büyük ihtimal break-even dediğimiz, yani 2 yıl sonraki 2 yıllık gösterge tahvilleri, 2 yıl sonraki 2 yıllık enflasyon beklentileri, 2 yıl sonraki 5 yıllık enflasyon beklentilerindeki fiyatlamalarda bu bizim karşımıza çıkacak. Orada da bir şu anlık bakıldığı zaman orada herhangi bir yani afaki bir durum yok. O yüzden şu anki konjonktürde tahvil faizleri genişliği sürdürecek. Bununla birlikte de Nasdaq ve S&P öncülüğünde de Wall Street yükselişini sürdürecektir diyebiliriz. Yani kabaca özetlemek gerekirse karlılıklar sürüyor. Karlılıklar sürdürmeye devam ettiği zaman bence Wall Street yükselişini devam edecektir diye düşünebiliriz.
0: Evet. Eren Bey, kısa bir araya gideceğiz. Reklam arası. Birazdan devam edeceğiz yatırım günlüğünde piyasaların gündemini konuşmaya.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne Eren Kuru'yla sohbetimize, piyasalara dair stratejist Eren Bey. Şimdi biz Borsa İstanbul tarafına dönelim. Bu arada dün FTSE Russell'dan değerlendirme geldi. Onu bir hatırlatalım, ona dair yorumunuzu da alarak başlayayım. Gelişmiş gelişen piyasa statüsünü korudu Türkiye. Türkiye'nin izleme listesine alınmasına gerek görülmedi. Fiili dolaşım verilerinin kalitesine ilişkin endişeler devam ediyor diyor FTSE Russell. Borsa İstanbul ve SPK ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandı. Veri kalitesi ve şeffaflık konusundaki gelişmeler de yakından izlenecek. FTSE tarafında bir de şu var, sorunun merkezinde MKK tarafından yayınlanan fiili dolaşım oranlarının yeterince ayrıntılı olmaması bulunuyor ve de bazı endeks değişiklikleri Eylül 2026 dönemini ertelendi diyor FTSE Russell. Şimdi nasıl değerlendirdiniz kararı?
1: Bence hani Türkiye için pozitif bir bir negatif bir akış bekliyor biliyorsunuz bu fon olaylarından önce, ama şu an kararı bir miktar daha böyle koruması aslında pozitif yorumlayabiliriz. İlerleyen dönemlerde bu fon olayı bitmeye yakın ve bittikten sonraki aksiyon aslında açıklaması FTSE'nin değerli olacaktır, ama şu anki konjonktüre göre de bence pozitif bir yorum yapabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki Borsa İstanbul cephesine dönecek olursak, eğer şimdi bugün artıda başladık, hani sınırlı da olsa bir yükselişte 0.12'lik, fakat gün içerisinde %2'yi de aşan kayıplar gördük. Dün tabii özellikle 0.56'lık geri çekilmeyle kapatmıştık ki Ekim ayına başladığımızdan beri 3 gün ardarda üst üste artıda kapatıyorduk aslında.

0: Ekim'in ilk eksi kapanışı oldu. Bankacılık yukarı yönlüyken özellikle sanayi hisselerindeki geri çekilmenin dikkat çekici olduğunu takip ettik. Bugün bankacılıkla geri çekiliyor, sanayi de geri çekiliyor. Ne dersiniz? Şimdi artıda başlayıp biz neden eksiye döndük? %2'lerin üzerinde kayıba geldi borsa.
1: İki neden var aslında. Bir tanesi hani küresel olarak bir hani siz demin özetlediniz hani küresel tarafta bir negatif bir performans izliyoruz. Bu bir. İkincisi fon tarafındaki akış devam ediyor ve tasfiye süreci hisse tarafında tasfiye süreci daha başlamadı. Şimdi bunlar her gün bir taban serisi oluştu diyebiliriz. Yani kabaca bir 40-42 şirket vardı. Gün geçtikçe bu taban serisi olan şirketlerdeki sayı azalıyor. Ancak bu baskı yapmaya devam ediyor. Tasfiye sürecine yaklaştığı zaman buradaki endekslerdeki baskı daha da devam edecektir. O yüzden mevcut koşullara göre tabii demin de sizden şey konuştuk, küresel taraftaki tahvil faizinin etkisi de var tabii. Yurt içindeki TL tahvil faizinin de yukarı doğru geliştirmesini gördük bu süreçte. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman hani Borsa İstanbul'un kapalı satıcı bir performans izlememiz oldukça normal. Nereye kadar gerileyebilir? Ben bir 10 dolarlık kadar, yani biz 100 için konuşacak olur isek biz 100'de bir 10 dolarlık bir alan daha gerileyebilir diye düşünüyorum. Yani 229 dolara kadar bir fiyatlama bekliyorum diyebilirim. Diğer tarafta hani biliyorsunuz hani BIST 30 hisseleri daha ön planda kalıyordu. Yatırımcılar eğer hisse senedi yatırımcı ise yani bir miktar hani rotasyonu, eğer bir hisse rotasyonu varsa, yani hisse portföyü varsa, biz o yüzden küçük küçük değer kaybı ve defter değerinin altına gelen BIST 30 tarafındaki şirketlerde bir miktarda rotasyon alıp risk alabilir diye söyleyebilirim.
0: Evet. Peki. Şimdi burada bundan sonraki görünüme dair sizin tespitleriniz ne yönde? Çünkü hani genellikle vurgulanan nokta BIST 30 hisselerinin bundan sonraki süreçte daha fazla öne çıkacağına yönelik, siz ne dersiniz?
1: Katılıyorum dediğinize. Yani BIST 30 tarafındaki şirketler daha planlı kalacaktır. BIST 50 ve 100 tarafında, hani BIST 50'ye geldiğimiz zaman bir miktar daha süzgeçten geçilebilir bilanço kazımda. Ama BIST 100'de hani artık hani bir miktar daha 30'a göre daha negatif bir performans izleyebiliriz. BIST 30'a döndüğümüz zaman hani BIST 30'u oluşturan, hayır BIST 30'u oluşturan hani büyük şirketlerden bir tanesi işte bankacılık, sanayi, enerji, holdingleri yan yana koyduğumuz zaman kabaca BIST 30 oluşuyor. Ve burada hani küresel tarafta yön tayin ederken BIST 30 ile birlikte küresel tarafı daha rahat bir şekilde izleyebiliriz ama BIST 50 ve BIST 100'de o kadar da bir fiyatlama mevcut koşullar tarafında ve mevcut fiyatlamaya göre izlemeyebiliriz. Ama BIST 30 tarafındaki fiyatlama daha ön planda olacaktır diye ifade edebilirim. Yani küresel tarafta, yani söylemek istediğim şey şu, küresel tarafta bir miktar daha iyileşme olursa BIST 30 tarafındaki hisseler bu tarafta daha hızlı reaksiyon gösterecektir.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz Eren Kuru. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Efendim, burada kapatalım bu bölümü, yatırım günlüğünü. Kısa bir araya gidelim. Fon dünyasında birlikteyiz.

0: Akbank her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
2: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Efendim devam ediyoruz Fon Dünyası'yla yayınlarımıza. Ahmet Karahmetoğlu bizimle birlikte, Kara Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı. Ahmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melis Hanım.
0: Şimdi öncelikle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları vardı fon soruşturmasına ilişkin. Önemli mesajlar verdi. Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'nun konuyu tüm boyutlarıyla incelediğini belirtti ve en küçük ihmale ve hukuk dışılığa göz yumulmayacağını ifade etti. Erdoğan'ın açıklamalarını bir dinleyelim, ardından sizin yorumlarınızla başlayalım.
2: Reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon koordinasyon kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin.
0: Evet, şimdi ben sizin yorumlarınızı rica edeceğim açıklamalara dair Ahmet Bey. Burada meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizim omzumuzda vurgusu önemli. Ve Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacak. Ve Türkiye sermaye piyasaları safralarından kurtulacak diyor Recep Tayyip Erdoğan. Ve siyasi yönü vicdandan ayrı değil demiş fon meselesini. Ne dersiniz? Siz gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii aslında sorunun en üst düzeyde, yani Cumhurbaşkanlığı seviyesinde yürütülmesi, takibi oldukça önemli. Bu süreçte tabii acilen hani fon koordinasyon merkezinin de kurulup

0: Sürecin hızlıca ve yatırımcı mağduriyetini giderme açısından birinci mertebede gözleniyor olması önemli. Tabii yayılma riski çok yüksekti. Daha sürecin en başından itibaren aslında ekonomiye yayılma riskinin sınırlı olacağını uzmanlar tarafından da belirtildi. Biz de öyle görüyorduk. Ancak tabii sürecin hızlıca kapanması ve toz dumanın aslında hızlıca dinmesi sermaye piyasaları açısından da çok önemli olacak. Biliyorsunuz bugün FTSE'nin açıklaması vardı. Yani orada bir statü kaybı yaşamadık. Ancak tabii fiili dolaşım verilerinde yeterince detaylı bulunmadığı söylendi. Ben Kasım ayında MSCI tarafından da yine statü kaybı olmadan kazasız belasız orayı da atlatacağımızı düşünüyorum. Yatırımcı mağduriyetleri de giderilince ve fon tasfiyeleri sonrası daha sağlıklı bir piyasa işleyişi olacaktır diye düşünüyoruz biz de.
1: Evet, şimdi Fatih Karahan'ın da açıklamaları var sürece yönelik. Onları da bir hatırlayalım. Çünkü özellikle mevduat tarafındaki girişlere dikkat çekti. Gerek dün mecliste yaptığı açıklamalarda Fatih Karahan, gerekse bugün İstanbul'da sabah bir konferansta yaptığı değerlendirmelerde. Şimdi diyor ki fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Son dönemde para piyasası ve benzer fonlardan çıkışlar oldu. Yurt içi yerleşiklerin Türk lirası tercihi güçlü kalmaya devam ediyor diyor. TL mevduatın payı %61'in üzerinde, 800 milyar TL mevduata yöneldi açıklaması var. Şimdi tabii bu sürecin ne kadar devam edebileceğini kestirmek zor ama şimdi bu 800 milyar liralık mevduata yönelişi de siz nasıl değerlendirdiniz? Çünkü az bir rakamdan bahsetmiyoruz.
0: Evet, aslında yatırımcılar doğal olarak panikle ve daha güvenli limana sığınma güdüsüyle özellikle para piyasası fonlarından ve serbest para piyasası fonlarından ciddi çıkış yaptılar. Hatta hisse senedi fonlarından da biz 15-16 Eylül sonrası yaklaşık 59 milyara yakın çıkış gördük. Ama ana çıkış, yani 750 milyara yakın bir çıkış para piyasası, serbest para piyasası fonlarındandı. Bir kısım dolara kayış olsa da bu hani hem Merkez Bankası rezervleri açısından tolere edilemeyecek bir seviye değildi. Zaten yayılma riskini aslında sınırlayan rezervlerin kuvveti oldu. Ama evet, yani buradan çıkış yine risksiz fon statüsünde sayacağımız para piyasası fonlarından çıkış direkt mevduata yöneldi diyebiliriz.
1: Peki, şimdi bundan sonraki tabii sürecin nasıl devam edeceği önemli. Çünkü tasfiye sürecinde ödemelerin bu hafta başlaması bekleniyor belli bir grup için. Şimdi tabii burada hep konuştuğumuz bir konu da bu güven konusu, güven sorunu. Şimdi bunun tesis edilmesi adına önceliklendirilmesi gereken konuların ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Aslında tabii mikro düzeye kadar inmek gerekiyor. Yani bizler fon yöneticileri tarafından da fonların aslında yine anlatılması gerekiyor. Ama onun öncesinde bu sürecin hızlıca ve aslında biraz önce dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı seviyesinde takibi o açıdan da önemli. Yani tekrar güvenin tesisi, bu sürecin hızlıca kapanması ve aslında anormalleşen getiri beklentilerinin törpülenip fonların daha doğru anlatılması ve risk yönetiminde daha dikkatli olunması gerekiyor. Bizim tarafımızdan bize de tabii görevler düşüyor burada. Fonların yatırımcıya doğru anlatılıp risk profiline göre, artık yatırımcıların risk profiline göre çeşitlendirmek ön plana çıkacaktır. Biraz daha bize iş düşüyor gibi geliyor Melisa'nın.
1: Evet, bize iş düşüyor derken hani biz bundan sonra hani şöyle şunları yapmalıyız ya da odağımızdan asla bu kaçmamalı dediğiniz ne var?
0: Şöyle, aslında biz tabii her zaman SPK kısıtlarına uygun risk iç kontrol tarafını önceliklendirdiğimiz fon yönetimini yapıyorduk. Bunu ama yatırımcıya gerçekten fonlar seviyesinde nelerin riskli olduğunu ve risk skalalarını gözden kaçırmamaları gerektiğini ve işte mesela fon yatırımcı sunumlarını takip etmeleri gerektiğini defalarca biz vurgulayacağız. Burada tabii ki zaten sektörün genelinde bu risk parametreleri, işte özellikle SPK kısıtları her zaman takip edilir. Çünkü saklamacı tarafında da, kurucu tarafında da, yani fon yöneticisi tarafında da bu kısıtlara gün be gün uygunluk gerekir. Aslında bu sıkıntı yaşanan fonlarda bu kısıtların ve risk kısıtlarının uygulanmadığı, SPK kısıtlarının uygulanmadığı belli. Bundan dolayı aslında bizim de görevimiz yine aynı şekilde, dikkatli bir şekilde diyeyim, bu kısıtlara uygun ve yatırımcıya anlatarak fonları yönetmek olacaktır. Ama biraz bir sürenin geçmesi gerekecek maalesef.
1: Evet. Süre derken orada nedir mesela beklentiniz? Çünkü şimdi bir taraftan da hani şöyle devam edelim. İşte bu fonlarla ilintili olduğu ifade edilen hisse senetlerindeki geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi tabii bu da özellikle BIST100 dışındaki hisseleri ve o tarafı geri çeken bir unsur olarak dikkat çekiyor. Şimdi diğer taraftan da işte bugün de yine eksideyiz baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafında. Ne dersiniz? Çünkü bir taraftan yön arayışı da devam ediyor Borsa İstanbul tarafında. Bu sürecin ne kadar devam etme ihtimalini en azından sizin tahmininiz tabii bu haber akışına çok bağlı ama yüksek görüyorsunuz. Çünkü tabii içerideki unsurları, evet tabii fon tasfiye süreci dedik. Şu anda tabii dışarıda da havanın pek olumlu olmadığını görüyoruz. En azından bugün öyle.
0: Evet. Yani şöyle tabii süre açısından şunu söylemek gerekiyor. Aslında sürecin başında ki hareketler azaldı. Yani biz ilk fonların tasfiye sürecine girdiği haberini aldıktan sonra 100-120 hissenin taban olduğunu görmüştük. Bu sayı tabii ki azalıyor. Ancak piyasanın geneline yayılan bir satışta söz konusu likitte sıkıntısından dolayı diye tahmin ediyoruz. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi para piyasası fonlarından çıkış vardı ancak bu süreçte yaklaşık 60 milyara yakın hisse senedi fonlarından da çıkış oldu. Dolayısıyla yatırımcı kaygısı da biraz bu satışı körükledi diyebiliriz. Ama tabii global piyasalarda artan faiz oranlarının riskli varlıklara, özellikle emerging, gelişmekte olan ülke pazarlarına olan satış da bizi bir miktar aşağı çekti diyebilirim. Ancak tabii bu süreç aslında mesela FTSE'yi onun için önemsiyorduk bugün. Hani açıklamada statü kaybının olmaması aslında yabancı satışlarını da frenledi.
1: Evet Ahmet Bey, süremiz doldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Karahmetoğlu, Kare Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar Melis Hanım.
1: Efendim burada kapatalım fon dünyasını. Bugünlük bu kadar benden. Yarın görüşmek üzere Alpara ekranlarında. Hoşça kalın.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: keyfinizde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.
2: İdefix Premium günlerinde Seiko, Lufyan, Stanley ve The North Face ürünlerinde tüm günlerde geçerli 1000 liraya varan kupon fırsatı. Üstelik World Card'a 6 taksit fırsatıyla. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

Business Atlas'ıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. ABD borsaları rekor kırmaya devam ediyor. S&P 500'de yeni zirveler görürken Nasdaq'ta yine geçtiğimiz günde zirve seviyesinden bir dönüş yaşadı. Dünkü spot piyasada. Tabi hisselere baktığımızda ciddi oranda fark oluştuğunu görüyoruz. Özellikle yine endeks bazına bakıyoruz. Yılın başından itibaren S&P 500 %14, Nasdaq'ta da %19'luk yükseliş varken hisse tarafında da %300 hatta 500'ü aşan getirileri görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar yükselişlerin ardında şirket iyi gidiyor demekten ziyade biraz daha arka planına geçiyoruz. Neyi değiştirdi bu şirket? Piyasa burada neyi gördü? Ve bu yükselişin ne kadarı bugün, ne kadarı da gelecek olarak fiyatlandı? İşte bugün 3 tane en çok ABD borsalarında yükselen şirket üzerinden detaylarına bakacağız. Dolayısıyla bir gidelim bakalım S&P 500'ün endeks kontratlarındaki son tablosuna diyeyim. Sınırlı bir geri çekilmesi var gün özelinde. Ve hemen ABD borsalarının en çok yükselen ilk hissesiyle başlayalım ve S&P 500 endeksine dahil SanDisk diyelim. Aslında burada hikaye çok güzel bir dönüşüm hikayesi. Şirket yıllardır hafıza ve depolama ürünleri üreten bir şirket olarak biliyoruz ama yapay zeka tarafındaki büyümeyle bir de depolamanın da önemi zaten bambaşka bir yere geldi. Dolayısıyla da yapay zeka dediğimizde gözümüz hemen çiplere gitse de diğer taraftan bu üretilen verinin tutulması, işlenmesi ve veriyi hızlı bir şekilde erişilmesi de işin de bir diğer yarısını oluşuyor. Dolayısıyla da SanDisk de burada devreye giriyor. Zaten veri merkezi tarafında ciddi bir büyümesi vardı. 2026 yılındaki mali son kayıtlarında gelirlerinde yaklaşık %450'lik bir artış görmüştük. Dolayısıyla da müşterileriyle de uzun vadede belli bir hacimde garanti eden anlaşmalar yapması da SanDisk'in hisse performansını destekledi diyelim. Hemen bakalım bu yılki performansı nasıl fiyatlanmış? S&P 500 içerisindeki aslında 3 tane büyük ABD endeksleri içerisindeki en çok yükselen SanDisk yılın başından itibaren yaklaşık %590'lık bir getiri sağlamış. Tabii burada şirketin yaptığı bir başka detay daha var. İş modelinin yanı sıra anlaşmalar yaparak gelecekteki talebi de daha görünür hale de getiriyor. Dolayısıyla da zaten gelecek yıl içinde şirketin bit büyüklüğünün yarısını anlaşması şimdiden de yapıldığını görüyoruz. Tabii burada çok sert yükselişlerden sonra piyasanın aslında yatırımcıların çıtası da bir o kadar yükseliyor. Bundan sonra tabii ki ikinci bir çeyrekte nasıl geçirecek yılı onu da takip ediyor olacağız. Aslında dördüncü çeyrek yılın dördüncü çeyreğine bakacağız. Bundan sonra tabii AI kaynaklı talebinde ne kadar güçlü bir geleceği şirketinde bu talebi ne kadar da kâra dönüştürdüğüne ve yatırımcı beklentilerini yine ne kadarını taşıyabileceğini de göreceğiz son mali kayıtlarında diyelim. Bir de bakalım bir diğer şirket diyeceğiz ama öncesinde Nasdaq'ı da görelim. Orada da yine endeks kontratında yaklaşık yarım puanlık bir geri çekilme var. Özellikle son günlerde teknoloji tarafındaki çip hisseleri öncülüğünde bir yükseliş kaydetmişti Nasdaq endeksi. Hatta rekor seviyeleri de gördük dedik ve yine Nasdaq'a bağlı olan bir tane şirkete bakacağız endeks içerisinde. Aslında 9 Ekim'de endekse dahil olacak. Şu an S&P'de işlem gören bir şirket Moderna. Burada biyoteknoloji şirketi karşımıza çıkıyor. Yine en çok

selenler arasında kanser aşısı ve yeni ilaç tarafındaki şirketlerin büyüme hikayesiyle zaten şirket desteklenmeye devam ediyor. Aslında Covid aşısı zamanında bu şirket çok fazla ön plana çıkmıştı. Burada zaten hikayesi ciddi şekilde zayıflamıştı. Hikaye bittikten sonra, Covid dönemi bittikten sonra dolayısıyla da piyasa yeniden bu ihtimali satın almaya başladığını görüyoruz. Buradaki özellikle kanser tarafındaki tedaviler yönelik aşıların faz 3 aşamasına geçilmesiyle beraber yeniden şirkette de bir performansın yükseldiğini gördük ki hatta haber geldiğinde hissesi bir günde %90'lıkta bir sıçramada yaşamıştı diyelim. Dolayısıyla bundan sonra kanser türlerine taşınabilecek bir teknolojisi var Moderna'nın. Dolayısıyla da onkoloji tarafındaki portföye baktığımızda bu tür aşamaların ilerlemesi, çalışmaların büyümesi beklentiyi de bir o kadar büyütüyor ve hisse tarafında da yansımasını görüyoruz. Hemen bakıyoruz. ABD borsalarında ikinci en çok yükselen şirket Moderna'da yılın başına itibaren %525'likte bir yükselişte kaydettiğini görmüşüz. Bundan sonra tabii teknoloji gerçekten ticari bir ürüne sürdürülebilir gelene ve büyük bir ilaç franchise'ına dönüşebilecek mi sorusu da şirketin gelecek beklentisini yeniden karşımıza çıkarıyor diyelim. Bir de bakalım Dow Jones Endeks'in ABD borsalarının tamamını görmek adına burada da yarım puanlık neredeyse bir geri çekilme olurken endeks kontratlarında bir diğer üçünde en çok yükselen şirket Dell Teknolojik diyelim. Burada tabii yükselişin kaynağı yine daha elle tutulur olduğunu görüyoruz. Bilgisayar markası olarak bildiğimiz şirket aslında yine buradaki hikayenin bir diğer tarafını da oluşturuyor. AI sunucularına kadar birçok veri merkezinin altyapısının çok büyük bölümünde faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi. Burada zaten sunucu siparişleri oldukça yükselmişti. Beraberinde de şirketin yıllık gelir beklentileri de %200'lükte bir artışta göstermişti diyelim. Bundan sonra da Nvidia'nın bilançosuna hep bakıyoruz yapay zeka dediğimiz ama bu ekosistemi oluşturan bir diğer şirkette Dell Teknoloji yine ABD borsalarında en çok yükselenlerde 3. sırada da yerini bulmuş. Bu yılda zaten %350'likte bir getiri de kazandırmış diyelim. Bir de bakalım bundan sonra peki 3 tane en büyük şirkete baktık. Diğer ABD borsasında yükselen 10 şirkete bakalım. Hemen zaten listeyi de sıralamıştık. %500 ila 300 arasındaki getirilere baktık. Bundan sonraki yine diğer getirilere baktığımızda da hemen ilk sırada Micron görüyoruz. %260'lık bir getiri sağlamış. İkinci sırada yine Micron. Burada tabii bir yanlışlık var ama onu düzeltiriz daha sonra. Marvel'de 235, Intel'de 210, yine AMD'de 190, Nebius'ta 190, Arm Holdings'de de %175'lik de bir getiri sağlamış. Bu da ABD borsanın diğer en çok getiri sağlayan şirketleri de diyelim. Tabii bu şirkete aslında listeye baktığımızda yine AI ekosistemini oluşturan şirketlerin olduğunu görüyoruz. Yani özellikle yapay zeka altyapısı da yine ABD borsanı desteklemeye devam ediyor diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Tekrar görüşünceye dek de hoşçakalın.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
2: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.

0: zamanın izinde asar. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Lötem İstanbul Karaköy. Courier Collection by Hilton.
1: Murat, biraz kendinden bahsetsene.
2: Kendimden?
1: Mesela kasko notun kaç?
2: Neyim kaç?
3: Ne?
4: Sigortamnet'ten bir ilk. Kasko Karnem. Sigortamnet'e bir indir mevcut poliçeni yükle kasko notunu görüntüle.
5: Kazancım ne?

0: hızlı taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
2: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
3: Otogaz'a değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasaların, reel sektörün

Önlü hareketler ve fon meselesi olmaya devam ediyor. İçeride yaklaşık bir aydır bu konuyu konuşuyoruz. Özellikle 28 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan düzenlemeler geldi. Herhalde bu süreci ikiye ayırmakta fayda var. 16 Eylül'e kadar olan periyot 28 Ağustos'tan ve 16 Eylül'den de bugüne kadar olan süreç. Görünen o ki önümüzdeki önemli bir periyotta da yine bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Açıklamalar var, beklentiler var. Olası senaryoları yine bu konuyla alakalı takip ediyoruz. Her şeyi konuşacağız. Önce manşetlere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Erdoğan bu konuya temas etti ve açgözlü parazitlerden kurtulacağız dedi. Herkes hesabını verecek. Vatandaşın cebindeki paraya göz dikenler hukuk önünde cezasını alacak, hesabını verecek değerlendirmesinde bulundu. Bu açgözlü parazitlerden arınılacağını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konunun üzerine gidiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her platformda, her konuşmasında buna vurgu yapıyor. Kim olduğuna bakılmaksızın bununla mücadele edeceğiz. Genele yayılmayacak. Sermaye piyasalarımız güçlü. Bir bölümünde evet bu yaşanan gelişmeler var. Ama biz bunu görmezden gelmeyeceğiz. Biz bunun üzerine gideceğiz diye de hitaplarında bu hususu yineliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bugün bu saat diliminde başlamasını öngördüğümüz bir bilgilendirme yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma gerçekleştirecek. Dün Başkan Karahan meclisteydi, milletvekillerine sunum yaptı. Bugün de mecliste Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon meselesiyle alakalı, fon soruşturmasıyla alakalı gelinen noktayı değerlendirmesini bekliyoruz. Hitaplarını gerçekleştirecek. Bu arada biraz önce Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın dünkü sunumuna atıfta bulunmuştum. Bugün de yine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan konuştu. İstanbul'da yatırımın yeni odağı, geleceğe değer üretmek zirvesinde konuştu. Dezenflasyonist sürecin devam edeceğini, ivmeleneceğini vurguladı. Önümüzdeki süreçte enflasyondaki düşüşün süreceğinin altını çizdi. Sene başından bu yana uluslararası kurumlardan Türkiye'ye uyarılar vardı. MSCI, FTSE, S&P birçok kurum uyarıda bulunmuştu. Şimdi fon düzenlemesi sonrası bu kurumlardan gelecek olan açıklamalarda merak ediliyordu. FTSE Russell bir açıklama yaptı. Alt endekslere Türkiye indirilmeyecek, izleme noktasına alınmayacak. Bu iyi haber. Bir izleme, bir değerlendirme de Kasım'da olacak. O değerlendirmeyi yapacak kurumsa MSCI olacak. Bakalım Kasım'daki o değerlendirmeden de nasıl bir sonuç çıkacak. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

Borsa İstanbul'da düşüş var. Endeksteki geri çekilmelerle birlikte 12 bin puan seviyesi yeniden görülüyor. %2.3'lük bir değer kaybını görüyoruz an itibarıyla. 12.100 puan seviyesinin altına sarkmış durumda endeks. Tüm sektörlere bu satış sirayet ediyor. Bankacılık endeksi %1.44 değer kaybı yaşarken sanayi endeksi %2.19 düşüş gösteriyor. Gayrimenkul, turizm, teknoloji bu düşüşlerden nasibini alıyor. Öyle ki teknolojideki kayıpların boyutu %5.6'yı buluyor. Diğer sektörlerde de geri çekilme var. Sigortacılığı dışarıda tutacak olursak madencilik, bilişim, inşaat, kimya ve gıda endeksi de geri çekiliyor. Fiyatı en fazla artan şirketler bu saat diliminde sınırlı şirket var. Türkiye Sigorta, Ahlatçı Doğalgaz, Petkim, IC Enterra ve Aygaz. Sıralama böyle. Taban olan şirketler hangileri? Tabana yakın fiyatlama gösteriyor. Astor Enerji %8.22 düşüş gösterirken Aselsan, Bin Yatırımlar Holding, TR Doğal Enerji ve Vestel. 1 Ekim öncesi bu listeye baktığımızda 5 şirketin taban olduğunu hep görüyorduk. Özellikle 16 Eylül sonrasında, ama endeks değişiklikleri sonrasında daha makul fiyatlamalar BIST 100'de yer alan şirketlerde yer alıyor. Çünkü o taban olan birçok şirkette BIST 100'den çıktı, Yıldız Pazar'dan çıktı, ana pazarda işlem görüyor. Tekrar bu bilgiyi hatırlatmış olalım. BIST 100'de fiyatı en fazla geri çekilen 5 şirket bu şekilde sıralanmış durumda. Son gelişmeleri, son adımları, olası

0: Senaryoları konuşacağız. Elbette borsadaki bu görüntüyü de masaya yatıracağız. Bizlere One Portföy Portföy Yönetim Direktörü Mine Tarakçıoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar.
0: 10 maddelik bir tasarı üzerine çalışılıyor. AK Parti tarafından hayata geçirilen, Cuma ya da Pazartesi günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Meclisin tekrar gündemine gelecek. Akabinde de yasalaşma sürecini göreceğiz. Buradaki yasa tasarısının içerisine baktığımızda ilk etapta yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olan yatırımcıya ödemelerin peyderpey ve kademeli bir şekilde yapılacağı ifade ediyor. Bu da yaklaşık 350 bin, 355 bin yatırımcıyı kapsıyor ve ortalama her bir yatırımcı için 500 bin TL'lik bir ödeme yapıldığını hesap ettiğimizde ortalama 175 ila 200 milyar liralık bir tasfiye anlamına gelecek bu 350 bin kişinin tasfiyesi. Nasıl değerlendirmek gerekir? Hızlı bir tasfiye mi göreceğiz? Özellikle bu başlığa ilişkin neler söylersiniz?
1: Ya burada fonlar da sonuçta 3 kuruma paylaştırıldı. Fonların niteliğine göre tasfiye süreçleri bazı fonlarda daha hızlı ilerleyebilir. Varlık dağılımı daha dengeli olan fonlarda. Ama risk anlamında, taşıdığı kıymetler anlamında değerlemeleri nakde geçirmek amaçlı yapılacak olan satışları biraz vakit alabilecek olan fonlar olabilir. İlk etapta dediğiniz gibi 1 milyona kadar olan yatırımcının yatırımlarının nakde geçeceği ifade ediliyor. Buradaki sayı da toplam geneline bakıldığında yüksek olduğu için burada bir kısmi bir rahatlama sağlanmış olacak.
0: 1 milyon TL ve üzeri yatırıma sahip olan yatırımcının akıbeti nasıl olacak peki? Daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir tebliğ gelmişti aslında. Burada da gelen tebliğin ayrıntılarına baktığımızda 1 milyonun üstünde olan yatırımcıya da 1 milyona kadar bir ara ödemeden bahsedilmişti. Ve akabinde de sürecin biraz daha yayılacağı vurgulanmıştı. Şimdi bu yasa tasarısıyla beraber anlamamız gereken nokta değişiyor mu? Yoksa 1 milyon TL'nin üzerinde yatırımı olan yatırımcı da orta vadede biraz daha geniş bir süreçte buradaki yatırımlarına, tasarruflarına ulaşabilecek mi? Yatırımcıya bu tasarruflar ödenecek mi?
1: Yani hani benim genel olarak anladığım 1 milyona kadar olan rakamda kısmi ödeme yapılacak ama bu ilerideki alacağından da mahsup edilecek diye yorumlamıştım. Ama hani bu süreç sonuçta daha yasa tasarı halinde netleştikten sonra net bir yorum yapılabilir. Bir de taşınan fonların içerisindeki taşınan varlıklar da birbirinden farklı. Her fonun kendi işte taşıdığı varlıklar, risk seviyeleri. Dolayısıyla yatırımcıların yatırımlarını yaparken risk seviyeleri de farklı olduğu için fonların buradaki geri dönüşler, nakde geçme, geri dönüşünü elde etme oranı da birbirinden farklılaşabilir.
0: Son dönemde 800 milyar liranın üzerinde fonlardan bir çıkış görüyoruz. Dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ifade etti. Bu gelişmeler yatırım fonlarının tamamına etki etti diyebilir miyiz? Bu çıkışı nasıl değerlendirmek gerekir? Oldukça ciddi bir meblağdan bahsediyoruz.
1: Tabii sonuçta yaşanan gelişmeler, finans sektörü güvene dayanlı bir sektör. Dolayısıyla güvene dayalı olduğu için bu yaşadığımız gelişmeler, bunun boyutu anlamında bakıldığında genel bir yatırımcı, fon yatırımcısı açısından tedirginlik yarattı. Bunu da sektördeki tüm fonlar üstünde etkisini gördük açıkçası. Sonuçta bu bir güven testi gibi, ama bunun da aşılmasıyla birlikte umarım en kötü geride kalır ve ondan sonrasında daha iyi günlere kavuşuruz.
0: Şimdi bir yandan bu süreci konuşuyoruz. Diğer yandan da sonraki döneme

0: ilişkin olası senaryoları da merak ediyoruz. Bu süreç başlarken uyarılar uluslararası kurumlardan gelmişti. Daha doğrusu bu sürecin çok öncesinde gelmişti. Sene başından itibaren uluslararası kurumlardan uyarıları görmüştük. Bu süreç başladığında da uzmanlar tarafından daha şeffaf bir piyasa değerlendirmeleri yapılmıştı. Şimdi FTSE Russell'dan bir değerlendirme geldi. Bir değerlendirme de Kasım ayında MSCI kanadından bekliyoruz. Orta vadede ve uzun vadede sermaye piyasaları adına görüntü daha müspet bir hal alacak mı? Nasıl okumak gerekir periyodu?
1: Sonuçta FTSE Russell'dan gelen ve bugün öğrendiğimiz haber piyasalar açısından olumlu. Yerimizi korumayı başardık. MSCI'da da Kasım ayında yapılacak değerlendirme öncesinde MSCI'nin bizden istediği gerekli adımların atılması sonucu zaten işte bu yeni fon tebliği çıktı ve tebliğin çıkışından sonra bu yaşanan gelişmelerin gerçekleşmesi ile piyasa karşılaştı. Burada endekste gereken endeks değişiklikleri de yapıldı. Hem BIST 100 tarafında hem BIST 30 tarafında endeks hisseleri seçilirken ki kriterler farklılaştırıldı ve sağlıksız fiyatlamaya sebep olan hisseler endeksten çıkarıldı. Bu anlamda MSCI sürecinin de hasarsız atlatılacağını düşünüyorum ben de.
0: Piyasadaki görüntü nasıl olur peki? Orta ve uzun vadede bu düzenlemeler ve gelişmeler sonrasında?
1: Tabii şu anda piyasa içinde yani hem fon piyasası için hem hisse senedi piyasası için bu gelişmeler kısa vadede biraz satış baskısı yarattı. Fonlarda meydana gelen satışlar, portföy küçülmeleri, portföy yöneticilerinin nakit ihtiyacını karşılaması amacıyla da bir satış baskısı getiriyor. Endekste yapılan değişiklikler ayrıca sonuçta bu yaşanan gelişmelerden tedirginlik duyan yatırımcıların satışları endeks üstünde bir baskı yarattı. Bütün bunlar yaşandıktan sonra taşlar yavaş yavaş yerine oturacaktır. Global piyasalarda da risklerin yükseldiği bir döneme denk geldik. Özellikle tahvil faizleri tarafında ciddi bir yükseliş yaşıyoruz. Amerikan tahvil faizleri başta olmak üzere. Geçen sefer FED tarafında da faiz artırım kararını ben beklemiyordum. FED Watch tarafında şu anda %80 gelecek toplantıda faiz artırımı beklenmiyor. Ama buradaki gelişmeler de dikkatle izlenmeli. Amerikan seçimlerinin yaklaşıyor olması, global piyasalardaki risk iştahına yönelik baskıları da arttırıyor. Hem jeopolitik riskler anlamında hem yükselen faizler anlamında. O yüzden biraz...
0: Bu arada BIST endeksinde 12.084 puan seviyesi var. Görelim arkadaşlar borsayı. %2.34 aşağı yönlü bir hareket. 12.088 son görülen seviye. Günün en düşük test edilen seviyesi olarak kayıtlara geçiyor. Bir de sektörleri görelim. 800 milyar liralık bir çıkış var fonlardan. Yatırım fonlarına güven biraz zedelenmiş durumda. Yaşanan gelişmeler sadece tespit edilen fonlar ve kapanan fonlar adına değil, diğer fonlarda da yatırımcının eylemlerini, reaksiyonlarını etkiliyor. Bankacılık endeksinde bugün %1.34'lük düşüş var. Sanayi endeksi %2.29 değer kaybı yaşarken turizm, teknoloji, gayrimenkul ve spor endeksinde aşağı yönlü hareketleri görüyoruz. Bütün endekslere sirayet eden bir satıştan bahsediyoruz. Mine Tarakçıoğlu bizlerle olmaya devam ediyor. Sanıyorum internetten kaynaklanan bir problem yaşadık. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
1: Evet, global anlamda da hani zor bir süreçten geçiyor. Dünya piyasalarında da tahvil faizlerinin özellikle yükselişte olması. Hani bu anlamda da sanki yıl sonundan sonra hem global tarafta hem yurt içi tarafta yaşanan gelişmelerin sonuçlanması, taşların yerine oturmasıyla daha bir

0: bir dönem göreceğiz.
1: Burada 12 bin puan seviyesinin aşağı kırılması halinde borsada senaryolar nasıl ilerler peki? Geçen hafta 12 bin puan seviyesinin altındaki seviyeler test edilmişti. Kısmi de olsa bir toparlama eğilimi gördük. Ama tekrar 12.400'lerden 12 bin bandına gelen bir endeks var. Yani bir gün iyi gitsek bile ikinci gün ya da üçüncü gün tekrar negatif bölgeye geliyoruz. Bir dengelenme süreci olarak yorumlanabilir mi bu hareketler?
0: Teknik olarak buralar önemli destek seviyeleri. Kırılması durumunda teknik açıdan bakıldığında 11.600'ler gözüküyor grafikte, ama hani buralar biraz daha izlenmesi gereken yerler. İyi seviyelere geldi aslında. BIST 30 şirketlerinde değerlemeler açısından cazip olan şirketler var şu anda. Ama hani bir öngörülebilir bir piyasanın olabilmesi için biraz daha bu netleşmenin sağlanması lazım. Dün Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın yaptığı açıklamalar önemliydi. Dezenflasyonist sürecin başladığını, buradaki etkilerin görülmeye başlandığını söyledi. Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında belki faiz indirimi görebiliriz diye düşünüyorum. Çok büyük adımlarla olmasa bile yaklaşık bir puanlık bir faiz indirimi gelebilir bu toplantıda. Bu da Merkez Bankası toplantısından sonra biraz daha bankacılık hisselerinde olumlu bir süreç başlatabilir.
1: Zaruri bir faiz indirimi olarak mı peki değerlendirilmeli, şayet bir faiz indirimi olacaksa? Çünkü 1.84 bandında gelen bir enflasyon var. 2.18-2.20 civarında bekleniyordu aylık enflasyon. Bir de tabii bu yaşanan fon gelişmesi tüketim noktasında etkili oluyor ve büyüme kanadında da biraz daha zayıf bir görüntünün olabileceğine yönelik kanaatler var. Yani bu sebeplerden ötürü zaruri bir indirim olarak mı yorumlamak gerekir, yoksa merkezin zaten mevcut koşullarda bu adım adına bir alanı var mı?
0: Bakıldığında reel faiz olarak zaten ciddi bir reel faiz vardı. Global piyasalardaki şartlar enerji maliyetleri ön vermemişti. Jeopolitik risklerdeki yükselişler sebebiyle. O yüzden buradaki dezenflasyonist sürecin de belirginleşmesi ve geleceğe yönelik de bu trendin devam etme beklentisinin Merkez Bankası tarafından oluştuğunun belirtilmesi bence buradaki faiz indirimini önünü açtı diye düşünüyorum.
1: Bakalım, süreci takip edeceğiz. Merkez Bankası kalan iki toplantıda nasıl bir karar ve toplantı bizlere gösterecek, izleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Mine Tarakçıoğlu bizlere eşlik etti. Hem portföy kanadında fonlara gelen düzenlemeler ve krizin oluşturduğu noktayı konuştuk. Son gelişmeleri de temas etmeyi ihmal etmedik. Hazır tasfiye edilen fonlar demişken bu hususla alakalı bir değerlendirmeye daha yer verelim. Eralp Ersoy gelinen noktayı ve olası senaryoları yorumladı. İzliyoruz.
2: Meclis tarafında oluşan konu aslında bu mekaniğin, yani geri ödeme takviminin yasal zemine oturtulması ile alakalı bir konu. Yani elbette yetki SPK'da, zaten ödeme tarafı da, zaten ödemeler de SPK tarafından çıkacak, ama işte enflasyon farkı vesaire gibi konular kurulun hani etki alanının görece dışında kaldığı için bir kanuni tabana oturtulması açısından gündemde. Yaklaşık işte 10-11 maddeden oluşacak bir teklif, Ekim ayı içinde yasalaşması beklenen bir teklif. Bu önemli. Yani sürece bütüncül yaklaşıldığını gösteriyor. Elbette tabii zaman geçtikçe bu taraftaki baskının bir miktar arttığını görüyoruz. Bir miktar bu tarafta gerilim yatırımcı tarafında en azından var ve izleniyor. Doğal olarak da izleniyor. Bu tip adımlar tabii takvimin netleşmesi adına otoritenin ve ekonomi yönetiminin, bütün ülke yönetiminin hatta, konuyla ilgili olan yasama tarafındaki altyapısının kurulması açısından okumak lazım. Yani bütün süreçte ne bir nihai çözüm ne de işte mevcut sürecin dallanıp budaklanması olarak okunmaması gereken normal

0: prosedür içinde, süreç içinde, bütünlük içinde yürüyen bir hikayeden bahsediyoruz. Bu açıdan pozitif. Karahan'ın açıklamaları da aslına bakarsanız benzer minvaldeydi. O da çizgisinin dışına çıkmadı. Görev yani etki alanı içinde sürpriz bir mesaj vermedi Karahan'da. Hani mecliste yaptığı sunumda. Bu konunun bir süre daha tabii gündemde kalacak. Bu ilk ödemelerin ardından haber akışı görece biraz hafifleyecektir. Bu ilk gerilim, ilk sorunlu unsur normalleştikten sonra haber akışında bir miktar daha ağırlığı azalacaktır.
1: Kısa bir araya gidelim, oradan sonra devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Efendim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da mecliste fon meselesine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz.
1: Bilakis potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sermaye piyasalarımızın genelinde ve yaşanan sorunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayan finansal kurumlar ve araçlarla ilgili olarak iktidarı ve muhalefeti ile tüm kesimlerin hassasiyet taşıdığına inanıyorum. Sizler aracılığıyla medya ve sosyal medyada soruna yaklaşım biçimi konusunda da kısa bir değerlendirme yapmak isterim. Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük bir anlam ifade etmeyelim. Gerçekçi olalım ve sağlıklı bilgilere dayalı yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla hiçbir bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz. Vücuda girmiş hastalıklı unsurları tedavi ederken ve tasfiye ederken vücudun kendisine zarar vermeyelim. Dolaylı olarak bu gelişmelerden etkilenen şirketlere ve milyonlarca yatırımcıya karşı bunun ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Bilinmesini isterim ki Türkiye kalkınma sürecimizin asli bir unsuru olan sermaye piyasalarını büyütme ve derinleştirme hedefinden asla geri adım atmayacaktır. Tasarrufların üretime ve yatırıma yönelmesini sağlayan, yatırımcısına güven veren ve finansman imkanlarını çeşitlendiren daha güçlü bir sermaye piyasası yapısı için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın haklarını koruyacak, piyasanın güven içinde işlemesini sağlayacak ve gerekli düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçireceğiz. Yaşanan sorunları giderirken sermaye piyasalarımızın daha sağlıklı ve güçlü bir yapıda yoluna devam etmesini temin edeceğiz. Değerli milletvekilleri, sorunlu fonlarla ilgili olarak kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması, sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi ve piyasanın sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları ilk günden itibaren başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açık ve net belirttiği üzere yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir. Hukuk dışı eylemlerde bulunan kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanacaktır. Sermaye piyasalarımızda yaşanan sorunun her bir detayı ilk andan itibaren yetkili, adli ve idari kurumlarımız tarafından

titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır. Temel yaklaşımımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır ifadesidir. Bu çerçevede her türlü yanlış, hukuka aykırı işlem, istismar ve usulsüzlükle mücadele verilmektedir ve verilmeye devam edilecektir. Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Etkin bir idari ve adli süreç içinde gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla da hiç kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız. Yatırımcılarımızın, sermaye piyasalarımızın ve milletimizin hakkını korurken manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli milletvekilleri, az önce vurguladığım üzere yaşanan sorun sermaye piyasalarımızın geneline yayılmış yapısal bir nitelik taşımamaktadır. 5 Ekim 2026 itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorun fon piyasasının sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Sermaye piyasalarımız gelişimini sürdürmektedir ve bu alandaki temel politikamızda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bununla beraber sorunun sınırlı bir alanda ortaya çıkması meselenin önemini azaltmamaktadır. Vatandaşlarımızın tasarruflarını etkileyen, piyasaya güvenini zedeleyen veya haksız kazanca yol açan işlemlerin üzerine hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla gidilmektedir. Bir taraftan yaşanan sorundan olumsuz etkilenenlerin haklarına yönelik adımlar atılırken, diğer taraftan benzer sorunların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki tedbirler değerlendirilmektedir. Altını çizmek istediğim diğer bir temel husus, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar. En az 10 milyon lira finansal varlık ile sisteme girilir. Yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kayıp riskini de göze alır. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu yoğun bir mesai harcamaktadır. Yol haritamız ve temel ilkelerimiz belirlenmiştir. Eş güdüm içinde ilgili her bir kurumumuz kendi yetki alanında somut adımlar atmaya başlamıştır. Şu hususun da altını özenle çizmek isterim. Bahse konu kurumların büyük bir kısmı bağımsız, düzenleyici ve denetleyici otoritelerdir. Kanunlar çerçevesinde kendilerine verilmiş yetkileri kullanmaktadırlar ve kendi kararlarını almaktadırlar. Her biri aldığı kararı usulünce kamuoyu ile de paylaşmaktadır. Fon Koordinasyon Kurulu genel eş güdümü sağlamakta, kurumlar arası ortak çalışmaları hızlandırmakta ve ilkesel yaklaşımları

ortak akılla tespit etmektedir. Ayrıca kurulumuz kanuni düzenleme gerektiren hususlarda kurumların teknik desteğini sağlayarak meclis grubumuz ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Özetle yürütmekte olduğumuz tasfiye sürecinde fon koordinasyonu kurulu olarak ana çerçevemiz şudur. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hızlı derken hızlı ve doğru şekilde elbette. Hız adına doğrulardan da uzaklaşmadan ama olabilecek en hızlı şekilde yürütülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir. Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilkedir, kanuni ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Kıymetli milletvekilleri, 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan Madoff şirketi krizi, 2018 yılında Endonezya'da yaşanan Jiwasraya krizi ve 2019 yılında Güney Kore'de yaşanan Lime krizi, denetim ve gözetim mekanizmaları güçlü, gelişmiş ekonomilerde de çeşitli piyasa oyuncularının piyasa bozucu faaliyetlerde bulunabildiğini göstermektedir. Finans piyasalarının yapısında maalesef böyle bir durum var. Çeşitli dönemlerde, çeşitli sebeplerle finans piyasalarında sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Önemli olan bu piyasa bozucu yapıları en kısa sürede tespit etmek ve en etkili şekilde tasfiye etmektir. Ülkemizde yaşanan süreçte ilgili kurumlarımızın ve ilgili bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoritelerin sorumlulukları, Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılmış olan kapsamlı incelemelerle netleştirilecektir. Bağımsız denetleyici ve düzenleyici kurumlarla ilgili meclisimizin yine çıkardığı çok teferruatlı kanunlar var. Oradaki usuller var. O usuller çerçevesinde elbette bu yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmiştir. Şu anda sahada 10 müfettiş ile Devlet Denetleme Kurulumuz bu çalışmaları sürdürmektedir. Gerekirse daha fazla müfettişle de bu çalışmalar etkili bir şekilde yapılacak. İdari sorumluluklar, kişisel sorumluluklar bu süreçte ortaya çıkarılacaktır. Güçlü bir ekiple şu anda sahada olan Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılacak inceleme ve soruşturmaların benzer sorunlarla bir daha karşılaşılmaması adına gereken ilave tedbirlere de ışık tutacağına inanıyoruz. Devlet Denetleme Kurulu'nun çıkaracağı rapor sadece sorumlulukları netleştirmiş olmayacak. Aynı zamanda sistemde tespit edilen açıklar da belirlenecek ve buna dönük bir daha böyle sorunların yaşanmaması adına alınması gereken tedbirlere ilişkin de yol gösterici bir raporun çıkmasını bekliyoruz. Bununla birlikte sürecin öncesinde de çeşitli adımlar atıldığını vurgulamak isterim. Çünkü kamuoyunda, meclisimizde, siyasi çevrelerde de bu tartışılıyor. Hiçbir şey yapılmadı mı bu süreçte şeklinde belli hassasiyetler, eleştiriler dile getiriliyor. Bu çerçevede bu sorunlar ortaya çıkmadan atılmış olan bazı adımları da hatırlatmak isterim. 21 Kasım 2024'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar sonrası para piyasası fonlarının portföylerinin en az %10'unu hazine tahvil ve bonosunda tutmasını zorunlu hale getirdik. İyi ki bu yapılmış. Bugün bu sayede fonlarda en azından kesin olarak nakde çevrilebilir hazine bonoları ve tahvilleri var. Bunları da elbette yatırımcılar için değerlendireceğiz. 2 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi hisse senetlerinde manipülasyona ve serbest fonlardaki risklere karşı tedbir alınması hususunda değerlendirme yapmış ve harekete geçmiştir.

18 Aralık 2025'te Finansal İstikrar Komitesi'nde alınan karar gereği serbest fonlara giriş eşiği 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltilmiştir. 17 Haziran 2026'da SPK serbest fonlara uygulanacak yeni düzenlemeler için TEFAŞ uygulama esaslarını onaylamıştır. 20 Temmuz 2026'da TEFAS'ın fon alım satım altyapısı yenilenmiştir. 30 Temmuz 2026'da BDDK 1 Ekim'den itibaren uygulanmak üzere tasarruf finansman şirketlerine topladıkları kaynakların hangi enstrümanlara yatırılabileceği hususunda düzenleme yapmıştır. 31 Temmuz 2026'da fonların portföyündeki borsada işlem gören gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonlarının borsa fiyatı yerine en son açıklanan birim net aktif değer ile değerlendirilmesine karar verilmiştir. 28 Ağustos 2026'da SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayımladı. Rehber 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girdi. Rehber ile ilgili fonların işlemleri konusunda önemli kurallar getirildi. Rehberin yürürlüğe girmesiyle sisteme giren sıcak paraya bel bağlayan çeşitli fonlardaki sorunlar görünür hale geldi. Bu adımlar atılmamış olsa sorunlu fonların takdir edersiniz ki büyümeye devam edeceği bir süreç olurdu ve bugünkünden de daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalırdık. Bu rehberin yayınlanmış olması, sorunlu fonların ortaya çıkmış olması, geriye kalan fonlarda da çok daha güvenceli bir yapının oluştuğunu da göstermektedir. Tüm bunlarla birlikte kurumsal ve kişisel sorumluluklar Devlet Denetleme Kurulu süreci sonucunda netleşecek ve bunun gereği yapılacaktır. Değerli milletvekilleri, Eylül ayı ortasında sermaye piyasalarında ortaya çıkan sorunların çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sermaye Piyasası Kurulumuz ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız hızlı bir şekilde aksiyon almıştır. 16 Eylül 2026'da belirli kişiler ve portföy yönetim şirketlerine 2 yıl borsada işlem yasağı getirilmiş, bazılarının ise tüm lisansları iptal edilmiştir. 17 Eylül 2026'da Finansal İstikrar Komitesi toplanmıştır. Sorunun diğer fonlara ve finansal sisteme yayılmasını önlemek için önemli kararlar alınmıştır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından piyasaya ilave likidite sağlanmıştır. SPK tarafından sistemik riski azaltmak için 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiştir. Ayrıca bu şirketlere ait diğer fonlar da TEFAS'ta işleme kapatılmıştır. Bir anlamda sorunlu ve sorun oluşturabilecek fonlar karantinaya alınarak sistemin etkilenmemesi için gereği yapılmıştır. BDDK tarafından sorunlu gruplara ait 3 bankanın Tera Yatırım, Destek Yatırım ve Hedef Yatırım ve 2 faktöring şirketinin Destek Finans Faktöring ve Tera Finans Faktöring TMSF'ye devri kararlaştırılmış ve bu devir gerçekleştirilmiştir. Emlak Katılım Bankası tarafından Katılım Evim, Bir Evim ve İktisat Katılım Bankası'nın devir alınma süreci başlatılmıştır. Bağımsız idari otoriteler bu adımları atarken adli süreçler de hızlı ve etkin bir şekilde devreye girmiştir. Halihazırda adli süreçlerin de devam ettiğini göz önüne alarak anayasa ve işgüzükteki yargı mercilerinde görülmekte olan davalara ilişkin sınırlar çerçevesinde Adalet Bakanlığımızın ve yargının süreç içindeki çalışmaları hakkında da kısaca bilgi arz etmek isterim. Söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85'i tutuklu iken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. 15 Eylül'de 2 Ekim tarihine kadar geçen sürede yatırımcı mağdur

mağduriyetlerinin giderilmesi ve suç gelirlerinin kaçınılmasının engellenmesi amacıyla 63 gerçek kişiyle 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin banka, kripto ve kiralık kasa varlıklarına, 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. Fon çıkış tarihleri ve işlem oranları esas alınarak yatırımcı listesindeki 42 gerçek kişinin mal varlığı ayrıca dondurulmuştur. Diğer yandan tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili olarak hak sahiplerine ilişkin talep edilen tüm veriler Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK tarafından Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Yoğun olarak anlık ve günlük çeşitli rapor talepleri ivedilikle karşılanmaktadır. Ayrıca SPK'nın almış olduğu karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili 6 aracı kurumun ve 7 portföy yönetim şirketinin hesaplarından kıymet ve nakit çıkış işlemleri SPK gözetiminde Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ve Takas Bank'ın ortak kararıyla kontrollü olarak yürütülmektedir. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda sürecin gereği olarak bütün kurumlarımız arasında eş güdüm içinde ve süratle yürütülmesini sağlayacak koordinasyon mekanizmasını vakit geçirmeden oluşturduk. 29 Eylül 2026 tarihinde ilgili fon yatırımcılarının meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek tasfiye sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. İlk toplantıda Sermaye Piyasası Kurulumuz tasfiye kapsamındaki fonların mal varlığı ve likidite durumuna göre yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunmuştur. Mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık ortaya konmuştur. 2 Ekim 2026 tarihinde yaptığımız ikinci fon kurulu toplantısında ise Sermaye Piyasaları Kurulumuzun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin çalışmalar, ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Ayrıca çalışmaları bir süredir devam eden kanun teklifi taslağına nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Geçtiğimiz pazartesi günü ilgili tüm kurumların katkısıyla hazırlıkları yapılan kanun teklifi taslağı Fon Koordinasyon Kurulu 3. toplantısında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Hazırlanan taslağı teknik düzeyde son hali verilerek grubumuz aracılığıyla meclisimizin takdirine sunulacaktır. Ele alınan tüm teklif ve düzenlemelerde vatandaşlarımıza, milletimize herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış net bir şekilde vurgulanmıştır. Yatırımcıların en önemli beklentisi olan tasfiye sürecindeki yol haritamızı kısaca özetlemeye çalışacağım. Öncelikle SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 7 şirket ve 131 fonla ilgili olarak tasfiye süreçlerinin yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası belirlenmiştir. Bugüne kadar İş Bankası ile çalışmış olan TERA kapsamında 6 fonun tasfiyesinin yönetimi İş Bankası tarafından, geriye kalan 125 fonun tasfiyesinin yönetimi ise Ziraat Bankası tarafından yürütülecektir. Fonlara ilişkin yatırımcıların ellerindeki pay senetlerinin kontrolü, hazır değer nakit tespiti, borç ve alacakların tespiti, fon mal varlığının gerçek durumunun tespiti yapılmıştır.
ilgili bankaların

saklama faaliyetlerini resmi olarak devralması sağlanmıştır. 7 şirketten sorumlu 7 şirket var biliyorsunuz. Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir. Merkezi kayıt kurumu verilerinin tamamlanmasından sonra geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır. Atlas şirketinin olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde de çalışılmaktadır. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiye ile yatırımcılara haklarını ödeyecek. Geriye sadece 3 şirket kalacaktır. Olağanüstü tasfiyenin özünü meclisimizin tabi takdirine sunacağımız olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır. Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. Bu konuda SPK tarafından gerekli detay kararlar alınacaktır. Teknik hazırlıklar tamamlanmıştır. Sayısal bazı verileri de bu çerçevede sizlerle paylaşmak isterim. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455.758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151.247 tekil yatırımcı bulunmaktadır. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda ise 388.718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır bu yatırımcılara. Bu şirketler kapsamında geriye kalan 49 özel fonda ise 2098 kişi bulunmakta olup kendi kapsamlarında sorunlarının çözülmesi planlanmaktadır. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketinde bulunan 56.614 kişiyi kapsayan 16 fonda da olağan tasfiye kuralları ile ödemeler ivedilikle yapılacaktır. Olağanüstü tasfiye kapsamında ise hak kazanılacak ödemeye mahsuben ara ödeme yapılacaktır. Ara ödemede Merkezi Kayıt Kurumu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacaktır. Bunu kısaca şöyle bir örnekle izah edebilirim. Bir X şahsı düşünün. İşte 1 milyon lira yatırmış sisteme. Bu parası 5 milyon olmuş. Arada 4 milyonlu çekmiş. Şimdi biz bunun ana parasını çektiğini düşünüyoruz. Onu ödemeyeceğiz. Ama 1 milyona kadar sistemin içinde olan, çekmemiş olan miktarlar bu net yatırım tutarı tarifiyle ödemelere konu olacaktır. Ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. 1 milyona kadar olanların dolayısıyla tamamı ödenmiş olacak. 1 milyonun üstü olanla hesaplar ise sadece 1 milyon ödeme almış olacaklardır. Bu sonraki hakları tabii baki kalmak koşuluyla. Merkezi Kayıt Kurumu kapsamında net yatırım tutarı algoritması yazıldı. Takas Bank'tan fiyat bilgisi alındıktan sonra tutarlar hesaplanacaktır. Tüm bu işlemlerin yürütülmesinde SPK kararı ile TMSF bünyesinde 131 isteğe bağlı iade hesabı ve bir adet genel hisse iade hesabı açılmıştır. Her bir fonda oluşan kaynak ilgili fonun alacakları için kullanılacaktır. Genel hesaba gelen kaynak ise SPK tarafından belirlenecek kriterlerle fonlara adil

bir şekilde dağıtılacaktır. El konulan veya müsaade edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ödemelerde kullanılacaktır. Hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır. İnanıyorum ki yatırımcıların beklentilerini dikkate alacak olan meclisimiz bu kanunu ivedilikle ele alacaktır. Elbette takdir meclisimizindir. Benim sizlere olağanüstü tasfiye konusunda arz ettiğim hususlar kanun metni nihai halini yüce meclisimizde aldıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Teknik olarak tüm hazırlıklar yapılmıştır. Kanun yürürlüğe girer girmez en kısa sürede gereği yapılacaktır. Sayın Meclis Başkan Vekilim, kıymetli milletvekilleri, sözlerimi tamamlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki devletimiz bu süreci vatandaşlarımızın haklarını esas alan, piyasa güvenini gözeten ve hukukun gereklerini eksiksiz yerine getiren bir anlayışla yürütmektedir. Tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahibi olacak yatırımcılarımızın haklarının korunması için gereken adımları atarken haksız kazanç sağlayanların ve piyasa düzenini bozanların da hukuk önünde hesap vermesini sağlayacağız. Aynı zamanda yaşanan tecrübeyi sermaye piyasalarımızın işleyişini daha da güçlendirecek bir imkana dönüştürmekte kararlıyız. Bu çerçevede yapısal bazı hususları içeren bir kanun çalışmasını da sürdürüyoruz. Bu olağanüstü tasfiye kanun teklifi dışında daha yapısal bir takım hususları içeren bir kanuni hazırlığı da değerlendiriyoruz. Ancak bu hazırlığın Devlet Denetleme Kurulu raporundan sonra meclisimizin takdirine gelmesini daha sağlıklı buluyoruz. Çünkü Devlet Denetleme Kurulu sadece az önce arz ettiğim gibi sorumlulukları netleştirmiş olmayacak. Sistemdeki varsa açıkları da ortaya çıkarmış olacaktır. Bu çerçevede gerekli daha yapısal düzenlemeler içeren bir kanun teklifini de zamanı geldiğinde Yüce Meclisimizin takdirine gruplarımız aracılığıyla getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda düzenleme, gözetim ve denetim mekanizmalarımızı ihtiyaç duyulan alanlarda güçlendirecek, yatırımcının hakkını daha güçlü bir şekilde koruyan, güvenilir ve etkin bir piyasa yapısını geliştirmeye devam edeceğiz. Bu yaşananlar, özellikle tekrar tekrar altını çizmek istiyorum, sermaye piyasalarımızın hiçbir şekilde bu hukuk dışı işlemleri yapmamış fonları veya diğer araçlarına teşmil edilmemelidir. Tam aksine son kurallar bu sorunun ortaya çıkmasını hızlandıran kurallar, sorunlu fonların daha doğrusu belirginleşmesini ve tasfiyesini imkan dahiline sokan kurallar mevcut fonların güvenilirliğini de arttırmıştır. Bu kurallar çerçevesinde işleyen fonlar eskisinden daha güvenilir bir çerçeveye de kavuşmuştur. Piyasalarımızda sistemik bir risk yoktur. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu konuda sosyal medyada, medyada milyonlarca insanımıza zarar verecek bir şekilde sermaye piyasalarımız üzerinde, borsamız üzerinde gereksiz tartışmaların, spekülasyonlarında hiç kimseye faydası yoktur. Ne milletimize ne yatırımcılarımıza. Bu konuda da hepimize düşen ortak sorumlulukları bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dünyadaki ve bölgemizdeki birçok olumsuz gelişmeye rağmen ekonomimiz sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye dünyadaki bütün bu olumsuz koşullara rağmen büyümeye, istihdam üretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde enflasyonla ilgili de sevindirici bir haber aldık. %30'un altına uzun bir süreden sonra geldi. Savaşın etkisiyle Merkez Bankamızın hesabına göre 7 puan ilave bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuz halde %30'un altına düşmemiz önemli bir gelişme. Oradaki kararlı mücadelemizi de devam ettireceğiz. Türkiye'nin finansal sistemi

Mi güçlüdür. Sermaye piyasalarımızın geleceğine ilişkin irademiz de nettir. Kalkınmamızda sermaye piyasalarımızı çok önemli, çok etkili, çok anlamlı mekanizmalar olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın tasarruflarını güven içinde değerlendirebildiği, üretimi ve yatırımı destekleyen daha derin ve güçlü sermaye piyasaları için de kararlı bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte hukuku ve milletimizin son derece haklı hassasiyetlerini esas alacak, hiçbir suistimali karşılıksız bırakmayacak ve milletimizin ve yatırımcılarımızın haklarını sonuna kadar koruma gayreti içinde olacağız. Bu düşüncelerle Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. Yapılacak istişarelerin sermaye piyasalarımız için, yatırımcılarımız için, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey
3: buraya.
4: Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar kulübüne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren lisesizliği var. Ferri Art Line artısı var.
8: Mutluluğun arkasında Atlas Pool var. Evcil hayvanlara dair her şey Pet Zoo Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
9: 25 binden fazla ürün çeşidiyle Hırdavat Dünyası burada. 18-21 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'ndayız.

0: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık aç.

sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız yoluna güçlenerek devam edecek. Ekonomi yönetimi buna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor dedi Erdoğan. Az sonra detaylı bir şekilde bakacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz meclise fon sürecindeki son durumu anlattı. Az önce ekranlarınıza da taşıdık. Bu süreçte oluşan zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağını söyledi. 131 fon toplam fon sayısının %4.6'sını, portföy değerinin ise %7.7'sini oluşturuyor dedi Yılmaz. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür, sermaye piyasaları gelişimini sürdürmektedir dedi. Temel politikamızda herhangi bir değişiklik yoktur dedi. Fonlara ilişkin pay senetlerinin kontrolü, borç ve alacak tespiti yapılmıştır. Tasfiye süreci yönetimi Ziraat ve İş Bankası görevlendirilmiştir. 17 fonun perşembe günü ödemeleri yapılacaktır dedi Yılmaz. A1 Kapital, Buğus ve Pardus olan süreçte tasfiye süreci başlayacak. Nihai ara ödemeler mahsuplaşmayla hesaplara girecek. Atlas'ın işlettiği fonlarında olağan yöntemle tasfiyesi üzerinde çalışılıyor. Burada bir uzlaşmaya gidilirse Atlas şirketi de olağan tasfiyeli yatırımcılara haklarını ödeyecek. BKK kapsamında net yatırım tutarı esas alınacak. Ve hak sahipliği fon ve hesap bazında belirlenecektir dedi Yılmaz. Piyasalarda sistemik bir risk yoktur dedi. Ve özellikle de devletin serbest fonlarla ilgili bir garantisinin de olmadığını söyledi Yılmaz. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemelerin gerçekleştirileceğini vurguladı. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da açıklamaları var. Dezenflasyonda önemli bir yol kat ettik dedi Karahan. Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzenlenen zirveye katıldı ve yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli gelişme kaydettiğimizi gösteriyor dedi. Türkiye'nin gelişmiş gelişen piyasa statüsü de korundu bu arada. FTSE'nin açıklamaları var. Türkiye'yi gelişmiş gelişen piyasa statüsünün korunduğunu söyledi. SPK ve Borsa İstanbul'da teknik çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Özür diliyorum. IMF'den küresel ekonomi için kritik bir uyarı geldi. IMF Başkanı Georgieva, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış, enerji şoku ve yüksek kamu borcunun küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Ayrıca küresel piyasalarında tabii FED'e odaklandığını söyleyelim. Bugün Türkiye saatiyle 21'de FED tutanakları açıklanacak ve buradan gelecek aslında detaylar da bundan sonraki süreç için önemli olacak. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. Evet, BIST yüzde 12.113 puanı görüyoruz. Yüzde 2'nin üzerinde kayıp var. BIST Banka'da yüzde 1'e yakın düşüş var. BIST Sanayi'de yüzde 2'ye yakın kayıp olduğunu söyleyelim. BIST Turizm'de yine %1.8'lik, BIST Spor'da %0.7'lik, BIST Gayrimenkul'de %1.3'lük, BIST Teknoloji'de ise %5.5'luk düşüş var. BIST Sigorta'nın bugün pozitif ayrıştığını söyleyelim, %2'ye yakın prim var. BIST Kimya'da %0.7, BIST İnşaat'ta %2.8, BIST Gıda'da %1.4, BIST Madencilik'te %3 ve BIST Bilişim'de %5.5'luk kayıp var. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler Türkiye Sigorta, Ahlatçı Doğalgaz, Aygaz, Enerji Enerji ve CVK Maden olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler ise Astor Enerji, Aselsan, Bin Yatırımlar Holding, TR Doğal Enerji ve Vestel olarak sıralanıyor. Altın ons fiyatına baktığımızda %1'lik düşüş var. 4.124 dolardan işlem görüyor. Petrolde ise yükseliş var. Amerikan tipi ham petrolde $90 üzerinde fiyatlama var. Brent petrolde de yine $100 üzerinde, $101'ın hemen üzerinde bir fiyatlamayı takip ediyoruz. Evet, Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Bugün fonlara ilişkin sermaye piyasaları safralarından kurtulacak dedi Erdoğan. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna yönelik kararlılık için de gerekli adımları atıyoruz. Ekonomi yönetimi tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyor dedi Erdoğan. Birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini bekliyor.

0: olsa da bunun tam tersi olacak. Sürecin sonunda sermaye piyasaları safralarından kurtulacak dedi Erdoğan. Piyasalar açgözlü parazitlerden arınacak. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Meselenin idari ve siyasi cephesinde yük bizlerin omzunda ne gerekiyorsa yapılacak dedi Erdoğan. Biz neler gördük neler bizim için bu çözülemeyecek bir sorun değildir diye vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, bir yandan da bugün az önce de bahsettiğimiz gibi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları vardı. Yarın da İstanbul'da küresel merkez bankalarının önemli temsilcilerinin de bulunacağı önemli bir toplantı olacağını söyleyelim. Merkez Bankası ev sahipliğinde. Karahan'ın açıklamalarında neler var? Dezenflasyonda önemli bir yol kat ettik diyor Karahan. Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor. Temmuz'dan itibaren ana eğilimde gerileme gördük. Sıkı para politikası duruşuyla iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini görüyoruz diyor Karahan. Başka neler söylüyor? İzleyelim.
1: Yıllık enflasyon Eylül ayında %29,7 seviyesine gerilemiştir. Yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda önemli bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. 2024 yılı Mayıs ayında %75,5'e yükselen enflasyon uyguladığımız politikaların etkisiyle önemli oranda geriledi. Jeopolitik gelişmeler başta enerji olmak üzere arz yönlü baskılarla dezenflasyon sürecini bu sene yavaşlattı. Bu gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki yansımalarını sınırlamak amacıyla uyguladığımız politikalarımız sayesinde yıllık enflasyon Nisan ayındaki %32,4 seviyesinden 2,6 puan gerileyerek Eylül ayı itibariyle %29,7 seviyesine gerçekleşti. Enflasyonun ana eğilimi yavaşlıyor. Ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesi, arz yönlü baskılar sönümlenirse dezenflasyonun önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edeceğini işaret ediyor. Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Dezenflasyon verimliliği de desteklemektedir. Fiyat istikrarını sağlamanın önemli kazanımlarından birisi de verimlilikte gözlenecek artış olacaktır. Enflasyonla mücadele sürecinde artan öngörülebilirlik, firmaların üretim süreçlerini geliştirmeye yönelik yatırımları planlamalarını da kolaylaştırıyor.
0: Evet, piyasalardaki son durumu konuşacağız. GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergis konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Alper Bey.
2: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Oldukça hareketli ve zor bir dönem sermaye evet. piyasaları için. Bugün Erdoğan sermaye piyasaları safralarından kurtulacak ve bundan sonraki dönemde daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mecliste genel kurula sunum yaptı. Ve özellikle bu hafta içerisinde Perşembe günü sanırım 17 fonun ödemelerinin yapılacağını söyledi. Ve özellikle nihai ödemeler, nihai ara ödemeler mahsuplaşmayla hesaplara girecek dedi. Evet. Şimdi burada bir tasfiye sürecine bir hızlanma olacak gördüğümüz kadarıyla. Ama tabloyu bize bir özetler misiniz? Yani bunca yıllık deneyiminizle aslında sermaye piyasalarında şu anda nasıl bir tablo var? Yani hem çalışanlar açısından, hem aracı kurumlar açısından, hem yatırımcılar açısından nasıl bir tablo görüyorsunuz?
2: Tabii en başta herkesin söylediği gibi bir, ciddi bir güven kaybı oluştu. Artık hani bu fon işini duymayan, bilmeyen, hani evdeki şey gelen ne diyeyim artık bakıcınız, şeyciniz bile hayırdır bu fonlar nedir diye size biraz da bu mesleği yaptığınız için soruyorlar ister istemez. Tabii bunu tekrardan zaman alacak. Bunları bizim tarafımızdan sermaye piyasaları en azından yöneticileri, çalışanları açısından tekrardan bu güveni sağlatmak. Ama şunu söyleyelim. bugün hakikaten önemli bir gün. Hem mecliste bu konu gündeme geldi, hem Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İnanıyoruz ki mecliste de bu hızla geçecek ve en azından hani açıklanan rakamlara göre 450 bin kişinin en az 355 bin kişi 1 milyonun altında olduğu söyleniyor ki önemli bir sayıdaki yatırımcı

Yatırımcının bu 1 milyon ödenerek bir rahatlama sağlanacağı çıkıyor. Diğer tabii geriye kalan hani 100 bin, 1 milyon üstünde olanların da bunun zamanla işte bu fona bir takım hem hisseler var hem bunların kazanılmış mallar, mülkleri var. Bunların da tasfiye süreci sonucunda bunların ödeneceği söyleniyor. Bir kamu kaynağı kullanılmayacağı söyleniyor. Tabii belki fondaki yatırımcılar açısından acaba bir fon, hani devletin burada bir şeyi olursa bize bir desteği olurmuş gibi düşünebilirler. Ama şu andaki demek ki eldeki verilerle bunun en azından belli bir bölümünü karşılayacağı. Tabii burada önemli olan ilk etapta biliyorsunuz para piyasası fonları var. Para piyasası fonları bunlar adeta mevduat gibi likit. Bunlarda bir öncelik verilecektir. Daha sonrasında Sayın Bakan Bey de belirtti. Yani serbest fonlar biraz daha riski yüksek fonlar. Dolayısıyla kalan bakiyelerden oralara da yine ödemeler yapılacak. Tabii hisselerinde geri geldiğini, çok ciddi şekilde aşağı geldiğini mevcut konuşulan hisse senetlerinde görünce burada bir ister istemez bir zarar da söz konusu olabilecek. Ama ne kadarı bunun tahsil edilir, ne kadarı edilmez? Şu anda bugünden bunu inanın tespit etmek, söylemek bu işi takip edenler açısından da zor. Tabii ki bir sürü işte okuyoruz, gelişmeler var, bir takım fona iadeler var, kişilerle ilgili bir takım işte mal mülk edinmiş, bunlar paraya çevrilmesi, bunlar da tabii hemen olacak işler değil. Ama zamanla eğer bu işin arkasında irade durursa bunlar hakikaten bir ölçüde karşılanacaktır. Ama tabii sektöre verdiği bu güven problemini aşmak biraz zaman alacaktır. Fonlar çünkü bugün bir herhangi bir bankaya da gitseniz, bir aracı kuruma da gitseniz, hani eğer siz hisse senedini çok iyi bilmiyorsanız, çok iyi takip etmiyorsanız, işte bunun fiyat kazancı var, öz varlık var, piyasa defter değeri var. Hatta insanlar şimdi biraz daha bilinçlendiler bu son olayla. Piyasa defter değeri, biz bazen söylüyorduk işte bankalar birin altında, aslında ucuz bazı böyle 30'daki hisseler var. Hakikaten piyasa defter değerleri çok düşük derken hani sektörün genelini anlatmaya çalışıyorduk. Hı hı. Ama hani bazı şirketlerin burada 40-50'ye vardığı, işte Amerika'daki dünya teknoloji hisseleri bile burada 15-20 defter değeri, ki bunlarda tabii ki karlılık, büyüme beklentileri çok fazla olduğu için o fiyatlara, ki onlara bile zaman zaman artık pahalandı mı demeye başladığımız bir yerde, burada böyle bir büyüme ve karlılığın çok fazla olmayacağı, hani daha yaptığı işle oluşan fiyatın çok farklı yerlere gittiği bir durumda, tabii bu şirketlerin öyle piyasa defter değerlerine ulaşmış olması hakikaten piyasa için, yani piyasa profesyonelleri için doğru olmadığı her zaman söylenendi. Ama tabii bunu direkt hani bunu alın, almayın, satın, satmayın şeklinde konuşamıyorsunuz ama bir dünya ortalaması var, sektör ortalaması var. Arkadaşlar sektör ortalamasına bakın. Dünya ortalamasına, eğer sektörün üstüne çıkıyorsa, belki dünyada bu işte savunma sanayi geçen sene çok iyiydi. Belki bu sektör ortalamasının üstüne çıkabilir. Evet, ama makullerde çıkar. İşte piyasa defter değeri 1 ise, 2 ise 5 olur, 10 olur, 15 olur, ama onun üstüne yani bilirsiniz ki o sektöre ciddi bir talep var ve yatırımcı buna geliyor, fonlar buna geliyor, ama bunun dışında böyle hiç sektörde bir şey yok. Onunla ilgili mevcut şirketlerin fiyat kazancı olsun, diğer oranlar olsun, bunlarda bir gelişme yokken sadece bir hissenin bir yerlere gidiyor olması, birkaç hissenin böyle gidiyor olması burada soru işareti yaratıyor. Tabii buradaki başka bir sıkıntı, bunların hani profesyonel fon yöneticileri tarafından bunların alınıp satıyor, evet, olması. Yani burada profesyonel fon yöneticisi, belki onlarda da bir tebliğ düzenlenir. Bir trader değildir. Yani burada alırken nasıl bir araştırma birimi, işte model portföylere gidin, bugün 10 tane 20 tane banka ve aracı kurum bakın, işte %90'ında ne bileyim Akbank, Türk Hava Yolları gibi böyle hisseler görürsünüz. Bazen hani yatırımcılar ya bunlar bilinen şeyler, hani yok mu farklı şeyler de gelebiliyor, ama bunlar bir araştırma sonucu
konulan şeyler. Yani burada bakılıyor işte defter

değeri birin altında, evet. İşte piyasadaki fiyat kazancı onun altında, evet. Yani bunu biz buraya koyabiliriz ama ne var? İşte bugün petrol fiyatları yükseliyorsa bu ulaştırma sektörünü bir süre olumsuz etkileyebilir. Ama düşerse bu tekrardan bir hareket denebilir. İşte bu model portföyler orta ve uzun vadeli değerlendirildiği için zaman zaman değişimler yapılır bilançosuna göre ama bunlar buna göre belirlenir. Şimdi buna hiç alakasız bir değerleme olduğu zaman olmaz. Bu sektör ortalamalarına da hani bakmak lazım. Bazı şirketi tanımayabilir yatırımcılar. Dolayısıyla bu aslında tek başına hisseye yatırım yapmak zor bir iş olduğu için bu fonlar, ki aslında iyi de bir tefas platformu da vardı. Dolayısıyla aslında bu konu bayağı bir desteklendi. Hem kurul da geçmişte bunu destekledi. Ama tabii burada hani göründü ki çok fazla burayı serbest, hani ismi serbest ama fonlar da serbest bırakılmış. İşte tek hisseyle bir fonun tefasa açılması, belki kişi bunu yapabilirdi ama bunu tefasa açtığın zaman halk da gidiyor. Hatta bazen içindeki ne olduğunu nasıl profesyoneller yönetiyor herhalde iyi yönetiliyordur denebiliyor. Tabii serbest fonlar, yine de atlamayalım, bu nitelikli yatırımcının girdiği, yani riskini bilerek girdiği bir şey ama yine onlar da belki bu ölçüde daha böyle önlemlerin alınması gerektiği, işte tek hisse değil %20'yi aşamazsınız bir hissede gibi. Yani daha sonra kurulda bazı önlemler aldı. Bunlar doğru önlemlerdi. Zaten ondan sonra işte kurumların temerrüte düşmeye başladığını gördük. Çünkü bu fiyatlardan hani normal bir tecrübeli bir kişi, bu kişinin bu hisselerin bir satış geldiği zaman alıcı bulunamayacağını, çünkü yani değerlemelerin o kadar yüksek ki bilir yani, ve hacim de öyle bir hacim de yok. Dolayısıyla yani çok tabii dersler çıkarıldı diye düşünüyorum. Hem sektör açısından hem regülatör kurumlar açısından. Hani biraz zaman alsa da, biraz geç de olsa tabii eleştiriler de bu konuda ister istemez haklı. Hem yatırımcılardan geliyor, hem sektörde tartışılıyor. Ama biraz daha belki piyasa profesyonellerinin de hani bu şeylerde, bu yönetimlerde belki olması, hani daha bu işleri bilen kişilerin daha fazla bu yönetimlerde olması daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü bazen hani bakıyorsunuz, çeşitli mesleklerden de görüyorsunuz, hem borsada olsun, diğer kurumlarda olsun. Evet, birlik de var, birlik de belki bu konuda bundan sonra daha fazla aktif olabilir diye değerlendiriyorum. Ama tabii burada hani bir sene önce söylenenler var, işin hani bilindiği, takip edildiği vesaire var. Tabii belki bu kadar çabuk bu kadar büyüyeceği değerlendirilmemiş de olabilir ama ne olursa olsun burada bugün bu önlemler alınıyorsa demek ki geçmişte de çünkü bunu profesyonel şekilde değerlendirmek lazım. Hani yatırımcının kendisi bilakis hani o da çok bilmese de gidip hisse senedini alıp satması başka bir şey. Çünkü orada hani o riski alırsınız veya bakmanız lazımdı deriz. Bakın hani defter değeri 50'ye çıkmış. İşte fiyat kazancı 80'e çıkmış. Şimdi bu hisseyi alıyorsanız burada bir de biraz bu riski alıyorsunuz. Ama şimdi bunu bir profesyonel kişi aynı şekilde alıp satıp fona koyuyorsa tabii onu ayrı bir değerlendirmek lazım. Ve profesyonel bu kişi bunu yapıyorsa bunu tabii sınırlandırmak lazım. Hatta kişi de alıyorsa, ne bileyim işte endeks %'ydi, işte belli hisseler çıkartıldı, biz alamayız. İşte bu farklı pazarlara konuldu. Evet, doğru hamleler, bunların yapılması lazım. Çünkü cezalar da olabilir ama cezalar bir yere kadar şey yapabilir. Hani açıkla, işte pay repo konuşuluyor biliyorsunuz. Pay repo da sonrasında hani bizim işte şeyimiz, biz para piyasası fonundaydık, arka planda acaba bu hisse, endeks 30 hisseleriyle yapılıyormuş ama işte endeks 30 hisselerinden sonra baktık belli hisseler çıkartıldı veya endeks 50 hisseleri. Hani
keşke diyeceğimiz durumlar oldu, olmasaydı. Ama umuyoruz ki bundan sonra bu tür olaylar hani yaşanmaması için şey alınacaktır. Bir de tabii son günlerde yine bu içeriden bilgi alma, o da çok fazla insider. Bu yıllardır

0: borsamızda var. Hani denetimci arkadaşlarla da zaman zaman görüşüyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bunu tespit etmek de öyle çok kolay değil. Çünkü bunu bazen sözlü olarak size söyleyebilir. İşte bazen patronlardan, bazen muhasebeden, yani şirketten bir kişiden de bunu şey, ama bunu tespit etmesi gerçekten kolay bir iş değil. Ama her zaman konuşulur. İşte şirkete sorursunuz, bir şey yok. Sonra 3 ay sonra bakarsınız şirket bir işlem olmuş veya başka bir şekilde bir takım gelişmeler oluyor. Onun da belki tekrardan bir değerlendirilmesi, onun da bir bakılması lazım. Çünkü o konuda da son zamanlarda yani çok fazla yazılıp çizilen şeyler oluyor. Ama ben inanıyorum ki sermaye piyasaları hani zararın neresinden dönsek kârdır demek lazım. Dolayısıyla böyle bir şey oldu. Üzücü oldu evet yatırımcılarımız açısından, ama bu şeyler toparlandıktan sonra tekrardan piyasaların önünün açılacağını, piyasada aslında geriledi biraz, 12 binlerin altına geldi.
1: Bir getirelim bir stüdyo. Şimdi siz BIST 30, BIST 50'ye girmiş hisseler, onların ayıklanması, başka pazarlara alınmasından bahsettiniz. Şimdi orada tabii
0: yapıldı zaten.
1: Evet yapıldı ama doğal olarak şimdi BIST 30'a ve BIST 50'ye girebilmiş şirketleri belki oraya ayrıca kriterler getirmek gerekiyor bundan sonraki dönemlerde. Evet. Ve tabii şöyle bir durum da var. Şimdi vatandaş diyor ki, şimdi az önce fonlardan bahsettiniz, profesyonellerden bahsettiniz. Şimdi tabii borsada hisse alanların da hepsi profesyonellere danışmıyor. Evet. Hani bazıları danışsa da belki danıştıkları isimler de bunları öneriyor. Ama bakıldığı zaman şimdi ciddi anlamda borsada da çok kaybeden var. Evet. Onu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani sadece BIST 100'ün 12 bine düşmesi değil, pek çok hissenin de aslında işte taban taban gitmesi, çıkamamaları insanların, bunların da bir borsada önemli bir aslında sıkıntı yarattığını görüyoruz son günlerde. Ne dersiniz? Orada ne yapılması gerekir? Yani şu anda yatırımcı nasıl davranmalı, ne yapmalı? Orada,
0: tabii şöyle bir şey değil. Var. Bir Özlem Hanım, bir kısmı öbür hisselerini satamadığı için bir kısmı mecburen mevcut hisseleri satmak durumunda kalabiliyor eğer kredi kullanıyorsa. Mesela bugün çarşamba günü. Ne diyorlar? İşte çarşamba günü kredilerin günü. Aynı şey geçen hafta da oldu. Hatta geçen hafta da çarşamba günü tam da birine, ertesi gün birinde endeks çıkınca perşembe daha iyi bir piyasa görmüştük. Krediler var. Kredilerin satışları geliyor ister istemez. Faiz oranları da tabii ister istemez yüksek. Biraz diğer hisselerin gerilemesi hem aracı kurumların bu kredi teminat tamamlama vesaire çağrıları oluyor. İşte geçen hafta ayın 30'unda biliyorsun vadeli piyasaların son günüydü geçen çarşamba. Orada bir takım teminat tamamlamalar oldu. Biraz ondan dolayı diyelim geliyor. Çünkü diğer şu anda o birçok hisse çıktığı için endeks yüzü etkileyen bir durum söz konusu değil. Ama artık endeks daha kendi şeyine geldi. Yani yaklaşık %20 düştü. Hani kimisi acaba ayı piyasasına mı girdik gibi yorumlar da duyuyoruz. Fakat hani baktığımız zaman defter değerlerine, piyasa şeylerine, yeni yatırımcı girişi, yeni katılımcı şu ara çok olmadığı için mevcut biz bize şeye döndük diyelim. Bu dönemde biraz halka azar da zor. Her ne kadar Halkbank belki kamunun da bir bankası. Uluslararası bir takım görüşmeler de yapılıyor. Ona mutlaka bir talep gelecektir. Bir yatırımcı gelecektir. Ama normal alkazların hani endeksinde buraya geldiğini düşünürsek orada da yeni yatırımcı girmesi açısından da bir şey vardı. Belki ileride de bu alkazlar da tekrardan bir gözden geçirilmesi gerekir. Yani 5 tavan 10 tavan gidip sonra olduğu gibi aşağı gelinmesi. Bunların da bir daha belki bir tekrardan şimdilik öncelik bu duruma veriliyor ama sonrasında tahmin ediyorum onlar da bir gözden geçirecektir. Yani yatırımcılara şunu söyleyelim. Evet hisseler geliyor. En azından öbür hisselerde böyle tabana varan bir düşüş yok. Yani hatta bankacılık hisseleri dün gelen enflasyon rakamı sonrası prim de yaptı. Yani artık yıl sonu 30'un altında bir enflasyonla karşılaşacağımız gözüküyor gibi duruyor.
1: Bu şirketi verelim İran.
0: Evet. Bu dalgalanma zaman zaman olacak. Yani böyle bir aslında hani Sayın Bakan Bey de söyledi. Ne çok küçümsüyoruz ne de çok büyük şey yapıyoruz. Yani piyasanın genelini etkileyecek bir durum değil. Sınırlı bir kısmını etkileyecek. Bir de bu işi

0: çok düzgün, dürüst yapan arkadaşlarımız var, hani fon yöneten, ama tabii bu fonların getirileri karşısında normal standart getirilere ulaştıkları için onlar hani çok kendi içinde başarılı olsalar da aslında başarısız gibi bir görüntü oluşuyordu.
1: Yaşın yanında kuru da, yani kurunun yanında yaş da yanıyor.
0: Biraz öyle oldu. Ama tabii bundan sonra burada hani yeni mevzuatlar, yeni şeyler, çok da dikkatli olması lazım. Hani borsa hani uçan kuştan şey kapar misali, nem kapar misali, borsa çok hassas bir yerdir. Dolayısıyla her türlü açıklamayı, her türlü şey yaparken bir daha bir hem her türlü yetkililer bunu açıklamayı yaparken dikkat etmesi lazım. Çünkü bizler de konuşurken dikkat etmemiz lazım. Şimdi hassas bir yer, her türlü konudan olumsuz veya olumlu yönde etkilenebiliyor. Patronlar da bence bundan sonra bu işten bir şey yapmışlardı. Hani bir eleştiride bu fiyatlara gidiyor, niye kimse gelip satmıyor veya işte ister ne olurdu, patron sermaye artırımı yapar veya başka yolla bunu bir şekilde, hani madem şirket bu fiyatlara gitmiş, onun da başka yolları var. Hani sadece borsaya ve SPK'ya iş düşmüyor. Diğer patronların da burada belki atması gereken zaman zaman adımlar vardı. Dolayısıyla hep beraber umuyorum. Yani bu düşüş belki, yani bugün çarşambanın da verdiği şey, bir süredir de geriliyor evet, ama aslında büyük bir olay yaşadık. Dolayısıyla bu iş ta kamuya en tepeye gide, yani hemen hemen her konuşmasında Cumhurbaşkanımız buna değiniyor. Evet. Bakanlarımız bunlara değiniyor. Hani bir taraftan evet bir sistematik risk yok, yani büyük bir kesimi etkilemiyor, ama bir taraftan da bakarsanız önemli bir olay. Dolayısıyla hani burada çıkacak artık tebliğlerin hani şeyleri de küstürmemesi lazım. Yani burada herkes iş yapıyor, bizler de yöneticilik yapıyoruz. Dolayısıyla burada hani düzgün yapılan vesaire yapılan şey yapılan hani çok farklı gelişmeler olursa hani şey bulmakta da zorlanır insanlar. Düzgün, dürüst, iyi çalışan yönetici bulmakta da zorlanmayalım. Personel bulmakta da zorlanmayalım. Dolayısıyla açıkları, her türlü mevzuatsal açıkları kapatalım. Ama hani orantılı da bir şey olmasın ki gözü hani piyasada riski alıp ben bu işi bilmesem de yaparım diyenler de sonra gelmesinler. Dolayısıyla tecrübeli bu işleri yapan kişiler olur. Bizler de hani mesela kaldıraç işlemler de yapıyoruz. Orada da risk var. İşte bir gecede 1'e 100'den Türkiye'de 1'e 10'a indirildi kaldıraçlar. Demek ki orada bir Türkiye'den finansal okuryazarlık, bu olayda da bence önemli bir evet, olay olduğu ortaya çıktı. Bunun biraz daha arttırılması lazım. Artık herkes tabii fonla ilgili bir kulaktan dolma da olsa bir bilgi sahibi oldu ama bunun
1: ama
0: önemi...
1: ona finansal okuryazarlık diyemeyiz herhalde şu anda.
0: Yani en azından
1: ama
0: hani işte fiyat kazançlı,
1: fon nedir,
0: piyasa defterleri, fon ne,
1: herkes,
0: içine evet, ne alır? Maalesef, yani biraz kötü alırken belki bundan sonra içinde ne var ne yok. Evet. Hani biraz da kurul da artık şeffaflaştırıyor bu işleri. Dolayısıyla biraz daha şeffaf olacaktır bundan sonra. Hani alan ne aldığını en azından bilecektir. Eğer kendisi almıyorsa, hala fonların üzerinden gidiyorsa hani dedim ki diğer fonlarda da bunu görmedik. Yani bir hani ne bir bankacılık şirketlerinde ne diğer şirketlerde, ama biraz tedirginliğin devam etmesi, biraz bu hani son günler yine bazı tahvillerde temerrütler duyuyoruz. İşte evet, kapağı açıklamalar yapıyorlar. Onun da verdiği bir şey var ister istemez. Ama ben bu sürecin en de sonunda atlatılacağını düşünüyorum. Biraz zaman alacak. Sektöre çok iş düşüyor. Tekrardan bu piyasalara anlatmak açısından. Biraz yatırımcılarımızın mevduata kaydığını görüyoruz son dönemde. Zaten Merkez Bankası ve diğer kurumların da açıklaması. Biraz mevduata doğru. Hani bu para piyasası fonlarından çıkıp aylık mevduata dönen yatırımcılar görüyoruz. Hani diğer kurumlardan da çıkıyorlar. İnsanlar bazen dinliyorlar, parasını çekiyorlar. Bizlerden bile bakıyorsun, kurumlardan bir bir çekeyim diyor. Yani tabii yatırımcı hiçbir şey yapamazsınız. Acaba bir şey olabilir mi çekerken diye böyle şeyler de oluyor ama kurumlar hemen bunu anında karşılıyorlar. Hani burada diğer sektörde veya sistemde bir sorun olmadığı için bu gayri ihtiyari şey olarak görüyorum bunları da. Hani olabilir yatırımcı nezdinde. Diğer kurumlarda da

0: zaten Takas Bank ve ilgili kurumların gözetimi altında işlemler sağlıklı şekilde şu anda herhangi bir sıkıntısı yoksa, bu sayılan işte bir takım yatırımcılar var, onlarla ilgili bir sıkıntı yoksa diğer kurumlara da gönderebiliyorlar. Umuyorum sektör buradan kazançlı şöyle çıkacaktır. En azından bir yerde son buldu. Yani hani bu belki 6 ay sonra, hani ola ki bir yıl sonra belki bugün 800 milyar konuşuyorken 2 trilyonlu da konuşabilirdik. Daha farklı rakamları da konuşabilirdik. O yüzden hani şeyin neresinden dönsek şeydir diyelim. Şimdilik bununla ilgili daha fazla evet. Şey yapmayayım.
1: Peki şimdi tabii bu süreçte bir yandan da görüyoruz ki fonlardan çıkan paraların daha çok mevduata gittiğini. Şimdi mevduat tabii şu anda faizler nedeniyle avantajlı ama bir süre sonra o avantajını kaybedecek gibi görünüyor. Çünkü enflasyondaki düşüşün hızlanması bekleniyor. Ne dersiniz? Şimdi bugün Merkez Bankası Başkanı'nın da açıklamaları var. Bu hafta enflasyon rakamını da gördük. Eylül ayı enflasyonu ve yaklaşık 5 yılın ardından %30'un altına indi. 20'li rakamları görmeye başladık. Bundan sonraki tabloyu nasıl görürsünüz? Ve tabii bunun faizlere etkisi nasıl olur? Nasıl bir faiz tablosuyla karşımıza çıkar yıl sonu rakamı?
0: Evet, şöyle yani tabii bir 100 baz puan bekleniyordu. Aslında yıl sonu 37, 36 mı, 35 mi biter deniyordu. 35 biter diyenlerin sayısı arttı. Acaba en az 200 baz puan yıl sonuna kadar yapar diyenler arttı. Son gelişmelerin de etkisiyle, Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla. Tabii bunlar hani aslına bakarsak hani sektör için, sanayi sektörü buna en büyük dertli. Sanayi sektörü. Hani 100-200 baz puanlık düşüşler çok da böyle onları çok rahatlatacak rakamlar değil. Ama psikolojisi var, piyasaya yansıması var. Bence asıl düşüşü Ağustos'ta yaptı. Hani 39'dan 37'ye çekmesi. Hatta bir ara bankalar 40'lar veriyorlardı. Bunun bir de ticari krediyi düşünürseniz bu çok daha üstünde oluyordu. Şimdi o 37'ye çekmiş olması, şimdi 36-35 aslında bir 400-500 baz puanlık yıl sonu itibariyle bir düşüş olacak. O belki değerli olabilir. Yoksa ben bu ay düşürse bile hani bu sembolik olduğunu bunların düşünüyorum. Hani bizde çünkü enflasyon çok yüksek ve ne yazık ki Avrupa'da da Amerika'da da Fransa'da da yani demin size gelmeden baktım 10 yıllıklar Fransa'da 4.90 olmuş. Yani bunların enflasyonu 3. Euro bölgesinin şeyi 2.65 politika faizi. Yani iki katına çıkmışlar. Yine Amerika'nın 10 yıllıkları 5'in üstünde. Yani dolayısıyla dünyanın genelinde bir şey var. Zaten bunu nereden izliyoruz? Altından izliyoruz. Altın bir türlü kafasını kaldıramıyor. Çünkü bu faiz oranları, ileri vadeli faiz oranları, 10 yıllık faiz oranları yükseldiği için bu şey yapmıyor. Tabii bu ortamda biz evet güzel olan enflasyon düştü, 29,5'lara gelecek, hatta bizim kurumun tahmininde 29,7 civarındaydı Temmuz'dan bu yana da o. Yani tutturacağız gibi gözüküyor eğer bir aksilik olmazsa. Ama bence burada en önemli olan hani Merkez Bankası'nın bunu düşürmesinden ziyade kuzeyimizdeki, güneyimizdeki yaşanan savaşın son bulması. Eğer bu bir sürpriz olup Trump Ekim ayı içinde, ki benim beklentimden de birisi bu, hem Rusya'da hem İran'da bir ateşkes olursa, o zaman seçimlere böyle girilirse, o zaman Türkiye'de de daha rahat faiz indirimlerini görebiliriz. Hani belki daha farklı oranları da görebiliriz. O zaman da belki işte sanayici ve iş adamlarının daha fazla yüzünün güldüğünü, evet bu faizler aşağı gelecek artık 2027 içinde, bu beklenti artarak devam edecek diye görebiliriz. Ama bu savaş devam ettiği sürece, petrol 100 dolar olduğu sürece, hani biz bu faiz artırımlarında 100 puan olur mu, acaba Ekim'de olur mu, biraz tartışacağız. Bu tartışmanın sebebi bence enflasyonun aşağı gelmesi değil, petrol fiyatlarının ve jeopolitik risklerin sona henüz ermemiş olması ve bir ışık da yok. Her ne kadar Trump çok düşecek diyor, petrol çok düşecek, bu ay düşecek diyor. Şimdi düşecek deyince diyorsun acaba bir barış arka planda görüşmelerde sürüyor, müzakereler olacak mı? Umuyoruz, diliyoruz.
1: Yani şimdi ne derse olsun. Tam tersi oluyor. Yani ya 102 dolara geldi Brent petrol tekrar.
0: Şimdi onları da şöyle konuşmak istiyorum. Teknik olarak petrolde bir bozulma var. Orta vadeli

0: trendi, yükselen bir trendi var. Ama hızlı bir düşüş olursa, 80'lere doğru tekrar çekilirse belki biraz daha o hızlı var, hani çıkış yavaşlayacaktır. Çünkü bütün stoklar neredeyse kullanıldı. Kış ayı geliyoruz. Kışta işte doğalgaz ihtiyacı daha fazla olacak hem Avrupa'da. Okuyoruz işte bu mazotta, özellikle dizelde sorun var. Arz kaynaklı değil ama şey kaynaklı, hani bunun üretimiyle ilgili rafineri kaynaklı sorunlar var. Dolayısıyla bunların bir anda, hani savaş bitse bile, çözülmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor Özlem Hanım. Dolayısıyla petrol fiyatları geriler ama umuyoruz orta vadeli planda mesela 77 gözüküyor. Enflasyon rakamları da ona göre işte seneye 21 gözüküyordu. Ama 77 olur mu? Savaş biterse olur. Bitmezse
1: Brent petrolü verelim yıllık lütfen.
0: Yani dolayısıyla petrolde bir çıkış var.
1: Şimdi tabii orada 77 çizgili verelim lütfen Brent petrolü. Evet. Orada şöyle bir tabii tablo var. Şimdi siz 78-80 dediniz. Evet. Şimdi bu ay mesela Eylül ayında gerçekten 100'ün üzerinde kaldığı günler çok fazla oldu.
0: Evet.
1: Yani hani bir kalıcılığa doğru da gidiyor endişesi de var maalesef.
0: Evet, ben onu demek istiyorum. Hani biz petrol ithal eden bir ülke olduğumuz için çok bunu söylemek ve dillendirmek istemiyorum ama teknik olarak da hani bu biraz dünyadaki genel konjonktüre de baktığınız zaman, ihtiyaçlara baktığınız zaman çok böyle aşağılara gelecek bir şeyi gözükmüyor. Ama tabii ki umuyoruz, hani inanıyoruz ama jeopolitik risk biterse en azından çıksa bile çıkış hızı durur. Ama jeopolitik risk eğer devam ederse, mesela Kasım'dan sonra seçimler bitti ve biz bu İran'la anlaşılamadı. Trump'ın önünde bir engel yok. Şimdi senaryo yazılıyor. Okuyoruz, geliyor yurt içi basına bakıyorsunuz. İşte diyorlar ki Kasım'dan sonra daha fazla şiddetli çatışmalar da olabilir diyen bir durum var. Yine biz işte bugün vardı. Türkiye belki Suudi Arabistan'a bir üst kuracak. Biliyorsunuz Mekke anlaşması var. Bir takım hani jeopolitik gelişmeler, çok hızlı gelişmeler var. Türkiye'nin aslında burada bölgede ağırlığı arttı. Türkiye'nin hani burada söz sahibi geçen bir ülke konumunda şu anda. Buradan da hani umuyoruz ki güçlü bir şekilde bu şeyi atlatıp çıkacak. Ki biterse işte bu altyapı yatırımlarında en fazla ülke Türkiye olacak. İşte diyorlar bundan sonra bu Hürmüz'e veya Kızılderili'ne sadece bağlı kalmayalım. Asya Avrupa arasındaki geçiş üssü, enerji geçiş üssü Türkiye olsun. Bunlar da muhtemelen yapılacak. Ama bunların olması için işte yine doğrudan yatırımların Türkiye'ye gelmesi için yani çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı. İşte köprüler, yollar vesaireler, yani altyapı yatırımları tamamlandı ama bundan sonra doğrudan yatırım çekebilmek için şu kuzey ve güneyimizdeki savaşların bitmesi lazım. Yatırım daha ziyade işte böyle piyasalara, faiz oranlarına yüksek olduğu için gelen yatırımlar var ama doğrudan yatırım önemli Türkiye için. Bence bunlar biterse biraz rahatlarız diye düşünüyoruz. Hani biraz petrol bulduk ama o yeterli değil şu an aşamada. Umuyoruz ki hani yeni kaynaklar da bulur Türkiye bu konuda. Biraz bu petrol fiyatının düşmesi bizi hem enflasyon hem dünyadaki küresel enflasyon açısından bence biraz rahatlatacak. Ha, FED'de de tekrar konuşmaya başlayacağız. Düşürmeye başlar mı diye. Orada da bir baskı var. Düşürsün diye. Ama ister istemez onlar da şey yapamıyorlar. Hani gelinen noktada. Şu aşamada dünyanın büyümesinde ve şeyinde bir sıkıntımız var. Biraz da bu jeopolitik risklerden kaynaklı diye değerlendiriyorum. Türkiye yine de buna rağmen, tüm gelişmelere rağmen, hani ihracat rakamımız açıklandı. Evet, pozitif gidiyoruz ki ihracatçılar, bu döviz kurundan şikayetçiler bence biraz da haklılar ama hani enflasyona göre daha az gidiyor. Ki dolar endeksi 101'lere geçmesine rağmen yine de bu sene euro biraz daha aşağılarda, %11-12'lerde ama dolar %15'lerde yıllık bazda bakarsanız. Hani biraz da dolar endeksi kaynaklı. Euro dolar paritesi düşüyor, işte Fransa'daki yaşanan olaylar, Almanya'daki sanayi rakamları vesaire. 10 yıllıklar yükseliyor. Bu biraz euroyu da zayıflattı. Doları dünyada güçlü hale getirdi. Bütün de dünya dolarla iş yaptığı için oraya bir dönüş var ve

0: biraz tıkandık. Umuyoruz şu en kısa zamanda bu jeopolitik riskleri atlatırız. Altın da mesela eskiden altın giderdi. Yatırımcılar işte altını bozdurup ev alır, araba alır vesaireydi. Bir süre onlarda da bakın, gelecek rakamlara da bakın, geçen aylara da bakın. Düşüyor. İşte siz petrolü söylediniz. Bu ay petrol fiyatı geçen Temmuz ve Ağustos'a göre %10 üstünde. Hani Eylül ayında hep 100 doların üstüne kaldınız dedim. Temmuz Ağustos ortalaması 90 dolardı. Dolayısıyla bu 100 dolar olması enflasyonda ister istemez küresel enflasyonda bir çıkış yaptı. İşte orası kafasını kaldıramadığı için 4000'e doğru, ama altın yatırımcısı en azından şunu diyelim, belki 4000 seviyelerinden birkaçtır. Ons altın için konuşuyoruz. Dipten bir dönüş var. Her seferinde orayı gördü. Tekrar bir 4500'lere kadar gitti. Umuyoruz ki bu şeyler düzelirse orasından da biraz baskı azalacak. Bu jeopolitik ise esnen jeopolitik risk altını pozitif etkilerdi. Ama faizlerin 10 yıllıkların 5 yıllıkların aşırı yükselmesi yatırımcıyı biraz şey yaptı. Bir gördüğümüz Amerikan borsasında şu ara, en azından orada hani Amerika'daki enerji şey şirketleri,
1: yapay zeka, işte teknoloji.
0: Teknoloji, yapay zeka, yeni adıyla süper zeka, evet. Şirketleri, bunlar hakikaten çok ciddi primler yapıyorlar. Dün S&P yine yükselmişti. Bizim yatırımcılarımız artık teknolojiyle oraya da yatırım yapabiliyorlar. Oralara da girebiliyorlar. Bir kısım yatırımcımız da oralarda da işlem yapabiliyorlar. Dolayısıyla orada da bir şey var. Yani oranın en azından yüksek seyretmesi, bugün için bakıyorum biraz eksi. Onlarda da bir düşüş var. Belki bizim bugünkü düşüşü orası da etkiledi, ama hani baktığınız zaman S&P 7781, ki 7800'leri gördü. Yani yine yıllık bazda rekorları, bu seviyeler hep rekor seviyeleri gördü.
1: Bu 9 ayın en çok kazandıranı Amerikan borsaları.
0: Evet, son 9 ayda petrol ve bu diyelim. Evet. Petrol de bayağı bir prim yaptı. Aslında yatırımcının çok gideceği şey de kalmadı. Evet. Hani yani şimdi eskiden hani
1: güvenli görebileceği yer de kaldı.
0: İşte mevduat alıyor, ama şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Mevduata hassas yatırımcılar da var. Dolayısıyla bunlar şimdi altın aşağı geliyor. Döviz desiniz, döviz de çok fazla hareket etmiyor. Dövizi çok fazla zaten hani önermiyorlar, ama hani yatırımcının hisse senetleri çok düşerse belki oraya tekrardan hani en azından bu defter değeri orta ve uzun vadeli düşünmek lazım. Kısa vadede evet borsa gelebilir. Daha da gelebilir. Belki bir miktar aşağı da gelebilir. Çok fazla gelmesem bakıyorum teknik olarak dolar bazında dibi 230-240'larda. Yani Kasım aslında ayında, çok aşağılarda değil. Yani 11
1: Kasım ayında MSCI değerlendirmesi geldikten sonra diyorlar biraz daha toparlanabilir borsa. Ne dersiniz ki, aslında FTSE'den bugün olumlu bir şey geldi yani.
0: Evet. Ya oradan biz olumlu olacağını düşünüyoruz. Yani oradan artık bu saatten sonra alınan tedbirlere de baktığımız zaman yani bir olumsuz bir şey çıkması bu saatten sonra zor.
1: Ondan
0: evet,
1: sonra
0: yabancı
1: biraz
0: alışı zaten buraya hani
1: deniliyor,
0: evet
1: ama
0: yani Kasım ayından sonra biraz da bu seçimler de netleşir ya. Amerikan seçimleri de netleşir. Bu da netleşir. Hani netleşen şeylerle beraber zaten teknik olarak aylık trendler biraz bozulmuş durumda. Umuyorum ki o sizin Ekim ayı geçip Kasım ayıyla beraber hem bu olay hem bu şeylerin netleşmesi, piyasa tekrardan yılın zaten son çeyreğinde hani bizim de beklentimiz endeks tekrardan 14-15 bin lira en azından o eski seviyelere gider mi? Biraz da tabii bu endeksin seviyesinin de 14 bin seviyesinin son yaşadığımız bu fon krizi sonrası bu hisseler hani çok yükseldiği için şimdi çok ayın birine kadar hisseler onun içindeydi. Dolayısıyla aslında biraz fiktif bir endeks rakamımız vardı. Şimdi aslında daha ne diyelim hani gerçekçi biraz rakamlar oluştu. Hani hem o hisseler çıktı, hem o hisselerin bir kısmı o çıkana kadar ki hala şey oldular, ama en azından o endeksi yükselten, hatta bir ara konuşuluyordu sizin programda, hani endeks mühendisliği gibi endeks sürekli 14 bin seviyesindeydi. Belli hisseler gidiyordu. Yani bu daha sağlıklı bir endeks oluşumunun da bundan sonrası için diyelim. Bence hani gerektirecek. Dolayısıyla evet biraz geriliyor ama borsa yatırım aslında uzun vadelidir Özlem Hanım. Hani uzun vadeli düşünürseniz işte ne bileyim ben eğer şirketin borcu vesairesi yönetiminde bir sorun yoksa çünkü bazen piyasa defter değeri çok düşük olan şirketlerde de başka sıkıntılar da yaşadığımız oluyor. Dolayısıyla yoksa işte karlılığı iyiyse bilançosu güçlüyse bunlar uzun vadeli yatırım için belki şimdi biraz alırsınız belki gerileyebilir bir miktar ama sonrasında hani hem faizlerden hem de diğer getirili enstrümanlardan çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Seçicilik önemli. İşte bazen diyor seçicilik araştırma birimleriyle belki bundan sonra daha şey hani ben inanıyorum ki mesela bir sürü hisse senedinde bu son yaşanan olaylardaki sene hangi araştırma birimi raporu bunu al diyebiliriz. Hani raporlar çıkıyor görüyoruz. Evet. Genelde endeks 30. Şunu da yapmayalım. Hani endeks 30'a hep iyi olmuyor ama sonuçta 600 tane değerli de şirketimiz var. Yani burada sadece bunları alalım. Bunlar da halka açılmışlar. İşlem görüyorlar. Mutlaka içinde sorun yaşanan işler de olabilir ama bu şirketlerin içinde de çok değerli piyasası şeyi düşmüş hani değerlemesi bu son yaşanan olayların etkisiyle düşmüş hisseler de olabilir. Bundan sonra zaten hani eğer
1: doğrusu
0: çok
1: ben en çok en son son dönemde halka arz edilen şirketlere üzülüyorum. Bir anda kendilerini böyle bir şeyin içine buldular çünkü böyle bir piyasanın içinde buldular. Belki yıllardır bekliyorlardı halka arz edilmeyi.
0: Evet yani tabii orada da evet haklısınız orada da öyle şeyler de oldu ama orada da şöyle yapmak lazım. Belki halka arzlarda da yani sektör ortalamalarına bakmak lazım. Sektör ortalamasının çok üstünde fiyatlamalara bir bakmak lazım. Yani şimdi sektör işte enerji sektörü olur, finans sektörü, faktörük olur. Yani bir sektörün bir ortalaması var. İşte Türk Hava Yolları bugün bildiğimiz 0.4 neredeyse defter değeriyle işlem görüyor. İşte fiyat kazanç oranı bugünkü karlarla 3 belki petrolden dolayı biraz daha şey yapabilir önümüzdeki dönem. Ama zaten düşük hani 3 olmaz FK belki 5'e yükselir ama yine pahalı diyemeyiz. Dolayısıyla şimdi sektör olarak Bursa ben şimdi bir havayolu şirketi olarak 3 piyasa defter değeri 20 FK ile çıkıyorsam nasılsa bu alınır diyorsam bu da yanlış. Evet belki işte çok az lotlarla insanlar alıyor satmaya bile istemiyorlar. Sonra gidiyor ama sonra gerçek piyasaya değerine veya sektörün ortalamasına yaklaştığı zaman bu sefer hızlı bir düşüş de görüyoruz. Belki onların da hani bu halka açılacak şeylerde sektör ortalamalarının biraz daha belki dikkate alması. Bundan sonraki yani ne böyle çok hızlı gitmesi ne de çok hızlı geri gelmesi açısından bir değerlendirmek lazım. Ama ben mevcut şirketlerle ilgili de biraz daha araştırma birimlerine de iş düştüğünü, diğer şirketlerle ilgili de iyi gördükleri şirketlerle ilgili de rapor yazabileceklerini bu tür şirketleri de belki uyarı yapabilecekti. Yani işte çok yükseldi, çok primli denebilecek hisseleri de bunda aslında cesaretle yazılması gerekiyor ki yatırımcı buna rağmen hala hani gidip almayı değerlendiriyorsa o tabii artık yatırımcının aldığı risk. Yani hani kendi fonlar zaten sanıyorum bundan sonra bu tür işlerde çok daha dikkat edecektir son mevzuat çerçevesinde. Ama yatırımcımızı da en azından hani finansal okuryazarlığını attırma babında hani kuralları da koyarak gerektiğinde de uyararak ondan sonrası risk artık kendisine aittir. Almak isterse tabii ki onu alabilir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığınız için. Efendim Alper Nergis konuğumuzdu. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Osey, bu hafta kazanır mıyız?
1: %20'yi kazanırız.
0: Ne? %20 mi?
1: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
2: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS para.

0: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytm Sanal Posu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri. Büyük rahatlık Paytm.
1: Türkiye'nin

İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
5: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
6: Zamanın izinde aslan. Bugünün ayrıca İstanbul'un en seçkin otel dedeli. Lötem İstanbul Karaköy. Kurye Collection by Hilton.
7: Bu hafta tüm Reed dükkanlarda bir alana bir bedava Reed.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: bir yanından ay gaz 100 oktana geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
1: Buyurun buyurun, siz önden geçin.

0: Taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Oğlumuz işinde gücünde. Evi, arabası.
2: Ay ne güzel. Peki kasko notun kaç?
3: Neyim kaç?
2: Ne?
4: Sigortamnet'ten biri. Kasko Karnem. Sigortamnet'e bir indir. Mevcut poliçeni yükle, kasko notunu görüntüle.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: İdefix

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
2: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
3: Tokaza değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
4: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.

0: Piyasa notlarıyla karşınızdayız. Gün akşama bağlıyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları masaya yatıracağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları mecliste vardı. Fon soruşturması ve fon krizinde gelinen noktayı ve önümüzdeki sürece yönelik de önemli mesajlar verdi Cevdet Yılmaz. Bu mesajları ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bizlere Kuzey Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Uğur Bey.
0: Teşekkür ederiz. 17 fonda ilk ödemelerin yarın başlayacağını Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu. Burada özellikle

0: Evet, şimdi genel anlamda bir sorunsuz fonlar, bir de sorunlu fonlar diye ikiye ayırmak lazım. Bu bahsettiğimiz A1 burs, pardus buradaki olağan tasfiye sürecine alındığı için bu portföy şirketlerinin fonlarının hızlı bir şekilde yatırımcıya tasfiye edilerek bu bakiyelerin ödenmesini zaten bekliyorduk. Bunun takviminin belli olması ve Sayın Yılmaz'ın bununla ilgili açıklama yapması şu anda artık bir ışık olarak nitelendirilebilir. Hani senin dediğin gibi yavaş yavaş artık bu noktada belirsizliklerin ortadan kalktığı, bazı şeylerin netleştiği bir sürece giriyoruz. Öte yandan sorunlu dediğimiz fonların olağan dışı tasfiye yöntemleriyle belli kamu bankası üzerinden kontrollü bir şekilde tasfiye edilecek süreçte de ikinci aşama büyük ihtimalle bu ilgili bir portföy şirketlerinin para piyasası fonlarının hızlı bir şekilde yatırımcılara ödenmesi olacaktır. Bunun için büyük ihtimalle bu ay içerisinde bir takvim öngörülüyor. Bir de özellikle serbest fon ve hisse senedi fonları üzerinde dayanak varlıklarında ciddi erime olan sorunlu fonların yatırımcıları tabii bir haber bekliyor. Orada da şunu anlıyoruz. Senin de altını çizdiğin gibi bir kamu kaynağının kullanılmayacağı, elde edilen toplam terekenin bir şekilde burada ana para önceliğinde burada mağduriyet yaşayan insanlara aktarılacağını anlıyoruz. Ama bu süreci biraz daha uzun sürece benziyor. Çünkü doğaldır. Belli bir likidasyon sorunu oldu. Zaten tüm her şeyin başlangıcı bu dayanak varlıkların, bu hisse senetlerinin fiyatlarının çok fahiş noktalara gitmesiydi. Şimdi tabii ciddi bir baskı var Borsa İstanbul'da. Hem bu hisse senetleri tarafında yaklaşık 2-3 haftadır hem de gelene yalan bir etki süreciyle likidite etme kolaylığı olan, likit olan aracı kurumların pozisyonlarını, yatırımcıların pozisyonlarını, en likit edebilecekleri varlıkları da satmak zorunda kaldığı bir düşüş trendi yaşadık. Şimdi sorunlu, sorunsuz fonlar dedik. Bir de sorunlu borsa yatırımcıları var. Onlar da şu anlamda sorunlu diyorum. Tüm bunların dışında kalıp da portföyleri eriyen ve borsa yatırımlarından ciddi zarar eden belli de bir mağdur kesim de var. Tabii onlara yönelik herhangi bir gelişme yok. Piyasa buradan çok olumsuz etkilendi. Fiyatlar çok geri geldi. Ama başa dönecek olursak beklentin yavaş yavaş hayata geçtiği, belirsizliklerin ortadan kalktığı ve bu fon tasfiye takviminin netleştiği her türlü haber akışı bizi normalleşmeye ve bu konuyu yavaş yavaş çözüldüğüne olan inancımızı arttırmaya sevk edecektir. Bu da hem piyasa için hem de yatırımcılar için olumlu bir gelişme diye düşünüyorum.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadelerinde bu bankaların tasfiye sürecinde oynayacağı role de temas etti. Daha önce yapılan açıklamalarda 6 kurumun tasfiyesini Ziraat Bankası yapacaktı. Bir kurum Tera'nınkini İş Bankası yapacaktı. İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388.718 tekil yatırımcının bulunduğunu ifade ediyor. Zaten o biraz önce konuştuğumuz A1 Kapital, Buls ve Pardus'un 17 fonunda çok sınırlı yatırımcı var. 43.643 yatırımcı olduğunu görüyoruz. Burada Tera kanadında Takas Bank'taki teminatını da düşünecek olursak mutlaka önümüzdeki süreçte tasfiye noktasında biraz daha hareket göreceğiz. Ama diğer kurum Pusula temerrüde düştüğünü açıklamıştı. Şimdi bir yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada kamu kaynağı kullanılmayacak, hazine kaynağı kullanılmayacak deniliyor diyor. Bir yandan da böyle bir realite var. Bu biraz sürecin uzaması anlamına mı gelecek? Bu konuştuğumuz diğer fonlar adına.
0: Evet, süreci bu uzatacak. Çünkü bu şirketlerin ya da bu fonların sahiplerinin sahip olduğu varlıklarının likidite edilmesi ve buraya aktarılması bekleniyor. Öyle olunca bu biraz zaman alacaktır. Totalde bir hani matematik hesabı yapacak olursak neticede burada ciddi bir erime var. Bu varlıklar ne oldu? Aslında şu anda satılamayacak kadar günlerce taban taban giden birçok hisse senedi var. Bunların içerisinde bu hisse bu portföy yönetim şirketlerinin sahibi olduğu holding hisseleri falan da var. Bunları tabii şu anda geldiğimiz noktada bu açığı kapatacak şekilde

0: de satamazsınız. Likit edemezsiniz. Öyle bir alıcı henüz yok. Tamam, belki birçok tatlıda yavaş yavaş artık bir yaklaşık 10 günü geçti genelde. Ufak tefek hareketler ve yani küçük alıcılar gelmeye başladığını görüyoruz ama böyle bir tüm pozisyonları kapatacak gibi bir normalleşmenin de henüz mümkün olmadığı çok açık. Böyle olunca bu aradaki fark eğer kamu tarafından karşılanmayacaksa, ki öyle dedi Sayın Yılmaz. Tabii ki dönüp burada varlıkları el konulan bu şirketlerin ya da şirket sahiplerinin toplamda likidite edilebilen tüm bu rakamlar buraya eklenecek ve kapatılmaya çalışacak. İşte mağduriyetleri minimize etmek için de bildiğin gibi hani 1 milyona kadar burada bir ön ödeme söz konusu. Önemli olan yüksek rakam, yüksek yatırımcı sayısı olan sorunlu hisse senedi fonlarının süreci biraz uzayacak. Ama ben tabii piyasadan bu fonlara bir şekilde pozisyon almış ya da zamanında kâr etmiş, zarar etmiş yatırımcılardan duyduğuma göre ya da anladığıma göre artık insanlar da burada bir ana parasının peşine düşmüş durumda. Kârlardan değil, bırakın kârları almayı. Ben hani koyduğum parayı kurtarsam bana yeter diyorlar diye anlıyoruz. Burada tabii yapılan matematik de bu insanların elbette ki belli tutarda yaklaşık yani çok fazla küçük yatırımcı olduğunu görüyoruz. Bunların birçoğunun mağduriyetin giderilmesi yerinde olacaktır. Ama çok ciddi rakamlarla bu yatırım fonlarına çok büyük pozisyonu olan kişilerin tabii ki günün sonunda alt alta topladığınızda kârdan zararları daha yüksek olacak. Belki de ana para anlamında da bunları alamayabilirler. Ama bunu zaman gösterecek. Bu sürecin uzamasının temel sebebi de buradaki likidasyon sorunu. Zaten her şeyin başlamasının temel sebebi de buydu. Pusula özelinde farklı gelişmeler var. Orada bir temerrüt konusunu sen de değindin. TERA tarafını tabii İş Bankası tarafından götürülecek. Burada devlet kurumlarımız, kamu bankalarımız burada özellikle hassas bir şekilde süreci sağlıklı götürmek için tüm aracı kurumlarla iletişim halinde. Biz de bunlara destek veriyoruz. İnşallah bu mağduriyetlerin en aza indirildiği bir şekilde sonuçlanmasını temenni etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor şu aşamada.
1: Şimdi biz 455.758 yatırımcı diyoruz. 131 fonda bulunan yatırımcı sayısını ifade ediyoruz ama burada tasfiye edilen fonların dışında kapatılan fonlar da kurumlarda var. A1 Kapital, Buls ve Pardus kanadı için ifade ediyorum. Bir de yanı sıra yatırım fonlarının geneline yayılan bir panik, bir güvensizlik noktasının da olduğunu görüyoruz. Keza
0: Maalesef.
1: dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bu fonlardan çıkışında 800 milyar liraları bulduğunu ifade etti. Bu rakamlar oldukça büyük rakamlar, ileriye dönük nasıl ipuçları veriyor? Tekrar burada güven tesis edilebilir mi? Bu sürecin şeffaf ilerleyeceğini Cumhurbaşkanı yardımcısı ifade ediyor. Burada sürecin şeffaf ilerlemesi ve kısa sürede ya da ifade edilen 6 aylık periyotta neticenin alınması, önümüzdeki periyotta tekrar yatırım fonlarına ilgi alakayı beraberinde getirebilme adına yeterli olacak mı?
0: Şimdi öncelikle tabii güven konusu maalesef çok erozyona uğradı. Yatırım fon piyasası noktasında yatırımcıların böyle bir panik içerisinde sistem dışına çıkmaya çalışmalarını aşırı yadırgayamayız. Neticede ortada bir maalesef hani tatsız bir durum var ve bu kriz elbette ki hali hazırda hiçbir sorun olmayan, tamamen mevzuata uygun yönetilen, bu işi layıkıyla yapan, profesyonellerce götürülen fonlardan da çok ciddi çıkışlar var. Bunların BES'e bile sıçradığını duyuyoruz. İnsanlar BES'ten bile acaba bireysel emeklilik tarafından da mı çıksam diye düşünenler de var. Bu artık yani bu bahsettiğimiz süreçlerin gerçekleşmesi, paraların ödenmesi, yavaş yavaş tasfiye sürecinin hızlanmasıyla bu biraz daha yavaşlayacaktır. Oradaki tansiyon düşecektir. Ama tabii bunu yerine koymak, bu güveni inşa etmek zaman alacak. Hem sermaye piyasaları anlamında hem de yatırım fonları anlamında uzun yıllardır hani tabiri caizse böyle tırnaklarımızla getirdiğimiz bir şekilde yatırımcıyı burada gerek halka arz süreçleri, gerek yatırım fonların ya da hisse senetleri anlamında sermaye piyasasının temel taşlarına olan inancı belli bir noktada büyütmüşken böyle bir sarsıntı, böyle bir deprem maalesef sektörümüz açısından da çok olumsuz olacak. Bunların hepsi tekrar inşa edilir. Bu mağduriyetler giderildiğinde bir şekilde buradaki süreçle ilgili güven tekrar tesis edilmesi anlamında güzel adımlar atılabilir. Burada tek ihtiyacımız olan şey zaman. Ama yine ilk konuya dönecek olursak, biz çok temiz olduğunu düşündüğümüz para piyasası fonlarının, risksiz olduğunu düşündüğümüz para piyasası fonlarının böyle bir sepet içerisinde değerlendirilmesinden biraz daha fazla bir yumruk yedik. Hemen bunun normalize edilmesi lazım. Yani yatırımcı para piyasası fonlarından kaçmaması gerektiğini, böyle bir durumla karşılaştığı zaman da mutlaka bunun bir zarara uğramayacağını bilmesi ve bu güveni tekrar inşa etmemiz gerekiyor, enjekte etmemiz gerekiyor piyasaya. Bu etkileri uzun sürecek, güveni inşa etmek uzun sürecek. Hem piyasa profesyonellerine, hem yatırımcılara, hem devlet erkanına, hepimize önemli görevler düşüyor. Bundan sonra zorlu bir süreç yaşayacağız ama Türk piyasası bunu da atlatacaktır. Birçok kriz görmüş, birçok zorlu vadeler atlatmış bir sermaye piyasamız var. Bugünlere de kolay gelinmedi. Bankacılıktan bir örnek vereyim. Biliyorsunuz bankacılık sektörü de zamanında bu ve bunun gibi çok büyük vadeler atlattı. Bugün geldiğimizde bankalarımız son derece şeffaf, güçlü, çok karlı bir noktaya geldi. Önemli bir kurum altında, çatısı altında çok iyi yönetiliyor. Dolayısıyla bu yaşananların hepsi bütün toz duman zemine düştüğünde artık kimin bu işi iyi yaptı, kimin yapmadığı, yapmayacağı belli olduğunda buradaki normalleşme ve stabil hale gelme gerçek anlamda sermaye piyasasının bundan sonraki geleceği için aslında tüm kötü huylu kanser hücrelerinden kurtulması anlamına gelebilir. Daha sağlıklı ve şeffaf iyi bir sermaye piyasası, doğru fiyatlanan değer yatırımcılığın geri geldiği bir Türk piyasası bundan sonra yatırımcıya daha iyi güven verebilir. Bu beklentideyiz.
1: Beklentiler tabii olumlu olmaya çalışıyor. İyi bir tablo çizmeye çalışıyoruz ama bir de özellikle hisse senedi piyasasındaki realiteyi de konuşmak gerekiyor. Biz fon, yatırım fonları, tasfiye edilen fonlar, kapatılan fonlar diyoruz ama bu kanadı da satışların, kayıpların sirayet ettiğini görüyoruz. Borsadaki şirketlerin piyasa değerlerinde hızlı bir erimeyi görüyoruz. Öyle ki 5 trilyon liralara yaklaşmış durumda bu erimenin boyutu. Bugün de iç açıcı bir görüntü söz konusu değil. 100 şirkette işlem gören birçok şirkette kırmızı bir görüntü var. An itibariyle 86 şirket düşüş gösteriyor. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketlere baktığımızda Aselsan, Astor ilk sıralarda yer alıyor. Sadece fon yatırımcısını konuşmamak gerek. Mutlaka o kanat da önemli ama burada da değer kaybı yaşayan şirketler var. Adı geçen şirketlerin dışında BIST 30'da yer alan, Türkiye'nin değeri olarak ifade edilen şirketler de bu süreçte yer almış gibi görünüyor. Onlar için sürecin nasıl devam etmesini beklersiniz? Bu geri çekilmeleri uzun vade adına alım fırsatı olarak mı yorumlamalı yatırımcı, yoksa kenarda biraz bekleyip süreci takip mi etmeli?
0: Ya şimdi ben sürecin en başına gideceğim. SPK'nın yaptığı düzenlemede diyordu ki elinizdeki varlıkların böyle bir sorun yaşanması durumunda hani daha amiyane tabirle patlamaması için değerli varlıkların oranlarını buraya çekmeniz, işte BIST 30 oranlarını fonlar için şuraya çekmeniz diye bir çerçeve çizmeye çalıştı. Bu yatırım fonları ne yaptı? Kötü varlıkları satmak yerine gidip iyi varlıkları satarak bir likidite oluşturup gelen talepleri karşılamaya çalıştı. Bu bir satış baskısı yarattı. Sonra bu olay ortaya çıktığında zaten o varlıklarla ilgili tüm hisse senetleri inanılmaz derecede bir geri gelmeye başladı. Bu varlıklarda pozisyon olan yatırımcılar bu düşüşe kayıtsız kalamayarak, duygusal davranarak dönüp likit edebilecekleri güçlü Türk varlıklarını ellerinden çıkartmaya başladı. Aracı

0: kurumların tüm borçlanma kanalları, işte ters depoları, takas bank kredileri, her türlü operasyonel sistemleri durduğunda her aracı kurum elindeki sıkıntılı kredileri tasfiye etmeye başladı, geri çağırmaya başladı. Bunları realize etmek zorunda kaldı. Bu da ikinci bir satış dalgası yarattı. Ne zaman ki normalleşme ile ilgili haber akışı almaya çalıştığımızda, fonlarla ilgili süreçlerle ilgili haber akışı almaya çalıştığımızda bir tepki oluşma çabası gördük piyasada, ama bugün geldiğimiz noktada bu baskıyı henüz tam olarak dağıtabilmiş değiliz. Çünkü likidite problemi hala devam ediyor. Hem yatırımcılar hem kurumlar likit gördükleri varlıklardan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Bunun en temel sebebi de hala duyduğumuz bir güvensizlik var piyasaya doğru. Bu hani baktığınızda bu kadar geri gelmiş, bu kadar ucuzlamış, önemli ya, defter değerinin altına gelmiş hisse senetleri var. Hep mesela bu işler olmadan önce seçici olalım, seçici olmak lazım, seçici hisse senedi, seçici sektör deyip duruyorduk. Yani şimdi artık yani seçici olmaktan başka zaten çaremiz kalmadığı gibi baktığınızda çok değerli BIST 30 şirketlerinin fiyatlama anlamında çok cazip noktaya geldiğini görüyoruz. Bunlar kendi içerisinde de bazı fırsatlar yaratıyor. Ama bu fırsatı değerlendirecek parası kalan borsa yatırımcısı kaldı mı? Orası biraz soru işareti. Çünkü hemen hemen herkes çok ciddi hasar aldı. Portföyler ciddi eridi. Tamam, fonlardan almış olabilirsiniz. Bu fonlara yatırım yapmış olabilirsiniz. Çok iyi kazandığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Bu olaydan sonra paranız içeride kalmış olabilir ve mağdur sınıfındasınız ve bir beklenti içerisinde acaba ana paramı alabilir miyim diye ümit ediyorsunuz. Bir yandan da bunların hiçbirine dokunmamış, bulaşmamış, sadece Türk piyasasında Borsa İstanbul'da birkaç pozisyonu olan insanların da overall'ları nereden baksanız %50'den fazla eridi gitti. Onlar da şu anda sistem dışına otomatikman çıkıyorlar. Yani yatırımcı sayısı anlamında, sermaye piyasasındaki ilgi alaka anlamında, her anlamda zorlu bir sürece giriyoruz. Ama yani içerisinde şöyle bir şey söyledim. Her kriz kendi fırsatını yaratır. Tabii ki şu anda bir fırsat peşinde olmak da psikolojikman çok da doğru gelmiyor birçok insana. Hem mağduriyetler var, hem böyle bir süreç var. Bunun içerisinde acaba burası da tam sırası mı, bir para kazan, nereden para kazanın diye çok da ekran açan yatırımcı da yok açıkçası. Herkes haber takip ediyor, ne olacak diyor, ne bitiyor, onlara bakmaya çalışıyor. Ama bu işler daha normalize olduğu bir sekansta büyük ihtimalle burada bizim önemli Türk şirketlerinin çok ciddi bir tepki verme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Bu biraz fon piyasasına olan güvenin de yerine yavaş yavaş gelmesiyle birbirini besleyecek bir yapı. Önümüzdeki günlerde bir tane de tehlikeden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz fonlar yani bu özel sektör tahvillerinin en iyi alıcılarından bir tanesiydi. Fon sektörünü çok iyi besliyordu burayı. Birçok özel şirketimizin sermaye piyasalarından faydalandığı alanlardan bir tanesi biliyorsun halka arz, bir tanesi şirket bonosu. Bu tip bonoların rol edilmesi, devam etmesi, yeni bonoların alıcı bulması ile ilgili sorunlar da yaşayacağız. Bunların da iyi yönetilmesi lazım. Bu anlamda hani ne taraftan tutsanız zorlu bir süreç. Ama piyasadaki fiyatlamalar anlamında da bu piyasada buraları hak etmiyor. Tabii ki sorunlu varlıklara bunu söyleyemiyorum. Ama sorunsuz olan hisse senetlerinin bu geri çekilmesinde çok adil bulmuyorum.
1: Önümüzdeki süreç tabii nasıl ilerleyecek bizler de gözlemleyeceğiz ve takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız,
0: Ben teşekkür
1: değerlendirmeleriniz
0: ederim.
1: için.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Bir yandan piyasaları, sermaye piyasalarını değerlendiriyoruz, masaya yatırıyoruz. Diğer yandan makro gelişmeleri takip ediyoruz. Enflasyonun geldiği nokta, ihracata dair son rakamlar ki rekor seviyeleri takip ediyoruz. Daha yılın bitmesine 3 ay olmasına rağmen ortaya konulan hedef yakalandı, üzerine çıkıldı. Öyle ki hafta sonu açıklanan rakamlarda 283.7 milyar dolara bir yıllık ihracatın geldiği ifade edildi. İhracat kanadını masaya yatıracağız. Spesifik olarak da Afrika kıtasının hangi fırsatları barındırdığını konuşacağız. Bizlere WCI yani Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu Başkanı Sayın Utku Bengüsu eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Uğur'cığım. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkürler. İlk olarak ihracattaki gelinen noktayı konuşarak sohbetimize Tabii. başlayalım isterseniz.
2: Memnuniyetle.
1: 3 ay var senenin tamamlanmasına. Geldiğimiz nokta 283 milyar doların üzerine işaret ediyor. Savaşların olduğu bir dönemde biz bu rakamları yakaladık. Lojistik maliyetleri çok malum, yukarıda. Çok yüksek. Petrol fiyatları 100 doların altına sadece belli periyotlarda indi. Buna rağmen ortaya konulan hedefler yakalandı gibi görünüyor.
2: Üretmeye devam eden bir Türkiye.
1: Nasıl buluyorsunuz bu evet, Türkiye'yi?
2: Aslında şöyle, bu coğrafyayı bizi çıkartın, Almanya'yı koyun, İngiltere'yi koyun, bu coğrafyada bu performansın yarısını bile göstermesi mümkün değil. Yani bu bizim gerçekten kimliğimizle alakalı bir durum. 26 milyar dolarlık bir Eylül ayı ihracat performansı bence çok takdir edilmesi gereken olumlu bir performans. Her şeye rağmen Türkiye'nin ihraç etmeye devam etmesi, üretime devam etmesi, Eylül ayı ihracatının %15.4 gibi çarpıcı bir rakamla artması, Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının artış göstermesi, dış ticaret açığının bir nebze artış, azalma göstermesi olumlu gelişmeler. Türkiye öyle veya böyle bu komşulara rağmen, bu küresel zincire rağmen üretmeye, ihraç etmeye devam ediyor. Tabii rakamların biraz altına inmek gerektiğini düşünüyorum. Burada biz sanki biraz dönüşmeye başladık. Tim Başkanımızın açıklamalarını da dikkatle dinledim. İhracattaki artış memnuniyet verici, rakamsal artış ama miktar olarak bir azalış söz konusu. Yani bugüne kadar bizim çok her zaman üretimde güçlü kasımız olan ve ihracatta güçlü kasımız olan bazı sektörlerin, hazır giyim gibi, hububat, yağlı tohumlar gibi sektörlerde ihracatın eskisi kadar güçlü performans göstermediğini, elektrik, elektronik sektöründe, mücevher sektöründe, otomotiv ve kimya, makine sektörlerinde, çelik sektörlerinde ihracatın daha güçlü performans gösterdiğini, dolayısıyla artık Türkiye son kullanıcıya mal satan bir ülkeden çevresindeki dünya ülkelerinin fabrikalarına o fabrikaya mal satan bir ülke konumuna gelmiş. Yani artık Cezayir'e bir erkek takım elbise satan Türkiye değil, Cezayir'deki bir fabrikaya kumaş satan bir Türkiye'ye dönmeye başlamış Türkiye. Dolayısıyla geleneksel pazarlarımızda hem Irak'a bakıldığında, hem Cezayir'e bakıldığında, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakıldığında, bugüne kadar hep Türkiye'nin ilk 10'da gözüken büyük önemli pazarlarına bakıldığında artık ihracatta bir dönüşüm söz konusu. Yani Türkiye artık elektrik, elektronik ürünleriyle, makina ve yedek parça ürünleriyle, savunma sanayi ürünleriyle yeni bir ihracat hikayesini aralamaya başladı. Artık hazır giyim endeksli, hububat, yağlı tohumlar endeksli ihracat kodlarından yavaş yavaş dönüşmeye başladığımızı gösteriyor. Bu dönüşüm arkasında ve beraberinde başka şeyler getirmek zorunda. Eğer bu dönüşüm Türkiye için hayırlı bir dönüşüm buysa, yani katma değer dediğimiz şeye doğru gidecekse, ihracatın artışındaki artışı tamamen katma değere bağlamak doğru değil. Kurların etkisi de burada söz konusu. Bunlara bakarak Türkiye'nin topyekün bir ihracat kompozisyonunda değişim ve ihracatında açıkça söylemek gerekirse artık bu dönüşen ihracatında yeni ihracatçılara ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ben Eylül ayı için önemli bir rakamın da hayatında ilk defa ihracat yapmış 1015 yeni Türk şirketinin varlığı olarak görüyorum. Bu benim için daha önemli bir kazanım. 1015 yeni ihracatçımızı Eylül ayında kazandığımız için mutluyuz. Fakat benim için gerçek kazanım ne olur derseniz, ben bir ihracatçı gözüyle baktığımda bu 1015 yeni ihracatçımızı 3 yıl sonra düzenli ihracat yapıyor halde buluyorsak eğer, işte o zaman Türkiye'nin bu dönüşümünde çok olumlu bir noktaya geldiğimizi görmüş oluruz.
1: Önce ihracat yapmak, sonra o ligde kalabilmek.
2: O ligde kalabilmek. Çünkü 3.9 milyonluk bir şirket havuzu var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Çok güçlü ve büyük bir şirket havuzumuz var. 475 bin tanesi sonunda sanayi olan, üretime dayanan şirketlerden oluşuyor. 475 bin tane üretimle alakalı şirketimiz var. Bunların 72 bin tanesi de organize sanayi bölgelerimizde muhkim firmalar. Bunların bir kısmı da organize sanayilerin dışında da üretim yapıyorlar. Ve 54 bin tanesi, 475 binin 54 bin tanesi ihracat yapabiliyor. Bu 54 bin tanesinin de önemli bir bölümü sadece bir veya iki ülkeye ihracat yapıyor. Yani Gaziantep'te muhkim bir firmamızın Suriye'ye ihracat yaptığını, veya Irak'a ihracat yaptığını, yıl içinde sadece ona ihracat yaptığını, Artvin'deki bir yapı kimyasalcımızın Gürcistan'a ihracat yaptığını görüyoruz genel ihracat kompozisyonunda. Bunu biraz değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. İhracat okuması, rakamları okurken bunları değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. 16 yıllık Afrika

0: Amerika macerama ilk girişinde Türkiye gibi genç, güçlü, bölgesinde gerçekten karar verici, artık oyunda bir figüran değil, oyun kurucu, oyunun kitabında bir satır değil, oyunun kitabını yazan bir ülkenin artık ihracatçı sayısının da en az 250 bin lira ulaşması, 180 binlerden 250 bin lira taşınması ve 3 ve 5 ve daha fazla ülkeye ihracat yapan firma sayısını da 3100'lerden 30 bin lira taşınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer bunu yaparsak ihracatın tabana yayılma konusunu çözmüş oluruz. Bugün Eylül ayı verileri bir bakıma gurur verici veriler olsa da bazı sektörlerdeki ihracat kayıpları, bazı sektörlerdeki çok hızlı yükseliş tabana yayılmakta bazı zorlanmalar gösteriyor bize. Bunlara işaret. Mesela mücevherat sektörümüzdeki kuvvetli yükseliş, otomotiv sektörümüzdeki kuvvetli yükselişe nazaran hububat sektörünün yerinde sayması, yat ve gemi sektörünün ihracatının gerilemesi, hazır giyim sektörünün ihracatının çok gerilere düşmesi ama buna mukabil tekstil ve ham madde sektörünün ihracatının artması bize bu dönüşümleri gösteriyor. Bize tabana yayılan yeni bir ihracat metodu lazım. Onun için düzenli ihracat yapan firma sayısının arttırılması gerekiyor. Yani ben 16 sene önce Afrika'ya girerken Türkiye'nin bu ihtiyacını, bu genç şirketlerin ihtiyacını görerek, onların bir ihracat üniversitesine ihtiyacı olduğunu görerek, bu ihracat üniversitesini sadece Irak, sadece Suriye, sadece Suudi Arabistan, sadece Türkiye Cumhuriyetler, sadece Kuzey Afrika olarak değil, bu ihracat üniversitesinin aslında bir bakıma Nijerya, bir bakıma Ghana, bir bakıma Güney Afrika olması gerektiğini, buradan yetişen ihracat mühendislerinin doğması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Eylül ayı verilerini okurken tabii 283.7 milyar dolarlık bir yıllık ihracat bence etkileyici bir performans bu küresel dönemde. Bence bunun çok üstüne de çıkmaya devam edeceğiz. Üstüne üstüne koymaya devam edeceğiz ama şöyle bir gerçek var. Güçlü bir Avrupa artık eskisi kadar yok. Olgun bir Avrupa pazarı var. Bizim için olmazsa olmaz bir Avrupa Birliği pazarı var. Devam ediyoruz. Avrupa'yı koruyacağız. Afrika'yı arttıracağız. Sessiz bir kahramanımız var Uğur Bey. Son 9 ay verilerine baktığımda Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımızın arttığını görüyorum. Ama hala Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalat potansiyelinin içerisinde Türkiye'nin daha çok gidecek yolu olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu sessiz kahramanı da büyüteceğimiz, yeni coğrafyalar ekleyeceğimiz, yeni bir ihracat ağı koyacağımız, yeni depolar oluşturacağımız, Türk malına tüketicinin daha kolay ulaşabileceği bir yeni tıpkı dış politikadaki o büyük aklımız gibi ihracatımıza da bir üst akıl gerektiğine inanıyorum. O şekilde bir çalışmayla ben Türkiye'nin üretim ve ihracat kabiliyetini bu 26 milyar dolarlık Eylül performansını da çok daha üstüne taşıyabileceğini düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse.
1: Şimdi bu Afrika kıtasına biraz geniş bir şekilde konuşalım. Siz bazı ülkelere temas ettiniz. 16 yıl önce atıfta bulundunuz. Bu 16 yıllık periyotta eminim ki ivmelenen bir görüntü bu kıta adına Türk ihracatçısı noktasında yaşanmıştır. Nasıl fırsatlar barındırıyor şu an için? Hele ki böyle bir konjonktürde, hele ki İşte savaşların olduğu bir süreçte, hele ki yeni pazar arayışının hat safhada olduğu bir dönemde geldiği noktayı, bu kıtayı konuşalım.
0: Hem kendi ülkemiz açısından değerlendirelim izninizle, hem de küresel bakımdan da Afrika ile ilgili küresellikteki rakiplerimiz neler yapıyor, onlara da bakmak lazım. Türkiye'nin 16 sene önceki Afrika serüvenine baktığımız zaman, yani benim girdiğim dönemdeki serüvene baktığım zaman önce şunu söylemek lazım. Türk pasaportu 20 sene öncesine göre çok daha güçlü bir pasaport Afrika'da. Türk varlığı da, Türk bayrağının anlamı da gölgelendirdiği taraf da çok büyüdü. Çünkü Türkiye'nin büyükelçilik sayısı sizler de bilirsiniz 12 idi. Yani bundan 20-25 sene önce Türkiye'nin doğru düzgün bir büyükelçiliği yoktu Afrika'da. Ama yeni devlet aklı 2005-2007 yılında 2005 yılındaki Afrika stratejik eylem planını masaya o zamanki başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımızın masaya onu koyması ve bir irade göstermesi, o zamanki ekonomi yönetiminin de Afrika eylem planıyla beraber Afrika'nın stratejik ortağı olmak üzere girişimde bulunması ve 2007 yılında bizim Afrika'nın artık stratejik, Afrika Birliği'nin stratejik ortaklarından biri olmamız bizi bir anda 44 ülkede büyükelçiliği olan, dünyanın Afrika kıtasında en çok büyükelçilik açmış 4. büyük ülkesi olan, birdenbire 43 ülkenin 67 farklı destinasyonla İstanbul'dan doğrudan uçuş ağı olan o ligin lideri bir ülke konumuna getirdi. Bu değişim ve dönüşüm

0: bizim 5.4 milyar dolarlık ticaret hacmimizi 40 milyar dolarları test ettiğimiz bu yakın geçmişteki noktalara kadar getirdi. Bir miktar düşme olsa da 35-37 milyar dolar bantlarında bir yerde seyretmeye devam etsek de uçuşumuz hiç fena değil. 40 milyar dolar civarında bir ikili ticaret hacmini test ettik. Tabii şunu görmek lazım Uğur Bey, biz bu ligde yalnız değiliz. Çin'le rekabet halindeyiz. Devasal bir Çin'le mücadele ediyoruz. Yani Çin'in, bırakın büyükelçilik sayısını, size bir rakam vereyim. Sadece Afrika ülkeleri içerisinde yaşayan Çinli sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. Yani bunlarla rekabet ediyorsunuz. Yani sadece Kamerun'da China Mall sayısı 6'ya ulaşmış durumda. Yani bir çay bardağını almak isteseniz de size veren bir Çinli var. Ben buradan 1000 çay bardağı almak istiyorum derse de Kamerun'da hazır depoda buyurun alabilirsiniz diyen bir Çin modeli var. Sadece eskisi gibi para getiren, finans götüren bir Çin modeli yok. Onlar da dönüştürüyor. Mesela hatırlayın, sizinle yaptığımız ilk yayınları 3 sene öncesini, 2 sene öncesini hatırlayın. Hep Batı Afrika'yı biraz daha önemsiyordum. Doğu Afrika'dan daha az gelişen bir bölge olmasına rağmen ekonomik verileri Doğu Afrika'da 6'lar, Batı Afrika'da 4.6'ları görmemize rağmen yine de rekabetçi olarak bize yakın nokta Batı Afrika diyordum. Şimdi Batı Afrika'da China Mall'lar açılmaya başlandı. Çin o konteynerda geç kalmasının önüne geçmek için oraya mal yığmaya başladı. Afrika gelişmeye devam ediyor. Bakın, bizim ana pazarımız Avrupa Birliği'nin yaş ortalaması 41. Bizim ithalatımızın ana pazarı olan Çin'in yaş ortalaması 39. Avrupa Afrika Birliği'nin yaş ortalaması 17.6. Dolayısıyla yeni bir ekonomi kuşağın doğduğu bir Afrika Birliği var ve bize yeni bir ticareten gelişmemiz, Anadolu kobilerinin yeni bir damar açılması gerekir Anadolu kobilerine. Bu toprakları, bu Anadolu kobilerinin ihracatla sulanması için topraklarının yeni bir su kanalına ihtiyacımız var. O tabii ki %6.1 büyüyen Doğu Afrika, %5.4 büyüyen Batı Afrika, işte Güney Afrika ve geçen bu Eylül ayı rakamlarına da bakarak son 9 ayı incelediğimizde hiç bugüne kadar görmediğimiz bir Nijerya performansı görüyoruz. %52.6 artmış ihracatımız son 9 ayda. Bunu gösteriyor. Mısır performansı, Tunus performansı, Libya performansı ve ilginç bir ülke söyleyeyim. Minnacık bir ülkeden bahsedeyim. Nijer'le ticaretimiz 300 milyon doları geçmiş. Yani artık bizim 1 milyar dolar ve üstünde ticaret yaptığımız Afrika ülkelerinin sayısını arttırmakla beraber bugüne kadar hiç ihracat kompansasyonunda rakamsal olarak bir karşılığı olmayan bölgelere de yarım milyar dolarlık yeni ülkeler ilave etmemiz lazım. Afrika bunun için çok uygun.
1: Ne satıyoruz buralara peki? Ne veriyoruz?
0: Tabii Afrika'yı tek değerlendirmeyelim. Şöyle bir beşe bölelim. Önce kuzeye bakalım. Malumunuz bugün Laleli'den, Merter'den, Osman Bey'den bir tekstilci için Kuzey Afrika pazarı 10 yıl önce mükemmel bir pazardı. Cezayir'de herkese elbise satıyordu bu bölgede. Şimdi tekstil makinesi satıyorsunuz. Şimdi kumaş satıyorsunuz. Şimdi alta baktığınız zaman Mısır'a kot pantolon satarken artık kot pantolonu üreten ve taşlayan makineyi satmak durumundasınız. O dönüşümü anlamak lazım. Bu dönüşüm bize Kuzey Afrika hattında artık sadece tüketiciye değil, Kuzey Afrika hattında artık endüstriye malzeme vermek, ham madde, yedek parça, makina ve bunu destekleyecek ürünleri satmayı bize şart koşuyor. Güney Afrika'da otomotiv ve yüksek teknoloji ürünlerinin Avrupa'da da o bölgeye satış yaptığı için, o pazarın kendini biraz daha geliştirdiği için, o bölgede bir, o hatta bir yüksek teknoloji alanında bir Güney Afrika'da bir rekabet söz konusu olduğu için o bölgeye ayrı bir hatta bir strateji üretmek gerekiyor. Batı ve Doğu Afrika'ya döndüğünüzde Batı Afrika'da biraz daha bizim için son kullanıcıya da özel, hızlı tüketim mallarına özel, kozmetiğe özel, hala da inşaat malzemesine özel ciddi bir satış kanalımızın olduğu, orada bir fırsat olduğunu görüyoruz. Doğu Afrika'da Etiyopya, Kenya gibi ülkelerin Uğur Bey artık kendilerine yeni imalatçı, yeni üretici kodu eklemeye başladığını görüyoruz. Burada da artık tıpkı kuzeyde olduğu gibi bir kaz etkisi gibi önde Kuzey Afrika ülkeleri var. Arkaya doğru bu sattığımız ürün grupları arkaya doğru genişliyor. Bizim Doğu Afrika kazın ikinci ayağı olacak. Yani Mısır'dan sonra Etiyopya'nın da bundan sonra tekstil makinesi aldığını, Etiyopya'nın da bundan sonra Türkiye'nin makina sektörüne, otomasyon sektörüne ihtiyaç duyduğunu, belki yazılım sektörüne ihtiyaç duyduğunu göreceğiz. O hatta kendimizi ayarlamamız ve o hatta kendimizi ona göre ihracatımızı da dönüştürmemiz

0: lazım. Bu Eylül ayı verilerine ve 9 aylık verilerine baktığımda aslında Afrika ile çok örtüştüğünü görüyorum. Bu dönüşümü doğru değerlendirebilirsek, Afrika'da da biraz daha derinleşebilirsek, bugün bizim 14 milyar dolar, 15 milyar dolar ihracat yaptık diye sevindiğimiz Afrika'da Çin'in 177 milyar dolar ihracatı var. 40 milyar dolar toplam ticaret hacmine ulaştığımız sene Çin sadece Angola ile 42 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmıştı. Dolayısıyla gidecek çok yolumuz var. Ve ilginç bir rakam vereyim. Afrika'da ilk defa, Uğur Bey, son 10 senede ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ilk defa ilk 3 ihracatçı içine tekrar geri döndü. Çin'in ve Hindistan'ın ensesine yerleşti. Biz bir
1: potansiyeli onlar da fark ediyor.
0: Fark ediyor efendim. Şöyle, Fransa'daki KOBİ Bakanlığı'nın, İspanyol KOBİ'lerinin geliştirme merkezini ben Gana'da forum yaparken karşımda gördüm. Yani o bölgenin, Bask bölgesinin KOBİ'lerini geliştirmeye yarayan bir strateji, İspanyol bir strateji uzmanı olan bir hanımefendi teknik bir gezi yaparken, Gana'daki Türk forumu yaparken Gana'daki salonunda gördüm. Sizin burada ne işiniz var dedim. Dedi ki sizin o kadar uzun süredir burada işiniz var ki biz de burada bir keramet varı arıyoruz. Onun için geldim. Hayatımda ilk defa geldim dedi bir İspanyol uzman. Ve İspanya'nın ihracatını arttırmaya çalışıyor. Bakın şimdi önümüzdeki hafta yapacağımız etkinlikte biz 2500 Afrikalıyı getireceğiz Türkiye'ye.
1: 14-15 Ekim.
0: Evet.
1: Bahsedelim biraz ondan.
0: Biraz bahsedelim ama orada bahsetmemiz gereken asıl cümle şu. İtalya'dan misafir ağırlayacağız. Bir İtalyan Afrika'ya satmak istediği parkeler için ürettiği bir koruyucu kimyasalı Afrika'ya satmak için Türkiye'ye geliyor. Yani Türkiye'nin ne anlama ifade ettiğini, Türkiye'nin neye anlatmak istediğini biraz izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bir Brezilyalı, Afrika'da ciddi bir tavuk pazarı olduğu için, orada tavuk daha değerli, etten daha değerli, ciddi bir tavuk pazarı olduğu için Brezilya'dan kalkıp tavuk satmak için bu foruma geliyor. Türkiye'ye geliyor, İstanbul'a geliyor. Dolayısıyla bizim 15 yıldır yaptığımız...
1: 2 gün sürecek değil mi bu?
0: 2 gün sürecek bu organizasyon. Kapalı devre bir B2B organizasyonu. Bizim burada amacımız Afrika'da tekstile, gıdaya, mobilyaya, inşaat malzemesine, medikal malzemeye, kozmetiğe ihtiyaç duyan çok ciddi bir kitle var. Bu kitle Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Hindistan'dan ve Çin'den beslenen bir kitle ve Avrupa Birliği'nden beslenen bir kitle. Bu uçak kompozisyonu olan alıcıları hadi bakalım bir de Türkiye'yi deneyin. Dünyanın en büyük 17. ekonomisini deneyin. Belki aradığınız mal buradadır diyoruz. Ve hayatında hiç Türkiye'ye gelmemiş 2500 kişiyi Türkiye'ye getiriyoruz. Dikkatinizi çekerek söylüyorum. Kendi ücretlerini kendileri ödeyerek getirtiyoruz. Hiçbir devlet teşviğiyle, ücretsiz otelle falan getirmiyoruz. Türkiye'den mal almak için kendi uçak biletini alan, Sierra Leone'den kozmetik almak için kendi uçak biletini alıp oradaki Sanaa Abaca pazarında kozmetik ürünü satmak için hayatında ilk defa Türkiye'ye gelecek bir Muhammed Jalof'tan bahsediyoruz. Yani öyle insanları bulup Türkiye'ye getirip Türkiye'de de, bakın Türkiye'de İstanbul'dan ibaret değil. Bizde Çorum var, bizde Kayseri var, bizde Ankara'da Ostim var, İvedik var dediğimiz, bizde Van var dediğimiz, organize sanayi bölgelerimizi tanıttığımız bu ikili iş görüşme organizasyonunu 15. defa Türkiye'de yapıyoruz.
1: Belki de burada iş anlaşmaları da yapılıyor değil mi?
0: Yani burada özellikle son dönem biraz sizin de çok uğraştığınız konularla ilgili söyleyeyim. Yani bu borsaya kota şirketlerden bir tanesi bizim katılımcımız. Bir sene önce 2,5 milyon dolarlık trafo sattı. Sadece o masada otururken sattı bunu. Yani oradaki görüşmelerle o trafoyu oraya ihraç etti. Dolayısıyla Ordu'dan bir inşaat malzemesi üreticisi 2 milyon dolarlık malzeme gönderdi. Bunu Ordu'dan yaptı yani Afrika'ya. Dolayısıyla bu masada karar vericileri ve ara oyuncuları getirdiğimiz için özellikle KOBİ'ler, bizim güçlü kaslarımız, yani istihdamımızın %76'sını oluşturan KOBİ'ler.
1: Nasıl bakıyorlar küçük ve orta ölçekli bu firmalar, şirketler?
0: Tabii önce korkuyorlar.
1: Ne işim var Afrika'da, çok uzak falan diyorlar.
0: Korkuyorlar. Mı? Tabii ki. Paramı nasıl alırım diyorlar. Nasıl giderim diyorlar. Nasıl gelirim diyorlar. Ama şimdi gelenleri gördükleri zaman, bambaşka bir Afrika'yı gördükleri zaman, hele hele biz 92 defa orada yaptık Uğur Bey etkinliğimizi. Ocak ayında Kenya'da. Nisan ayında Nijerya'da, bir sene sonra Eylül'de Gana'da tekrar yapacağız. Orada yaptığımız etkinliklerde hele oraya gidenler bambaşka bir Afrika görüyorlar. Diyorlar ki ya şu belgesellerin gözü kör olmasın. Biz burada izlediğimiz Afrika ile burada gördüğümüz Afrika bambaşka bir Afrika diyor. Yani Kenya'da bir uluslararası bir restoran zincirine giden bir Türk iş adamı böyle bir ülkede böyle bir restoran zincirinin olmuş olmasına şaşırıp bakıyor. Hani dolayısıyla

0: Avrupalılar bunu keşfetmeye başladı. Çinler zaten keşfetti. Hintliler zaten aslan payının bir bölümünü de Hintliler alıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gideceği çok yol var. Alacağımız çok fazla buradan karşılık var. KOBİ'lerimiz için can suyu olabilecek çok fazla fırsatlar var. Özellikle KOBİ'lerimizi, Anadolu KOBİ'lerimizi Afrika'ya alıştırıp onları düzenli ihracat yapar hale getirmemiz lazım Uğur Bey. Bir ay Togo'ya satsın, önümüzdeki ay Togo'da bir şey azalırsa Benin'e satsın. Burada 54 ülke var. Yani Anadolu KOBİ'sine bir ihracat hazırlık sınıfına sokuyoruz. Buradan mezun etmeye çalışıyoruz. Onun için Afrika çok önemli. Bize her ay düzenli ihracat yapacak 250 bin şirket lazım. O şirketin de en azından 225 bin tanesi KOBİ olmak zorunda. Bunu sadece Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısıyla devam ettiremezsiniz. 90 milyonluk devasa bir ülkeyiz. Gençlerimiz var, evlatlarımız var. Türkiye'de kesinlikle gidecek çok yer var. 17. büyük ekonomiyiz. İnşallah 10.sü olduğumuz günleri göreceğiz. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Onun için bizim bu uzak pazarlara da ihtiyacımız var. Hiç bugüne kadar ticaret yapmadığımız yerlerle ticaret yapma kültürü geliştirmeye ihtiyacımız var.
1: 37 milyar dolarlık ikili ticaret
0: hacmimiz var.
1: Bunun 5 yıllık periyotta hangi noktaya gelmesini öngörürsünüz? Hızlı bir artış söz konusu olacak mı?
0: Olacaktır. Ben eğer 5 yılı iyi değerlendirirsek, ortak depo sistemlerini geliştirebilirsek, Türkiye'de okuyan 300 bin Afrikalı öğrenciyi sokaklarda gezmek yerine fabrikalara stajyer olarak taşımaya başarabilirsek, Çorum'daki üreticinin Fransızca ile ilgili dil bariyerini Çorum Üniversitesi'nde okuyan bir Kamerunlu öğrenciyle eşleştirip o sorunlarını çözecek bir yapısal dönüşüme geçebilirsek 50 milyar doları 5 senede çok rahat geçeceğimizi, bizim hak ettiğimiz 75 ve 100 milyar dolarlık hatta bizim çıkacağımıza inanıyorum. Bizim hakkımız 100 milyar dolar orada. O hatta çıkmamız gerekiyor. Bu kadar büyük bir gönül coğrafyası, bizim Cumhurbaşkanımızın orada sahada bu kadar büyük karşılığının olması, bizim ülkemizin bayrağına olan bu kadar sempati, kurumlarımızın bu kadar iyiliği, o bölgede bizim 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmini yakalamamız lazım. Ama bununla ilgili ufak dokunuşlara ihtiyacımız var. Dediğim gibi 300 bin öğrenciyi okutmuş, mezun etmiş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Her köşede Türkçe konuşan öğrenciler var. Etiyopya Futbol Federasyonu'nun ikinci başkanı Türkçe konuşabiliyorsa, Somali'de bir devlet bakanı Türkçe konuşabiliyorsa,
1: biz de orada olmalıyız.
0: Bizim de orada olmamız lazım. Bakın size şunu söyleyeyim son olarak, bir ilginç bir anekdotla kapatayım. Geçen sene Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'mize Benin, Gana ve Togo'dan bir heyet getirdim. Bunların tamamı geçtiğimiz bir yılda 1 milyon doların üzerinde gıda alımı yapan firmalardı. Gana'nın büyükelçisini de getirdik. Ankara'daki büyükelçisini getirdik. Türkçe konuşuyor bir Ankara mezunu. Gana'nın Türkiye'deki büyükelçiliği ayağa kalktı ve Türkçe dedi ki, ben Batı Afrika'da hangi noktaya gittiğimde Osmanlı'daki dedelerimin bir çeşmesine, bir camisine, bir mescidine rastladım. Onların uçakları yoktu. Sizin kadar gurur duyduğunuz Türk Hava Yolları yoktu. Onlar atla, gemilerle bunu başardı. Sizin bunu geçmek gibi bir tarihsel sorumluluğunuz vardı. Hepimizin böyle tüyleri diken diken oldu. Bunu Türkçe söyledi. Bunu önemli.
1: Çok da haklı.
0: Önemli not etmek istiyorum. Şu anda Senegal'in de büyükelçisinin Ankara'da Türkçe konuştuğunu söylüyorum.
1: Konu çok güzel, çok geniş. İnşallah yakın zamanda tekrar sizi ağırlarız.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Umutla bakacağımız yeni günler için üretime, ihracata, istihdama olan sevdası Türkiye'nin devam ediyor.
1: İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, ihracat rakamlarını ve Afrika'daki olası fırsatları masaya yatırdık. Utku Bey bizlere eşlik etti. Tamamlamadan küresel piyasalardaki son tablo için Philip Capital'e gideceğiz. Araştırma analisti Ahmet Emir Kabuk bizlerle birlikte. Hafta ortasındayız. Hangi başlıklar küresel piyasalarda fiyatlanıyor? Tahvil faizlerindeki rekor seviyeler devam edecek mi?
2: Merhabalar. Aslında gündemde gene Orta Doğu'daki belirsizlik var aslında. Brent dün 98 dolarlara kadar çekilmişti. Ancak bugün tekrardan 102 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bununla birlikte ABD 10 yıllık tahvil getirilerine de 5.36'lık bir seviyeye yükseldiğini gördük. Bu seviye son zamanlardaki zirve seviyesi olarak söyleyebiliriz. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisinden sonra aslında ABD tarafında Ekim ayında faiz artırım ihtimali %22 seviyelerine kadar düştü. Ancak Aralık ayında da %69 ihtimalinden fiyatlanıyor şu anda. Tabii bununla birlikte güçlü dolar endeksinden dolayı euro dolarda da baskı devam ediyor. Piyasalar tarafına baktığımızda ise Asya'da negatif kapanışlar görmüştük bugün. Avrupa ve ABD

0: ABD'de de şu an negatif bir seyir hakim. Nasdaq aslında dün zirve seviyesinde bir kapanış gerçekleştirmişti. Ancak bugün orada da satışların olduğunu görmekteyiz. 31 bin üstünde kalması Nasdaq'ın çok önemli. Nasdaq tarafında, ABD tarafında aslında bu gerçekleşen zirve yükselişi aslında daha çok teknoloji ve yapay zeka sektörlerine odaklı gerçekleşti. Yani aslında genele yayılan bir yükseliş göremedik. Altın tarafına geçersek de altında ve kıymetli metallerde bugün sert satışlar görüyoruz. Altın tarafında 4100 seviyede, 4100 dolar seviyelerindeydi. Buradan 3950-4000 dolar seviyelerine kadar çekilme görebilme ihtimalimiz var. Gümüş tarafında da keza aynı şekilde 57 dolar seviyelerine kadar geri çekilme görme ihtimalimiz var. Şunu da söylemem lazım son olarak. Akşam FED tutanakları açıklanacak. Bu tutanakları takip ediyor olacağız. Burada gerçekleşen açıklamalara göre aslında piyasalar biraz daha yönünü tayin edecektir. Biraz volatilite görmemiz normal olarak değerlendirilebilir diyeyim.
1: Altında da 4091 dolar seviyesi var. Çok kısa bu altındaki geri çekilme devam eder mi peki?
0: Aslında dolar endeksindeki güçlenmeyi gördükten sonra altın tarafında düşüşün biraz daha devam edebileceğini düşünebiliriz. Aslında ortalık karışıkken biraz daha da altın tarafının güven limanı olarak görünmesi gerekir. Ancak dolar endeksi güçlendiği için, dolar güçlü bir seyir izlediği için altın tarafında ve kıymetli madenlerin genel olarak biraz daha düşüşler görmemiz olası olarak söyleyeyim.
1: Bu arada dolarda da 102-103 seviyeleri görülüyor. Mayıs ayında görmüştü 102 seviyesini. Paritede Mayıs ayında en düşük seviyesini euro aleyhine görmüştü. Benzer bir görüntü var. Euro zayıflamaya devam eder mi peki?
0: Yani açıkçası aslında Euro tarafında, Avrupa tarafında da faiz artırımları bekleniyor. Ancak bundan tam net olarak bir şey söyleyemesek de dolar tarafının daha güçlendiğini gördüğümüzden dolayı bir süre daha aslında Euro dolar paritesinde biraz daha geri çekilmeler görmek de çok mümkün olarak söyleyebiliriz.
1: Takip edeceğiz. Akşam FED tutanakları var. Bakalım tutanaklarda da hangi başlıklar ön plana çıkacak. Ahmet Emir Kavuk bizlere eşlik etti. Philip Capital araştırma analisti, kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Bizler de piyasa notlarına nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Next'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Beyler, siz ne yapıyorsunuz ya?
1: GS para transferi free. Böyle pas antrenmanı gibi oluyor.
2: Kanada uzun pas atayım.
3: Efsane.
4: GS parayı kullanın. EFT, havale, fast işlemlerine komisyon ödemeyin. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
0: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: İlk KOBİ'lere kazandıran yenilik, Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji.
2: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Brexit fırsatıyla İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
2: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
3: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
4: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
5: Kuzu Grup ekonomi masasını sunar.

0: Efendim, ekonomi masasıyla karşınızdayız. Ekonomi masasının yeni sezonuna başlıyoruz bugün itibariyle ve sevgili meslektaşım Dilek Güngör'le birlikte yine karşınızdayız. Dilek merhaba.
1: Merhabalar.
0: Bugün fonları konuşacağız. Özellikle tabii gündemimizde ekonominin en önemli gündem maddesi fon soruşturması ve bu tasfiye sürecinin nasıl olacağı konusu. Bugün hem Erdoğan'ın açıklamaları var hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın mecliste yaptığı sunumda aslında tasfiye sürecinin başlayacağına yönelik açıklamalar da var. Onları izleyeceğiz. Ondan sonra başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerine bilgi verdi. Finans piyasalarında sistemik bir risk yok dedi.
1: Potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine karar

0: açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir.
1: Ödemelerde öncelikle fonların kendi kaynakları kullanılacak. Haksız kazanç sağlayanlardan geri alınacak varlıklarla el konulan malların satışından elde edilecek gelirler de tasfiye sürecine aktarılacak. Tasfiye sürecinin yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası görevlendirildi. İş Bankası 6 fonun, Ziraat Bankası ise 125 fonun tasfiyesini yönetecek. Habir Kapital, Burs ve Pardüs'e ait 17 fonda ödemeler başlıyor.
0: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Burs ve Pardüs olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
1: Gözler şimdi olağanüstü tasfiye sürecinde. Hazırlanan kanun teklifinin mecliste yasalaşması halinde Ekim ayı içinde yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılması öngörülüyor. Ara ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Nihai tasfiye bakiyesinin ise 5 ile 6 ay içinde oluşturulması hedefleniyor.
0: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır.
1: Tasfiye kapsamındaki 131 fonda toplam 455.758 tekil yatırımcı bulunuyor. Yılmaz, olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde gerçekleştirilmesiyle yatırımcıların büyük bölümünün ödemelerini tamamen almış olacağını söyledi. Öte yandan soruşturmalar da sürüyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklanırken 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda taşınır ve taşınmaza, banka ve kripto varlıklarına ve ortaklık paylarına el konuldu. Sürecin sorumluluklarının ise Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemeleri sonucunda netleşmesi bekleniyor.
2: Efendim, bu kriz nasıl çıktı? Bundan sonraki süreçte nasıl yasal düzenlemeler yapılmalı? Bu tasfiye süreci nasıl olacak? Bu sermaye piyasaları kanununda acaba etkin pişmanlık nasıl işleyecek? Bunların hepsini konuşacağız. Yani bu konuya aslında biraz hukuki çerçeveden bakacağız. Ekonomiyi de bugünlerde aslında en çok o açıdan bakıyoruz. Dilek bugün konuğumuz. Bugün de aynı renk giymişiz.
3: Evet.
2: Yayına bilmeden yayına birlikte hazırlanmış gibiyiz. Bugün konuklarımız Aydoğan Ahak'ın Hukuk Bürosu kurucusu. Hoş geldiniz Zeyna.
4: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: Ve Ankara'dan konuğumuz Profesör Doktor Rauf Karasu olacak. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam yayına.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler.
3: Hoş geldiniz hocam. Aslında
5: hoş bulduk.
3: Biraz tabii olayın nasıl çıktığını, biraz krizin nereden başladığını sorarak ben başlamak istiyorum. Önce istersen Rauf Hoca ile başlayalım. Sonra aynı şeyi size de sormak isterim. Hocam, bu fon krizi yani temel sebebi nedir ve nasıl başladı?
5: Evet, şimdi kamuoyunda tabii bu konu çok tartışıldı. Çok fazla değişik boyutlarıyla gündeme geldi. Şimdi bu fonlar, bizde bir serbest fon, bir de normal fon var. Özellikle serbest fonlar biraz daha klasik fonlara göre kurallara çok tabi olmayan, ismi üzerinde serbest, yani biraz serbest bırakılmış fonlar. Dolayısıyla bu serbest fonlar ve diğer fonlarda bir şekilde fonların yöneticileri, fonların ortakları belli yatırımcılarla birlikte hareket ederek bu fonların, fonlardaki hem hisselerin hem de fonun payını gerçek değerinin üzerinde belirlenmesine neden olan işlemler yapılmış. Yani biz aslında bunu biraz şeye benzetebiliriz. Yani özellikle gıda sektöründe olsun veya Rekabet Kurulu'nun daha önceden belirlediği değişik sektörlerdeki fiyat hareketleriyle ilgili hakim durumun kötüye kullanılması gibi.

0: işlemlere benzetebiliriz. Orada da mesela birlikte hareket ederek malın fiyatını yükseltiyor, düşürmüyor. Yani eğer siz bir sektörde birkaç firma tekel halindesiniz, bu durumda örneğin zincir marketlerine örnek verelim. Yani fiyatları birlikte belirlerseniz o zaman ne olur? Fiyatlar düşmez. Şimdi bu fonlarda da bir fon sahipleri, yöneticileri belli yatırımcılarla birlikte hareket ederek fonun aslında gerçek değerinden daha fazla değerlenmesine sebep olan işlemler yapılmış. Nasıl yapılmış? Alımlar yapılmış. Yani aslında bir hissenin veya bir fon payının değeri diyelim 1000 TL ise 4000 TL'den alınmış, 5000'den sürekli artmış. Yani bir paya, hisseye talep arttıkça haliyle bu değer de artıyor ve bu değerler belli bir olağan dışı çok fazla bir noktaya geldiğinde de bu defa satışlar başlamış. Asıl işte kriz bundan kaynaklanıyor. Yani önce yapay suni değerler, yüksek değerler yaratılıp yatırımcılara, küçük yatırımcılara bir şekilde çekiyorlar. Çünkü herkes takip ederken işte bu fonlardaki şirketlerin değeri sürekli yükseliyor. Arka planı da çok bilmedikleri için yükselen hisseleri, yükselen fon paylarını almaya çalışıyorlar haklı olarak. Ama gerçekte bunun suni bir değer olduğunu bilmiyorlar. Ta ki işte Eylül ayında denetimler başladığında ve temerrütler gerçekleşti. Pusula Eylül'ün başında temerrüde düşüyor. Sonra Tera pusulayı almaya çalışıyor. Fakat bunda başarılı olamıyor. Yani bir şekilde pusulayı alarak o krizi biraz da erteletebilirlerdi. Almayınca bu sefer Tera'nın da mali durumu kötü olunca bu şeyler kriz ayyuka çıkıyor. Yani kısacası küçük yatırımcıları maalesef tuzağa çekmişler ve bu gerçek değerinden daha fazla hisse satışıyla, hissenin satışıyla kendileri haksız kazanç sağlarken maalesef küçük yatırımcılar da mağdur olmuş oluyor.
1: Peki Aydoğan Bey, şimdi bu işte küçük yatırımcı, daha doğrusu hani kandırılan diye baktığımız yatırımcıyla işte bundan, yani sadece yüksek para kazanmış olmak suçlu olduğu anlamına mı geliyor? Yani o yatırımcıyla ötekini nasıl ayıracağız? Hani kimin kandırılmış, kimin hani bilerek bu işi yapmış olduğunu nasıl ayırt edebileceğiz? Sadece kazançtan mı? Çünkü şöyle de bir durum var, yani gerçekten çok küçük rakamlardan, işte 40 liradan 4000 liraya çıkabilen hisselerden bahsediyoruz. Yani o orada tesadüfen kalmış bile olabilir. Bunu nasıl ayırt edeceğiz hukuken?
2: Yani biraz önce değerli hocam, Rauf hocam da belirtti. Aslında buna da ben birkaç ekleme yapayım. Yani burada sığ hisseler söz konusu. Sığ hisseler nedir? Yani borsada, piyasada dolaşımı düşük olan, işte çok fazla hacmi bulunmayan hisseler. Özellikle bu soruşturmaya konu olan fon şirketleri, ben iddiaları incelediğimde bu sığ hisseleri özellikle seçerek bu hisseler üzerinden öncelikle sığ hisseleri toplamışlar. Bunlar tabii değerleri de düşük olduğu için daha sonra da büyük alımlar yapıp yapay fiyat artışları yapmışlar. Yapay fiyat artışlarında bakın 100 kata varan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 100 kata varan artışlardan bahsediyor yazdığı müzekkerede Sermaye Piyasası Kurulu'na. Ve kağıt üzerinde yüksek getiri. Bu ne demek? Hisselerin fiyatı arttıkça, katlandıkça aslında kağıt üzerinde getirilerin artması ve bu getirilerin artmasıyla da beraber yatırımcılara daha cazip gelip yeni yatırımcıların da bu işe katılması. Yani ben bunu şuna benzetiyorum. İşte Amerika'daki Ponzi sistemi benzeri bir sade zinciri kurulması gibi. Yani bunun benzeri bir sistem de aslında fon şirketleri üzerinden uygulandığına dair iddialar var ve ben de hukuki açıdan açıdan baktığımda bunu haklı görüyorum. Niye? Yani siz bu sığ hisseleri alıp bu kadar fazla toplarsanız, sonuçta danışıklı olduğunuz kişiler varsa ve bunlara haksız kazanç sağlamak amacıyla bunu yapıyorsanız, burada bir

0: suç örgütü de vardır demektir. Yani üçten fazla ve hiyerarşik olarak Türk Ceza Kanunu 220. madde kapsamında değerlendirebilecek bir durum da ortaya çıkıyor.
1: Zaten şimdi, aslında evet, örgüt kapsamına girdi.
0: Girdi zaten. Yani burada bence yani
1: suçlamalardan evet, savcılığın fondcularla ilgili yaptığı o, yani hapis şu anda hepsi, birçoğu daha doğrusu ceza.
0: Evet, nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, evet, yönetme, üye aklama, olma, SPK suçları, sermaye piyasası kanununa kapsamında olan suçlar. Ama burada bir şey unutmayalım yani. Bakın 28 Ağustos'taki sermaye piyasası kurulunun kararı ne dedi bize? Sığ hisseleri dedi, bu tarz fon şirketlerinin aldığı sığ hisseleri biz işte %8 veya 10 civarında sınırlıyorum dedi. Sermaye piyasası kurulunun bir kararı oldu 28 Ağustos'ta. Hemen devamında biz Eylül ayında bu meselelerle karşı karşıya kaldık. Şimdi sermaye piyasası kurulu bu kararı alırken yurt dışındaki işte bu yurt dışındaki bazı işte finansman şirketleri veya analiz şirketlerinin raporlarına bakarak böyle bir yön çizdiyse, yani bunu aslında bence böyle 24 aya hem yaymak gerekirdi, hem de bu şirketlerle ilgili belki de kayyum kararları almak gerekirdi o süreçte. Ya kayyum atanması lazım bu fon şirketlerine belki de. Ha bunu sermaye piyasası kurulu tabii ki hani bu güveni bozmamak, piyasayı bozmamak açısından hassas davranmış olabilir ama SPK kararından sonra da zaten bu şirketlerin zaten kağıt üzerinde gerçek varlıklara sahip olamadığı bu sığ hisseler yani kağıt üzerinde varlıklar olduğu belli. Ne oldu? Birdenbire fonlardan çıkış oldu. Fonlardan çıkış olunca da bu fon şirketleri bu nakitleri ödeyemediler. Alım yok çünkü. Alım olmadığı için bu şirketler temerrüte düştü ve biz bu fon kriziyle karşı karşıya kalmış oldu. 455 bin yatırımcı da aynı şekilde. Şimdi burada yani dediğim gibi yani bir Ponzi sistemi benzeri kendilerince bu fon varlıklarında biraz da mevzuattaki boşluklardan da faydalanarak ve SPK'nın da aslında orada denetim yetkisini çok daha fazla belki arttırarak SPK kullanabilirdi ama burada şöyle bir pozisyon da ortaya çıkmış. Suni artışlar daha önceden öngörülebilir miydi? Öngörülmese bile bu artışlar yapıldığında işte 50 kata, 20 kata yani aslında sizin borsadan kazanmanızın imkanı olmayan artışlar söz konusu olmuş. Yani borsanın kendi olağan akışı içerisinde.
1: Yani evet, o hisselerin yani piyasada izleniyordu daha doğrusu, evet, öyle değil mi? Yani 70 liralık denilen hissenin evet, işte 2000'e 3 ayda gittiğini gitmesi, herkes görüyordu yani evet, piyasada aslında.
2: Bunda bir
1: aslında
2: tuhaflık var diye herkes konuşuyordu.
0: Ya bu tuhaflık varken aslında bu müdahalelerin de bir hızlı bir şekilde yapılması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani burada benim gördüğüm kadarıyla yani biz burada sermaye piyasası kanunu kapsamında olan işte 107. madde piyasa dolandırıcılığı, işte işlem bazlı, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları açısından mı savcılık bu dosyaları değerlendirecek, yoksa Türk Ceza Kanunu kapsamında bakın 158. madde nitelikli dolandırıcılık kapsamında mı değerlendirecek? Tamam, şu an bugün mesela Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz bir tasfiye süreci hisselerle ilgili işte ara ödemelerde 1 milyona kadar bir ödeme yapılacağını ve bu 4-5 veya 6 aylık süreçte işte neredeyse çoğu mağdurun aslında hani küçük yatırımcıların bu mağduriyetlerinin giderileceğinden beyan etti. Önemli açıklamalar bunlar. Bunlar tabii ki burada bu hisse alım satımlarında etkilenen, bu süreçten etkilenen kişiler açısından güzel bir haber. Bir de şuradan bakalım. Yani sadece SPK'daki suçlar açısından mı biz bakacağız? Peki yarın bu kişiler yargılandığında bu şirket yöneticileri veya diğerleri nitelikli dolandırıcılık suçundan ceza aldıklarında peki şöyle bir sürece dönülecek mi mesela? Ben bunu çok merak ediyorum. Bence önemli. Bunu konuşmak lazım. Ya bu fon şirketlerini bu süreçleri aslında birkaç sene öncesinden başlatıp soruşturmaya konu olan sanırım 130'dan fazla fon şirketi söz konusu. Buralara giren, çıkan, haksız kazanç sağlayan, çünkü siz haksız kazanç sağlarken bir taraftan da bu Ponzi sistemi bu zaten, saadet zinciri dediğimiz sistem. İlk giren yatırımcılar, ortaklar, bunlar her zaman bu işlerden karlı çıkarlar. Sadece bunu borsa için düşünmeyelim. Yani Türkiye'de işte geçmişte gördük, bir sürü sade zinciri niteliğinde nitelikli dolandırıcılık şebekeleri Türkiye'de kuruldu ve insanları mağdur ettiler. Bunu farklı alanlarda yaptılar. Kimi işte yumurta sektöründe yaptı, kimi gitti bunu daha da genişletti, eğlence veya yatırım anlamında yaptı, gayrimenkul anlamında yaptı, kimi de işte geldi borsaya girdi. Peki nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı yarın mahkeme bir hüküm verdiğinde, ceza verdiğinde veya kesinleştiğinde bu eylemler eğer işlendiyse, bu fonlara baştan beri girenler ve haksız kazanç sağlayanları tespit edilecek mi, edilmeyecek mi? Sadece sınırlı bir kapsamda mı kalacak? Yoksa gerçekten borsanın olağan akışı içerisinde, olağan gidişatı içerisinde kat be kat, beklenenin de sınırların da üstünde fahiş kazançlar sağlayanlar, diğer borsadaki yatırımcıları etkileyen bu kişilerden bu paralar tahsil edilecek mi? Bunun mutlaka bence yerine getirilmesi lazım. Yani sadece SPK, fonlarla ilgili, fon varlık şirketleriyle ilgili soruşturma kapsamında bulunan şirketlerin baştan beri yapılan tüm işlemlerinin bence burada soruşturulması gerekir. Devletimizin kurumları elbette işte borsadan, savcılıklardan müzakere yazarak tüm listeleri istiyorlar. Bunları değerlendiriyorlar. Bunlar sonuçta sermaye piyasası kanununun işleyişini bilen bilir kişiler tarafından, teknik bilir kişiler tarafından bunlar incelenecek. Ama bir bakılsın yani burada yüksek kazanç sağlayanlar kimler? Bunlar ne aşamaya getirdiler? Kimleri etkilediler?
1: Ya da biraz belki ben olaya biraz daha geniş bakıyorum. Sizinkini yani belki şöyle açabilirim yani. Evet. Halka arz süreçlerinde bu aracı kurumların çoğu var. Birçok şirketin halka arzında. Yani bunlar mesela o patronlarla anlaşıp bu hisselerini yükseltme yoluna gittiler mi? Yani bunu da araştırmak lazım.
0: Baştan danışıklı bir sistem mi kuruldu?
1: Sistem kuruldu. Yani bununla ilgili zaten Adalet Bakanı Akın Gürlüğü'nün de bir takım açıklamaları oldu. İşte sen de yazılımlarında yazdın, işte 41 hisseden bahsediliyor. Bu 41 hisse muhtemelen işte bu halka açılan, o söylediğiniz işte çok yükselen, işte aslında fiktif olarak piyasa değerinin öyle olmamasına rağmen böyle fonların parasıyla yükseltilen hisselerden bahsediliyor. Ve muhtemelen bunların hepsi zaten bu araştırmanın kapsamında, yani bu soruşturma çerçevesinde peyderpey bence incelenecek. Yani evet. Bakan Bey'in de açıklaması o yöndeydi. Yani benim anladığım sizin söylemlerinizden aslında biraz SPK'da da yani daha doğrusu bu süreç yaşanırken biraz da denetim mekanizması çok da iyi çalışmamış gibi. Belki Rauf hocama
2: evet,
1: da
2: Rauf hocamıza soralım evet.
1: Bir sormakta fayda var. Hocam siz ne dersiniz?
3: Evet. Yani SPK'nın tabii ki denetim ve gözetim kimliği var. Sermaye piyasaları üzerinde.
0: Rauf hocam size katkı olsun. Bu arada soruşturma izni de istendi biliyorsunuz bakanlıkta. Bu eski
3: SPK var. Yazdım. Evet. Yani onu yazdım ben. Soruşturma izni, ona da değineceğim.
0: Evet.
3: Şimdi SPK'nın piyasayı düzenleme ve denetleme etkisi, tekel durumu var. Yani piyasayı siz hem düzenliyorsunuz. Yani bu konuda ikinci mevzuatlar, kanunları meclis çıkarır ama ikinci mevzuatı, yönetmelikleri, tebliğleri, özellikle SPK'da sermaye piyasalarında kanunlardan çok tebliğler çok fazla önemli olur. Neden? Çünkü çok hızlı değişen, gelişen bir yer. Hatta ben öğrencilerimize, doktora yapan öğrencilerimize derim ki ya sermaye piyasası hukuku ile ilgili tez konusu seçmeyin. Çünkü siz başladığınızda bitirene kadar o değişebilir tebliğlerle. Çünkü sürekli değişiyor, güncelleniyor. Ve bunu yapan kim? SPK. Yani sermaye piyasası kurulu hem düzenliyor, düzenleme noktasında aslında bir özen yükümlülüğü var. Düzenlemeleri iyi yapması lazım. İkinci olarak da düzenlediği bu sektörü aynı zamanda denetleme yetkisi ve görevi var. Şimdi aslında burada bir defa daha halka arzdan itibaren başlayan bir yetki ve gözetim görevinden bahsedebiliriz. Özellikle halka arzlarda

şirketin gerçek değerinden daha yüksek değer biçilmiş mi, biçilmemiş mi? Bu konudaki denetimler yeterince yapılmış mı? Bu konu araştırılması lazım. En önemli konu ise bu krize geç müdahale edilmesi. Yani krize geç müdahale edildiği kesin. Ama ne kadar geç, bunu da konuşmak lazım. Bir defa biraz önce söylediğiniz gibi yani SPK Ağustos'un sonundan itibaren bir şekilde harekete geçiyor. Belli sınırlamalar yapıyor ama bu sınırlamalar yeterli değil. Yani bir oran sınırlaması yapıyor fonlarla ilgili. Daha sonra bu fonlara sadece BIST 30'daki şirketlerin girmesi gerektiği, BIST'in kriterlerini değiştiriyor. Aslında SPK Ağustos sonu ve Eylül'ün başlarında bu konuya ciddi ciddi müdahale ediyor. Ama benim kişisel görüşüm Ağustos'un sonu veya Eylül çok geç bir zaman. Oysa biz şunu biliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımızın özellikle Kasım 2025'te bu konuya işaret ettiği, fonlarla ilgili sıkıntıların olduğunu söyledi. Yine Cumhuriyet Savcılığı'nın şüpheli işlemlerle ilgili Ağustos 2025'te yine SPK'dan rapor istediği ve belli bilgiler talep etti. Ama ne yazık ki yani aradan bir yıl geçtiği halde biz gerekli önlemleri ancak Ağustos ayından itibaren başladığını görüyoruz. Ama o tarihlerde artık durumu kurtaracak bir şey yok, zaman olmuyor ve dolayısıyla SPK bir şekilde aldığı tedbirlerle bu krizi önleyemiyor. Şimdi burada tabii SPK'nın gözetim ve denetim sorumluluğu anlamında normal bir gözetim ve denetim sorumluluğundan daha fazla sorumluluğunu gerektiren bizim bir düzenlememiz var. Sermaye Piyasası Kanunumuzun 115. maddesinde sermaye piyasası ile ilgili suçlarda SPK'ya ihbar tekel hakkı veriyor. Yani şu demek ihbar tekel hakkı, sermaye piyasası ile ilgili bir suç şüphesi varsa Cumhuriyet Savcılıkları resmen bu konuda soruşturma açamıyor. Yani düşünün, bunu fon krizinden önce kimse bilmiyordu. Şimdi bir fon kriziyle birlikte bu konunun uzmanları konuyu gündeme getirdi. Hatta ben bu konuda gerek köşe yazımda gerekse makalemde buna ilişkin bir kanun teklifi tasarısı bile hazırladım. Şimdi sermaye piyasası kanununda sermaye piyasası suçlarla ilgili neden Cumhuriyet Savcılığı'nın resmen soruşturma yetkisi sınırlandırılmış veya bu yetki verilmemiş? Aslında kanun koyucunun amacı iyi niyetli. Diyor ki sermaye piyasası alanı çok hassas bir alan. Özellikle yanlış bilgiler, gerçeğe aykırı bilgiler veya yanlış tespitler üzerine açılacak soruşturmalar ne yapar? Özellikle fiyatlarda, borsadaki fiyatlarda büyük dalgalanmalara neden olur. Yani siz bir hatalı soruşturma yaptığınızda bu soruşturmanın maliyeti bütün yatırımcıları ve Türkiye ekonomisini etkileyecek kadar çok önemli. O nedenle bu konu teknik ve uzmanlık gerektirdiği için sermaye piyasası kuruluna bu yetkiyi verelim. Yani SPK bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmadığı sürece Cumhuriyet Savcılığı harekete geçmesin. Şimdi işte SPK bir anlamda aslında savcı konumundadır. Sermaye piyasası suçlarıyla ilgili savcı konumunda. Neden? Çünkü resen savcılar resen harekete geçmiyor. O zaman eğer size kanun savcı konumu vermişse, bir anlamda savcı yetkisi vermişse, o zaman sizin sorumluluğunuz daha da artması lazım. Daha fazla gözetlemeniz, denetlemeniz ve daha fazla, daha erken tedbir almanız gerekiyor. Dolayısıyla bu fon krizi bize şu

0: bu gösterdi. Evet, bu SPK'nın suç duyurusunda bulunma yetkisi piyasanın hassasiyeti düşünülerek verilmiş bir yetki. Ama günümüzde bunu anladık ki bu yetkinin bir de olumsuz tarafları var. Dolayısıyla ben bu konuda bir kanun teklifi tasarısını da hazırladım ve şöyle düşünüyorum ben. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu tekel hakkı kaldırılmalı. Cumhuriyet savcıları sermaye piyasası ile ilgili suçlarda re'sen soruşturma açabilmeli. Ancak biraz önce belirttiğim kanun koyucunun o hassasiyetini de dikkate alarak ilave bazı tedbirler alınmalı. Nedir bu tedbirler? Cumhuriyet savcıları bizim hani sermaye piyasası suçları ile ilgili uzman olmayabilir. Yani çünkü çok teknik uzmanlık gerektiren.
1: Hocam konu. Bunlarla ilgili gerçi savcılıklarda mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında da özel bürolar var. Evet.
0: İşte oraya geleceğim. Yani mesela oradaki bürolar, mesela basın suçlarına bakan bürolar var. Kaçakçılık büroları var. Mali büroları var. Bu büroların birçoğu da farklı birkaç konudan ibaret. Yani tek bir konu değil, bir alan değil. Birkaç alanı içinde barındırıyor. Benim önerim sadece finansal suçlarla, özellikle sermaye piyasası suçlarıyla ilgili bağımsız, başka konularla hiç ilgilenmeyen bir büronun oluşturulması ve bu savcıların da tabii ki çok donanımlı olması lazım. Yani savcıların gerekirse Adalet Bakanlığı Akademi'de ve HSK gözetiminde seminerlerle ve belli şekilde donanımlı hale getirilmesi lazım. Yani sermaye piyasası hukukuna, sermaye piyasasına hakim bu konuda bilgi eksikliğini giderecek donanımlı bir savcı konumuna gelmesi lazım. Özellikle bunların tabii o alan sermaye piyasası hukukuyla ilgili yüksek lisans, doktora yapmış kişiler arasından seçilmesi veya halihazırda yoksa o alanlarda akademi çalışması yapması. Dolayısıyla bir anlamda ceza hukuku literatüründe yok ama bir uzman savcılar, finans savcıları şeklinde ihtisas savcıları, mahkemeler gibi ihtisas savcıları gibi bu savcılar çalışmalı. Çünkü bunların atacağı adımlar soruşturma açsın veya açmasın. Bazen yanlış soruşturmalar nedeniyle piyasayı çok etkilersiniz. Birçok yatırımcının zararına neden olursunuz. Ama bazen de açmadığınız için, geç kaldığınız için. Ve bu konuda ben bir önerimde savcıların bilir kişilerle desteklenmesi. Kanuna şöyle bir hüküm konulacak. Savcılar sermaye piyasası suçlarıyla ilgili konularda soruşturma açmadan önce uzman, teknik bir heyetten bilirkişi raporu isteyecek. Bu bilirkişi raporu 15 gün içinde kendisine verecek. Ve gerektiğinde SPK'dan görüş alacak. Ama bu görüş bağlayıcı değil. Şu anda olduğu gibi SPK ben suç duyurusunda bulunuyorsam sen soruşturma açabilirsin. Duyurusunda bulunmuyorsam açamazsın. Şimdi dolayısıyla burada SPK'dan evet bu konuya hakim, düzenleyici, denetleyici kurum olduğu için şey yapabilirsiniz, görüş alabilirsiniz ama bağlayıcı olmamalı. Bu şekilde belki bu konuyla ilgili bağlantılı olduğu için hep SPK diyoruz. SPK dışında acaba başka kurum ve kuruluşların sorumluluğu yok mu?
2: Evet hocam, özellikle mesela, dış denetçiler ya da işte bu portföy şirketlerindeki iç denetim mekanizmaları, bunların hiç suçu yok mu? Yani sadece SPK deyip bırakmalı mıyız? Başkaları uyaramaz mıydı?
0: Evet, yani aslında SPK kurum dışında yani belki de en geç harekete geçecek bir kurumdur. Ama ondan daha önce kimler harekete geçecek? İçerideki denetçiler. İç denetim mekanizması, risk yönetimi vardı bu şirketlerin. Ve en önemlisi bağımsız dış denetim şirketleri vardır. Bu anonim şirketler, sermaye piyasası kanununa tabi olan şirketler bağımsız dış denetime tabidir. Bunlar 6 ayda bir ve 3 ayda bir belli finansal tablolarının denetlendiği şirketlerdir. Bu şirketler acaba bir yıldır bu tehlike varken, hani dediğim gibi SPK dışarıdan belki geç gördü ama içerideki bu denetleyici kurumlar neden görmedi? Ve sermaye piyasası kanunumuz bağımsız dış denetim şirketlerine herhangi bir usulsüzlük tespit etmeleri halinde SPK'ya bildirme yükümlülüğü bile yüklüyor. Ve SPK'ya buna ilişkin bir bildirim yapıldı mı? Yok, mümkün değil. Dolayısıyla bu bağımsız dış denetim şirketleri de bu portföy yatırım şirketleriyle birlikte hareket etmişler. Öyle görünüyor. En azından böyle iddiada bulunabiliriz. Elimizde somut bir delil yok ama bu konunun da mutlaka araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.
2: Evet, Profesör Doktor Rauf Karasu bizimleydi. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Aydan Bey ile devam edelim. Şimdi
3: aslında hocanın anlattıkları önemli şeyler de var. Bu reysel soruşturma meselesini ben de daha önce birkaç defa yazılarda değindim. Yani bu kısmı önemli ama bir de şimdi SPK'nın kanununda bir değişiklik yapılacak. Yani en son fon kurulunun, Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan fon kurulunda bu kararlaştırıldı. Mesela siz de bahsettiniz ya, aslında nitelikli dolandırıcılık suçu ya da işte aklama suçu,
1: suç
3: örgütü bağlantısı, evet. Yani böyle bir suçlamalar yapılmasaydı aslında bu fon krizindeki aktörler SPK kanununa göre herhalde 1 ile 3 yıl arasında.
1: Bu kadar hızlı da aslında hareket edilemezdi.
3: Evet. Şimdi mesela buradaki aslında cezalar da yetersiz gibi geliyor. Yani şimdi Amerika'ya bakıyorsun, işte Amerika'da mesela SEC böyle bir sermaye piyasası ile ilgili bir sıkıntı olduğunda resmen cinayetle eşdeğer aslında. Yani suçlama ve cezai yaptırımı. Türkiye'de böyle bir noktaya gelebilir mi? Yani bu yasada bunlar olması gerekir mi yeni değişikliklerde?
1: Yani burada biraz önce değerli hocam da aslında güzel bir özet yaptı. Biz de baktığımızda yani burada şimdi dediğim gibi yani bunu sermaye piyasası kanununa göre bir değerlendireceğiz. Nitelikli dolandırıcılık suçuna mı göre gideceğiz? Biz geriye dönük soruşturmaya konu bu fonlarla ilgili fon havuzunda gerçekten savcılık geçmişe dönük tüm haksız kazanç sağlayanlar, yani olağan kazançların dışında olağanüstü fahiş kazançlar sağlayanlar bu soruşturmaya konu olacaklar mı? Bunlar araştırılması gerekir mi? Elbette araştırılması gerekir. Yani bizim ceza kanunumuza göre maddi gerçeğin ortaya çıkarılması lazım. Biz az önce bahsettiğiniz işte suçtan kaynaklanan gelirleri aklama veya nitelikli dolandırıcılık suçu veya güveni kötüye kullanma suçu veya işte suç örgütü kapsamında Türk Ceza Kanunu 220. madde kapsamında işlenen suçlar. Bir suç örgütü baştan beri bir araya gelinip bir maddi menfaat sağlanması amacıyla insanlar aldatılıp hileli işlemlerle birlikte işte bu fonlara ilk erken girenlerin olağanüstü zenginleşmeleriyle birlikte en son fona girenlerin yüz binlerce insanın, bakın ilk fona girenler olağanüstü zenginleşme sağlıyor ama sonradan katılan yatırımcılar yüz binlerce insan mağdur oluyor. Ve SPK'nın 28 Ağustos kararı ile beraber yatırımcılar bu fonlardan birdenbire çıkmak istiyorlar ama bunlar kağıt üzerindeki İşte hisseler, bunların şeyi yok, nakdi yok, karşılığı yok, şirketler temerrüte düşüyor ve süreç bu şekilde patlıyor gidiyor. Yani biz burada dediğiniz gibi bir defa sermaye piyasası kanunun bence baştan sona kadar tekrar revize edilmesi lazım. Hatta ben olsam, yani hazır Türkiye'nin önüne bu mesele gelmişken, borsanın sağlıklı işleyişini de sağlamak amacıyla hani birinci maddeden tutun tüm kanun maddelerini tekrar revize ederim. Tekrar yeni bir kanun hazırlarım. Yeni bir sermaye piyasası kanunuyla birlikte piyasalarda hiçbir şekilde, yani denetim konusunda, mevzuat boşluğu konusunda, şikayet konusunda da önemli. Bugün SPK bu şikayetleri yapmasa, sermaye piyasası kurulu, bu diğer suçlar, Türk Ceza Kanunu kapsamında olan suçlar söz konusu olmasa bu soruşturmalar yapılamayacak. sermaye piyasası kurulu sonuçta borsa işlemleri gibi hızlı bir şekilde manipülasyon suçları, işte diğer suçların işlenebildiği piyasa dolandırıcılığından tutun, işte yani SPK'daki işte insider trading gibi durumlarda hızlı müdahale nasıl yapılacak? SPK bu müdahaleyi yapmakta gecikebilir. Bir bağımsız idari otorite sonuçta. Ne yapılması lazım? Hocam bilirkişi dedi ama ben bunun biraz daha dışında bir değerlendirme yapacağım. Bilirkişi değil. Tam tersine sermaye piyasası kuruluyla adli mekanizmaların da birleştirildiği ve bağımsız idari otorite olsa dahi piyasanın sağlıklı işleyişi ve yatırımcının güveninin korunması anlamında ortak mekanizmaların kurulması lazım. Yani burada sermaye piyasası kurulunun yetkileriyle savcı veya bu konuda görevlendirilen koordinatörler bir araya gelecek. Hızlı bir şekilde gereken müdahaleyi yapacaklar. İşte efendim reysel soruşturma yapamıyor, şikayete bağlı suçlar falan filan dersek biz bu sorunlarla karşı karşıya tekrar kalabiliriz. Baştan sona mevzuatın bir defa hem sermaye piyasası kanununun ilgili tebliğlerin vesaire piyasanın tekrar düzenlenmesi lazım. Bunları yapmamız lazım. Arzu Hanım belirtti, halka arz süreçleri sağlıklı mı mesela bu şirketlerin? Değil mi yani? Bu veya bu hisselerin halka arz süreçleri ne kadar sağlıklı? Erken hisse alanlar çok büyük kazançlar sağlıyor. Yüz binlerce küçük yatırımcı mağdur oluyor. Peki son giren yatırımcılar mağdur olduysa burada gerçek bu hisseler, gerçek ticari başarılar sonucu oluşturulan hisseler değilse, kağıt üzerinde şişirilmiş hisselerse, yani bunlar sadece işte gündelik yapılan piyasadaki piyasa dolandırıcılıkları mı söz konusu, yoksa baştan beri organize bir şekilde hareket eden bir yapıyla mı, bir sistem mi kuruldu? Niye fonlar seçildi? Fonlar, Türkiye'deki fonlar çok güvenilir fonlardı. Geçmişten bugüne kadar yani biz böyle bir şeyle, böyle bir durumla karşı karşıya kaldık mı? Kalmadık yani, bu kadar ağır sonuçları olan. Yani ben şunu görüyorum yani bu fonlarla ilgili bir de şöyle bir durum da var. Bu fonlar işte borsadaki yatırım fonlarının sanırım %10'una tekabül ediyor. Yani %10 civarında bir şey. Tüm borsa İstanbul açısından baktığımızda belki %2-3'e tekabül edecek soruşturmaya konu hisseler söz konusu.
2: Ama şu anda bu bir ayda, evet, 4,5 trilyonluk bir kayıp var borsada.
1: Ciddi bir kayıp bu da tabii
3: çünkü
1: ki.
3: Çünkü bir biraz da güvenle ilgili de biraz.
1: Evet, tabii. Burada güven unsuru. Ben ona gelecektim aslında.
3: Tüm sermaye piyasaları güven üzerine
1: tamamen
3: kurulu.
1: Tamamen güven üzerine
3: için
1: kurulu. Yani bu güven unsurunun söz konusu olduğu yerde denetimlerin çok yüksek, sert ve şunu da yapmak lazım. Yani sermaye piyasası kurulu bağımsız bir otorite. Günün şartlarına göre yetersizse bağımsız idari otoritelerin de güncellenmesi gerekir. Yapı itibariyle, yönetim itibariyle, denetimleri itibariyle, yani yurt dışındaki örneklerine de bakmak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla yani bu fon havuzunun geriye dönük mutlaka taranması gerekir. Çünkü yani burada 400 binden fazla insan bu işten etkilenmiş. Büyük yatırımcı da var, küçük yatırımcı da var. Bunların mağduriyetlerinin giderilmesi süreci var. İşte yurt dışına, İsviçre'ye giden bazı kaçırılan paralar var. Onların tekrar getirilmesi elbette yani adli yardım konusunda bir süreç alacak. Onların geri getirilmesi söz konusu olacak. Ama her şeyden önce bahsettiğiniz gibi güven unsuru önemli.
2: Burada bir de çok özür dilerim, şimdi sözünüzü kesiyorum. Güven demişken en son sermaye piyasası kanununda etkin pişmanlık olarak da andığımız bir durum var ki işte paranın iki katını öderlerse sanki böyle kurtulacaklar.
1: Hangi
2: ya da
1: paranın
2: işte,
1: ama menfaatin, elde ettiği menfaat.
2: Yani ama oldu da ödeyebildi. Kurtulacak, evet, mı bu insanlar? Şimdi, yani bu daha büyük bir güven bunalımı ve yara açmaz mı?
1: Ya burada da şöyle bir şey söz konusu. Son itibariyle etkin pişmanlık hükmünde kişi elde ettiği menfaatin iki katı tutarı parayı soruşturma aşamasında hazineye, eğer ceza davası açılmışsa mağdurlara ödüyor. Ödemesi gerekir. Şimdi bu elde edilen menfaat nedir? Yani yatırdığı para olarak değerlendirenler var. Bu işte bu soruşturmada çok fazla gündem oldu Türkiye'de. Yatırdığı para mıdır? Yoksa yatırdığı parayla birlikte çıkış yaptığında sağladığı haksız kazanç mıdır? Burada bence haksız kazançtır. Yani siz 1 giriyorsanız, 100 çıkıyorsanız siz burada 99 haksız kazanç elde etmişsinizdir. Suç teşkil eden bir eylemle haksız bir gelir sağladıysanız. Bunun 2 katı ne kadar eder? 99 çarpı 2 eder. Yani burada kişinin elde ettiği menfaatin 2 tutarı, 2 katı tutarı hazinenin belirttiği hesaba yatırması gerekiyor.
3: Eğer, şimdi hazine hesabı değil, TMSF hesabı olunca o yüzden mi tek tek yatırdılar yani, yatırıyorlar ya da.
1: Şöyle Dilek
3: İki
1: Hanım.
3: İki katını yatırmamışlar.
1: Dilek Hanım, burada sonuçta bir kişinin soruşturmada ismi geçmesi veya geçmemesi, soruşturma aşamasında kendisinin gönüllü olarak gidip dilekçe vermesi veya vermemesi veya bu paranın iki katını yatırması veya yarısını belki yatırması, sonuç itibariyle bunlar ileriki süreçte adli işlemler anlamında mahkemenin veya savcılığın takdirinde olacak. Çünkü bu etkin pişmanlıktan faydalananlar burada ceza verilmez diye bir bugün tek zaten, bir hüküm yok. Ceza indirimi veya ceza verilmeyebilir. O savcılık veya şeyin
3: bugün ifadeye çağrıldı. Yani Fatma Betül Sayankaya ve eşini ifadeye bugün ifade verecekler. Aslında yani hani senin söylediğinin biraz devamı gibi. Yani aslında o parayı gönüllülük esasıyla getiren olsa da 5 kişi, evet, meblağı bilmiyoruz ama gönüllülük esasıyla getiren olsa da aslında soruşturmadan dün Adalet Bakanı'nın da açıklaması çok kurtulacaklar gibi ya da en azından ifade vermekten ne olduğunu anlamaktan kurtulacaklar gibi görünmüyor. Ama şu da olabilir yani aslında hani başında senin söylediğin gibi yani belki de 100 lirayı yatırdın 1000 lira oldu. Yani onu tesadüfen de yatırmış olabilirsin. Yani burada aslında o insider'a bağlayacak belki. Yani bu noktayı belki bulmak
1: İçeriden
3: lazım.
1: İçeriden bir bilgi alma, danışıklığı
3: çünkü onu nereden mesela
1: yani
3: böyle
1: bunu savcılık
3: evet
1: ortaya çıkarabilir.
3: Yani sorguda mesela bunu söylediğinde bir şey yapabilir mi savcı? Yani ben tahmin ettim. Hani eski SPK başkanı da teveccühü halkın diyor ya. Yani teveccüh olduğunu düşünerek ben bu hisseye yatırım yaptım ve orada da çıktım dese yani beyanla
2: böyle
3: bir
2: de
3: şey yapabilir mi?
1: Bu tarz dosyalarda savcılık şuna bakar. Yani işte mesela kamuoyunda basına yansıyan çokça haber görüyorum ben. Çok yalan yanlış bilgi. Ya bir kişinin mal varlığına tedbir konulduysa veya mal varlığından tedbir kaldırıldıysa bu kişi zaten soruşturmada şüphelidir. Soruşturmada ismi geçiyordur ve bununla ilgili araştırma yapılmıştır. Mal varlığına tedbir konulmuştur veya tedbir kaldırılmıştır vesaire vesaire. Demek ki bu soruşturmaya bu isim dahil demektir. Bu anlama gelir. Bu konuda sanki efendim işte ya şikayette bulunursun, soruşturma açılsın. Zaten soruşturma açılmış. Bu ismi geçenlerle ilgili bir soruşturma var ki tedbir uygulanıyor, tedbir kaldırıyor, savcılık bu işlemleri yapıyor. Şuna bence gelmek lazım. Yani burada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için işte bu elde ettiği menfaatin iki katını hazineye gidip yatıranlar yani %100 etkin pişmanlıktan faydalanacaklar diye bir şart yok. Bu savcılığın takdirinde olan bir durum. Acaba o gerçek bedeller yatırıldı mı, yatırılmadı mı? Veya kamuoyuna yansıyan işte 5 kişi para yatırmış. Bu yatıran 5 kişi gerçekten bu kadar mı işlem yaptı yoksa daha mı fazlasını yaptı? Bunları biz bilemiyoruz. Bunlar sonuçta.
2: Şimdi çok özür dilerim. Şimdi tutuklu olanlar da mesela
1: evet.
2: iki katını yatırsa çıkabilecekler mi?
1: Yani şöyle tutuklu olanlar da sonuç
2: etkin pişmanlıktan yararlanması dediğim
1: evet, çıkabilirlerden ziyade bunu savcılık sonuçta onların tutuklama kararlarını tekrar gözden geçirecek. Sadece etkin pişmanlıktan faydalanmak için bu paranın yatırılması tutuklama da tahliye kararı verileceği anlamına gelmez. Çünkü şimdi tutuklamanın başka sebepleri de var. CMK 100. maddeye göre tutuklama şartları var. İşte delillerin yok edilmesi, işte kaçma şüphesi vesaire bir sürü onun unsurları var. Sadece zararı gidermek yeterli kalmıyor burada. Bu önemli bir husus. İkinci husus, ya savcılıklar şimdi bu araştırmaları yaparken şuna bakacaklar. Bu şirketlerin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, şirket müdürleri veya içerideki yapıyla gidip içeriden işte insider veya işte bilgi alan bir şekilde yanlış yatırımcıların yanlış yönlendirildiği ama ilk işte hisse alanların korunduğu ve haksız zenginleşmenin sağlandığına ilişkin bu delillerin tamamının Masak raporları,

0: Yani telefonlarına kadar inceleme yapılır burada. Ben söyleyeyim yani bunu savcılık bu incelemeleri yapacak. Niye yapacak? Çünkü bunların birbirleriyle olan bağlantılarının da ortaya çıkarılması lazım. Yani hepsi bir bütün halinde deliller değerlendirilecek. Yani dediğim gibi ben bu dosyaya baktığımda sadece bir piyasa dolandırıcılık suçu veya işte bilgi bazlı dolandırıcılık, sermaye piyasasına özgü güveni kötüye kullanma gibi, sizin dediğiniz gibi Dilek Hanım, yani hapis cezalarının düşük olduğu maalesef yaptırımlardan bahsediyoruz. Bence burada ekonomik güvenliği, benim yüksek lisans konum da ekonomi hukuku olduğu için ekonomi suçlarıyla ilgili her zaman baktığımda şunu söylüyorum. Ekonomik yaptırımların da çok yüksek olması lazım. Yani bak mesela bakıyoruz, piyasa dolandırıcılığı suçu 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek, adli para cezası da miktarı bu menfaatin iki katından az olamaz. Diyelim bu suçları işleyen kişinin hiçbir mal varlığı yok. Adli para cezasını yatıramıyor. Sadece 3 yıl ve 5 yıllık hapis cezasıyla, diyelim 5 yıl hapis cezası alıp yarın 3 sene sonra 2 sene sonra hayatına devam ettiğinde, peki 50 bin, 100 bin insanı mağdur ettiyse onların durumu ne olacak? Bu cezalar çok yetersiz.
1: Ya da sonra o cezayı tabii aldıktan sonra son sözüm tekrar aracı kurum açmasa izin verilecek mi mesela?
0: Ha, evet. O da ayrı bir şey. Evet. Veya gelip başkaları üzerinden, bakın Türkiye'de bunun da önlenmesi lazım. Bu kişiler, genelde bu işleri yapan kişiler gelip daha sonra başka kişiler üzerinden, farklı şahıslar veya şirketler üzerinden aynı konulara, aynı işlere giriyorlar.
1: Evet.
0: Yani bunu nasıl biz engelleyeceğiz? Adam bunu alışkanlık haline getirmiş çünkü yapıyor yani. Bunun engellenmesi lazım. Yasal altyapının da kanuni düzenlemenin mutlaka sermaye piyasası kanununun baştan sona değişmesi lazım.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Efendim bugün onlarda tasfiye sürecini ve aslında hukuki süreci, sermaye piyasası kanununun değişmesi ve bu yönde nasıl değişmesi gerektiğini konuştuk. Değerli meslektaşım Dilek Güngör'le birlikte Aydoğan Ahak'ın bizim konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz ve iyi günler diliyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.

0: Kuzu Grup ekonomi masasını sundu.
1: Osi, bu hafta kazanır mıyız?
2: %20 kazanırız.
1: Ne? %20 mi?
2: GS para kartınla GS Store'dan alışveriş yapıyorsun, %20 iade kazanıyorsun.
3: GS parayı indirin, GS para kredi kartıyla yapacağınız GS Store alışverişlerine %20 nakit iade kazanın. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS para.
4: Tanıştırayım. Yeni nesil mobil yatırım uygulaması Yafi. Kendisi yatırım finansmanın 50 yıllık tecrübesinin eseri. Yafi'nin senin için harika planları var. Tanışmak için hemen indir.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
6: Otobit'te. Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tık

0: taksit fırsatıyla İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 23, Balıkesir 25. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 28, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 26. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 27. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 21, Karabük 23, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 19, Erzincan ve Van 18, Ardahan 12. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12 derece. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 23.

0: taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: 6 taksit fırsatıyla. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Özgeçmişinizde araç kullanabildiğiniz yazıyor.
2: Evet.
1: Kasko notunuz kaç?
2: Neyim kaç?
1: Ne?
3: Sigortamnet'ten biri. Kasko Karmem. Sigortamnet app'i indir. Mevcut poliçeni yükle. Kasko notunu görüntüle.
4: Net, Sigortamnet.
5: İstanbul'da 2 artı 1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize hızlıca başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin tüm ilgili kurumların süreci takip ettiğini belirterek yatırımcıların birikimlerinin ödenmesi için gerekli idari ve yasal adımların atıldığını açıkladı. Türk sermaye piyasalarının güven ve istikrarını güçlendirecek adımların atılacağını belirtti. Detaylarına birazdan bakacağız. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon tavsiyelerinde hazine kaynağı kullanılmayacağını belirtti ve Abir Kapital, Buls ve Pardüs'ün 17 fonunda ödemelerin yarın başlayacağını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin ve fiyat istikrarının verimlilik artışını destekleyeceğini belirtti. Enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını söyleyen Karahan, yakın dönem enflasyon gelişmeleri dezenflasyonda ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda yaptığı görüşmede ABD ile dengeli ve adil bir anlaşmaya varmaya hazır olduklarını belirterek Washington'ın uluslararası hukuk çerçevesine uyması halinde barış anlaşmasının mümkün olduğunu söyledi. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. BIST endeksi 12.120 seviyesinde %2'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz endekste. Sabah saatlerinde aslında yükselişle başlamıştı. 12.389'da gördüğü en

0: Haberimizde devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'nun konuyu tüm boyutlarıyla incelediğini belirtti. Türk piyasaları açgözlü parazitlerden arınacak dedi. Detaylara bakalım.
1: Reel ekonomi ile ilgili süreçleri yakından takip ederken fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna da vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir. Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar. Meselenin yatırımcılar boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında kurulan fon koordinasyon kurulumuzun birincil gündemi bu meselenin çözülmesini sağlamaktır. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Kendilerine talimatımız bu yöndedir. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız. Şunu burada tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Her ne kadar birileri bu meseleden dolayı Türkiye ekonomisinin krize girmesini dört gözle bekliyor olsa da Allah'ın izniyle tam tersi olacak. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak, çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz kat be kat fazlasını kazanacaktır. Türkiye'ye yatırım ve sermaye girişi daha da hızlanacaktır. Bundan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Milletimiz de şüphe etmesin.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon tasfiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün 17 fonda ilk ödemeler yarın başlayacak dedi. Süreç şeffaf, adil ve etkin bir şekilde hızlı yönetilecek ve fon ödemelerinde hazine kaynağı kullanılmayacak dedi. Detaylarına bakalım haberimizde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerine bilgi verdi. Finans piyasalarında sistemik bir risk yok dedi.
2: Potansiyel risklerden kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Yanlışların üzerine kararlılıkla gidilirken çok yönlü tedbirlerle sermaye piyasalarımızı desteklemeye devam edeceğiz.
0: tavsiye kapsamındaki 131 fonun toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise

0: %7,7'sini oluşturduğunu belirten Yılmaz, yaşanan sorunun sermaye piyasalarının geneline yayılmış yapısal bir sorun olmadığını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecinde hazine kaynağının kullanılmayacağını da açıkladı.
1: Hazineden kaynak kullanılmayacaktır. Her bir fonun kendi kaynakları ve açılmış hesaplara yatırılan kaynaklar değerlendirilerek hareket edilecektir.
0: Ödemelerde öncelikle fonların kendi kaynakları kullanılacak. Haksız kazanç sağlayanlardan geri alınacak varlıklarla el konulan malların satışından elde edilecek gelirler de tasfiye sürecine aktarılacak. Tasfiye sürecinin yönetimi için Ziraat Bankası ve İş Bankası görevlendirildi. İş Bankası 6 fonun, Ziraat Bankası ise 125 fonun tasfiyesini yönetecek. A1 Kapital, Burs ve Pardüs'e ait 17 fonda ödemeler başlıyor.
1: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Burs ve Pardüs olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Bu 17 fondaki yatırımcılara paraları ödenecektir.
0: Gözler şimdi olağanüstü tasfiye sürecinde. Hazırlanan kanun teklifinin mecliste yasalaşması halinde Ekim ayı içinde yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılması öngörülüyor. Ara ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Nihai tasfiye bakiyesinin ise 5 ile 6 ay içinde oluşturulması hedefleniyor.
1: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır.
0: Tasfiye kapsamındaki 131 fonda toplam 455.758 tekil yatırımcı bulunuyor. Yılmaz, olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde gerçekleştirilmesiyle yatırımcıların büyük bölümünün ödemelerini tamamen almış olacağını söyledi. Öte yandan soruşturmalar da sürüyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklanırken...
2: Evet, şimdi borsa kapanışına gidiyoruz, devam edeceğiz.

0: Bir ve gong al bayrak için çalıyor.
1: Haftanın 3. işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 12.122 puandan tamamladı. %2'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Hemen değerlendirme alacağız. Hem borsayı konuşacağız hem de yurt içi piyasaları konuşacağız. Sermaye piyasalarını, fonlarda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Tabii bugün kırmızı bir tablonun önündeyim. %2'lik bir düşüşle haftanın 3. işlem gününü geride bıraktı BIST 100 endeksi. Aslında 12.389 yani 12.400'lere yaklaşmıştı. Gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeydi. Sabah saatlerinde yükselişle başlamıştı ve kapanışla günü tamamladı. Nasıl değerlendirmek gerekir bugünkü performansını BIST 100 endeksinin?
2: Geçtiğimiz haftalarki süreç etkisiyle, özellikle fon tasfiyesi etkisiyle Borsa İstanbul'da bir geri çekilme görmeye başladık. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü de 11.930 seviyesini test etmiş ve buradan tepki yapmıştık. Genelde yayınlarda da şunu söyledik, tepki hareketleri sonunda V tipi dönüşler çok olmaz. Tekrardan geriye çekilme, gördüğü dip seviyesine yakın seviyeye geri çekilme eğilimi olabilir. Bu yüzden de kabaca 12.000 seviyesi Borsa İstanbul'da BIST 100'de destek olarak takip edilebilir demiştik. Bugün de biraz yurt dışı etkisi ile tekrardan geri çekilme, az önce bahsettiğim o geçtiğimiz hafta çarşamba günü gördüğü düşük seviyeye geri çekilme eğilimi gördük. Tabii ki sürecin etkisiyle genel anlamda, bu anlamda tabii ki hızlı para girişlerinin olmasının beklenmediği süreçte dar bant aralığında bir yapının oluşması mümkündü. Borsa İstanbul'da da son 3-4 haftalık süreçte bu durumu izliyoruz. Baktığımız zaman fiyatlama tabii gerçekten makul seviyelere geldi. Yılbaşında 11.500

0: seviyesinde başlamıştık. 15.300 seviyelerini test ettik yıl içerisinde. Fakat konuştuğumuz etki ile birlikte tekrar geri çekildik. Birçok hisse senedinin fiyatlamasının yıl başındaki fiyatların gerisinde olduğunu görüyoruz. Getiri anlamında burada tabii negatif getirilerin de olduğunu görüyoruz. Pozitif ayrışan hisseler de var fakat azınlıkta. Bu etkide fiyatlamanın bu seviyelerde 12.000-12.500 aralığında BIST 100 için söylüyorum dengeleneceğini gösteriyor. Tabii bu süreçte özellikle fon tasfiye süreci içerisindeki fon içerisindeki hisselerdeki sert düşüşlerin biraz diğer hisselerde de domino etkisi yaratmasıyla geri çekilmesi fiyatlamayı gerçekten çok ucuz seviyelere getirdi. Fakat tabii ki belirsizliğin sınırlı olarak devam ediyor olması yatırımcı nezdinde biraz daha izle ve görü beraberinde getiriyor. Bu açıdan da şimdilik 12.000 üstünde kabaca kaldığımız ölçüde tekrardan buradan tepki hareketleri görebiliriz düşüncesindeyim. Yılbaşındaki fiyatlamaya göre çok az yukarıdayız. 11.500'e başladığımız yılda şu an 12.000 seviyelerindeyiz. Bu da Borsa İstanbul'un BIST 100 puanı bazında getirisinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Enflasyonu ve tabii ki faizleri göz önünde bulundurduğumuzda. Yani bu açıdan da ben yıl sonuna kadar olan süreçte 12.000 desteğinin çalışacağını ve tekrardan tepki hareketleriyle toparlanma eğilimi oluşacağını düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Ama geçtiğimiz haftaki vurgudaki gibi 12.000-12.500 ya da biraz daha geniş bantta 12.000-12.800 aralığındaki bir süreç, bu süreç biraz daha devam edebilir ama yıl sonuna kadar olan süreçte tekrardan toparlanma eğilimi oluşacaktır. Bununla ilgili destekleyici yapıların da olduğunu söyleyebilirim. İşte fon tasfiye sürecindeki alınan hızlı kararların etkisi biraz daha belirsizliğin önümüzdeki günlerde kısa vadede ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Genel anlamda yurt dışı kuruluşlarından bu anlamda uyarılar almıştı yıl içerisinde Borsa İstanbul. Burada son dönemdeki açıklamalarda daha ılımlı bir yapının oluşması, daha rasyoneliteye dönen bir yapının oluşması burada önümüzdeki günlerde tepki hareketlerini destekleyecek nitelikte olacaktır. Baktığımız zaman bu süreçte Borsa İstanbul tarafında BIST 100 geri çekilirken tabii BIST 30 senetlerinin biraz daha dik duruş sergilediğini, işte fon tasfiyesi süreci içerisindeki fondaki hisselerin özellikle ciddi anlamda geri çekildiğini gördük. BIST 30'un da bu süreçte, BIST 30 hisselerinin de birçoğunun bu süreçte daha dik durması, fiyatlama anlamında diğerleri işte X-Tümye dediğimiz yan tahtalar gibi geri çekilmelerin olmaması da önümüzdeki günlerdeki tepki hareketini destekliyor. Bu da tabii en önemli aslında bu bahsettiklerinin içerisinde ucuzluk teması ve yılbaşından itibarenki getirisi. Ucuzluk teması mutlaka bu belirsizlik ortamı dağıldıktan sonra ki kısa sürede umarım dağılır. Bundan sonraki süreçte bu tepki hareketlerini destekleyici nitelikte olabilir. Ama yıl sonuna kadar olan süreçte biraz daha tabii BIST 30 odaklı bir yapıyla süreci yönetmek bu anlamda önemli. Şimdilik 12.000-12.500 ya da biraz daha geniş bantta 12.000-12.800 aralığında bir fiyatlamanın kısa vadede devam edeceğini söyleyebilirim.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Meclis Genel Kurulu'nda fon tasfiyesine ilişkin bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi. İki önemli başlık vardı aslında. 17 fonda ilk ödemeler yarın başlayacak dedi ve tasfiye sürecinde hazine kaynağı kullanılmayacak dedi. Nasıl değerlendirmek gerekir Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını? Piyasanın takip ettiği başlıklar şu an için netlik kazandı mı?
0: Evet, aslında açıklamalar birçok soru işaretini az da olsa yani biraz da olsa giderdiğini gösteriyor. En önemli işte sorulardan bir tanesi ödemelerin ne zaman başlayacağı yönündeydi. Yarın bununla ilgili bir kısım ödemelerin başlayacağını ifade etti Sayın Cevdet Yılmaz.

0: sistematik risk olmadığını net bir şekilde dile getirdi. Bunun dışında tabii özellikle yine satır aralarında fonlardan alan fakat kâr eden, kârlı bir şekilde öncesinde süreç başlamadan önce satan yatırımcıların tabii ki ana paraları ile ilgili iadelerin olmayacağını vurguladı. Kârlı bir şekilde pozisyonlarını kapatanlar için 1 milyon altı varlığı olan fon varlığı olan yatırımcıların öne alınması biraz daha küçük yatırımcıları tabii koruyan nitelikte bir yapıydı. Burada tabii en önemli kısım işte yatırımcıların merak ettiği kısım ne zaman ödemelerin başlayacağı, ne şekilde olacağı yönündeydi. Bununla ilgili yaptığı açıklamalarda birçok soru işaretini gidermiş görünüyor. Tabii bunun hızlı bir şekilde ivedilikle yatırımcılara geri dönüşümlü olması, likidite sıkışıklığının da oluşmaması adına önemlidir bu durum. Belirttiğiniz gibi hazine tarafından karşılanmayacağını, fon içerisindeki varlıklarla, varlık satışlarıyla geri dönüşümlerini yapılacağını vurgulaması yine önemlidir. Satır arası başlıklardan bir tanesiydi. Genel anlamda bugünkü açıklamalar tabii ki aslında öncesinde de piyasa tarafından tahmin edilen, bilinen ama tabii artık son noktada toparlanmış, evet bu süreç nasıl ilerleyecek noktasında toparlanmış açıklamalardı. Önümüzdeki günlerde tabii yatırımcılar bunu hangi hızla alacak, ne ölçüde alacak, bu varlıkların fon içerisindeki varlıkların satışı ne derece gerçekleşecek? İşte gönüllülük esasıyla iade edilen paraların karşılığı işte yatırımcılara iade edilecek mi? Bunu biraz daha piyasalar takip edecek. Bununla ilgili yaptığı açıklamalar şu an için tabii tatmin edici nitelikteydi ama önümüzdeki günlerde tabii yatırımcıların hangi hızla buradaki mağdur olduğu varlıklarını geri alınma noktası önemli olacak. Sistematik risk olmadığını söylemesi piyasalar açısından tabii ki çok çok önem arz ediyor. İlk başta baktığımızda tabii çok büyük bir meblağı konuşmuştuk. Çok ciddi bir yatırımcı kitlesi olduğundan bahsetmiştik. En azından bununla ilgili sistematik riskin olmaması önemliydi. Bu süreçte az önce söylediğim ölçüde Borsa İstanbul tarafında da BIST 30 tarafında ciddi bir yıpranma olmamış olması da biraz bu açıklamayı da destekler nitelikte. Genel anlamda tabii önümüzdeki süreç yatırımcılar açısından varlıklarını ne derece hızlı bir şekilde geri alacaklar bu süreci takip etmek adına önemli olacak ama bugünkü yapılan açıklamalar tabii bütünleyici ve tatmin edici noktadaydı diye düşünüyorum.
1: Peki, Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Sağ ol. Sayın seyirciler, şimdi bültenimize şirket haberleriyle devam ediyoruz. Aselsan, Savunma Sanayi Başkanlığı'yla radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı. Aselsan, yeni iş ilişkisinin şirket cirosunu olumlu etkilemesinin beklendiğini açıkladı. Arçelik, 5 milyar liralık finansman bonosu ihraç etti. 177 gün vadeli bononun vadesi 2 Nisan 2027 olarak belirlendi. Değişken faizli bonoda referans TL ref olurken ek getiri %0,80 oldu. Şirketin 5,5 milyar liralık önceki bonosunun ana para ve kupon ödemesi de 5 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Ray Sigorta'nın 9 aylık prim üretimi 31,5 milyar lira oldu. Şirketin Ocak-Eylül dönemindeki denetimden geçmemiş tahmini brüt prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %1,26 geriledi. Ray Sigorta, branş bazında prim üretim rakamlarını da kamuoyuyla paylaştı. Kuzey Boru'dan yeni satış anlaşması geldi. Şirket yurt içindeki müşterilerine toplam 155 milyon 935 bin lira tutarında boru satışı gerçekleştirdi. 7 Ekim itibariyle başlayan yeni iş ilişkisinin Kuzey Boru'nun 2026 yılı satış hedeflerine yaklaşık %1,2 katkı sağlaması bekleniyor.

0: 17 fonda ilk ödemeler yarın başlayacak. Fonların tavsiye sürecine dair gelişmeleri Kuzey Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya değerlendirdi.
1: Genel anlamda bir sorunsuz fonlar, bir de sorunlu fonlar diye ikiye ayırmak lazım. Bu bahsettiğimiz A1 BUS, buradaki olağan tasfiye sürecine alındığı için bu portföy şirketlerinin fonlarının hızlı bir şekilde yatırımcıya tasfiye edilerek bu bakiyelerin ödenmesini zaten bekliyorduk. Bunun takviminin belli olması ve Sayın Yılmaz'ın bununla ilgili açıklama yapması şu anda artık bir ışık olarak nitelendirilebilir. Yavaş yavaş artık bu noktada belirsizliklerin ortadan kalktığı, bazı şeylerin netleştiği bir sürece giriyoruz. Öte yandan sorunlu dediğimiz fonların olağan dışı tasfiye yöntemleriyle belli kamu bankası üzerinden kontrollü bir şekilde tasfiye edilecek süreçte de ikinci aşama büyük ihtimalle bu ilgili bir portföy şirketlerinin para piyasası fonlarının hızlı bir şekilde yatırımcılara ödenmesi olacaktır. Bunun için büyük ihtimalle bu ay içerisinde bir takvim öngörülüyor. Bir de özellikle serbest fon ve hisse senedi fonları üzerinde dayanak varlıklarında ciddi erime olan sorunlu fonların yatırımcıları tabii bir haber bekliyor. Orada da şunu anlıyorum. Bir kamu kaynağının kullanılmayacağı, elde edilen toplam terekenin bir şekilde burada ana para önceliğinde burada mağduriyet yaşayan insanlara aktarılacağını anlıyoruz. Ama bu süreci biraz daha uzun sürece benziyor. Çünkü doğaldır. Belli bir likidasyon sorunu oldu. Zaten tüm her şeyin başlangıcı bu dayanak varlıkların, bu hisse senetlerinin fiyatlarının çok fahiş noktalara gitmesiydi. Şimdi tabii ciddi bir baskı var Borsa İstanbul'da, hem bu hisse senetleri tarafında yaklaşık 2-3 haftadır, hem de gelene yalan bir etki süreciyle likidite etme kolaylığı olan, likit olan aracı kurumların pozisyonlarını, yatırımcıların pozisyonlarını, en likit edebilecekleri varlıkları da satmak zorunda kaldığı bir düşüş trendi yaşadık. Şimdi sorunlu, sorunsuz fonlar dedik. Bir de sorunlu borsa yatırımcıları var. Onlar da şu anlamda sorunlu diyorum. Tüm bunların dışında kalıp da portföyleri eriyen ve borsa yatırımlarından ciddi zarar eden belli de bir mağdur kesim de var. Tabii onlara yönelik herhangi bir gelişme yok. Piyasa buradan çok olumsuz etkilendi. Fiyatlar çok geri geldi. Ama başa dönecek olursak beklenti yavaş yavaş hayata geçtiği, belirsizliklerin ortadan kalktığı ve bu fon tasfiye takviminin netleştiği her türlü haber akışı bizi normalleşmeye ve bu konuyu yavaş yavaş çözüldüğüne olan inancımızı arttırmaya sevk edecektir. Bu da hem piyasa için hem de yatırımcılar için olumlu bir gelişme diye düşünüyorum. Şirketlerin ya da bu fonların sahiplerinin sahip olduğu varlıklarının likidite edilmesi ve buraya aktarılması bekleniyor. Öyle olunca bu biraz zaman alacaktır. Totalde bir hani matematik hesabı yapacak olursak neticede burada ciddi bir erime var. Bu varlıklar ne oldu? Aslında şu anda satılamayacak kadar günlerce taban taban giden birçok hisse senedi var. Bunların içerisinde bu hisse, bu portföy yönetim şirketlerinin sahibi olduğu holding hisseleri falan da var. Bunları tabii şu anda geldiğimiz noktada bu açığı kapatacak şekilde satamazsınız, likit edemezsiniz. Öyle bir alıcı henüz yok. Tamam, belki birçok tatlıda yavaş yavaş artık bir yaklaşık 10 günü geçti genelde. Ufak tefek hareketler ve yani küçük alıcılar gelmeye başladığını görüyoruz ama böyle bir tüm pozisyonları kapatacak gibi bir normalleşmenin de henüz mümkün olmadığı çok açık. Böyle olunca bu aradaki fark eğer kamu tarafından karşılanmayacaksa, ki öyle dedi Sayın Yılmaz. Tabii ki dönüp burada varlıkları el konulan bu şirketlerin ya da şirket sahiplerinin toplamda likidite edildikleri edilebilen tüm bu rakamlar buraya eklenecek ve kapatılmaya çalışacak.
0: GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergis, sermaye piyasalarında fon sürecinin etkilerini ve alınan önlemlerle birlikte gelecek döneme dair beklentileri değerlendirdi.

0: izliyoruz?
1: Çok tabii dersler çıkarıldı diye düşünüyorum. Hem sektör açısından hem regülatör kurumlar açısından. Hani biraz zaman alsa da biraz geç de olsa tabii eleştiriler de bu konuda ister istemez haklı. Hem yatırımcılardan geliyor hem sektörde tartışılıyor. Ama biraz daha belki piyasa profesyonellerinin de hani bu şeylerde, bu yönetimlerde belki olması, hani daha bu işleri bilen kişilerin daha fazla bu yönetimlerde olması daha önemli diye düşünüyorum. Çünkü bazen hani bakıyorsunuz çeşitli mesleklerden de görüyorsunuz. Hem borsada olsun, diğer kurumlarda olsun. Evet, birlik de var. Birlik de belki bu konuda bundan sonra daha fazla aktif olabilir diye değerlendiriyorum. Ama tabii burada hani bir sene önce söylenenler var. İşin hani bilindiği, takip edildiği vesaire var. Tabii belki bu kadar çabuk bu kadar büyüyeceği değerlendirilmemiş de olabilir. Ama ne olursa olsun burada bugün bu önlemler alınıyorsa demek ki geçmişte de çünkü bunu profesyonel şekilde değerlendirmek lazım. Hani yatırımcının kendisi bilakis hani o da çok bilmese de gidip hisse senedini alıp satması başka bir şey. Çünkü orada hani o riski alırsınız veya bakmanız lazımdı deriz. Bakın hani defter değeri 50'ye çıkmış. İşte fiyat kazancı 80'e çıkmış. Şimdi bu hisseyi alıyorsanız burada bir de biraz bu riski alıyorsunuz. Ama şimdi bunu bir profesyonel kişi aynı şekilde alıp satıp fona koyuyorsa tabii onu ayrı bir değerlendirmek lazım. Ve profesyonel bu kişi bunu yapıyorsa bunu tabii sınırlandırmak lazım. Hatta kişi de alıyorsa ne bileyim işte endeks %'ydi işte belli hisseler çıkartıldı biz alamayız. İşte bu farklı pazarlara konuldu. Evet, doğru hamleler bunların yapılması lazım. Çünkü cezalar da olabilir ama cezalar bir yere kadar şey yapabilir. Hani açıkla işte pay repo konuşuluyor biliyorsunuz. Pay repo da sonrasında hani bizim işte şeyimiz biz para piyasası fonundaydık. Arka planda acaba bu endeks 30 hisseleriyle yapılıyormuş ama işte endeks 30 hisselerinden sonra baktık belli hisseler çıkartıldı veya endeks 50 hisseleri. Hani keşke diyeceğimiz durumlar oldu, olmasaydı. Ama umuyoruz ki bundan sonra bu tür olaylar hani yaşanmaması için şey alınacaktır. Bir de tabii son günlerde yine bu içeriden bilgi alma, o da çok fazla konu, insider. Bu yıllardır borsamızda var. Hani denetimci arkadaşlarla da zaman zaman görüşüyoruz. Gördüğümüz kadar bunu tespit etmek de öyle çok kolay değil. Çünkü bunu bazen sözlü olarak size söyleyebilir. İşte bazen patronlardan, bazen muhasebeden, yani şirketten bir kişiden de bunu şey, ama bunu tespit etmesi gerçekten kolay bir iş değil. Ama her zaman konuşulur. İşte şirkete sorursunuz bir şey yok. Sonra 3 ay sonra bakarsınız şirket bir işlem olmuş veya başka bir şekilde bir takım gelişmeler oluyor. Onun da belki tekrardan bir değerlendirilmesi, onun da bir bakılması lazım. Çünkü o konuda da son zamanlarda yani çok fazla yazılıp çizilen şeyler oluyor. Ama ben inanıyorum ki sermaye piyasaları hani zararın neresinden dönsek kârdır demek lazım.

0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuştu. Dezenflasyon sürecinde kazanımların devamı için ihtiyatlı duruşun sürdürüleceğini söyledi.
1: Şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Karahan, sıkı para politikası sayesinde iç talepteki yavaşlamanın belirginleştiğini, Temmuz'dan itibaren enflasyonun ana eğiliminde yeniden gerileme görüldüğünü söyledi. Eylül itibarıyla yıllık enflasyonun %29,7'ye gerilediğini hatırlatan Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin ise %23,7 seviyesinde bulunduğunu belirtti. Karahan, arz yönlü baskıların hafiflemesi halinde dezenflasyonun önümüzdeki dönemde hızlanabileceğini ifade etti.
1: Para politikamızı kısa vadeli konjonktürel gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözetecek şekilde şekillendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacak. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Karahan'a göre dezenflasyon sürecindeki ivme kaybının temel nedeni enerji fiyatlarındaki artış. Enerji grubunda yıllık fiyat artışının %46,1'e yükseldiğini belirten Karahan, buna karşın temel mal enflasyonunun %15,9'a gerilediğini söyledi. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin henüz istenen seviyeye ulaşmadığını belirten Karahan, bu durumun para politikasında ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektirdiğini vurguladı. İç talepteki zayıf seyrin ise dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi. Karahan, yatırım ve üretim açısından fiyat istikrarının önemine de dikkat çekti. Enflasyonun kalıcı olarak düşmesinin belirsizlikleri azaltarak yatırımlar için daha elverişli bir ortam oluşturacağını belirtti. Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını ancak bu kaynakların büyük ölçüde mevduata yöneldiğini söyledi. TL mevduatın payının %61'in üzerinde olduğunu belirtti. Karahan ayrıca 27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 171 milyar dolara yükseldiğini, swap hariç net rezervlerin ise 40 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu açıkladı. Ekonomist Hikmet Baydar, Eylül ayı enflasyon rakamlarını ve sene sonuna dair beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
2: Enflasyon beklenenin çok altında geldi ve rakamlara baktığım zaman geçen sene aynı dönemde enflasyon 3.23'tü aylık bazda gelişim. Bu sene %1.84. Geçen ay da aylık bazda %1.84'tü. Geçen aya göre de bir artış söz konusu değil. Aylık bazda bu önemli. Aynı zamanda yıllık bazda da baktığımız zaman da 30'un altına indik. Bundan sonraki süreç çok çok önemli olacak. Çünkü önümüzde 3 ay var enflasyon rakamları açıklanacağı. Geçen sene o 3 aylarda neler olmuştu onlara baktığımız zaman Ekim ayı 2.55 gelmişti. Dolayısıyla Ekim ayı 2.55'in altında gelecek olan enflasyon bir miktar daha yıllık bazda enflasyonu aşağı çekecek. Ancak Kasım ve Aralık ayı geçen sene 0.87 ve 0.89 gelmişti. Son derece düşük. Dolayısıyla Kasım ve Aralık aylarında da enflasyonda tekrar yıllık bazda yükseliş olma ihtimali de yüksek. O yüzden de toparlayacak olursak enflasyon şu an 29.73, belki gelecek ay 29.50'lere düşebilir ama ondan sonraki ay tekrar 30'a tırmanabilir gibi görünüyor. Dolayısıyla yıl sonunu 30 civarında tamamlayacağız gibi görünüyor. Tabii burada ana konu şu. Enflasyonda yatay bir seyir söz konusu olacak önümüzdeki dönemde. Bu yatay seyirdeki harekete göre yıllık bazda söylüyorum. Merkez Bankası'nın faiz politikası ne olur? Şu an dünyadaki birçok yatırım kuruluşu da Türkiye'de de bu tartışılıyor. Tabii burada ciddi alternatifler olduğu için de Merkez Bankası'nın son derece dikkatli davranması lazım. En önemli konu şu. Merkez Bankası faizleri indirirse yabancı yatırımcı Amerika'da yükselen faizleri de dikkate alarak bir miktar portföyü kaydırabilir mi? Bu çok önemli. Çünkü Türkiye'de enflasyon düşüyor, hadi faizleri düşürelim derseniz faizleri düşürdüğünüzde Amerika'da da faizler yükseliyor. İşte burada spread'i bozuyorsunuz. Bu durumda portföy diğer alternatif alanlara kaymak isteyebilir. Bu da Türkiye için bir risk. Neden risk? Çünkü Türkiye'de TL faiz pozisyonunu kapatıp dolara geçerse, Amerikan tahviline girerse ki altın Amerikan tahvil ilişkisi şu an bunun olduğunu gösteriyor zaten. O zaman da bir miktar dövizde yükseliş ve Amerika'da da Amerikan tahvillerine doğru bir miktar paranın kaydığını görebiliriz. Merkez Bankası'nın bunları da gördüğünü tahmin ediyorum. O yüzden faizde indiriminde Merkez Bankası acaba yoğurdu üfleyerek yer mi? Bu bir soru işareti. Çünkü faiz indirimi konusunda Sayın Karahan da zaten enflasyonla ilgili beklentilerinde açıklama yaparken enflasyondaki düşüşe son derece detaylı bir şekilde yorum yaptı. Enerji fiyatlarının bir problem olduğunu söyledi ama zaten enerji fiyatları tüm dünyada bir problem. Şu an bile petrol fiyatlarına baktığım zaman Brent petrolün yüz binlerin üzerinde olduğunu görüyorum. Orada hala tansiyon yüksek. Hatta ve hatta dizel kullanımı konusunda rafinerilerin bombalanması nedeniyle de üretim problemi yaşandığından ve de tüketime ulaştırılması sorunu olduğundan, çünkü gemi de bulunamıyor. Tankerler geri çevriliyor. Böyle bir ortamda dizel fiyatlarındaki oynaklık tedirgin edici. Bu da enflasyonu yukarı yönde etkiliyor tüm dünyada. Türkiye'de de tabii doğal olarak etkiliyor. İşte bu belirsizliklerin içerisinde faiz politikasını belirlemek çok zor.
0: Stratejist Gürkan Aydoğan, sene sonu enflasyon beklentilerini, petrol fiyatlarının enflasyona etkilerini ve Merkez Bankası para politikasına dair beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
3: 28'e esasında yakınız. 29.10'lar esasında bir miktar daha vurgulanan bölgeler. Muhtemel senaryoda 29.10'ları beklemeye devam ederiz. Ama önümüzdeki sürece ilişkin petrol fiyatları enflasyon rakamlarını tetikleyen ve belirleyen unsurlar olacaktır. Özellikle savaşın bitme ihtimali artarsa Merkez Bankası hedefini gerçekleştirebilir, 28 hedefini. Fakat petrol tarafında 100 doların üzerindeki kalıcılıklarla birlikte enflasyon tekrar yukarı yönlü tetiklenebilir. O sebeple savaşın bitip bitmeyeceği gelişmekte olan ülkeler için, enflasyonları için oldukça kritik olacaktır. Savaşın bittiği senaryoda özellikle %28 hedefi ne doğru yaklaşan bir yıl sonuna doğru bir manşet enflasyon rakamlarını yıllıklandırmış olarak görme ihtimalimiz yüksek. Petrole bağımlı bir merkez bankamız var. O sebeple petrol fiyatları ile birlikte şekilde alacak bir hamle olacaktır. Önümüzdeki sürece ilişkin barış anlaşma ihtimali kuvvetlendiği takdirde ben de bir 100 bas puanlık bir Merkez Bankası tarafından Ekim ayında, 22 Ekim'de bir faiz indirimini beklerim. Ve tabii barışın kalıcı olma potansiyelinin yüksek olması, hatta petrol fiyatlarının 100 doların altında kalıcılık sağlamasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar bir adet daha faiz indirimini beklemeye devam ederim. Tabii savaşın hatta petrol fiyatlarının 100 dolar üzerinde kalıcılık sağlamasıyla birlikte yaklaşık 2-3 aylık senaryoda bizim manşet enflasyon aşağı yönlü hareket ediyor. Petrol fiyatları 100 doların altında kalıcılık sağladığı takdirde ise bizim manşet enflasyon dediğimiz rakamlar daha da yıllıklandırılmış olarak aşağı yönlü gelme potansiyeli yüksek. O sebeple petrolün 100 dolar altındaki senaryosunda Merkez Bankası'ndan yıl sonuna kadar 2 adet faiz indirimini bekleriz. Fakat önümüzdeki süreçte bence Merkez Bankası da temkinli davranacaktır. Çünkü savaşın bitme potansiyelini konuşurken tekrardan savaşın bölgeselle sıçrama ihtimali de oldukça yüksek olabilir. Trump tekrar 10 bin tane asker gönderdi Körfez bölgesine, Hürmüz Boğaz bölgesine. Tabii o sebeple savaşın anlık bir büyüme ihtimali de var. Merkez Bankası da temkinli yaklaşarak 2 adet 100'er bas puan petrol fiyatları 100 doların altında kalıcılık sağladığı takdirde 2 adet 100'er bas puan faiz indirimi yapabilir şeklinde beklentim mevcut benim de.
0: FTSE Russell Türkiye'nin piyasa statüsünde değişikliğe gitmedi. Türkiye izleme listesine alınmazken gelişmiş gelişen piyasa statüsünü korudu. Küresel piyasaların yakından takip ettiği FTSE Russell'dan Türkiye kararı geldi. Londra borsası bünyesinde faaliyet gösteren endeks sağlayıcısı, Eylül 2026 ülke bazında hisse senedi piyasaları sınıflandırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye izleme listesine alınmadı. Ülkenin gelişmiş gelişen piyasa statüsü de korundu. FTSE Russell, Türkiye'deki piyasa uygulamalarına ilişkin çalışmaların da sürdüğüne dikkat çekti. Endeks sağlayıcısı, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'yla temasların devam ettiğini bildirdi. Görüşmelerin odağındaysa Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayınlanan fiili dolaşım oranlarına temel teşkil eden verilerin ayrıntı düzeyinin geliştirilmesi bulunuyor. Böylece FTSE Russell, Türkiye'nin mevcut piyasa sınıflandırılmasında değişikliğe gitmezken Borsa İstanbul ve SPK ile yürütülen teknik çalışmaların takip edileceği mesajını verdi. Türkiye'nin otomotiv ihracatı yılın ilk 9 ayında 31,1 milyar dolara ulaştı. APAR'a konuşan Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroğlu, otomotiv sanayinin büyümeye devam edeceğini söyledi. Detaylar röportajımızda.
4: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Tabii yılın ilk 9 ayına ilişkin rakamları açıkladınız bugün. Öncelikle otomotiv sanayi yılın ilk 9 ayını nasıl geçirdi? Rakamlarla sizden detayları dinlemek isterim.
5: Tabii ki şimdi SAT rakamlara baktığımız zaman çok iyi olmayan rakamlarımız da var, iyi olan rakamlarımız da var. İlk 9 ayda toplam üretimimiz %6 azalma gösterdi. Toplam ihracatımızda da %11'lik eksilme var. Bunlar tabii rakamlar olarak, rakamlara rakam baktığımız zaman böyle. Fakat otomotiv sanayinin bu sene özel bir senesi. Çünkü ciddi yatırımların yapıldığı bir seneden geçiyoruz. Bu yatırımlar sırasında da bazı üyelerimizin yatırım yapan, özellikle tesislerinde yavaşlamalar oldu ki yeni hatları, bu yeni yatırımları hazırlamaları anlamında. Biz zaten Ağustos-Eylül ayı rakamlarına baktığımız zamansa hem üretimin hem de ihracatın geçen seneye göre artış gösterdiğini görüyoruz. Yani aslında bizim için bu diyelim özel bir geçici dönem geçti. Şimdi bundan sonra daha olumlu rakamların olduğu bir otomotiv sanayi olacak. Dolayısıyla görüntümüz belki negatif duruyor ama işin içine baktığımız zaman aslında otomotiv sanayi iyi yolda, rakamları büyüyerek devam edecek. Bu sevindirici. İç pazarda zayıflama var. İlk 9 aya baktığımızda %13'lük bir azalma var. Son aylarda bunun şiddetinin arttığını görüyoruz. Bu olumsuz. Diğer taraftan bir diğer olumlu haberse iç piyasadaki daralan bu iç piyasada yerli üreticinin satışlarının payı artıyor. Burada da %29'dan %34'e yükseldik. Bu da işin sevindirici tarafı. İç pazarın tabii bu kadar sorunun olduğu bir dönemde hem jeopolitik sorunlar, yüksek enflasyon, kredi erişim, ÖTV oranlarının artık 80-90 seviyelerinde tavan rakamlara çıkması tabii ki satın alma gücü üzerinde bir baskı yaratıyor. Bu baskının da doğal sonuçları şu olarak pazara yansıdığını görüyoruz. Gene de bu seneki bizim pazar beklentimizde gene 1 milyonun üzerinde, 1 milyon 100 binin üzerinde rakamlarla, iyi rakamlarla gene pazarı kapatacağız.
4: Tabii efendim, özellikle Türkiye otomotiv pazarında faaliyet gösteren Çinli markaların payında da düşüş olduğunu gördük. Ben özellikle bu düşüşün sebebini neye bağlamak lazım, bu sorumu ileteceğim size ama bununla birlikte yatırımlar konusunda da önemli değerlendirmeleriniz var. Çinli yatırımlara karşı değiliz diyorsunuz ve bunun şartları olmalı dediniz. Bu şartları ve detaylarını da yine sizden dinlemek isterim.
5: Tabii ki. Şimdi Çinli markalara baktığımız zaman önce Avrupa'dan başlayayım. Avrupa'da Çinli markaların pazar payında bir artış var. Avrupa'da Çinli markalar %10'luk bir pazara ulaştılar. Özellikle bu sene İngiltere, İtalya, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde Çinli markaların daha fazla satış ve ihracat yaptıklarını görüyoruz. Türkiye'de ise tersi bir durum var. Geçen sene ilk 9 ayda 8,5 olan Çinli markaların pazar payı işte alınan önlemlerle %5'ler seviyesini geriledi. Yani şu anda dolayısıyla Çinli markaların Türkiye'deki çok rahatsız edici bir pozisyonları yok. Alınan önlemlerin de işe yaradığını görüyoruz. Türkiye niye bu önlemleri aldı? Sonuçta Türkiye'de belli kalitede Çin yatırımının gelmesini istiyoruz. Zaten bu yaptırımların da yerli üretime teşvik etmek. Ama nasıl yerli üretim? Tabii Türkiye'nin bugün geldiği noktada çok gelişmiş bir otomotiv sanayi var. Türkiye'de 2.2 milyonluk bir üretim kapasitesi var. Bu Avrupa ölçeğinde çok önemli. Hafif ticari araçlarda Türkiye birinci üretici. Otobüste keza en büyük üreticiyiz gibi birçok konuda da Avrupa'nın önemli bir tamamlayıcı sanayisiyiz biz. Bu gelişmiş sanayinin montaj tarzındaki tesislere ihtiyacı yok. Bizim teknolojik olarak sanayiyi daha yukarı taşımamız lazım. Bunun yolu da tabii Çinliler bugün teknolojik olarak daha ilerideler. Bu da bir vaka. Ülkeye tabii teknoloji transferi yapma konusunda destek olacak, yardımcı olacak. Türkiye'de Ar-Ge yapan, Türkiye'de tedarik sanayi kuran, Türkiye'deki tedarik sanayinden satın alma yapan, doğal olarak Türkiye'de istihdamı destekleyen kaliteli Çinli yatırımlarının Türkiye'ye

0: gelmesinde büyük fayda var. Bu açıdan da önemli buluyoruz ve bu açıdan destekliyoruz. Ama dediğim gibi belli kurallara, belli şartları yerine getiren Çinli yatırımcılara her zaman
1: Bacacı Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi Onsun Kaya, yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesinde konuştuk. Kaya, yıl sonu 1 milyar dolara aşkın ciro beklediklerini söyledi. Merkez Bankası'nın bu ay sınırlı bir faiz indirimine gidebileceğini de belirten Kaya, faizlerdeki düşüşle yatırımların hızlanacağını ifade etti.
2: Efendim hoş geldiniz. Yatırımın yeni odağı geleceğe değer üretmek zirvesindeyiz. Tabii siz düzenliyorsunuz. Öncelikle zirveyle ilgili genel bir değerlendirme almak isterim.
3: Çok teşekkür ederiz. Özellikle bu zirveyi ilk defa düzenliyoruz ve çok yoğun bir ilgi ve güçlü bir katılımcı kitlesi var. Bunun için çok mutluyuz. Bizim bu zirveyi düzenlerken de amacımız yatırım dünyasının farklı paydaşlarını aynı platformda buluşturarak hem Türkiye'nin yatırım potansiyelini hem de küresel sermayenin değişen önceliklerini hep birlikte değerlendirebilmekti. Biliyorsunuz bugün aslında getiri sadece finansal getiri üzerinden yatırımlar ölçülmüyor. Başka bir takım kriterler devreye girmeye başladı. Öngörülebilirlik, sürdürülebilirlik, teknoloji, kurumsal yetkinlikler ve uzun vadede tabii ki değer yaratma kapasitesi çok şekillendiriyor yatırım kararlarını.
2: Efendim tabii son çeyreğe artık girdik. Bacacı Yatırım Holding olarak yılın ilk 9 ayını nasıl geçirdiniz ve bu anlamda sene sonu beklentinizi de almak istedim.
3: Tabii ki. Biz yıl başında koyduğumuz hedeflere güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ve yıl sonu itibariyle yani 2026 sonu itibariyle de 1 milyar dolar aşan bir ciroya ulaşmayı hedeflemekteyiz.
2: Efendim tabii bu ayın sonunda Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Faiz indirimlerine tekrar başlanması halinde yatırımlar nasıl şekillenecek?
3: Evet, bu ayki kararda ufak bir indirim gelebilir. Ama asıl etkiyi bu faiz indirimlerinin devam etmesi durumunda 2027 yılında görmeyi bekliyoruz. Tabii ki faizlerin inmesiyle birlikte yatırım ortamında bir rahatlama, kredi faizlerinde düşüşlerle birlikte, likiditenin artmasıyla birlikte yatırımda bir hızlanma olacaktır.
2: Halka açmayı düşündüğünüz şirket var mı?
3: Yakın vadede böyle bir planımız yok ama zaman içerisinde şirketlerimizi biz sürekli değerlendiriyoruz. Buna hazır olduğunu düşündüğümüz bir şirketimiz doğru zamanda halka açılır.
2: Peki son zamanlarda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler gündemde. Yatırımcı güveni açısından bu süreci nasıl değerlendirmek gerekir?
3: Türkiye yatırım yapılmak açısından çok uygun bir ülke. Çok güçlü kasları var. Dolayısıyla yani uzun vadeli özellikle kurumsal yatırımcı açısından bakıldığında biz Türkiye'nin yatırımı çok çekmeye doğru adres olduğunu inanıyoruz ve kendimiz de zaten burada önemli bir kurumsal yatırımcıyız. Biz Türkiye'yi bu minvalde değerlendirmekteyiz.
1: Evet, yarın takip edeceğimiz verilere bakalım hemen. Almanya ticaret dengesi, yurt içinde finansal araçların reel getiri oranları, kurumsal sektör hesapları, döviz rezervleri, ECB PPK toplantı sonuçlarının yayınlanması, İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları. Bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Al, attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Freeboard dünyasına siz de katılın.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadiyse veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Tüketici fiyat endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para...

ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Sensiz gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altın Meşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası, annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adı markalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Ciğerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim

0: kaderi.
1: Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşen

geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

0: Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.
1: Gözlerine kim bakıyor, ellerini kim tutuyor? Şimdi bensiz ne yapıyor? Anlat bana de.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

Beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yalan.

günden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

Dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları: Alışmak sevmekten zor, Ben bir tek kadın sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen dost, Ben sevdalı sen belalı, Gitme sana muhtacım, Gözler kalbin aynasıdır, Ne doğamsın ne bedduam, Özledim, Senin olmaya geldim, Seninle başım dertte, Ya seninle ya sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirini gel.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.
3: Zaten bir rüyadır doğmak yaşamak.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor. Ya da

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

Sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damat.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemek. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Akbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: ve 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Dumping. Dumping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle 4 mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.

İstanbul bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 14 derece. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 23, Balıkesir 25. Ankara bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20, en düşük sıcaklığı 8 derece. Konya ve Kayseri 20, Nevşehir ve Sivas 17. İzmir bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 16 derece. Denizli 28, Aydın 30, Muğla 24, Manisa 26. Antalya bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mersin ve Adana 28, Kahramanmaraş 25, Hatay 27. Trabzon yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15 derece. Bolu 21, Karabük 23, Rize ve Samsun 20. Erzurum gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4 derece. Malatya 19, Erzincan ve Van 18, Ardahan 12. Gaziantep bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 12 derece. Mardin 22, Şanlıurfa 25, Siirt ve Diyarbakır 23.

0: gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Kolay mı?
5: Nasıl kolay?
3: Aa,

0: sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
1: Sağ ol Vadam.
0: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay 35 yıl. Mendil var mı?
2: Gel buraya gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Kuzu Grup Sır Küpünü sunar.
5: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı.
0: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla bir şey yapmıyoruz.
1: Meg.
0: Ha, siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: MG
0: doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki, Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur, harika.
2: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses, emekli bankacıyım, 56 yaşındayım, 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Kalabaşası.
2: Ve eşimle birlikte geldik, onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
2: Ama tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula
0: olsun.
2: Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
0: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
2: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
0: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, sorular

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız? 57. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından sorular seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların park
0: ettiği. Böyle valizleri falan da taşırlar orada. Evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidiyorum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede. Hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir, ne alırlar? Biz okullarda da yaparız mesela, öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız mesela, yazılı bir başlık alırsınız, bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım. Bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de
1: nota.
0: Nota ne olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam doğru yanıt. Uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli, uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi Notam'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir. Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
1: 24 olsun.
0: Çok
1: 24
0: da güzel
1: olsun.
0: Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım.

0: Hazır mısınız? Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
1: Bravo.
0: Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış, bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden O harfini açtınız. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık? Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
1: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz. Mesela 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
2: 6 olabilir.
1: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna alıyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
3: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi?
4: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
0: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
1: King.
0: King tabii ki doğru yanıtımızı aldık. Bir 5 puan daha yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King, King saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
2: 19.
0: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
1: 19 var.
0: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
2: 6 var. 6 var.
1: 19 olur.
0: Geliyor 19. Efendim at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
1: Ah ne be, aklıma gelmiyor.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
2: Yular.
0: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 11.
0: 11 numaralı soru. Geliyor. Hain. Güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
2: Kalleş.
0: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme. Halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık. Valla süre bitsin diye ben artık kendimi sıkıyorum. Mesela bir bardak düştü ya, bir şey hazır hemen geliyorum. Sürenizi başlat. Bir harf açtım, süreyi başlattım.
1: Kırma.
0: Harika, kırma yanısını aldık. Bir 5 puan da hanemize yazdık. İdil Hanım harikasınız. Valla zaman geçmiyor burada, 10 saniyeyi bitiremiyorum. Sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 12'de neyi gizledik? Bir sesli sorumuz var. Hazır mıyız? Bir sesimiz geliyor. Dinleyelim. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.

Harflere dikkat edin ve sorunuzu okuyorum. Dinlediğiniz Türk enstrümanı için kullanılan eski bir terim. Süreyi başlat.

0: yaptım. Şöyle, ne dinlediniz? Evet.
1: Şöyle bir ney tarzı bir şey.
0: Çok güzel.
1: Ama saz deniyordu eskiden aslında bunlara. Ama
0: neye çok yakın olabilir?
1: Ne?
0: Ama süreyi bitirdiğimiz için yanıtınızı alamadım. Biz bir harf açalım. Gültekin Bey, size geliyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Nai.
0: Nai doğru yanıt. Neyin eski ismi olarak Nai geçiyor? Nai. Bulmacalardan da bilirsiniz galiba. Soruyu değil mi?
2: Nai.
0: Nai'yi yakaladık. Yine bir şifre harf açtık. Tebrik ediyoruz. N harfini buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Bu arada son 4 sorumuz. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyoruz. Şu anda 12. soruyu açıyoruz. Buyurun.
2: 6.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor. Sessiz, sakin, ıssız ve yalnız. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Oh, bilemedi diyelim. Hazır mısınız İdil Hanım? Sizin için bir de harf açtık. Issız, sessiz, sakin, kimse de uğramıyor. Sürenizi başlatalım.
1: Tenha.
0: Tenha, doğru yanıtını alalım. Harikasınız. Yine bir harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Yardımcı bir şey olsun.
0: Nereleri düşünüyorsunuz? Bu sırada söyleyeyim.
1: Ya yardımcı ben bir şey olsun istiyorum.
0: Nasıl?
2: 20 olabilir.
1: Harflerden yardımcı olsun.
0: Harflerde yardımcı olsun. Ben yardımcı olayım mı?
1: Tamam.
0: O zaman 2'yi açın.
1: Tamam, 2'ye olsun.
0: Hadi benden gelsin bu da. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dikkat edin. Hı hı. İşaretlerime de. Mecazi anlamda sıkıntılı, kısıtlı anlamda kullanılan. Kısıtlı anlamında kullanılıyor böyle. Hı hı. Sürenizi başlattım. Ne olabilir?
1: Dar.
0: Dar. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Son 2 sorumuz kaldı. Dikkat edin lütfen. Hı hı. Buyurun.
2: 1 olur, 17 olur, 20 olur.
0: 1. Peki 1. Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Acaba ne gizledik buraya? Hangi kelimeyi sırladık, sakladık? Peki biz bir harf açalım. Size yardımcı olsun. Gültekin Bey, hazırsak süreyi sizin için başlatıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Halk dilinde dağıtım, yayma, yayılma, tedarik etmeye yakın. Bakın, tedarik etmeye yakın. Süreyi sizin için başlatalım İdil Hanım. Yanıtınız olacak mı acaba?
1: Tedarike, tedavile.
0: Akıl halk diline diyorum. Eskiye dönelim. Birazcık daha yaygın olan bir haline gelelim. Süreyi Gültekin Bey sizin için başlatalım.
2: Tedasiye.
0: Tedasiye doğruydu. Buranın sırlanmış, gizlenmiş kelimesiydi. Yakın geldi mi kelimesi?
2: Sonradan.
0: Biraz sonradan yakaladınız. Eski bir kelimeydi. Son soruyu açıyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 20.
0: 20 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne geliyor? Karargah, birliğin toplandığı, yönetildiği yer. Bu da bulmacalara ait eski bir kelime diyeyim. Sürenizi başlatalım. Ne olabilir? Karargah. Gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Peki. Karargah olduğuna göre, G ve H olduğuna göre sonu belli değil mi İdil Hanım?
1: Evet.
0: O zaman başı ne olabilir acaba? Karargah değil. Süreyi başlattık.
1: Çıkmıyor.
0: Nasıl bir kelime sakladık acaba? Peki biz bir harf daha açalım. Gültekin Bey size gelelim. Sürenizi başlatalım.
2: Armagah.
0: Armagah mı? Değil. Ne olabilir acaba? Bak, bu konuşmaları hep sizin için yapıyorum. Özellikle süresi geçsin Gültekin Bey bilemesin diye.

0: Hazırsak bir harf daha açıyorum. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
1: Aramgah.
0: Aramgah doğruydu. Eski bir dilde aramgah. Eski kelimelerimiz arasında karargah, birliğin toplandığı, karar aldığı, stratejilerini ördüğü yerdi. Birinci etap bitti. Nasıl geçti?
2: Güzel.
1: Güzeldi.
2: Gayet keyifli.
0: Isındınız mı biraz?
1: Evet.
0: Yerleri de açtık. Artık birazcık daha destek alarak tabloyu daha iyi kullanabileceğiz. Ama şimdi 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyeyi kuracağız. Bu sefer bireysel yarışacağız. Sizin için nasıldı Gültekin Bey?
2: İyi, ben anahtar kelimeyi buldum.
0: Anahtar kelimeyi bulmaya gittiniz. Daha çok erken lütfen. Size o hakkı tanımıyoruz şu anda. İdil Hanım'ı bekleyeceğiz. Önce İdil Hanım'ın yarışmasını tamam. Seyretmek istiyoruz. Evet, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci etapın bir puan tablosuna bakalım. Kaçar yanıt aldık? Bakalım Gültekin Bey'le babamızla nasıl bir mücadele geçiyor? Kendisi sorular konusunda uzman. Gayet de bulmaca çözmeyi seven, kelimeleri hızlı yakalayan birisi ama bakalım ilk etap nasıl geçmiş? Bir fark var. Küçük bir fark görüyorum ben. 35'e 45. Gültekin Bey bu bölümde 7 doğru yanıt verdi. Ama İdil Hanım siz 9 yanıt verdiniz ve 2 puanla, 2 soruyla, 2 doğru yanıtla 10 puanla önde bitirdiniz birinci etabı. O zaman ne yapıyoruz? Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Efendim ikinci etaptayız. Sır küpündeyiz. Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçtik ve birinci etabın kazananı İdil Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız İdil Hanım?
1: Hazırım.
0: Harikasınız. 120 saniyeniz var. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde, 10 soru yönlendireceğim. Sesli sorularda ve video sorularda sürenizi zaten durduruyor olacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Dönüp dönüp tekrar okuyacağım. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Kuruyorum 120 saniyenizi.
1: Tamamdır.
0: Kurdum ve sorunuz geliyor. Sürenizi başlattım. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir.
1: Pas.
0: Peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir?
1: Pas.
0: Peki. Sürenizi durduruyorum. Bir sorumuz var. Hemen dinliyoruz.

0: kadar.
1: Delice bir sevda şarkısıyla 90'lara damga vuran müzisyen kimdir? Aynı zamanda da bölgemizde bir deniz ismi vardır. Bir denizdir adı.
2: Ege.
1: Ege tabii ki. Harikasınız, hemen bildiniz. Aynı şehrin takımlarının maçına ne denir? Büyük maçlar olur. İki taraftar birden gelir. Çok büyük maçlara denir. Peki. Yaşlı kelimesinin eş anlamlısı. Yaşlı. Yaşça belirli bir yaşa.
2: Olgunlaşmış.
1: Değil. Başka ne olabilir?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki. Hemen bir film geliyor. Seyrediyoruz.
3: Seni kendi selayetimle kapalıya atıyorum. Orada kabaran günahlarının hesabını yaparsın.
4: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
1: Kadir İnanır'ın "Ben bu oyunu bozarım" dediği ünlü film.
0: Adı.
1: Ne olabilir? Neydi? Adı. Nasıl bir isimdi?
2: Tatar Ramazan.
1: Harikasınız tabii ki, Tatar Ramazan. Bilgisayar ekranının en üst sağ köşesinde hangi ibare bulunur?
2: Çarpı.
1: Tabii ki çarpı. Bastık, kapattık. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir? Neyi sıkar suyunu çıkarırız? Taş. Böyle bazen atarız, kafa yarar.
0: Taş.
1: Atmayalım. Sadece suyunu sıkalım.
2: Ne? Pas.
1: Pas mı? Peki. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: yaşandım falan.
1: Hayır. Bir dünyadan bahsediyoruz.
0: Bilmiyorum.
1: Peki. Şanlıurfa'nın en tatlı acı biberi. Acı biber. Urfa.
2: Isot.
0: İsot.
1: İsot tabii ki. Hemen dönüyorum. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseri.
2: Yaban.
1: Ne olabilir? Geçtim peki. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir diyorum.
0: Nasıl unuttum ya? Nasıl unuttum?
1: Peki. Evet. Sorularımızdan 1, 2, 3, 4 tane yanıt aldık. Hemen geliyorum. Diyeceksiniz ki ah bu 120 saniye beni yaktı. Hepsini bildiğinizden adımız kadar eminiz. Sadece sürenin biraz yarattığı stres diyelim. Ve hemen gelelim hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza geliyoruz. Kurtuluş Savaşı döneminde geçen Yakup Kadri Karaosmanoğlu eseridir demiştik. Yaban olacaktı yanıtımız. Antalya'da bulunan antik tiyatro hangisidir demiştik? Antalya Aspendos desem size. Aspendos olacaktı.
0: Çok heyecanlandım ya bir anda.
1: Kesinlikle haklısınız. Aynı şehrin takımlarının maçı demiştik. Çok da büyük rekabet olur. Bütün şehri birbirine katar. Hani derler ya, bugün de büyük bir derbi maça ev sahipliği yapacak olan taraf denir. Peki, yaşlı kelimesinin eş anlamlısı dedik. İhtiyar olacaktı buradaki yanıtımız. Tatar Ramazan'ı zaten bildiniz ve atasözüne göre sıkıldığı zaman suyu çıkan ne olacaktı?
2: Taş.
1: Taş. Taş olacaktı. Ne demiştik? Neşet Ertaş'tan dinlediğimiz türkünün adı
2: Ah Yalan
1: Dünya olacaktı. Evet. Yanıtlarımız. Tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyenin heyecanı kesinlikle katılıyoruz. Bakalım Gültekin Bey nasıl bir 120 saniye çıkaracak? Gültekin Bey, kuralları kısaca hatırlatayım. 120 saniyemiz var. Sesli ve video sorularda durduruyoruz. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız, düşünme zamanınız var. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
1: Peki, sizin için süreyi kuruyoruz ve 120 saniyenizi başlatıyoruz. Feride Kamuran Münise hangi eserin karakterleridir?
2: Çalıkuşu.
1: Harikasınız. Bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım.
3: Benimle oynama, söyledim sana şansını zorlama, uğurlar olsun.
1: 90'ların unutulmaz şarkısı Benimle Oynamayı kim seslendirmektedir?
2: Burak Kut.
1: Burak Kut. Bir yanıt daha geldi. Çanakkale'de bulunan antik kenti soruyoruz. Hangisidir?
2: Asos.
1: Değil. Başka ne olabilir? Çanakkale'de bulunan antik kent. Çanakkale tarafında bir kentimiz.
2: Millet.
1: Değil. Pas deme hakkı var ama söylemiyorum özellikle.
2: Pas.
1: Peki. Yağlı güreşlerin ana mekanı neresidir?
2: Kırkpınar.
1: Harikasınız. Bir yanıt daha aldık. Hemen bir filmimiz var. Seyrediyoruz.
4: Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım.
1: Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı filmin adını soruyoruz size.
2: Pas.
1: Peki. Merasim kelimesinin eş anlamlısı?
2: Tören.
1: Tören. Bilgisayar ekranının en alt sağ köşesinde bulunan simgeyi soruyoruz.
2: En alt sağ simge. Yani. Pas.
1: Pas. Peki, bir türkümüz var, dinliyoruz.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Pas.
0: Yok mu? Peki, gidiyorum. Atasözüne göre güneşin sıvanmadığı şey nedir?
1: Balçık.
0: Balçık doğru yanıt. Niğde'nin meşhur baloncuklu içeceğini soruyoruz.
1: Gazoz.
0: Gazoz doğru yanıtını aldık. Hemen başa dönüyorum.

0: ama yavaş dönüyorum ki fazla süre soru vermeyeyim. Çanakkale'de bulunan antik kent.
1: Aa, nasıl bilemedim bunu ya? Pas.
0: Pas dedik tekrar. Ve geliyorum bir video soruya diyecektim fakat süreniz dolduğu için diğer sorularımızı veremedik. Hemen gözden geçirelim mi? Kaç soru bildik?
1: Filmi çok
0: bakalım.
1: İyi
0: bakalım. 1, 2, 3, 4 soru bilemedik. Hangisiydi bu 4 sorumuz? Önce 3 numaralı soru. Çanakkale'de bulunan antik kent Troya'ya desem size. Troya antik kent.
1: Süpermiş.
0: Harika. Başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı film.
1: Çok iyi biliyorum. Filmin adı gelmedi aklıma.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Eski bir neyi canlandırmıştı Şener Şen? Eski bir şey, kaba.
1: Evet, kabadayı.
0: Bir kabadayıydı. Ha, filmin de adı kabadayıydı.
1: Allah.
0: Harikasınız. 120 saniye oyununu size de oynadı. Bilgisayar ekranının en sağ alt köşesinde bulunan simge. Önünüzde bilgisayar var. Arada baktınız ama full ekran göremediğiniz için ben söyleyeyim. Saat olacaktı orası da. Saatimiz var en sağ alt köşede.
1: İyiymiş.
0: Diğer sorularımızı bildiniz ama Barış Manço'dan dinlediğiniz türküyü sormuştuk
1: tam,
0: size.
1: Tam duyamadım aslında da şey olmadı.
0: Bir gönülden geldi desem. Gönül
1: Dağı mı?
0: Gönül Dağı.
1: Evet.
0: Harikasınız. Gönül Dağı da buranın doğru yanıtı olacaktı. Oh, valla babanızı el birliğiyle yenmeye çalışıyoruz ama çok zor kendisini yenmek. Ben hemen puan tablosuna geçiyorum ve bakalım bu bölümde kaçar doğru yanıt aldık, bu etabı nasıl tamamladık, bakalım mı beraber?
2: Bakalım.
0: Bakalım, gelsin puan tablomuz. Kaçar soru bildik, ikinci etabın sonunda kaç puandayız? Evet, bir 10 puan birinci etapta İdil Hanım, İdil Gülses önde tamamlamıştı. Bu bölümde 10 puanı geri sevgili babamız Gültekin Gülses'e teslim etti. Ve Gültekin Bey burada 2 soru fazlayla puanını 95'e taşıdı. Ve ikinci etabı 95'e 85 tamamlıyoruz. Şimdi rekabeti birazcık daha arttıracağız.
1: Vallahi
0: hazır mıyız?
1: Rakip çok zorlu.
0: Rakip zorlu. Rakibin destekleri de var, gizli destek. Hazırsak 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, rekabetin iyice yükseldiği 3. etaptayız. Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok çekişmeli 2 etap geçirdik. 1. etapta İdil Hanım aldı. 2. etapta Gültekin Bey önde tamamladı. Bir baba kız mücadelesi seyrediyoruz. Ve hemen dönüyoruz. 3. etaba hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Hazırız. Gültekin Bey 2. etabı önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Önce butona basan cevap hakkını alır. İdil Hanım önce basın, sonra düşünün. Benden size söylemesi. Her doğru yanıt 10 puan. Dikkat edin. 2 soru kaptırdık. O 2 soruyu alalım bu etapta. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Butonu iyi kullanacağız. Hazırsak Gültekin Bey kaç doğru soruyu açalım? Çok iç çektiniz Gültekin Bey bu kadar.
1: 30.
0: Bütün 1'den 57'ye kadar istediğimiz soruyu açabiliyorsunuz. Niye öyle detay çok düşündünüz? 30 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Gelsin sorumuz. Morocco, Fas'ın başkenti, en önemli tarihi şehrini soruyoruz size. Kim basacak? Süre başladı. Buyurun İdil Hanım.
2: Sabat.
0: Sabat değil de neresi olabilir? Peki. Hakkınız gitmedi. Bakın el butonda. Biz bir harf açacağız. Önce basan yine kazanacak. Süreyi başlattığım an butona basın. İdil Hanım elinizi göreyim butonda.
2: Tamam, tamam.
0: Hazır. Süre başladı, kim basacak? Buyurun.
1: Rabat.
0: Rabat doğru yanıttı. Gültekin Bey soruyu aldı. İdil Hanım çekinmeyin, soruyu basın lütfen. Ben görüyorum buradan elinizi. Böyle tatlı tatlı kibar kibar tutuyorsunuz elinizi. Aman burada kaptırmayalım. Hazırsak sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: İzmir olsun, 35.
0: 35 İzmir, gidiyorum hemen tablodan 35'i bulabilecek miyim? Buldum. Marangozların kullandığı rende aletinin bazı yörelerdeki ismi. Rendenin eski adını soruyoruz, süre başladı. Buyurun İdil Hanım, rende diyorum, ne olabilir? E'leri kaldırın.

0: Randa.
1: Harikasınız, randayız tabii ki, doğru yanıt. E'leri kaldırdık. A sesli harfleriyle yer değiştirdik. Rende'yi randa yaptık. Ve doğru yanıtımızı sizden aldık. 10 puanı kazandık. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hadi bakalım, kaç numaralı soruyu açalım?
0: 33.
1: 33 numaralı soruya gidiyoruz. Harikasınız. Bakın, çok rahat bileceksiniz. Sürenizi başlatacağım. Onlar gibi yar olmayan, hakları ödenemeyenlerdir. Süre başladı. Evet.
0: Anne.
1: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki, böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım, harikasınız. Bir 10 puan daha el birliğiyle ailece artık size destek oluyoruz. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım anne yanıtından sonra?
2: 22.
0: 17.
1: 17'ye gidiyoruz. Bakalım 17'de ne arıyoruz, gelsin. İnce, zarif, halk arasında çabuk kırılan hassas yapı, süre başladı. Kim basacak? Buyurun İdil Hanım.
0: Narin.
1: Narin tabii ki. Bir 10 puan daha aldık. Harikasınız. Çok iyi bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Narin'in iyisiydi, gizli kelimenin saklı harfi. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 22.
1: 22'ye gidiyoruz, bakalım 22 geliyor. Öğüt niteliği taşıyan dini içerikli konuşmayı soruyoruz. Bir harf koyacaksınız. Süreyi başlatıyorum. Kim başlayacak? Buyurun İdil Hanım.
0: Vaaz.
1: Vaaz doğruydu. Z harfini verdik ve vaaz doğru yanıtını aldık İdil Hanım'dan. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı.
1: Sizinle devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz. Buyurun İdil Hanım.
0: 37.
1: 37 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 37'de ne var? Kalbim sadece senin için atıyor dedirten duygu. Süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
0: Aşk.
1: Aşk tabii ki. Kalbimiz sadece onunla atıyor. Aşk dedik. Bu yanıtınızdan sonra sizinle devam ediyoruz. Çok iyi bir mücadele çıkartıyorsunuz. Buyurun.
0: 3.
1: 3 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen geliyor. Bir şeyi dikkatle, detaylı olarak inceleme, araştırma. Süreyi başlattık. Kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
2: Tarama.
1: Tarama tabii ki. Gültekin Bey'e de rahatsızlık olmasın, çok destek olduk. Buyurun, sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey.
2: 14.
1: Tarama yanıtından sonra 14 numarayı görmek istiyoruz. Sorumuz geliyor. Bir devletin yasama organının en üst meclisi. Süreyi başlattık. Eski Roma diyeyim. Buyurun Gültekin Bey.
2: Senato.
1: Senato. Doğru. İlk o tarihlerde başlamıştı. Senato dönemi diyeyim. Sizinle devam edelim Gültekin Bey. Kaç dolu soruyu seçelim?
2: 43.
1: 43'e gidiyoruz, bakalım. Hazır mıyız İdil Hanım? El butonda mı?
0: Butonda.
1: Butonda mı? O zaman bir görselimiz var. Önce bir izleyelim. Bir videomuz var. Bakalım ne izliyoruz. Arkasından sorumuzu okuyalım.

0: Narenciyesi şifalı termal suları ile meşhur Hatay'ın ilçesidir. Sürenizi başlattık. Kim basacak? Var mı yanıt? Hatay'ın ilçesini soruyoruz. İzlediğimiz video. Neresi olabilir? Buyurun. Gülsek Bey.
1: Erzin.
0: Erzin doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 32.
0: 32 numaraya gidiyoruz. Hızla koşa koşa bakalım 32'de ne var? Biriken sıvıyı tahliye etmeye yarayan boru düzenek süreyi başlattık. İki harf koyacaksınız.
1: Paspas mı?
0: Hangi iki harf?
2: Diren.
0: Diren tabii ki. Doğru yanıtı aldık. Direndi. Bu bölümün gizlediğimiz kelimesi. Size devam ediyoruz İdil Hanım. Buyurun. Önde olmanın keyfini çıkarın lütfen.
2: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Kimyada magnezyum

0: elementinin simgesi magnezyum. Süre başladı. Kim basacak?
1: Mg.
0: Hadi siz niye söylüyorsunuz? Ha. Gültekin Bey'di. Aa. Buyurun Gültekin Bey.
2: Mg.
0: Mg doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Ha, bir şey. Soru borçlusunuz öyle demek şey. İstemiyorum. Ben yani sorun çıksın istemem. Ama İdil Hanım hakkınızı savunun yani. Bir soru verdiniz babanıza. Gültekin Bey buyurun sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21.
0: 21'e gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? 21. Arif olana yakışacak biçimde. Süreyi başlattık. Arif olana yakışacak biçimde bu. Kim basacak acaba? İdil Hanım ısrarlı. Buyurun.
2: Arifiye.
0: Arifiye. Değil. Ama bir kısmını çok iyi bildi. Bakın size de kazandırmış olduğum zamanı. Yine hazır mıyız İdil Hanım? Süreyi başlatıyorum. Arifiye dedi. Gültekin Bey hayır dedim ama Arifiye değil ne olabilir? Süreyi başlattık. Arif olana. Arif olana. Arif.
1: Arif Şan.
0: Arif. Arif olan Arifa.
1: Arifan. Arif.
0: Çok yaklaştınız. Tekrar bir harf açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Kim basacak?
3: Bas bas.
0: Basın. Ne?
1: Bilmiyorum ki.
0: Arifa. Arifan dediniz.
1: Arif.
0: Ah İdil Hanım ah. Süreyi sizin için başlatacağız tekrar. Daha doğrusu. Herkes için başlatacağız. Kim basacak bakalım butona. Bu kadar taraflı oldu. Bir ilk yarışma diyebilirim. Süreyi başlattım. Bakalım kim basacak? Buyurun Gültekin Bey.
2: Arifade.
0: Arifade değil. Arifade değil. Arifade değil.
2: Arifaze.
0: Ama Arif ne olabilir? Süreyi tekrar başlatıyorum. Eller butonda. Önce basan soruyu alır. Arifade değil. Arif.
1: Buyurun. Arifane.
0: Arifane doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Harika. Buldunuz kelimeyi. Hemen yakaladık ve yanıtı verdik. Buyurun. Size devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36.
0: 36'ya gidiyoruz. Bakalım 36'da ne arıyoruz?
2: Göremedim.
0: İcra. Kurumsal teknik rapor anlamına gelen kısaltma. İki harf koyacağız. Süreyi başlattık. İyi var. Başka ne? Hangi iki kelimeyi koyabilir? İki harfi alabiliriz buraya. Butonumuza basan yok. İki harf ihtiyacımız var. Bir harfi biz açıyoruz. Diğer harfi sizden bekliyoruz. İ ve K harflerini açtık. Süreyi başlattık. Tek harf koyacağız. Kim basıyor? Kim basıyor? Hangi harfi koyacaksınız?
1: R.
0: R tabii ki İKR olacaktı. R harfini oraya aldık.
2: Vallahi bulamadım.
0: Ve doğru yanıtımız İKR olacaktı. R yanıtı ayrıca şifre harflerden de birini bulmuş oldunuz burada. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 47.
0: 47. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen, soyut sürenize başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz
1: evet,
0: bu
1: zor.
0: Sefer. Çok zor. Bunu bilse bilse Gültekin Bey bilir diyeyim. Gültekin Bey, yok mu bir yanıt?
2: Yok, bulamadım.
0: Nasıl? Biz bir harf açalım. Bir harf desteğini bulunalım. Süreyi tekrar başlatalım. Buyurun, ne olabilir acaba? A, B ve R, E var. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen zor da bir kelime bulduk sizin için. Bir harf daha açıyoruz ve süreyi tekrar başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız. Buyurun.
1: Abatre, abetre, abetre.
0: Hangi harfleri koyuyorsunuz?
1: A, E, İ.
0: Değil.
1: I.
0: Hayır. Bakalım. Artık harf açamıyorum. Tekrar süre başlatacağım. Butona basan harf seçme hakkına sağlayacak. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Abitre.
0: Değil.
2: Abatre.
0: Abatre de değil efendim. Peki hazır mısınız? Bir ipucu vereceğim. Süreyi başlatacağım. Önce butona basan alacak. Sessiz bir harf koyacağız buraya. Süreyi başlattık.
1: Abstre.
0: Abstre olacaktı. Sessiz bir S. Abstre. Buranın harfiydi. Abstre. Di. Çok eski.
2: Hakikaten
0: dipte kalmış bir kelime. Gültekin Bey biraz zor değil mi?
2: Yok. Ya, bilmiyordum ya hakikaten.
0: Ve bu kadar
2: abstre.
0: Abstre.
2: Absürt bir.
0: Absürt bir soru ve abstreyi buranın sesli harfi, buranın şifre harfi sessiz S'yi de aldık. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Abstre yanıtından sonra kaç numaralı soruyu açalım?
1: 23.
0: 23'e gidelim. Bakalım 23'te ne arıyoruz? Müzikte trompet, trombon gibi bakır üflemeli çalgılar süre başladı. Buyurun.
1: Brass.
0: Brass doğru yanıtını aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada finale doğru çok hızlı yaklaştık. Ara biraz açık. Lütfen dikkat edin. Bundan sonra yardımı artık bırakıyorum. Son 2-3 sorumuzu yaklaşıyoruz. Şifre harf bulmanız lazım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 31.
0: 31 numaralı soruya gidiyorum. Müzikte 6. notadır. Süre başladı. Buyurun.
1: La.
0: La doğru yanıtını da aldık. Sizle devam ediyoruz. Artık arayı çok açıldı. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun çok açıldı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 27.
0: 27. Peki geldi 27. Bir video sorumuz var. Yine bir görüntümüz geliyor ekrana. Gelsin görüntülerimizi izleyelim bakalım

0: Marmara bölgesinde yer alan, sanayi ve ticaretin kalbi olan ilimizi soruyoruz. Neresi olacak? Açtık butonları. Buyurun Gültekin Bey.
1: Kocaeli.
0: Kocaeli doğru yanıtını aldık. Gültekin Bey ben de varım yarışmada dedi. Hadi bakalım sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Kaç numara?
1: 4.
0: 4 numara. 4 numara açılmış durumda 4 numara. Yok. Ama sonunda bir 3 harf var. Peki. Destek alarak açalım diyoruz. Peki. Peki gelsin o zaman 4 numaralı sorumuz. Bakalım ne soruyoruz? Sembol veya temsil edici işaret niteliğinde süre başladı. Buyurun Gültekin Bey.
1: Simgesel.
0: Simgesel tabii ki. Soru bile bile göz göre göre gitti. Bir de harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Şimdi 39'umuz var, 49'umuz var. Bu sorulardan yürüyebiliriz. Kaç numaralı sorumuzu?
1: 49.
0: 49'a gidiyoruz. Gelsin 49. Bakıyoruz. Aktarmalı olarak yapılan, bizim de çok kullandığımız bir terim bu. Yayın. Sürenizi başlattık. Aktarmalı yapılan yayın. Bir canlı yayınımız var ekranlarda. Bir de bir yerde evet süreyi tekrar başlatıyoruz. Evet. Kim basacak acaba? Buyurun.
1: Naklen.
0: Naklen, nakil edilen, canlı yayın anlamına gelen naklen yayındı. Burada gizlediğimiz kelimemiz. Harikasınız. Son soruyu açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Gültekin Bey sizdeyiz. Gültekin Bey 28. Araştırıyor hangisini bulacağım. 28 numaralı soruya gidiyoruz. Harika bir soru geldi. Efendim, sonsuz büyüklük, yücelik ve öfke anlamına gelen yaygın erkek ismi. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşımızın ismidir. Bu süremizi başlattık. Nedir acaba bu isim?

0: Buyurun Gültekin Bey.
1: Cemal?
0: Cemal değil. Birazcık daha farklısı bu. Böyle bir daha hareketlisi diyeyim. Böyle bir anda bir sakin ol falan denir hatta. Süreyi biz bir harf açalım. Süreyi başlatalım. Ne olabilir bu? Cemal değil bu. Öfkeli biraz böyle. Böyle bir anda geliyor böyle sinirler. Yapma sakin ol ya denir. Bulamadık mı? Bir harf daha açalım. Tek harfle süreyi başlattık. Buyurun İdil Hanım.
2: Celal.
0: Celal tabii ki. Celallenme, sakin ol. Bir dakika. Kontrollü ol. Evet. Bulamadınız mı?
1: Yok, bulduk artık.
0: Bulduk artık diyorsunuz. Doğru. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sevdiğimiz de dediğim gibi bir arkadaşımızın ismiydi. Biz de ona da bol bol deriz yani. Sakin ol. Celallenme. Evet. Sevgili evet. Celal deriz. Evet. Evet. Efendim geldik 3. etapın sonuna. Önce puan tablomuza bakıyoruz. Ve 1. etap, 2. etap, 3. etap sonunda en fazla puanı toplayan yarışmacımız gizlediğimiz şifre harfi bulma konusunda bir tahmin hakkı oluşuyor. Bakalım puanlarımız ne durumda? Nasıl bitirdik? 3. etapın sonuna nasıl geldik? Açıyoruz bakalım. Kaçar puan topladık bölümün sonunda? İdil Hanım, bu nasıl bir yarışma? Bu nasıl bir fark? Baş başa başlayan bir mücadelede nasıl da iyi yarıştınız, nasıl da iyi geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi. Efendim, Gültekin Gülses bu bölümde 8 doğru yanıt verdi kendisi. Ve İdil Hanım, İdil Gülses 1. etabı önde bitirdi. 2. etapta biraz geride kaldı ama 3. etapta aradaki farkı açtı. Butonları da çok iyi kullandı. Hakkını çok iyi buldu. Ve bölümü 205 puan olarak önde tamamladı. Fakat şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir sakladığımız şifre kelime var. Nasıl? Bulabilecek miyiz? Bir bakalım. Tahminimiz var mı?
2: Var gibi.
0: Peki. Ama var gibi bir şey hatırlatmam zorundayım. Tek seferde doğru harfleri doğru yerlere yerleştirmeniz, bulmanız gerekiyor. Hı hı. Yüksek sesle telaffuz etmenizi ve tek tahmin hakkınız olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve tahmin ettiğiniz, bildiğinizi, düşündüğünüz diyeyim kelimemizi istiyoruz sizden. Buyurun.
2: Transkripsiyon.
0: A harfi ve İ harfleriyle destek aldık burada. Transkripsiyon dedik. Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Transkripsiyon sözlü şeylerin yazıya aktarılması, konuşmaların, diyalogların diye de geçiyor.
0: Mu?
2: Mu. Değil mi?
0: Başka bir şey olamaz mı?
2: Başka ne olabilir? Başka ne?
0: Başka ne olsun İdil Hanım? Tabii ki doğru. Dil bilim terimiydi. Gizlediğimiz kelime transkripsiyondu. Seslerin yazıya aktarılmasıydı. Harikasınız. Bölümü siz tamamladınız. Ve kazanan siz oldunuz. Transkripsiyon yanıtımızı da aldık. Üçüncü etapımızı da böylece tamamlamış olduk. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapın sonuna geldik. Transkripsiyon doğru yanıtını aldık ve yarışmamızı İdil Gülses 1. etabı önde tamamladı. 2. etapta birazcık geriye düştü ama butonları çok iyi kullanarak 3. etabın kazananı oldu. Hemen dönüyorum değerlendirmeleri almaya. Önce bir Gültekin Bey'den alalım. Nasıl geçti yarışma Gültekin Bey?
1: Vallahi çok keyifliydi. Zaten hani gelme amacımız belli. Bir yandan da keyif aldık, güzel oldu.
0: Harikasınız. Çok da güzel bir yarışma çıkarttınız 2. etapta. Bir 3. etapta bazı harflerde, bazı kelimelerin ara harflerinde takıldık. Onları da el birliğiyle beraber bulduk. 2. evet. etap çok güzeldi. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. Orada biraz saniye etkili oluyor galiba.
1: Evet, değil evet. Mi? Yani ekran başında böyle 10'da 10 yaparken devam.

0: Peki onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem bulmacalarla ilgilisiniz, yarışmaları biliyorsunuz, tanıyorsunuz içeriklerini, ama yani evde bir kağıdın başında veya bir bulmacayı çözerken ortamla şu anda burayı nasıl karşılaştırabilirsiniz? Ya, yani neler daha olumlu, neler daha olumsuz etkiliyor yarışmayı?
1: Bence burada olmak herkese tavsiye edebileceğim bir şey bir kere. Yani gelip bir görmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu her zaman yaşayabilecek bir şey değil. Güzel bir anı. Ya ben de hani kızımla birlikte böyle bir anım olsun istedim açıkçası. Onun için başvurdum. Sağ olun, siz de teveccüh gösterdiniz. Hemen geldik çekimlere.
0: Vallahi biz de çok mutlu olduk. Yani kelimelerin, harflerin sırrı diyoruz. Harflerle sırladığımız kelimelerle kazanıyoruz diyoruz. Unuttuğumuz kelimeleri hatırlayarak o yaptığımız beyin jimnastiğiyle, o egzersizlerle esasında çok güzel, evet, bir yarım saat değil mi? Yani yarım saat 40 dakika da olsa burada da o ritimde bambaşka bir yere gidiyoruz. Birçoğu bildiğimiz kelimeler.
1: Evet.
0: Ya yani arada gizli 3-4 tane kelime oluyor. Onu mecbur olarak saklıyoruz. Hani çok ipucu verilirse başlıklar çok net olmasın diye, ama İdil Hanım siz nasıl değerlendirdiniz? Yani bildiğiniz kelimelerin dışında bilmediğiniz kelimeler çok var mıydı?
2: Biraz vardı ama yine de bir sürü yeni kelime öğrenmiş oldum. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümün kazananı İdil Gülses oldu diyoruz ve bu bölümde A Para Kütüphanesi'nden bugünün önemi için, bugünü hatırlamanız için okudukça bizi hatırlayın diyoruz. Birer küçük hediyemiz var bugünün anısına.
1: Çok mersi.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıf Bank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıf Bank daima seninle.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
0: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
2: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan

0: Arif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Türksel sunar. 5G hızında reklam var.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
3: Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkselli misin?
6: Türkselleri bağlat hayata.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Anlaşacağınızı tahmin ederim Sayın Başbakan. Dilerim bir aksilik çıkarmazlar da sonunda siz anlaşırsınız.
1: Neler oluyor?
2: Yüzücülerden biri sağlık sorunu yaşadı efendim. Ama genç bir kızımız duruma anında müdahale etti. Sizin kızınız Rıza Bey yarışı bırakıp arkadaşına yardım etti.
0: Yasemin mi? Aferin ona.
1: Hayırlı bir evlat yetiştirmişsin Rıza.
0: Sağ olun.
1: Bizzat kendisini tebrik etmek isterim.
0: Tabii ki. Işık.
3: Işık, buraya gel, baban çağırıyor.
0: Gel.
4: Tamam baba.
5: İyiyim iyiyim.
6: Bir şey ister misin?
5: Hayır teşekkür ederim.
4: Abla babam seni çağırıyor.
5: Üstümü değişip geliyorum.
4: Hemen gitmen lazım. Menderes seni tebrik edecekmiş.
6: Tamam. Niye? Canım, yapmış.
4: Onu kurtardın ya.
6: Tamam.
5: Ay ıslak ıslak nasıl karşısına çıkacağım şimdi bu vaziyette.
1: Ben bir şey derim.
5: Tamam canım.
1: Merhaba.
7: Ne güzel bir tesadüf. Sizi gördüğüme çok memnun oldum.
1: Nasılsınız? Adamıza hoş geldiniz.
7: Teşekkür ederim. Burada çok güzel vakit geçirdim. Size rastlamam da cabası.

0: Bir an bile tereddüt etmedim.
1: Çok yakınımdaydı.
0: Yok öyle değil mi? Yakında başkaları da vardı. Ama onlar yarışmayı tercih ettiler.
2: Mütevazı olmak da büyük bir fazilet. Sağ ol.
0: İzninizle Sayın Başvekilim. İzninizle.
2: Rica ederim.
0: Sizi gördüğüne sevindim.
2: Görüşmek üzere diyelim.
0: Tamam efendim.
2: Çok değerli bir çocuk bu.
3: CHP'li bir ailenin çocuğu.
2: Öyle mi?
3: Evet, Şevket Gürsoy'un.
0: Takdir edilmesi gereken bir yanlış.
2: O zaman Sevim Gürsoy'un da yeğeni.
3: Evet.
4: Nasıl da ters ters bakıyor bize. Henüz elimden kurtulamadınız Sayın Başvekil.
5: Ne konuştunuz o kadar hocam?
0: Kaza sırasında ona küçük bir yardım oldu ya. Onu çok önemsedi baba.
2: Başkan yazılar hiç hoş değil.
5: İnşallah sen çok önemsemedin.
4: Niye önemseyecekmiş canım?
6: Efendim, o gençle bir fotoğrafınızı alalım. Zafer gazetesinde bastırırsak kazayı tekrar hatırlatmak imkanını buluruz.
2: Lüzumu yok. O delikanlı bu tür şeylerden rahatsız olacak.
6: Peki efendim, elbette.

0: Ayla, bir dakika bana yardım eder misin kızım? Nezahat Hanım Yasemin'e sürpriz bir doğum günü elbisesi diktiriyor. Prova falan yapmadık, sürpriz ya. Allah'tan ölçüleri vardı bende. Şunu giysene bakalım kızım.
1: Çok güzel bir model, kim seçti?
0: Ben. Tabii bu sana biraz dar geldi galiba. Yasemin daha ince ya. Ben bakarım.
1: Elbiseyi çıkartıyorum.
0: Çıkart kızım, çıkart.

0: Alacağın kişi genç biri mi Necdet?
1: Ha evet. Evet.
0: Şimdi bunlar çok revaçta. Genç kızlar bayılıyor.
1: O bayılmaz. Herkese benzemek istemez o.
2: İşte.
0: Öyle tabii, fiyatı da güzel.
1: Neymiş fiyatı?
0: Babanın haberi var değil mi Necdet? Bak sonra aramız açılmaz.
1: Elbette var canım. Ben bunu çok yakın bir ahbabımızın kızına alıyorum. Habersiz olur mu böyle şeyler?
0: Ortasındaki değerli bir taş. Fiyatı bu yüzden yüksek.
1: Anladım. Tamam, ben bunu alıyorum. Ben paketi yaparım. Sen güzel bir kutuya koy.
0: Tamam.
3: Nezahat Hanım, bunları yatak odasına koyayım mı?
4: Tamam, yatağın üstüne bırak. Bavula ben yerleştiririm. Hı-hı. Haftaya geleceksin diye 7 gömlek koyuyorum Rıza. Takım elbiselerini de yerleştirdim.
5: Ne? Işık, karıştırma artık şunu. Burada kalsın. Bak Müzeyyen Senar söylüyor.
6: Bu şarkıları sevmiyorum ben.
4: Baban öbür gün Ankara'ya gidiyor Işık. Üzme onu.
5: Gel bakayım şuraya. Gel. Yeni cümleler var mı?
6: Hı hı.
5: Neymiş söyle bakalım.
6: Je ne sais pas.
5: Ne demek şimdi o?
6: Bilmiyorum.
5: Olmadı işte. Bilmiyorsan olmaz. Anlamını da öğrenmezsen biliyor sayılmazsın.
6: Anlamı bilmiyorum demek baba.

0: Hatırladın mı?
1: Hayır.
0: Son geldiğimizde çok küçüktün tabii.
1: Vay canına, çok güzelmiş. Böyle bir ev varken niye yatılı okula gidiyorum ki ben? Hay lanet.
0: Deniz değil de Tom Mix konuştu yine.
1: Bütün Tom Mix kitaplarımı evde bıraktım baba.
0: İyi, aferin. Hadi içeri girelim artık.

0: da bileti.
1: Dayımlar geldi.
2: Çok özlemişim sizi.
3: Hoş bulduk.
4: Emine koş bir çay koy.
5: Yanında puf böreği de yapalım. Yoldan geldiler, acıkmışlardı.
4: Hemen hanımım.
5: Hoş geldin dayıcığım.
2: Kız sen daha da güzelleşmişsin.
5: Aman dayı. Denizde neredeyse boyuma gelmiş.
6: Yakında seni geçeceğim. Erkekler daha uzun olur.
5: Öyle mi? Hadi bakalım. Artık bana kavalyelik de yaparsın.
6: Kavalyelik mi? O da ne?
2: Anlamaz ablası afili laflardan. Anadolu çocuğu o. Ne yapsın?
5: Siz birkaç ay sonra görün benim oğlumu. Prens gibi olacak. Hadi çay hazır olana kadar Deniz'e odasını göster.
1: Gel.
5: Ne var Allah aşkına o torbada?
2: Sorma abla. Neredeyse yatağa o torbayla girecek. Hep yanında.
6: Siz zengin misiniz?
1: Anne mahallemiz vaktimiz yerinde diyor.
6: Zenginsiniz yani.
1: Annemle bu bayramda gelecektik ama ben ateşlendim.
6: Biliyorum, babam söyledi. Boş ver artık, nasılsa ben buradayım.
1: Ne var bunun içinde?
6: Bu sene mandolin kursuna gitti.
1: Sahi mi? Ne güzel, çalabiliyor musun peki?
6: Hay bin şeytan, tabii çalıyorum.
1: Hadi o zaman.

0: Ay kurban olurum ben ona. Duyuyor musun Rıza?
1: Duyuyorum tabii. Bayağı çalıyor kerata.
0: Tıpkı rahmetli annesi gibi kabiliyetli.
1: Kaydını yaptırdın mı oğlanın?
2: Yarın sabah işte. Tren istasyonuna gitmeden okula uğrayacağım.
1: İyi. Tahsil çok önemli. Bak, başvekil bile azmetmiş, sonradan üniversiteyi bitirmiş.
2: Aman oğlum onu örnek almasın da ne yaparsa yapsın.
1: Niye yaranamıyor bu adam, sizi anlamıyorum ya.
2: Enişte adam resmen diktatör gibi davranıyor. Baksana, yine bir gazete kapattılar. Neymiş? Aleyhte makale yazılmış.
0: Bu konuda dayım haklı babacığım. En sevdiğim mizah dergisi. Bir karikatür yüzünden kapatıldı. Karikatürden bu kadar korkuyorsanız kötü niyetli kişiler bir kabahatiniz olduğunu düşünmezler mi?
2: Bak sen. Aferin kız sana. Kafan çalışıyor. Lise bitti. Şimdi ne düşünüyorsun?
3: Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim.
2: Tabii. Ben de niçin soruyorum ki? Bu kızın doğduğundan beri elinden fırça düşmedi.
4: Çay hazır Nezahat Hanım. Çocuklara da haber veriver.

0: Uyandın mı?
1: Evet babacığım.
0: Doğum gününü herkesten önce ben kutlamak istedim.
1: Çok teşekkür ederim babacığım.
0: Beğendin mi?
1: Bayıldım. Hemen takacağım.
2: Hadi herkes sofraya.
0: Hadi gel. Bekletmeyelim sofrayı. Aşağıda misafirlerimiz var. Daha sonra takarsın.

benden ayrılmak zor geliyor, biliyorum. Ama sonra dua edeceksin. Okulunu bir gör bak. Bir sürü arkadaşın da olacak.

0: Keşke baba.
1: Mehmetçik Ortaokulu mu? Orada öğretmen bile yok. Hadi topla kendini bakalım. Sen asker çocuğusun. Ağlamak yakışıyor mu sana hiç?

0: Aa, Deniz aşk olsun ama. Burada kaldığına sevinmedin mi?
1: Baba.
0: Bak seninle akşamüstü gidip dondurma yeriz.
1: Baba.
0: Sonra yazlık sinemaya gideriz. Yasemin ablan sana resim yapmayı öğretir.
2: Tabii ya. İstersen şimdi de dondurma yeriz. Ben pastaneye gidiyorum, sen de gelir misin?
1: Hayır.
3: Deniz bekle.

0: İstersen üstüne kremayla seni seviyorum yaz, olsun bitsin bu iş ha.
1: Ben geldim.
0: Hoş geldin.
1: Pastam hazır mı, alabilir miyim?
2: Sen mi alacaksın?
1: Olmaz mı?
2: Olur mu? Sen nasıl taşıyacaksın kocaman pasta bu Yasemin? Biz getiririz, sen merak etme.
1: Peki görebilir miyim?
2: Hayır, olmaz. Ancak mumları üflerken görebilirsin.
3: Gösterme tabi. Ne meraklısın sen de Yasemin ha?
1: İyi peki, ben de annemin siparişlerini alırım o zaman. Pasta için şimdiden teşekkür ederim Necdet. Yoksa sana mı teşekkür etmeliyim Teo?
0: Yok yok aslında.
2: Evet evet tabi tabi, Teo'ya teşekkür etmen lazım.
1: O zaman sana teşekkür ederim Teo. Partide görüşürüz.
0: Hay Yasemin. Görüşürüz. Ben gelemiyorum. Biliyorsun birimizin dükkanda kalması gerekiyor. Eşimden doğum günün kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim. Hadi.
4: Ahmet'in bir Fransız arkadaşı geliyormuş bugün.
1: Aa, nereden duydun?
4: Dün kendisi söyledi. Karşılamaya gidecekmiş.
1: Burada mı kalacakmış?
4: Evet. Bir süre misafir olacakmış. Adı da Michel.
1: Michel mi?
4: Evet. Bak yakışıklıysa kimseye kaptırmam, haberin olsun.
1: Bana niye söylüyorsun ki bunu?
4: Öyle, haberin olsun diye.
1: Benim işime gelir. Belki grup halinde gezeriz.
4: Hayal kurmanın sonu yok.
1: Ben gidiyorum. Annem çabuk dön dedi.
4: Tamam.
1: Öğleden sonra görüşürüz. Erken gel.
4: Tamam. Güle güle.

0: gösterelim mi?
1: Olur.
0: Ama kimseye söylememesi lazım. Yolu bile gizli kalmalı. Yoksa olmaz.
2: Niye söyleyeyim ki?
0: Belki de gevezenin tekisin, ne bileyim.
2: Geveze değilim. Aramızda kalacaksa kalır. Erkek sözü.

0: Nereye böyle çocuklar? Söyleyemeyiz gizli. Öyle olsun bakalım.
1: Ben bakarım Emine. Tamam Nezahat abla.
0: Yasemin elbisesini getirdim Nezahat Hanım teyze.
2: Evde yok, merak etme. Çarşıya yolladım. Teşekkür ederim ailecim, sana zahmet oldu.
0: Yok canım, ne zahmet. Annem varsa biraz buz istedi.
2: Olmaz mı?
1: Tabii var. Emine, buz kalabını getir.
3: Peki.
2: Sen de geliyorsun değil mi doğum gününe?
0: Evet, geliyorum.
2: Ailecim merhaba. Dur ben çıkarayım.
0: Teşekkür ederim. Öğleden sonra görüşürüz.
2: Annene selam söyle.
0: Baş üstüne.

0: İyi misin, yaralandın mı?
1: İyiyim, bir şeyim yok. Birden karşıma çıkınca.
0: Kusura bakma. Neyse ki bir yerine bir şey olmadı.
1: Oh, ne aksilik.
0: Çok üzgünüm.
1: Önemli değil.
0: Yardım ister misin? İstersen eve kadar yardım edebilirim.
1: Teşekkür ederim, gerek yok.

0: çok güzel anne ama...
1: Ne aması?
0: Benim için fazla abartılı değil mi?
1: Çabuk giy şunu bakayım. En azından üstünde nasıl duruyor bir görelim. Aa, o kadar emek harcandı.
0: Anne! Of anne, nasıl giyeceğim ben bunu?
1: Kızım, bugün senin doğum günün.
0: Abartılı olacak tabii.
1: Canım, hem bu elbisenin nesi abartılı Allah aşkına? Sana uygun sade bir model bulalım diye Melahat da göbeğimiz çatladı. Dön arkanı. Ha. Kıpraşma.
2: Merhaba.
1: Hoş geldin Lalecim.
2: Hoş bulduk. Ne oluyor?
1: Ne olacak? Yine savaşıyoruz.
0: Peri kızı gibi oldum maşallah.
3: Daha çok güzel görünmeye çalışan zengin kızlar.

0: kızına benzedim.
1: Lale, şu kıza bir şey söyle Allah aşkına. Bu elbisenin nesi var, nesi abartılı?
2: Abartılı filan değil ki. Harika bir şey, bayıldım.
1: O zaman dik kafalı arkadaşını ikna et, giymeyecekmiş.
2: Aa, niye giymiyorsun?
3: Sen ne zaman benim üstümde böyle bir şey gördün Lale?
2: Görmedim. Ama artık görmek istiyorum. Bir bakar mısın? Öyle yakışıyor ki. Üstelik annenin hediyesi, giymemek ayıp değil mi?
3: Ah, küpeler. Mahvoldum. Babamın hediye ettiği küpenin teki yok.
1: Demin sokakta düşürdüm. Bisikletle yere devrilince.
2: Ne diyorsun, hiçbir şey?
3: Birazdan geliyorum.
2: Ayağına bir şey giyseydin bari.

0: Bunu mu arıyorsun? Yerde buldum. Arkandan yetişip vermek istedim ama o kadar hızlı gittim ki. Düşmene sebep olduğum için galiba bana biraz kızgındın.
1: Hayır, kızgın değildim.
0: Bana öyle geldi o zaman. Defne'yle yollamayı düşünüyordum. Neyse, lüzum kalmadı.
1: Teşekkür ederim. Benim için çok kıymetliydi. Bu sabah babam doğum günüm için hediye etmişti.
0: Hmm. Demek bugün doğum günü. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Kabalık ettiysem özür dilerim. Yani düştüğüm zaman. Kendimi aptal gibi hissetmiştim.
0: Hepimizin başına gelebilir. Ben de sık sık düşerim.
1: Öğleden sonra doğum günü partim var. Yani...
0: Yani?
1: Gelirsen memnun olurum.
0: Gelirdim ama havaalanına gitmem lazım. Bir arkadaşımı karşılayacağım. Sonra da onu yalnız bırakmam ayıp olur.
1: Onu da getir. İsterse o da gelebilir.
0: Olur. Burayı ve arkadaşlarımı çok merak ediyorum. Hem de hepsini bir kere de tanımış olur.
1: İyi o zaman.
0: Doğum günü elbisen bu mu?
1: Evet. Annemin sürprizi.
0: Çok güzel bir elbise. Sana da çok yakışmış. Herkesten önce ben mi gördüm yoksa?
1: Öyle oldu.

0: Görüşürüz.
1: Tamam. Buldun mu?
2: Buldum.
1: Bil bakalım ne oldu? Yolda gelirken Ahmet'le karşılaştım. Doğum günüme davet ettim.
3: Bravo.
1: Sana da bir sürprizim var. Michelle'i de davet ettim.
3: Sahi mi?
1: Hı hı.
3: Saçımı daha iyi taramam lazım. Hoş bir tokan var mı?
1: Bu elbise düşündüğüm kadar abartılı değil galiba. Giyebilirim. Annem o kadar uğraşmış. Ayıp olmasın.
4: Işık, parti bitince bana haber ver, tamam mı? Eleni'ye gidiyoruz.
5: Tamam anne. I told the witch doctor I was in love with you.

0: told the witch doctor you didn't love me true. I told the witch doctor you didn't love me now. And then the witch doctor he gave me this. 1814, we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the bloody British in a town. Yasemin. Doğum günü kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim ama artık bu kadarı fazla değil mi? Zaten kocaman bir pasta yaptım.
0: O başka, bu başka canım. İnşallah beğenirsin.
2: Beğenirim tabii.
0: İstersen sonra aç onu.
2: Tamam, sonra açarım. Hem zaten Emine hediyeleri odama taşıdı. O zaman vereyim bunu da götürsün.
0: Ha, tabii tamam.
3: Bu sıcakta pencereleri kapatmak zorunda kalıyoruz.
1: Buradan kulakları zarar görmüyor mu?
4: Rıza Bey'in büyük kızının doğum günüymüş. Parti veriliyormuş evde. Bizim Defne de orada.
3: Tam da izin günümü buldu. Efendim. Hı. Buyurun. Evet. Hı. Evet. Meydanı geçtikten sonra soldaki ilk sokak. Tamam, hemen geliyorum. Heybeli adaya gidiyorum, hasta varmış. Ah, horoz kaptana söyle iskeleye gelsin. Heybeli adaya götüreceksin de.
5: Pasta geliyor.
6: Necdet, bravo, harikalar yaratmışsın.
0: Teşekkür ederiz. Evet.
6: Ben de yeni görüyorum. Sır gibi sakladı ama değdi. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta.
5: Kim seçti?
6: Ben seçtim.
0: Hadi üfle de bir de tadına bakalım. Belki göründüğü kadar lezzetli değildir.
7: Hadi.
0: Ya da bir dakika daha bekle istersen. İyi geldi galiba.
6: Pardon. Pardon.
5: Geçeyim şöyle.
7: Tamam.
6: Sizi böyle alıyorum.
8: Ahmet geldi.
7: Evet, Ahmet geldi.
6: Ahmet. Ahmet. Ahmet. Ahmet. Ahmet. Ahmet.
9: Size arkadaşım Michel'i tanıştırayım.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
4: Sen Vadam.
2: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.

0: tamamen keyfi.
1: İzmir'i anlatmak için tek bir bakış yeter. Şimdi o bakışta ve yeni konak var. Vakıf GYO ve İlk İnşaat İşbirliği ile İzmir'in merkezinde yükselen ve yeni konak şehrin silüetinde yerini almaya hazırlanıyor. Çünkü hayata baktığınız yer yaşamınıza da yansır. Yaşamın, işin ve şehrin buluştuğu seçkin bir yaşam konsepti şimdi lansmana özel %5 peşinat, 48 aya varan vade ve 2027'de ödemeye başlama avantajlarıyla satışta. İlk bakışta İzmir. Her bakışta ve yeni konak.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
5: Kazanman için her şeyi A100

0: kral sensin.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Kusura bakma, haberi geç aldım.
1: Bu benim kabahatim. Ne güzel çiçekler.
0: Seni arkadaşım Michelle'le tanıştırayım. O da doğum gününü kutlamak istiyor.
1: Bonjour. Merhaba. Doğum gününüz kutlu olsun.
2: Oo.
0: Michelle biraz Türkçe konuşabiliyor.
2: Buna en çok ben sevindim. Gerçi aramızda iyi Fransızca konuşanlar var ama benim gibi bilmeyenler de var maalesef. Merhaba, Necdet ben.
1: Memnun oldum.
2: Ülkemize hoş geldiniz.
0: Hazır başlamışken herkesle tanış. Bu Lale, Necdet'in kardeşi. Bu Ayla.
1: Merhaba.
0: Handan, İlhan.
1: Merhaba.
0: Hümeyra.
3: Merhaba.
0: Bu ufaklık da benim kardeşim Defne. Işık.
4: Ben dediniz bu yıl bir Fransız okuluna başlıyorum.
1: Ne güzel.
2: Biz de tam pastayı kesmek üzereydik. Tam zamanında geldiniz.
0: Sana henüz yaşını sorabiliriz değil mi?
1: 18.
0: 18? Ne kadar gençsin.
1: 18 yaş genç mi? Artık reşitim.
0: Orası öyle tabii. 18 büyüğün bir yaş.
1: Necdet. Partiyi seninle açmak istiyorum.
2: Tamam.
1: J'aime bien ce morceau. Tu veux qu'on danse? I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor told me what to do.

0: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin. Heybeli'ye gitmişsin.
2: Ya, neyse hasta iyi. Defne gelmedi mi?
1: Gelmedi. Bir kahve içer misiniz doktor hanım?
2: Teşekkür ederim Halimeciğim.
0: Neyse.
2: Michelle'le görüştün mü?
0: Gördüm. Ama ayaküstü. Aceleyle doğum günü partisine gittiler. Adanın bütün gençleri orada.
2: Bir şey konuşmadınız mı? Kız kalkıp buralara kadar gelmiş. Boşuna gelmedi herhalde.
0: Canım, değil tabii. Dur bakalım, acele etme. Yakında anlarız.
2: Michelle hakkında ne düşünüyorsun?
0: İyi şeyler düşünüyorum. Güzel, kültürlü. Hatta bir hanım için fazla bile kültürlü.
2: Ne demek şimdi bu?
0: Yani biraz feminist görüşleri var.
2: Elbette olacak. Kız dünyada neler olup bittiğini takip ediyor. Kadın hakları konusunda da ciddi malumat sahibi.
0: Sen de ona bayılıyorsun değil mi?
2: Canım, Paris'te iki kere gördük. Bu ilk intiba. Ama ilk intibam olumlu.
0: Sana kalsa sen ona evde yatıya bile davet edersin.
2: Yok artık, daha neler. İstanbul'da yaşıyoruz. Bizim de kendimize göre kaidelerimiz var. O da bunlara uymak zorunda. Hele uzun bir süre kalmayı düşünüyorsa. Buyurun, teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
3: Nasıl buldun Michelle'i? Yakışıklı mı?
4: Sus Allah aşkına Yasemin, resmen şok geçirdim. Nereden aklımıza gelirdi?
3: Gelmeliydi. Neden erkek olduğunu düşündük ki?
4: Çünkü bunu arzu ettik, işimize geliyordu.
3: Ahmet konusu burada kapanmıştır.
4: Neden?
3: Ya bir de soruyor musun Lale? Kızın elini bir an olsun bırakmadı. Yanak yana dans etmeler, burun buruna konuşmalar, pasta yedirmeler. Yani utanmasalar.
4: Öpüşecekler.
3: Sus, yüreğime indirme şimdi.
4: Dur bakalım, acele etme. Daha kız Ahmet için ne ifade ediyor bilmiyoruz.
3: Bilmiyor muyuz? Şaşkın kafamıza bir türlü girmiyor desek daha doğru olacak.
5: Abla.
3: Ne var Işık?
5: Hümeyra ablalar kalkıyor.
3: Neyse, bu korkunç parti bitiyor. Gel.
6: Hoşça kalın.
7: Güle güle. Görüşürüz.
8: Ben diyorum ki yaz bitmeden birkaç parti daha yapalım. Kışın evlere kapanıyoruz, bir araya gelmemiz zor oluyor, öyle değil mi?
6: Sahiden. Hadi Necdet, bunu ancak sen yaparsın.
8: Tamam, peki.
7: Yine çok iyi parçalar seçtim.
8: Teşekkürler.
6: Görüşürüz.
9: Aynı Paris gibi.
8: Paris.
10: Yo, aynı Paris gibi.
8: Paris. Ha, Paris.
10: Türkçe'de de Paris.
6: Paris. Pardon, benden bu kadar.
8: Yo, yine de harika konuşuyorsun.
6: Çok teşekkür ederiz Yasemin. Mükemmel bir partiydi. Evet, tekrar.

0: yaparım.
1: Yakında başka organizasyonlar yapılıyor, haberin olsun.
0: Öyle mi? Ne gibi?
2: Yaz sonu partileri canım. Şehre inmeden biraz daha eğlenelim istiyoruz.
1: Hmm. Hoşça kalın.
3: Hadi hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
4: Davet ettiğin için teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Çok memnun oldum.
3: Bye bye.
0: Bye. Güle güle.
5: Lale Hanım, pek gitmeye niyetiniz yok gibi.
6: Sen git, ben biraz ortalığı toplamaya yardım edeceğim.
5: Peki. Plaklar sende kalsın eğer istersen. Belki dinlersin, ben sonra alırım.
0: Teşekkür ederim.
5: Rica ederim, hoşça kalın.
3: Davyat çok güzel Ahmet.
4: Daha dur, henüz bir şey görmedim.
3: Otel sana uzak mı?
4: Fazla değil. Yürümeyi seviyorsun, 15 dakika değil. Ama bir faytonu ayarlamaya çalışırız. Merak etme bir şey.
3: Ben sizde niye kalmıyorum? Tamam Türk geleneği. Ama sen niye benimle kalmıyorsun?
4: Yine Türk geleneklerimiş. Burada herkes birbirini tanır. Ve evli olmayan çiftlerin aynı odada kalmaları hoş karşılanmaz. Ama bu bazen kaçamak yapamayız anlamına gelmez.
3: Ama bunun için fazla bekleme. Seni çok özledim. Ailenle tekrar görüşmek çok güzel olacak.
7: O defteri eleme. Görürse çıldırır.
8: Zaten anlamam ki. Fransızca yazılmış.
7: Ablamın hatıra defteri.
8: Resimler de var. Ne güzel çizmiş.
7: Çizer kabiliyetlidir.
9: Neden Fransızca yazıyor?
7: Kimse okumasın diye. O evde yokken bir kere karıştırdım. Galiba özel birinden bahsediyor. Devamlı aynı isim geçiyor. Conte de Monte Cristo.
0: Ne yapıyorsunuz odamda? Işık?
7: Hediyeleri merak ettik.
0: Benim hediyelerimi.
7: Özür dileriz.
0: Hadi dışarı.

0: Yoksa setin
1: yolda tabii ki.
2: Hoş geldiniz efendim. Buyurun, masanız hazır.
3: Sevimli son yüz.
1: Sağ ol.
2: Hoş geldiniz.
4: Babacığım bak, oldu mu?
5: Aferin.
1: İyi akşamlar Rıza.
6: İyi akşamlar Şevket.
1: Yasemin kızım, yeni yaşını tebrik ederiz.
7: Teşekkür ederim.
5: Nasılsın Nezahat?
7: Teşekkür ederim, sen?
5: Teşekkür ederim.
7: Şansa bak.
1: Rıza, bu şaşalı masayı görünce başvekil hala adada sandım.
6: Beyefendi için hazırlanan masa böyle mi olur? Aşk olsun.
1: O masa hakkındaki görgümüz, bilgimiz bu kadar. Davetlisi olmadık. Bizi hoş gör.
5: Şevket.
6: Bildiğin sofra işte. Bırak şimdi latife yapmayı Şevket. Senin masalarını da biliriz.
1: Başvekilin ihtişamlı şeyler sevdiğini biliyoruz o kadar. Sayın vekil.
5: Ne içiyoruz canım?
1: Oğlum baksana.
2: Buyurun efendim.
5: 2 saattir ev temizliyoruz Fatma ile, yarın annem gelince söylenmesin diye.
8: Boşuna uğraşmışsınız Laleciğim. Valide Hanım nasıl olsa söylenecek bir şey bulur.
5: Benden bu kadar vallahi.
8: Pasta beğenildi mi?
5: Beğenilmez mi? Muhteşem ha? Olmuş. Tebrik ederim.
8: Beni değil, abini tebrik et. Onun marifeti.
5: Sahi mi? Sen mi yaptın? Vallahi bravo.
8: Teşekkür ederim küçük hanım.
5: Yapma diyorum şunu.
8: Kimselere bırakmadı, bütün gün uğraştı.
5: Tabii pasta güzel olsun diye o kadar baskı yaptık ki Yasemin'le, fazla ciddiye aldı demek.
8: Evet küçük hanım.

0: Müşteriler pasta bekler. Bana bak Teo. Eğer biraz daha böyle devam ederse bozuşacağız bak.
1: Daha ne kadar saklamayı düşünüyorsun? Ha? Bak kız büyüdü, 18'ine geldi. Birden yuvadan uçabilir, haberin olsun. Sonra da ağlama arkasından.
2: Bu gece gelir misin?
3: Çalışırım. Ama yürüyerek gelebilirim. Geç saatte Fatih'i bulmam mümkün değil.
2: Önemi yok. Sabaha kadar beklerim. Yeter ki gel. Seni çok özlemişim.

0: Ne yapıyorsunuz burada? He? Gizlice insanları seyretmek ayıp değil mi?
1: Biz kimseyi seyretmiyorduk. Kahveler geldi, ona haber verecektik.
0: Tamam, geliyoruz.
1: Hadi. Niye kızdı ki bize şimdi? Anlamadım. Ben de anlamadım.
0: İçeri girin, kahvelerimiz gelmiş.

0: bu sana 18 yaş hediyesi. Yani mühim. Onun için çok düşündüm. Beğenmekte müşkülat çektim. Hala da içime sinmiş değil. Yani sana münasip bir hediye hiçbir yerde yok. Bu sebeple değiştirmek kaydıyla aldım. Kuyumcu Rıfat amcaya gidip yerine başka bir şey alabilirsin. Yeni yaşını tekrar tebrik ederim. Necdet.
1: Nasıl geçti yolculuk?
2: İyi. Tayyarı biraz ötar yaptı. Onun dışında her şey mükemmeldi. Ha, yeni tarifler getirdim sana.
1: Sahi mi?
2: Çok beğeneceksin.
3: Sen zayıflamışsın.
4: Yo,
3: zayıflamışsın. Bilmem.
4: Nasılsın babacığım?
2: İyiyim kızım. Fayton bize pastanede bıraksın.
1: Tamam baba.
2: İnşaat sen eve git, ben sonra gelirim.
3: Peki o zaman.
4: Oui, c'est très joli ici.
5: Oui. Günaydın.
3: Günaydın Yasmin.
4: Günaydın.
5: Michelle'i adayı gezdireceğim. Nereden başlasam acaba?
3: Aşıklar yolu uygun düşer. Bu mevsimde özellikle güzeldir. İyi geziler.
5: Teşekkür ederiz.
4: Aşıklar yolu mu? Ne demek yani?
5: Yolda anlatırım. Hadi.

0: Birden gelirse görürsün.
1: Çarşı indi, o kadar çabuk gelemez.
2: Bu ne?
3: Hangisi baba?
2: Bu, kuyumcu Rıfat'a ait fatura.
3: Ha, bir hediye için.
2: Ne hediyesi? Bu kadar pahalı hediye kime alınır?
4: O fatura bana ait Hasan amca. Yakın bir akrabam evlendi de. Ben de geri ödemek üzere Necdet'ten borç aldım. Fatura da işimize yarar diye pastane adına kestirttim.
2: Hediye için pastanenin kasasını mı kullandınız? Hangi cesaretle? Bundan sonra böyle bir şey istemiyorum.
4: Tamam Hasan amca, bir daha olmaz.
3: Bir daha olmayacak baba.
2: Hediyelerinizi kendi hesaplarınızdan yapın. Bir işletme böyle idare edilmez. İki gün uzaklaşıyorum, olanlara bak.
3: Tamam babacığım, biz ikimiz de çok iyi anladık.
5: Bütün tıp kitaplarım ortalığa döküldü. Daha araştırmamı bile tamamlayamadım. Bir yandan da konuşma hazırlamamı istiyorlar. Halim berbat yani.
6: Yardımcı ihtiyacınız olursa... Yani araştırma yaparken, not tutarken... Ben yapabilirim.
5: Sahi mi?
6: Tabii.
5: Çok memnun olurum Ayla. Elbette bir yardımcı harika olur. Hele bu senin gibi bir doktor adayıysa.
7: Oh, dünyalar onun oldu artık. Size bayılıyor. Hayatta en büyük ideali sizin gibi olmak.
6: Anne.
7: Aa, ne var bunda canım? Ben kötü bir şey mi söyledim?
5: Bence Ayla benden çok daha iyi bir doktor olacak inşallah.
1: Cümlenin anlamı bugün onu göremedim demek bence.
8: Ama sözlükte görmek demiyor. Baksana, karşılığında başka bir şey yazıyor.
9: Verin bakayım şunu. Ne arıyorsunuz?
8: Bak işte burada.
1: Aa, bak. Evet, burada bulduk.
7: Yine misin?

0: Hatıra defteri çok özel bir şeydir küçük hanım. Okumak için izin bile istenmez çünkü sahibinden başka biri tarafından okunamaz. Siz de bu meraklıydınız demek, teessüf ederim.
1: Biz Fransızca pratik yapmaya çalışıyorduk Yasemin abla. Yani okul hazırlık için.
0: Hatıra defterimle öyle mi? Ben de inandım. Siz dedikoducu, meraklı, saygısız cücelersiniz. Bir daha sizi odamda görsem camdan atarım.

0: köşeleri düzgün yap Emine.
1: Tamam abla, merak etme.
2: Koş.
0: Ne o? Niye koşturuyorsunuz bakalım?
2: Hiç, acıktık.
0: Aman da acıkmış benim çocuklarım. Şimdi size güzel bir sofra kurarız. Emine, bırak şimdi yorgan kaplamayı, sonra yaparsın.
1: Tamam abla.
0: Benim oğlumun da babası geliyormuş. Özledin mi babanı Denizciğim?
3: 2 gün kalacak.
4: Anne, şu kızına bir şey söyle. Devamlı olarak odamı karıştırıyor. Bununla da kalsa iyi. Az önce hatıra defterimi okumaya çalışırken yakaladım. Bu ikisini de kendine uydurmuş.
0: Aa, yapmaz benim kızım öyle şeyler.
4: Yapmazmış. Yatağın üstüne kurulmuşlar, bir de ellerinde Fransızca lügat. Ayıp, ayıp.
0: Bakıver şuna Yasemin.
4: Bıktım artık, bıktım. Alo.
5: Yasemin.
4: Ha, merhaba Lale.
5: Ne o, neye kızdın yine?
4: Işığa kızdım.
5: Boş ver şimdi ışığı. Akşam hep birlikte sinemaya gidiyoruz.
4: Kim kim?
5: Herkes. Ahmetler de geliyor.
4: Boş ver, ben gelmem.
5: Gelmezsen ölümü öp.
4: Ya aşk olsun Lale. Hep böyle yapıyorsun ama. İyi, tamam, görüşürüz.
0: Ne yazıyormuş o defterde, anladınız mı? Ben de baktım ama tek satırını bile anlamadım.
4: Anne, bu akşam sinemaya gidebilir miyim?
0: Kimler gidiyor başka?
4: Hep aynı insanlar biliyorsun. Lale, Necdet, Ayla, Hümeyra'lar.
0: Tamam. Ama sinemadan çıkınca doğru eve. Pastane falan yok, tamam mı? Baban dönmeden evde ol.
4: Tamam anne.
2: Abla, biz de gelebilir miyiz, ne olur?
4: Hayır efendim, gelemezsiniz. Siz oturun, Fransızcanızı geliştirin.
6: Geldi abicim, geldi nihayet. Tutturdu beni, beni yoluna götürdü. Ben de tamam dedim.

0: Bu akşam müzikli bir yere gitsin.
1: Oğlum bekliyor Ali. Ben de çok özledim keratayı. Başka zaman. Biraz daha sallanırsam okulu kaçıracağım.
2: Biz o tarafa geçeceğiz.
3: Anlıyorum efendim.
4: Benim geçmem lazım.
3: Lütfen.
2: Bekleyeceğiz.
3: Buradan geçemezsiniz. Başka yolu kullanın efendim.
1: Neden?
3: Emir böyle. Geri durun efendim. Lütfen.
1: Bu koca yol kimin için kesildi böyle? Şimdi anlaşıldı. Sayın Başvekil teşvikiye ziyaret. Benim ada vapuruna yetişmem lazım Memur Bey. Bırakın geçelim. Zaten başvekil arabası uzaklaştı artık.
3: Sayın başvekil, caddeye ulaşmadan yolu açamam.
4: Gel boşver, arkadan gideriz.
1: Geç kalıyorum Halil, anlamıyor musun? Arka yoldan gidersen vapuru kaçır.
3: Anladım da.
1: Bu ne biçim iş kardeşim? Nasıl olur da böyle keyifli yol kesersiniz? Hem de enişlek cadde. Başvekil olmak insana böyle bir yetki mi veriyor?
3: Konuşmalarınıza dikkat edin.
1: Etmezsem ne olur?
4: Ne oluyor?
1: Ne demek ne oluyor? Geçeceğim ya. Bırakın geçeceğim
4: geri
1: ya.
4: Geri çekilin. Geri
1: dur. Geçeyim diyorum. Geç kalıyorum. Geç kalıyorum.
3: Geri çekilin. Memur Bey.
1: Geçeyim diyorum. Bıraksanıza.
3: Kardeşim.
1: Ya geçeyim diyorum.
3: Memur Bey.
1: Geri dur.
4: Geri durun.

0: Deniz, dayım vapuru kaçırmış olmasın?
1: Kaçırmaz. Bu akşam geleceğini söz verdi.
0: Neden içeride beklemiyorsun?
1: Burada bekleyeceğim.
0: Peki o zaman.

0: Çalışmaya ne zaman başlıyorsun?
1: Henüz karar vermedim. Bilmiyorum.
0: O zaman gel benimle çalış.
2: İyi ki geldin.
1: Tabii tabii.
2: Bir an önce başlasa artık.
1: Buyurun. Senin neydi?
2: Tebrik, teşekkür ederim.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim, afiyet olsun. Lale'cim. Çekirdek.
2: Film nasıl acaba?
3: Ben bilmiyorum. Ama iyi dedim.
4: Seçimleri bir yıl öne alma kararında olan Demokrat Parti Genel İdare Kurulu, Menderes'in başkanlığında iki toplantı yaptı. Demokrat Parti Meclis Grubu Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkı ve askeri ayaklanmaya kışkırtmakla suçladı. Müşterek pazara iştirak şartlarımız için müzakereler devam ediyor. Reis Cumhurumuz Celal Bayar'la Başvekilimiz Adnan Menderes havalimanında karşı karşıya geldiler. Başvekilimiz müşterek pazara kabulümüz mevzuunda görüşmelerin devam ettiğini ve müsbet neticeler ümit ettiklerini ifade etti. Reis Cumhurumuz Başvekilimizden muvaffakiyetlerinin devamını temenni ederek Ankara'dan ayrıldı. Ordu terfi listesi açıklandı. 35 albay generalliğe terfi etti. Orgeneralliğe terfi eden korgenereller ise şunlardır. Cede Sunay, Tekin Arıbulu, Fahri Korutür, Ragıp Gümüşbaba, Canip İskimli'dir.
5: Ben bakarım.

0: saatte de vapur var mı?
1: Bostancı'ya var galiba.
2: Sevgilim benim.

0: C'était bien.
1: Ben, çok beğendim. Çok güzel. Bayıldım. Çok güzeldi.
2: Kimse bir yere dağılmasın. Buradan doğru pastaneye gidip dondurma yiyeceğiz, tamam mı?
0: Necdetlerin pastanesi var. Harika dondurma yapıyorlar.
1: Bayılırım. Ben gelemem. Annem
0: seni
1: hemen eve dönmeyecek.
2: Mızıcık. Bir dondurma yiyip dağılacağız. Nezahat teyzeye karşı mesuliyeti ben üstüme alırım.
3: Hadi Yasin.
1: Tamam, çok kısa
2: hadi
1: kalacağım
2: yürüyün,
1: ama.
2: Hadi yürüyün, tamam.
0: Gel bakalım, hadi.
1: Gel.
0: Beğendin mi burayı?
1: Uyuşadım.
0: Sahi mi?
1: Rıza bekle, ben de geliyorum.
4: Senin ne işin var emniyet müdürlüğünde Nezahat?
1: Yok, geleceğim, boşuna ısrar etme. Evde bekleyemem, meraktan ölürüm. Çocuklar sana emanet Emine.
3: Tamam, merak etmeyin Nezahat Hanım.
4: Kardeşim mevzubahis olunca dünyayı gözün görmüyor.
1: Geçerken sinemaya uğrayıp Yasemin'e haber verelim, çocukların yanına gelsin.
5: İyi akşamlar.
2: Filmi nasıl buldunuz bakalım?
0: Michel ilk defa bir Türk filmi izliyor. Asıl onun fikri nedir merak ediyorum.
5: Çok enteresan. Yani bu filmdeki aşk bize benzemiyor.
2: Evet, bizde aşklar tutkuludur biraz.
5: Aşk her yerde tutkuludur. Bizde daha rahat yani seviyorsan. Engel yok, tradisyon yok.
6: Bu filmde geleneklerimizi pek görmediniz. Görmek için asıl Anadolu'da geçen bir film izlemeniz lazımdı.
5: C'est vrai. Ama sizler İstanbul'da bir rahat değilsiniz. Doğru değil mi?
7: Doğru. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar bayağı yol almışız. Ama daha ziyade kadınlar hala baskı altındalar.
2: Buyurun. Ben senin gibi düşünmüyorum. Hele hele kadın hakları mevzuunda. Mustafa Kemal'in liderliğinde biz çok mühim adımlar atmadık mı?
0: Mesela oy hakkı kadınlara Fransızlardan daha önce verildi.
6: Doğru. Sana katılıyorum. Şimdi kızlar erkekler bir arada partilerde eğlenebiliyoruz. Daha önce bu hayal bile edilemezdi.
2: Ha bak, bu söylediğim belli bir kesim için doğru tabii. Ama yine de Cumhuriyet'ten sonra gelinen nokta bence münakaşa kabul etmez.
7: Yine de bir Avrupa ülkesi gibi değil ama.
2: Evet tabii. Ama bu normal değil mi? Her toplumu kendi değerleri belirliyor. Her şeyin bir sırası var.
5: Türkiye daha gelişecek tabii. Filmde bunu anladım. Aşklar kapalı, platonik.
6: Sizce nasıl olması gerekiyor?
5: Bakışmak yetmez. Aşk için ölünür mü? Sevgili gitti, onu bekle. Bu çok saçma.
6: Niye saçma olsun? Bunun gerçek hayatta çok karşılığı var.
5: Sahi mi? Gerçek hayat böyle mi?
6: Bundan sonra biraz hızlı konuşabilirim. Michel anlamayabilir. Ona sen tercüme eder misin? Bir Fransız okulunu bitirdim. Çok da cahil sayılmam. Evet. Benim için aşk uğruna ölünecek bir şeydir. Zaten bu kadar kuvvetli hissetmiyorsan o nasıl aşk olabilir? Ve evet, aşık olduğum kişiyle birlikte olamazsam hayatta başka biriyle birlikte olmam. Başka bir birlikteliğin hiçbir önemi yoktur. Gerekirse ömür boyu sevdiğimi beklerim. Eğer kavuşamıyorsam ona uzaktan bakmak bile bana yetebilir. Platonik aşk derin bir mevzu bence. Tabii bunlar sadece benim görüşlerim. Az gelişmiş ülkeye ait bir genç kızın görüşleri. Üstelik bundan dolayı hiç mi hiç utanmıyorum. Ama anladığım şu ki siz benim hissettiklerimin hiçbirini hissedemeyeceksiniz. Gerçek aşk duygusunu yani. Ne yazık. Gelişmiş bir ülkenin insanı olmak böyle bir şey demek.

0: Gelsene anne. Eyvah. Fena yakalandım. Sinemadan sonra eve gitmek üzere söz vermiştim. Herkese iyi geceler.
1: İyi geceler.
2: Ne söylediğini anladın mı yoksa?
0: Tercüme gerek yok. Anladım.

0: Ablan dışarıda bekliyor. Teşekkür ederim.
1: Nefis dondurmalar için teşekkür ederiz.
2: İyi geceler.
3: Rica ederim, afiyet olsun. Sabah tamam, görüşürüz.
4: Lale'cim hayatım, hadi sen de eve git. Ben Teo'ya yardım.
5: Tabii Lale. Hadi iyi geceler.
1: Ne o?
2: Bak ne buldum. Bir defter. Fransızca yazılmış.
1: Sahibinin adı yazıyor mu?
2: Yok.
1: Yarın bakarız. Geç oldu. Hadi gidelim şimdi. Aha.
0: Bu kadar kontrolden nasıl çıkarsın Mehmet? Bu adam ülkenin başvekili. Ona nasıl hakaret edersin? Bari benim itibarımı düşünseydin. Rezil oldum emniyet müdürlüğünde. Allah'tan adamlar anlayışlı çıktı. İnşallah iş bu kadarla kalır.
6: Armutlar sulu sulu çok güzel. Hadi yiyin.
7: Ben yemeyeceğim.
6: Aşk olsun Deniz. Hadi hatırım için bir tane ye. Babacığım.
8: Oh.
9: Aslanım.
7: Gelmeyeceğim diye çok korktum.
9: Söz verdin değil mi? Söz verince gelirim biliyorsun.
0: Söz vermişmiş. Az daha sözünü tutamıyordun ama.
9: Biliyor musun enişte? Beni bu vaziyetten kurtardığın için sana minnettar olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun.
0: Hiç şaşırmadım. Koskoca başvekili hakaret eden biri bana niye minnet duysun ki?
2: Şşş, çocukların önünde. Hadi gel biz yukarı çıkalım.
6: Hadi gel.
0: Dua et ki bana haber verdiler. Yoksa başına gelecekleri...
9: Niye sustun? Devam etsene. Başıma gelecekleri çok iyi biliyorum. Bu ülkede birçok insanın başına gelenleri bildiğim gibi. Senin sevgili başvekilinin ve onun kadrosunun demokrasi anlayışı bu işte. Ünlünün kafasına kocaman taş attılar, çıtınız çıkmadı be. Uyan artık enişte. Ülke kaynıyor, görmüyor musun? Neler oluyor farkında değil misin?
0: Tek parti dönemi farklı mıydı sanki? Kışlaların kaynadığını duymuştum. Boşuna değilmiş. Baksana sen bile ne hale geldin.
9: Abla topla çocuğun eşyalarını, biz gidiyoruz. Bu evde artık bir saniye bile kalamam.
6: Dünyada bırakma. Hem gecenin bu saatinde nereye gideceksiniz? Rıza bir şey söylesene.
10: Mehmet hadi odana git yat sen de. Sabah konuşuruz tamam mı? Hadi canım.
9: Senin de huzurunu kaçırdık ablam. Kusura bakma.
10: Aa, aşk olsun. Aile içinde olur böyle şeyler.
9: Ne aile ama.
11: Şimdi sen o gencecik kızdan böyle bir konuşma bekler miydin?
12: Vallahi beni de şaşırttın Ecdet'e.
11: Nasıl da susturdum işini.
12: Değil mi?
11: Aşk hakkındaki fikirlerini çok beğendim. O da benim gibi düşünüyor. Hayır, şimdi sen sorsan ben de aynı şekilde anlatırım sana aşk.
12: Peki neden bunları ona söylemiyorsun Necdet? Ha?

0: Hala emin değilim belki.
1: Hala cesareti yok Necdet.
0: Emin değiliz. Belki de.
2: Bu ayrılık anlarını hiç sevmiyorum.

0: hemen gitti, rahat ol.
1: Bu şekilde rahatlık münasip mi abla? O yok diye geniş geniş oturup kahvaltı mı edeceğim yani?
0: Aa, bu ne biçim konuşma Mehmet? Burası senin ablanın evi, unutma. Bakma, enişten söylenir ama seni çok sever, bilirsin.
1: Sever. Hayatım boyunca bana destek oldu. Ona çok şey borçluyum. Hakkını inkar edemem. Ama onunla çok ayrı düştük. O kadar ayrı düştük ki daha farkında değiliz. Hem belki biraz uzak durmamız lazım. Hadi sen çocuğun eşyalarını topla da biz gidelim.
0: Aa, çocuğun düzeni neden bozuyorsun aşk olsun? Zaten şurada okulun açılmasına ne kaldı? Şimdi götüreceksin, 2 hafta sonra getireceksin. Çocuk serseme dönecek.
2: Baba. Daha gitmiyorsun değil mi baba?
0: Babanın işleri var, gidecek. Ama yine gelecek. Değil mi babası?
2: Işık. Defterim nerede Işık?
3: Hangi defterin?
2: Fransızca pratik yaptığın defterim.
3: Bilmem, ben almadım.
2: Anne hatıra defterimi almış, şimdi parçalayacağım kızma.
0: Bir dur sen bakayım. Işık, ver bakayım ablanın defterini. Bu ne o? Sen de ipin ucunu iyice kaçırdın ha.
3: Ben almadım ki. Vallahi billahi ben almadım.
2: Nerede o zaman?
3: Ekmek kuran çarpsın, ben bilmiyorum.
4: Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim.
5: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Çok bekledin mi?
4: Yok. Ben de gazetelere bakıyordum. Ortalık yine karışmış. Sen ne yaptın?
5: Gece uyumadım.
4: Ne oldu?
5: Yerde bulduğum şey neydi? Journal intime.
4: Hatıra defteri mi?
5: Hatıra defteri.
4: Okudun mu?
5: Okudum.
4: Bir hatıra defterini izinsiz okudun öyle mi?
5: Dayanamadım. Çok güzel yazılmış. Büyük bir aşk. Uyumadım.
4: Neyse, bunu kimseye söylemeyiz. Ama bir an önce sahibini bulsak iyi olacak. Çay?
5: Hı?
4: Bakar mısın?
6: Buyurun efendim.
7: Son zamanlarda gelen haberler iyi değil Rıza. Yarın Ankara'ya dönüyorum. Hemen bazı müdahalelerde bulunmamız lazım. Gazete kapanmalarıyla ilgili protestolar yapılıyormuş.
8: Ben de duydum efendim. Ayrıca kışlalarla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Bu mevzunun dikkatle mütalaa edilmesi lazım.
7: Haklısın. Kışlalarda da vaziyet karışık. Merak etme. Hadiseyi tahkik ettiriyorum. Kayseri'de olanlar gösterdi ki İnönü ordu ile irtibat halindedir. Orduda bazı değişiklikler olabilir. Bugün Kara Kuvvetleri Komutanı'nın fikirlerine müracaat ediliyor.
8: Cemal Gürser'in mi?
7: Evet. Onun ileride Genelkurmay Başkanı olması düşünülüyor. Ben de muvafık buluyorum.
8: Peki diğer kumandanlar?

0: Elbette kadrolar değişecek. Teklifler hakkında malumatım var.
1: Bu adam aslında askermiş. O gün sivil giyinmiş. Ada vapurunu yakalamaya çalışıyormuş. Menderes'e de ağzına geleni söylemiş. Cesur adammış vallahi.
2: Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama... Tabii ya.
3: Elbette beslenmenin öneminin farkında olmak gerekir. Bu hastalık... Buyurun. Aa, biz de aşağıda içelim Halime. Şevket Bey de orada değil mi?
4: Orada.
3: Bir molayı hak ettik. Havadisler iyi mi?
5: İyi havadisi artık unuttuk Selma. İktidar muhalefet partisini kapatma hesapları içinde.
3: Öyle bir partiyi kapatmak kolay mı canım?
5: Son zamanlarda olanlara bakacak olursak pek de zor değil.
6: Çayın kokusunu aldım. Merhaba Ayla, nasılsın?
7: Teşekkür ederim, iyiyim.
3: Ayla sayesinde bayağı hızlandım. Konuşma metnim neredeyse bitmek üzere. Sahi bu arada neredeydin sen?
6: Odamda. Birikmiş dergilere bakıyordum.
5: Demek öyle.
6: Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
5: Görünüşe bakılırsa okudukların pek iç açıcı değil galiba.
6: Durum çok kritik görünüyor baba.
8: Anne! Işıklara gidebilir miyim?
3: Uyku saatine yarım saat var hayatım. Yarım saat yetecek mi sana?
8: Ya anne!
5: Hadi bırak gitsin anam. Koş.
8: Teşekkür ederim babacığım.
3: Kızı çok şımartıyorsun Şevket.
5: Rahat bırak çocuğu anam. Okullar açıldığında ister istemez disipline girer. Son günleri bunlar.
6: Bu gördüğün sahne yıllardır değişmedi aile. Ben küçükken de böyleydim.
3: Hele sana laf geçirme. Deveye hendek atlatmak. Ne kadar uğraştırdın bizi. Devam edecek halin kaldı mı?
7: Tabii. Ben yorulmadım.
3: Biz gidiyoruz o zaman.
5: Sen Mişel'i fazla yalnız bırakmadın mı?
6: Uyuyor baba. Geç yatmış. Okumayı da almış.
5: Öyle mi?

0: Michel hakkında intibaın nedir baba?
1: Senin için münasip, akıllı, kültürlü bir kız. Benim intibam çok önemli değil. Asıl sen ne düşünüyorsun onu söyle.
0: Biz uzun zamandır birlikteyiz baba. Onun yakın alakası memleket hasretine dayanmamı kolaylaştırdı. Benim için Türkçe öğrendi.
1: Baksan benim oğluma.
0: Onunla her konuda konuşabiliyorum. Her konuda bilgisi var. Bu çok önemli. Siyaset, sanat, spor. Hiç söylemedi ama beraberliğimizle ilgili umutlu olduğunu farkındayım.
1: Hepsi bu kadar.
0: Yetmez mi?
2: Peki ya Lamur?
0: Tabii aşk da var.
1: İlk söylemen gereken şeyi en son söylüyorsun.
0: Bilmem, zaten vardı galiba.
1: Anladığım kadarıyla sen izdivaç düşünüyorsun.
0: Evet.
1: Bu çok esaslı bir haber Ahmet. Tebrik ederim. Ne zaman peki?
0: Önce seninle konuşmak istedim baba. Bu akşam İstanbul'da bir lokantaya gidiyoruz. Orada izdivaç teklif etmeyi planlıyorum.
1: Annem de bu konuyu çok merak ediyordu.
0: Onunla konuşmak istedim ama bu aralar çok meşgul. Yani müsait bir zaman bulamadım.
1: Şuna cesaret edemedim desene.
0: Bu konuda yardımına ihtiyacım var baba.
1: Anladım. Her zamanki gibi.
3: Merhaba. Nerede kaldın merak ettim.
4: Ancak çıkabildim. Bu ışığı bir gün elimden zor alacaklar. Merhaba Nezdet.
5: Hoş geldin.
4: Aa, nasılsınız Hasan amca?
6: Ben iyiyim de. Baban sabah kahvaltı için buraya uğradı. Evde sorunlar olmuş.
4: Evet, dayımla biraz münakaşa ettiler.
6: Fikirleri farklı olabilir.

0: İnsan en azından eniştesini kötü vaziyete düşürmek istemez. Rıza'nın mevkiini göz önüne alıp dikkatli davranması gerekirdi. Neyse, geçer bunlar. Aile içinde olur. Ben gidiyorum. 2 saate kadar dönerim.
1: Tamam baba.
2: Biz ne yapıyoruz? Gidelim mi?
3: Gidelim.
1: Siz nereye?
3: Havalar soğumadan biraz daha yüzelim diyoruz.
4: Merhaba Yasemin.
2: Merhaba. Size kolay gelsin.
4: Sağ ol.
1: Sağ ol.
3: Hadi. Çantamı alıyorum, bekle.
5: Galiba sen haklısın. Benim artık Yasemin'le konuşmam lazım.
4: Oh be nihayet be kardeşim.
5: Okulu bitirsin diye beklemek istiyordum ama...
4: Sen beklerken kargalar kaçırsın diye mi? Ne diyoruz biz kaç gündür ya? Oh be kardeşim.
6: Korktun mu?
7: Korktum tabii, aptal şeyler.
8: Burada gizli bir yer bulduk.
7: Hani nerede?
6: Bak şurada içeride kocaman bir oda var.
7: Ay çok güzel, masallardaki gibi.
8: Burası gizli üssümüz olacak. Gizli toplantılarımızı burada yapacağız.
7: Tamam, çok heyecanlı.
6: Şimdi bir takım olduk. Ellerinizi uzatın, and içeceğiz. Takımım için her türlü fedakarlığı yapacağıma, onları hayatım boyunca koruyacağıma, bütün sırlarını saklayacağıma and içerim.
9: Ben de, ben de, ben de.
10: İzdivaç mı teklif ediyor? Bu akşam mı?
11: Evet, bu akşam.
10: Ve benim bu önemli karardan haberim yok, öyle mi?
11: Bu vazifeyi bana ver. Bunu daha önce de biliyorduk. Sürpriz değil ki Selma.
10: Evet ama... bana da söylemesini isterdim.
11: Onu büyütmeyeceksin değil mi Selma?
10: Hayır. Zaten Ahmet her zaman sana daha yakın oldu.
11: Bu benim hatam. Bütün kaideleri koyan sensin, bozan da ben. Bu yüzden de çocuklar bana daha yakın oldular.
10: Nerede yaşayacaklar?
11: Bilmem. Bunu konuşmak için daha erken değil mi?
10: İstanbul'da yaşayabilirler. Ama Michel İstanbul'da yaşamaktan mutlu olur mu onu bilemem.
11: Vallahi bunu hiç düşünmedim. Haber o kadar yenik.
10: Aa, Defne daha gelmedi mi? Saat kaç?
11: Onun saatten haberim var Allah aşkına.
7: Bir saat doldu mu baba?
11: Geçti bile.
7: Pardon.
10: Bugünlük özrün kabul edildi küçük hanım. Çünkü mutlu bir haberimiz var.
7: Sahi mi? Çok heyecanlı.
10: Abin Michel'le evleniyor.
7: Anlamıştım zaten.
8: Ne kadar şanslısın Işık. Keşke benim de ablam olsaydı.
6: Ablalar biraz geçimsiz oluyor bence.
8: Ay evet, ben ablamla zor anlaşıyorum. Ya öyle söylemeyin. Bir ablam olmasını çok isterdim. Ama yakında bir ablam olacak zaten.
7: Size mühim bir haberim var.
8: Neymiş?
7: Abimle Michel evleniyorlarmış. Bu gece abim ona evlenme teklif edecekmiş.
6: Vay canına. Demek Fransız bir yengen olacak.
7: Evet.
8: Ne güzel değil mi?

0: Kabul etti.
1: Şüphem mi var? Tebrik ederim. Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim baba.
2: Gel bakayım hayırsız. İnsan böyle bir haberi önce annesine vermez mi?
0: Biraz heyecanlıydım anne.
3: Gel bana gel. Bence biraz acele ediyorsun gibi ya. Neyse, senin bileceğin iş.
4: Sen alana kulak asma oğlum. Kendisine benzetmeye çalışıyor seni. Baksana hala evlenemedi.
3: Hadi oradan, ben halimden çok memnunum bir kere.
5: Demokrat Parti Milletvekili Rıza Ünsal'ın kayınbiraderi Mehmet Karayel, Başvekil Menderes'e hakaret ettiği gerekçesiyle emniyet müdürlüğüne alındı. Bütün Türkiye'ye rezil olduk. Al oku da kardeşinin marifetini gör. Gör bak neler yapmış. İnsana ne geliyorsa yakınlarından geliyor. Heh. Şimdi beyefendinin yüzüne nasıl bakacağım? Nasıl açıklayacağım bu hadiseyi? Tabii Sevin tanıyor Mehmet'i. Demek resimleri çekildi o gün. Sevin de gördü, fırsatı kullandı hemen. İnsanda komşu hatır olur yahu. Şurada yüz yüze bakıyoruz. Komşu hatırı.

0: Tebrik ederim. Muazzam bir haber yakalamışsın.
1: Vallahi ayağıma kadar geldi. Ne diyeyim?
2: Haberdeki ironi müthiş. Binbaşının Demokrat Partili bir milletvekilinin kayınbiraderi olması yani. Bayıldım. Çok güzel, bayıldım.
0: E hadi bakalım. Gidip müstakbel gelinimizi görelim. Sonra dönüp çalışmam gerekiyor. Son yazdığı makaleyle ilgili fikrini almak istiyordum. Bugün vaktin olur mu?
3: Dönünce bakarız baba.
4: Haklısınız efendim. Tabii sayın başvekilim. Hemen önlemleri alacağız, merak etmeyin. Tekrar özür dilerim efendim. Allah kahretsin ya. Şu düştüğün vaziyete bak. Bunca yıl çalış dedin, bir yere gel. Kardeşin olacak adam özür bile dilemedi. Hala yaptığını müdafaa ediyor. Senin tek endişen bu değil mi? Çocuklar duymasın. Kocanın hali umurunda bile değil.
5: Ah, hiç öyle şey olur mu Rıza?
4: Hadi be sen de.

0: Rıza? Rıza cüzdanın.
1: Sevim Hanım, sabahtan beri yazınızın bıraktığı enkazı temizlemeye uğraşıyorum.
0: Siz yazımın enkazıyla uğraşacağınıza memlekette olanlarla meşgul olun. Basit teferruatla uğraşmaktan işin aslını kaçırıyorsunuz.
1: Öyle mi? Siz görüyorsunuz ama. Bu nasıl bir kabiliyetse?
2: Nezaketini bozma Rıza.
1: Aramızda nezaket kaldı mı? Kız kardeşinin yazısını okumadın herhalde.
2: Elbette okudum. Üstelik kendisini tebrik de ettim.
1: Ha, tebrik mi ettin?
2: Evet.
1: Aferin. Arkadaşının düştüğü durum seni çok eğlendirmiş belli ki.
2: Hissiyatı bırak. Ciddi bir mevzu üzerindeyiz. Mebusu olduğun iktidar memleketi ne hale getirdi, farkında değil misin?
1: Ya muhalefet? Muhalefetin hiç mi suçu yok? Bu halka neler yaşattınız? Şimdi kalkmış her şeye karşı durmayı muhalefet sayıyorsunuz.
2: Muhalefet vazifesini yapıyor. Tabii ki olabildiği kadar. Sen muhalefete yapılan saldırılarda hiç böyle hassas değildin. Ama mevzu sana dayanınca aslan kesildin.
1: İşte müdafaa ettiğin fikrin marifeti bu.
2: Aa.
1: Aklı başında bir müzakere zemini bırakmamak. Memlekete çıkmaza sürüklemek. Tabii çıkarlarınız baltalandı. Onun hıncıyla iftira ediyorsunuz.
0: Bu nasıl iftira?
2: Bırak Sevim.
0: Söz milletin dediniz. Milletin hürriyetini yok ettiniz. Her şey ortada.
1: Hala burnunuz ne kadar havada Sevim Hanım. Kendinizi hala efendi zannediyorsunuz ama değilsiniz. Bitti o dönemler artık, bitti.
0: Ya siz ne çabuk efendi oldunuz? İktidara gelmeden önce yapıldığını iddia ettiğiniz bütün zorbalıkları asıl siz yapıyorsunuz şimdi.
2: Medeniyetten nasibinizi alamadınız. Yükünüzü tuttunuz, şimdi de sağa sola saldırıyorsunuz.
1: Yakında komünistleri de müdafaa edersiniz siz.
2: Aa, babanın bunu nasıl söylersiniz ha? Çamur atmaya mı çalışıyorsun?
1: Asıl çamur atan sensin.
3: Hadi baba, geç kalıyoruz.
2: Nasıl bu kadar kör, bu kadar sağır olabilirsin? Memleketin bütün damarları kaynıyor, farkında değil misin?
0: Bırak abi, beyhude yere uğraşma. Artık bunları anlayacak durumda değil o. Sadece ismine gelen lekeyi düşünüyor. Koskocaman bir leke üstümüzü örtmek üzereyken.
2: Senin için üzülüyorum Rıza. Nasıl bu hale gelebiliyorsun? Yazık, çok yazık. Hep aynı yerden bakmak nasıl bir şey?
1: Aynı zaviyeden bakmak senin marifetin. Geri kalmıştık bu işte.
4: Bir insan nasıl bu hale gelir?
2: Anlamak mümkün değil.
5: Olanları gördün mü? Mesele nedir anlamadım.
6: Sevim ablanın yazısı. Dayımla ilgili olan.
5: Anlaşıldı. Aa, neyin var senin? Ağladın mı sen?
6: Bütün gece. Ahmet Mişel'le evleniyor.
5: Ne?
6: Dün gece evlenme teklif etti.
5: Sen nereden biliyorsun?
6: Defne bizim çocuklara söylerken duydum. Bu yetmiyormuş gibi babamla Ahmet'in ailesi birbirine girdi.
5: Gördüm. Canım benim. Bu meseleye takılıp kalmayacaksın değil mi? Yani o gece aşk için söylediklerini hatırladım da birden.
6: Hepsi hakiki hislerimdi.
5: Daha çok gençsin Yasemin. Böyle ağır kararlar alma lütfen. En azından acele etme. Hadi gel çıkıp biraz dolaşalım. Ayı Yorgu'ya kadar bisikletle gidelim. İster misin?
6: Musul abla, nasıl çıkarım?
5: Buluruz bir çaresini, hadi. Az daha unutuyordum. Sana asıl akşamki partiye haber vermeye gelmiştim. Abim dünden beri hazırlanıyor.
6: Ne yazık ki ben katılamayacağım.
5: Hayatta olmaz. Kapında yatırım haberin olsun.
6: Ahmet ve Müstak Beleş'i de gelecekler mi?
5: Evet. Böyle evlere kapılırsan dikkat çekmez mi? O halde geliyorsun. Hadi gel Melahat ablayı uğrayalım. Bir elbise diktiriyorum. Akşam yetiştirebilirse giymek istiyorum.
6: Tamam, hadi gel.
7: Afiyet
8: teşekkür
7: olsun.
8: Ederim, iyi günler.
7: İyi günler. Parti için karepeler neredeyse hazır ha.
9: Güzel. Ben de bütün gece plakları seçtim.
7: Yapma ya. Siz bana bak ha. Kararından vazgeçmedin değil mi?
3: Yok yok. Bu defa ciddiyim, bak göreceksin.
7: Ne düşünüyorsun?
3: Ne mi düşünüyorum? Gecenin en güzel saatinde onu dışarı çıkarıp içimi dökeceğim.
4: Vay be.
3: Tam köşedeki yasemin ağacının altında.
4: Köşede. Vay be, şanslı kıza. Seni gibi romantik birini de zor bulur. Hadi göreyim seni paşam be. Hadi be, sakın vazgeçmek yok ha.
8: Merhaba.
4: Merhaba. Oo, Ahmet, hoş geldin.
8: Evden pasta istediler. Ne vereceksiniz bana?
7: Hepsi taze. Buyur seç.
4: Ne o, kutlama falan mı var?
8: Mişal çaya gelecek. Annem titizlendi birden.
7: Hangisi olsun?
8: Şu iyi işte.
7: Tamam.
4: Ahmet, eğer pasta içine sinmediyse 2 dakika bekle, yenileri çıkacak.
8: Yok canım, pasta gayet güzel. Biraz canım sıkıldı da mesela.
4: Hayırdır?
8: Babamla Rıza amca az önce münakaşa ettiler. Bayağı ettiler ama, bağırış çağırış.
4: Sevim Hanım'ın yazısı yüzünden mi? Ama Mehmet abi de hiç şaşırtmadı beni. Öyledir o, kızdı mı tutamaz.
8: Senin politik görüşlerini merak ediyorum aslında.
4: Babam Demokrat Partili diye mi? Ben değilim. Ama ben CHP'li de değilim. Bence her ikisi de iktidar olduklarında ideallerinden uzaklaştılar.
8: Bu değişik bir görüş. Üzerinde konuşmaya değer.
7: Evet, pasta hazır. Buyurun.
8: Gitmem lazım. Babam yazısını okumamı istiyordu. Eve dönmeliyim. Çok da enteresan bir konuya girmiştik. Daha sonra devam ederiz.
4: Ne zaman istersen.
7: Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle.
4: İçeri.
5: Ne diyorsun Yasemin? Biraz daha kısalsın mı?
6: Bu boy iyi.
5: Sen 2 parmak daha kısalt Melahat abla.
9: Evet. Bu boy son günlerde çok moda.
6: Ben de onun için kısaltma dedim zaten.
5: İlle de aykırı olacağız ya. Akşama yetişir diyorsun yani.
9: Tabii tabii. Etek boyunu daldık, bir şeycik kalmadı.
5: Sen ne giyeceksin?
6: Bilmem, düşünmedim.
5: Aa, hazır da elbisen de yoktur senin. O doğum gününde giydiğin olmaz.
9: Durun bakalım, elimizde neler var. Geçenlerde çok zevkli bir hanım için bir elbise diktim. Ama son bir haftada 2 kilo almış. Hamileymiş meğer. Elbise olmadı. Ben de bırakın dedim. Onu alacak birini bulurum dedim.
5: Bu tam Yasemin'e göre.
9: Bence de. O kadar ince ki ancak o giyebilir.
5: Hadi bir dene ne olur. Ya. Lütfen.
9: Hadi kalk.
5: Hadi Yasemin. Hadi. Hemen giyiyorsun. Hadi bakalım.
9: Hemen giyiyorsun. Hemen hemen.
10: Merhaba Halime abla.
11: Merhaba.
10: Selma Hanım döndü mü?
11: Döndü döndü. Yukarıda çalışma odasında seni bekliyordu.
10: Teşekkür ederim.
12: Ahmet, o okuduğumuz içtihat kararı çok mühim.
8: Sen benim ne demek istediğimi anlamıyorsun galiba baba.
12: Bak, ben senin söylediklerini haklı buluyorum. Ama söylemek istediğim başka bir şey.
8: Başka ne olabilir ki baba?
12: Şimdi İtalyan hukukunda bu mevzu
8: ya,
12: çok
8: baba.
12: Çok iyi açıklanmıştır.
10: Ama yine... Bugün bahçede çalışalım mı? Tabii. Harika bir hava var. İşte o
11: zaman... Ben de böyle isteyeceğini düşünerek daktiloyu aşağı indirdim.
13: Ne çok tebrik aldık biliyor musun?
14: Tabii, tehditler de aldık. Ama kim aldırır? Haber dört dörtlük.
13: Aa.
15: Teşekkür ederim arkadaşlar. Daha durun bakalım. Henüz Ankara'dan bir ses çıkmadı.
13: Yakında gelir, eli kulağındadır. Çok geç. Haber basıldı artık.
15: Ben hemen çıkmazsam vapuru kaçıracağım.
13: Tamam, sen git.
15: İyi günler.
13: Sabah sana görüşürüz. Sana da. Sana da.
16: Başvekili hakaret edin müdafaa etmek için hepsizlikle.
17: Çekilin, yol verin, durun diyorum. Böyle zorbalıkla nereye varacaksınız? Fikir hürriyeti nerede? Demokrasi nerede? Demokrasi nerede?

0: Ülke kimlerin eline kaldı? Şu hale bak. Dağ başında yaşıyoruz sanki.
1: Buna nasıl cüret ederler? Bu resmen linç teşebbüsü.
2: En ufak bir tenkide tahammülleri yok. Hemen protestocuları çıkıyor ortaya.
1: Taşlarlar tepemize çıktı. Bir tanesi tam karşımızda oturuyor. Zaten suçlu bunlar. Bunlar işte bunlar. Bunlar Menderes el birliğiyle değiştirip bu hale getirenler bunlar.
0: Aa, Şevket bu kadar harap etme kendini.
1: Adam bir de gelmiş hesap soruyor bizden. Neymiş itibarı sarsılmışmış. Gören de kıymetli bir itibarı var sanacak. Kim kimden hesap soruyor görelim bakalım.
0: Şevket.
2: Abi.
0: Şevket.
1: Rıza. Sizin partililerin yaptığını duydun mu Rıza?
3: Ne olmuş?
1: Ne olacak? Sizin partililer gazetenin önünde Sevim'i linç etmeye kalkışmışlar.
3: Bir grup çapulcunun yaptığını partiye nasıl mal edersin?
1: Çünkü partinizin usulü bu. Bağıran, çağıran, iten, kalkan zorba kalabalıklar. Cahil Cüvela'nın burnunu büyüterek bu hale getirdiniz.
3: Şevket bak evimdesin. Böyle konuşmaya devam edersen nezaketimi kaybedebilirim ona göre.
1: Rıza, göstermelik nezaketle bu işler yürümüyor. Tıpkı göstermelik demokrasinin yürümediği gibi.
3: Sen hep böyleydin zaten. Münakaşa için vesile arardın. Hala da öylesin. Seninle bir anlaşmaya varmak mümkün değil.
1: Anlaşacak Sevim mi bırak? Herkesi susturdu. Ben de susarsam seninle anlaşmış mı olacağım? Sevim gördüklerini yazmasın mı?
3: Kimse sana sus demiyor. Ama kardeşin o yazıyı yazarsa neticesini de kabul etmek zorundadır. Koskoca bir memleketin başvekilinden bahsediyorsunuz.
1: Sen bana açıklasana. İktidar aleyhine yazılan hangi yazıya hoşgörüyle baktınız? Neden sürekli gazeteler kapanıp duruyor? Kapatılmayanlar yalnız sizin lehinize yazanlar.
3: Onlar devleti bölmeye çalışanlar. Halkın kafasını karıştırıyorlar.
1: Tabii ya. Halk halk diye diye bu noktaya kadar geldiniz. Ama o halk bir gün karşına dikiliverir Rıza. Ayağına denk al.
3: O halk size ne istediğini gösterdi. Yeter artık söz benimdir dedi. Sizin anlayamadınız, kavrayamadınız işte bu.
1: Bu söylediklerine kendin de inanıyor musun?
0: Şevket yeter artık hadi canım gel.
1: Hanımefendi kusura bakmayın. Evinize bir eşkıya gibi girdim.
4: Ah, rica ederim Şevket Bey.
1: Rıza, memleket hakikaten kötüye gidiyor. Her yerde konuşulan bu.
3: Boş laf bunlar boş.
1: Ben ayağını denk almanı istiyorum. Rıza biz çocukluk arkadaşıyız. 40 yıllık dostluğumuz var. Üzülmeni istemem. Bu kızlara da yazık ediyoruz. Daha şimdiden süsten başka bir şey düşünmez olmuşlar.

0: Nasılsın yenge? Karpuz getirdim.
1: Hoş geldin Kamil. Gir içeri.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Ben dikiş dikiyordum. Yarına yetiştirmem gereken bir elbise var da.
0: Beni dinlesen. Çekmeyeceğim böyle milletin ağız kokusunu. Bak bu güzel gecede eve tıkılmış çalışıyorsun.
1: Ben dikiş dikmeyi seviyorum. Üstüne para da kazanıyorum. Bir şikayetim yok.
0: Yenge. Bak. Eve çok iyi bir alıcı buldum bu sefer. Sen tamam de. Para önünde.
1: Kamil.
2: Ay yine mi aynı konu amca? Hiç düşünmüyor musun ev satılırsa biz nerede otururuz diye?
0: Aa, kızım alacağımız parayla bundan çok daha iyi bir ev alırsınız.
2: Biz evimizden memnunuz.
0: Anlaşıldı. Bana dünyayı dar edeceksiniz siz. Ne yapalım? Ya kesin şu karpuzu da yiyelim bari.
1: Kes bari. Hiç adam olmayacaksın değil mi Kamil?
3: Ne haber? Hazır mıyız?
4: Biz hazırız Necdet Bey.
3: Güzel. Masayı buraya mı hazırlıyorsunuz?
4: Burası bize uygun geldi ama siz bir bakın. İsterseniz yerini değiştirebiliriz.
3: Tamam. Her şey çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Az sonra pastaneden kanepeler de geliyor. Ben de üstümü değiştirip hemen geliyorum.
4: Bekliyoruz Necdet Bey.
3: Teşekkür ederim. Evet.
5: Bu akşam arkadaşlar evlilik kararımızı açıklayalım mı?
6: D'accord. Ailenin evliliğimize tepkisi nasıl oldu?
5: Bekliyorlardı bence. Şaşırmadılar. Sen de gördün ya hepsi nasıl memnundu.
6: Öyle de belki nezaket gösterdiler.
5: Olur mu öyle şey? Seni çok beğeniyorlar.
6: Defteri alalım Ahmet. Sahibi belki partidedir.
5: Olur. Böylece hayran olduğun yazarı tanıma fırsatı da bulursun.
6: Gerçekten merak ettim. Kendinden büyük birine aşık. Ona Conde Monte Cristo diyor.
5: Sen çok etkilendin bu kızdan.
6: Ayrıca resim çiziyor.
5: Ah bon, c'est vrai?
6: Oui, oui, vraiment. Tu sais que les portraits te ressemblent?
5: Tu vas pas me dire que je suis le Conte Monte Cristo?
6: Tu crois que c'est possible?
5: Mais non, mon amour. Ça fait des années que je ne suis plus venu ici.
6: C'est vrai. Ouh, je dois aller chez le coiffeur. Tu fais quoi?
5: Je t'attends ici.

0: Onu yıllardır görmedim. Şimdi neye benziyor bilmiyorum. Ama kalbimdeki yeri hep aynı. Baş köşede. Suret hep gözlerimin önünde. Mağrur, muzip, cazibeli. O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize. Tanrı onu bana bağışladı. Bu ben miyim? O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize.
1: Çok bekletteyim mi?
0: Yok, gidelim.
1: Defter? Keyifsiz bir halde eğlenmeye gidilir mi?
2: Evet, keyfin yerine gelsin diye gidilir.
1: Kendimi kül kedisine benzetiyorum. Birden sihirli bir biçimde elbisem oldu. Atların çektiği bir arabayla partiye gidiyorum. Ama prens benim farkında bile değil.
2: Masalda da öyledir ya. Balaya gidene kadar prens kızın varlığından bile haberdar değildir. Ama sonra...
3: Demokrat Parti'nin yaptıklarını nasıl görmezden gelirler?
4: Görmezler. Memleket traktörle doldu. Köylü rahatladı. Millet büyük terakki kaydetti. Ama kadir bilmeyen münafıklar, tabii bir de şu halk partililer çomak sokmaya uğraşıyorlar.
5: Daha da kötüsü gençleri kışkırtıyorlar. Üniversiteler ne halde görmüyor musunuz?
4: Doğru.
1: Seni de solgun gördüm.
5: Gençler
1: iki gündür ne yaptığımı bilmiyorum vallahi.
5: Her kafadan bir ses.
1: Rıza ile Şevket Bey'in münakaşasına o kadar üzüldüm ki başıma bir ağrı saplandı, daha da geçmedi. Şurada yüz yüze bakıyoruz. Kaç yıllık komşuyuz. Ya bilmez miyim? Onun için Hasan'a kalk gidelim dedim. Biz de çok üzüldük. Vallahi
6: teşekkür ederiz Dilşan. Vallahi iyi ki geldiniz.
5: Ayrıca gelen başka tatsız haberler de var. Kışlalarla ilgili. Huzursuz bir hava esiyormuş.
4: Senin kayınbirader de bunlardan etkileniyor besbelli.
5: Öyle galiba. Açıkçası artık ben de çok huzursuzum.
0: Ben dün akşam yol kenarında bir defter buldum. Bu kadar kalabalık birikmişken sahibini bulabiliriz diye düşündük.
7: Ne defteri bu?
0: Bir hatıra defteri, Fransızca yazılmış.
8: Fransızca mı yazılmış? Bana ait olmadığı kesin.
9: İsim falan yok mu?
10: Hayır yok, bazı resimler var ama.
1: Yani içine baktınız?
10: Biraz karıştırdım.
1: Defteri okudunuz mu? Size soruyorum. Bu Zevalü le Journal Intime Mademoiselle?
10: Biliyorum ayıp ama okudum. Çok güzeldi.
0: Demek ki sahibi aramızda değil.
2: Yani bir yabancı herhalde. Fransızca yazdığına göre.
11: Hani Saliha'lara her sene gelen Fransızlardan biri olabilir mi?
2: Yazdıklarından çıkarabilir miyiz? Çok mu özel?
10: Oui, evet özel. Ama kim yazmış belli değil. Gizlemiş.
2: Ay çok merak ettim.
10: Çok platonik. Genç bir kız. Kendisinden büyük birine aşık. Ama kimse bilmiyor. Çok romantik.
1: Bir insanın çok özel hislerini konuştuğumuzun farkında mısınız? Bu bir hatıra defteri. Sahibinin müsaadesi olmadan nasıl okursunuz? Sizin deyiminizle söyleyeyim. Az gelişmiş bir ülkede olduğunuz için mi kendinizde bu hakkı görüyorsunuz?
10: Yo, tabii ki değil.
1: Ama ben böyle hissediyorum. Yani siz tam bir Avrupalı kibriyle davranıyorsunuz. Baksanıza, hem defteri okumuşsunuz hem de buradaki kalabalığı anlatıyorsunuz. Bu ne cüret?
0: Yasemin. Fazla büyüttün bence.
1: Ha.
0: Hem de ayıp ediyorsun. Michel'in burada kötü bir niyeti yoktu.
1: Sen de baktın mı deftere? Bir de soruyorum değil mi?
11: Yasemin!
0: Müsaade eder misin? Onunla ben konuşayım.
11: Neyse, tamam. Bir şeyler ister misin?

0: ağlıyorsun? Neden bu kadar öfkelendin anlamıyorum. Evet haklısın, yaptığımız kötü bir şey. Hepimizin zayıf anları olabilir. İnsan değil miyiz? Sen hiç hata yapmadın mı? Kurallara uymayan bir şey. Michelle lüzumundan fazla yüklendi. Bir özrü hak etti bence.
1: Bir özrü hak etti mi? Ben mi ondan özür dileyeceğim? Asıl o benden özür dilemeli.
0: Senden özür mü dilemeli? Nasıl yani? Neden senden?
1: Yani defterin sahibinden.
0: Biliyorsun, onu bulamadık.
1: Yazdıklarını okumaktan arayamadık desen daha doğru.
0: Defterin sahibini neden bu kadar koruyorsun Yasemin? Yasemin? Yoksa...
1: Evet, sahibi benim.

0: Emtia ve Emtia Piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Akses'in 25. yılı için ilk Akses kızı kutuplandadır. Kampanyayı duyunca buzullar çatlar. İlk Akses kızı vanilya kalır. Ve gerçek

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta İslamiyet öncesi Türk tarihi diyeceğiz. Türkler tarih sahnesine ne zaman çıktılar? Coğrafya dediğimiz noktada hangi notlar ön plana çıkıyor? Ne yerlerdi, ne içerlerdi, nasıl giyinirlerdi? Günümüzde eğlencelerden bahsediyoruz. O dönemde eğlenceler nelerdi? Bayramlarda neler yapılırdı? Sosyal hayata dair hangi nüanslar ön plana çıkıyordu? Hepsini konuşacağız. Elbette ilk Türk devletleri de diyeceğiz. Malum bu konular oldu mu? Ünü ülkenin dışına çıkan önemli, değerli, kıymetli bir isim bizlerle birlikte hep oluyor. O da Profesör Doktor Ahmet Taşaral. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın.
0: Sizi anlatırken heyecandan cümlelerim karıştı.
1: Evet. Yok, aslında teşekkür ederim tabii. Lütfettiniz.
0: Estağfurullah.
1: Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Bu alanın en iyisiniz hocam.
1: Ya, estağfurullah.
0: Gerçekten ününüz, birikiminiz ülkenin sınırları dışında artık. Uzun zamandır böyleydi. Efendim hocamız çalışmalarıyla Avrupa'da, Asya'da da birçok teveccüh, ilgi görüyor. Zaten ülkede de yakalayamıyoruz. Kazakistan'dasınız, Türkistan'dasınız, Moğolistan'dasınız. Sürekli sempozyumlarda, çalışmalarda, araştırmalarda, saha çalışmalarındasınız. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet. Yine yurt dışındaydınız. Nasıl geçiyor bu çalışmalar?
1: Gayet güzel geçiyor. Yani benim sahada tanınmışlığım doğru. Onu da yani kendimi övmeyeyim ama esas olarak gerçekten de keyifli işler yapıyoruz. Özellikle Türk dünyasındaki bilim adamlarıyla olan ilişkilerimizde ve diğer faaliyetlerimiz iyi. Aynı zamanda yazın saha çalışmaları yaptım. Birçok yeni sonuca ulaştım. Bilimsel sonuç diyelim ya da aradığım şeyleri buldum diye övünebilirim. Ama bunları tabii bilimsel temele oturtmadan söylemek doğru değil. Onları oturttuğumuz zaman da çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bütün mesele o. Ama tabii bizim altyapı olarak Çin kaynaklarından oradaki belgelerle işte arkeolojik diğer materyali karşılaştırarak güzel işler yapmak yani bizim hem Türkiye'ye hem Türk dünyasına yönelik çalışmalarımızın özünü oluşturuyor. İnşallah Allah ömür verdikçe bu konuda devam etmeye çalışacağız.
0: Daim olsun hocam.
1: Daim olsun.
0: Bizler inşallah sizleri takip ediyoruz.
1: İnşallah son nefesimize kadar
0: okuyoruz.
1: Bu çalışmaları sürdürelim. Bu anlamda çok memnunum. Sevdiğim işi yapıyorum ama yeni heyecan, hani hayallerin peşinde koşmak, yeni heyecanlarla böyle dolu olmak beni mutlu ediyor.
0: Sevgili izleyenler, Ahmet Hoca'ya özellikle programlarımızda Çince belge okuduğu anlardan da hatırlıyorsunuz. Canlı yayınlarda o belgeleri de sağ olsun zaman zaman bizlere okudu. Birçok eseri var. Masamızda da hocamızın kıymetli çalışmaları var ama bu sadece dörtte biri desem herhalde yanılmış olmam. Birçok eseri var. 20'nin üzerinde oldu değil mi hocam artık?
1: 20.
0: Hemen gösterelim bazılarını. Bozkır'ın Kağanlıkları. Tarihteki derin izleriyle unutulmaz Türk Kağanlıkları. Değerli hocamız kaleme aldı. Burada hayatlarını sürdürebilmek için tarih boyunca yer değiştirmekten asla Türklerin kaçınmadığını ifade ediyor ve Türkler bu coğrafyada önemli işlere imza attılar. Bizler de işte dilimiz döndüğünce, süremiz yettiğince o dönemlere gideceğiz, sosyal hayatı konuşacağız ve önemli hususları ekranlarınıza getireceğiz. Sadece bu eser mi? Hayır. İlk Türkler, Bozkır'dan dünyaya yayılanlar, Profesör Doktor Ahmet Taşıyalı hocamız kaleme aldı. Kronik Yayın Evi'nden çıktı kitap, okuyucusu bol olsun. Birçok eserinizde çok ciddi baskılara ulaştı. Normalde tarih camiası adına iki baskı bile çok önemliyken çift hanelere ulaşan baskılar da görüyoruz.
1: Evet,
0: çok. Nasıl bir duygu hocam bu?
1: Yani tabii ki memnun ediyor esasında toplumun göstermiş olduğu ilgi. Tarihçi olan olmayan herkesin kitaplarımıza karşı göstermiş olduğu ilgi bizi memnun ediyor. Önemli olan daha

0: arasında Hun tarihi, Teoman, Metehan, bunların tarih sahnesinde varlığı ve kattıkları oldukça kıymetli, yatsınamaz bir gerçek. Bunu da ifade etmiş olalım. Birçok eser var. Yine programın ilerleyen dakikalarda bu eserlere de yer yer temas edeceğiz. Hocam, ilk Türkler diyorsunuz. Kitaplarınızda da yer yer bu isimleri görüyoruz. Tarih sahnesinde ne zaman görmeye başlıyoruz? Çok merak edilen, hep konuşulan ama hep de sorulan konu.
1: Bu çok doğal bir soru, normal bir soru. Çünkü tarihin başlangıcı ve Türklerin en erken devirlerinin merak edilmesi kadar normal bir şey yok bence. Ama şöyle diyelim, dünya tarihinin aydınlanmaya başladığı andan itibaren, ya öyle bir Avrasya bozkırları veya dünya ölçeğinde veya işte en çok Orta Doğu bilinir ya, ben Asya diyelim, bunu aynı devirlerde Türklerin atalarının izlerinde görüyoruz. Yani 2700-3000'lerde doğru başlatmak mümkün. Ben Güney Sibirya diye söylüyordum. Uğur Bey, esasında son çalışmalarla birlikte ben Doğu Kazakistan'ın da önemli olduğunu, çünkü iki gün önce orada bir konferanstaydım, ben sempozyum dedim daha doğrusu. Doğu Kazakistan'ın o Altay dağlarıyla Tarbakatay dağların başladığı yerde olduğunu görüyorum. Bu şu bir gerçek. Bir de Türklerin medeniyet olarak çok yükselip sonradan indiğini, aşağıya doğru düşüş yaşadığında fark ediyoruz. Yani bu açılardan bakıldığı zaman dünya tarihinin başladığı, hani 3000'lerse 3000'lerden itibaren Türklerin izlerini görüyoruz.
0: Milattan önce 3000'ler.
1: Tabii. Yani 5000 yıl. Bunun yanında şunu da kabul etmek lazım. Sürekli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Her sene yeni bir keşif vesaire şeye baktığımız zaman yeni bu 5000 öncesine de gidebilir. Yani 3000'lerin öncesine de gidebilir. Gayet faydalı da olur. Esasında şimdi artık yazılı kaynaklar dışında kemik bilimi, astroloji, işte bitki bilimi, klimatoloji, iklim bilimi, paleontoloji, kalıntı vesaire farklı farklı alanlara doğru kaymaya başladı. Bu da aslında bir anlamda gençlere yol gösteriyor. Yani genç tarihçi adaylarının bu alanlarda bilgilerle donatılarak yeni ufuklara doğru gidebilirler. Hani bilinenlere yenilerini ilave etme anlamında. Gerçekten çok doğru bir soru. Türk tarihi ne zaman başlar konusu odur. Şimdi Avrasya coğrafyasında ne diyoruz? Macaristan, Mançurya, hatta Kuzey Kore. Bunun izleri var mı? Var. Ama hangi tarihlerde nereye gitti konusunu çok iyi açıklamak lazım. Bunu yapabilmek için gerekli bilgimiz var elimizde. Yani bence malzeme var ama o sorunuzun ölçeğinde daha da derinleştirerek sağlam bir temele oturtmak gerekir. Bununla ilgili de ben yakın gelecekte başka çalışmalar olacağını düşünüyorum. Ben de yapacağım veya başka arkadaşlar da yapabilir. Esasında o sağlam bir kalıba oturabilir. Yani sadece göçebe olarak bilinen toplulukların. Yani ben bu sene sadece Göktürk dönemine ait 5 tane şehir kalıntısı gördüm. Literatürde bilinmeyen. Gerekli zaman yerleşik
0: hocam,
1: olan.
0: Siz bize çok sık o coğrafyaya gidiyorsunuz. Evet. Buna rağmen hani her gittiğinizde de yeni bir şey buluyorsunuz.
1: Buluyorum, öğreniyorum. Önemli soru. Mesela Hunlar da Lon Çin diye bir şey geçer Çin kaynaklarında. Bu sene onu görme fırsatım oldu.
0: Lon Çin.
1: Lon Çin, ejder şehri demek. Tam kelime anlamı ejder şehri. Çin, etrafı surlarla çevrili kale, şehir demek. O anlama geliyor eski Çince'de. Lon ejder demek mesela, buna benzer. Bu daha da geliştirilecek. Yani bunlarla kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü gerek Moğolistan'da, gerek Kazakistan'da, biraz da Kırgızistan'da arkeolojik anlamda çok iyi atılımlar var. Benim de üyesi olduğum veya zaman zaman davet edilip fikirlerime başvurulduğu çok güzel organizasyonlar var. Bunu bize gösteriyor. Ama belki ilginç nokta olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Özkemen Müzesi'nde sergilenen ya da oradaki müzenin depolarında bulunan altın eserler var. Bunlar da Türk tarihini ya da genel olarak Türk yaşayışını, sosyal hayatını, kültürünü çok farklı ufuklara doğru götürüyor. Bunlar önümüzdeki belki de Türk tarihinin başlangıcını yeniden yazacağız ya da birileri yazacak, yani ben olmasam bile birileri yazacak. Bu heyecan veriyor. O sağlam temelleri oturtmak istediği bir ifade kullandım. Bence o sağlam temellerde oturacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam bazı bilim dallarına temas ettim.

0: Mesela 100 sene önce belki de bu bilim dallarının birkaçından istifade edemiyorken, bu konuları tabii araştırırken, şimdi yeni yeni farklı dallardan da bu alanlar araştırılması için buralardan istifade ediliyor, yararlanılıyor. Tabii bu bile önemli bir aşama.
1: Kesinlikle çok önemli. Genetik bilimi çok gelişti. Veya şöyle düşünelim, bir kemik bulundu diyelim. Bu insan kemiği de olabilir, bir hayvan kemiği, at kemiği de olabilir. Şimdi o atın ya da o insanın kemiğin tahlilinden nasıl beslendiğini dahi çıkarabiliyorlar. Düşünebiliyor musun? Hasta mıydı, değil miydi? Neler yedi, nasıl beslendi? Bu bile önemli. Dolayısıyla iklim hakkında kıtlık veya bolluk, refah hakkında bazı sonuçlara varabiliriz. Hani nasıl yaşadılar sorusunu hep soruyoruz ya. O sorunun cevabını öğrenebiliriz. Bu çok çok önemli. Yani artık arkeolojinin de daha ilerisinde bence. Genetik tabii biraz şey, yani o tehlikeli boyutlara gidebilir. Ama bizim anladığımız anlamda bilgi birikimi açısından ben çok önemsiyorum. Yoksa biz ırkçı değiliz, yani öyle bir şeyimiz yok. Fakat şimdi başkaları bunu yapıyor ve bizim karşımıza bizi bölmek için, yani Türk toplumuna, Türk haklarına zarar vermek için uğraşacaksa bizim bu bilgiye sahip olup ona göre davranmamız lazım. Yoksa modern anlamda millet kavramı başkadır, biliyorsunuz. Bu tip çalışmalarda geri kalmamamız gerekiyor. Benim söylediğim o. Yani esasen tabii nasıl yaşadı sorusu, işte onun cevabını arama anlamında bir arkeolojik değerlerde yine aynı şekilde atın evcilleştirilmesi konusu mesela. Artık Kuzey Kazakistan'da Botay bölgesinde ilk defa evcilleştirildiği doğru. Şimdi hala Avrupalılar, Hint Avrupalılar üretti, Hint Avrupalılara aittir ilk atın evcilleştirilmesi diye yazıyorlar. Buna rağmen. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Başka, madenin, demirin eritilmesi. Maden nasıl çıkarılırdı? Ben o, isterseniz anlatayım bir iki cümleyle. Tabii. Şimdi çok merak ediyordum. Şimdi.
0: Yalnız hepsi birbiriyle bağlantılı. Coğrafya, yaşayış, emtia diyorsunuz mesela. Tabii. Maden, demir. Tabii. Şimdi tek tek baktığında ya ne alaka dersin, ama aslında insan yaşayışı adına hepsinin gerekli olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi insanlık tarihinde çok önemli bir devrim. Hunlardan kalma dökümhanelerinin olduğunu biliyoruz. Doğu Kazakistan ve şeyde buna benzer yine maden eritme ve dökümle ilgili. Peki madeni nasıl çıkarıyorlardı? Bazı yerlerde, özellikle Altay Dağları'nda biliyoruz ki toprak ya yakın demir madeni, hani Ergenekon destanında geçtiği gibi, üzerine yağmur şey yapınca madeni doğrudan filize ulaşıyorlar. Hani bazı yerlerde ise çok ilginç, onu anlatmadan geçemeyeceğim.
0: Buyurun.
1: Bir gün sana özel olarak görüntüleri çektim, onu da göstermek
0: tamam
1: isterim.
0: Tamam hocam.
1: Ağaç, çam ağaçları ya da ağaçları salıyorlar şeylerin içerisine. O ağaç dallarını merdiven gibi kullanarak işte kovalı diğer aletlerle yeryüzüne çıkarıyorlar. Böyle basamak gibi kullanarak müthiş bir görüntü şey var. Yani bu soruların cevabını bulabilmemiz lazım artık. Hani bilinen şeyleri tekrar etmek yerine, bu anlamda senin programlarını çok önemsiyorum. Her seferinde biz yeni şeyler konuşmaya gayret ettik. Yeni bakış açılarıyla, yeni konseptle, bunda faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: eksik olmuyor hocam. En azından, sayenizde.
1: Yok olsun, siz de çok başarılı programlar yapıyorsunuz, ama benim de bir akademisyen olarak kendimi yenilemem lazım. Bu açıdan bunları soruyorum. Yani bitki türleri de önemli. Şimdi dün uçakla gelirken camla Batı Kazakistan bozkırlarını seyrettim. Gerçekten çok zor yaşamak. Ama biz arkeolojik kayıtlardan orada yaşayan şeyler, 7 türlü ot var sadece bir hayvanın beslenebildiği. Şöyle biliyor musunuz? Yani o kadar şey, dolayısıyla Batı Kazakistan'dan Avrupa'ya her dönemde göç oluyor. Yani her dönemde derken 100 yılda büyük kitler halinde.
0: Hocam 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi günümüzde dahi annelerimiz, babalarımız, ya sen çocukken Mayıs ayında kar yağıyordu, işte Haziran ayında soba yakıyorduk diye o dönemleri anlatıyorlar. O kadar sene önce, binlerce yıl öncesinde de bugünün şartlarıyla düşündüğümüzde doğru kanaate varabilir miyiz? Yani işte şu bugün gördüğümüz ot çeşitleri 5000 sene önce vardır demek bize kesin neticeyi verir mi? Ya da bugün bu coğrafyada iklim koşulları çok ağır. Hı hı. Bu da işte 4000 sene önce, 3000 sene önce, 5000 sene önce iklim koşullarının Kazakistan

0: Yunanistan'da çok ağır olduğu anlamını taşıyor. Bu doğru bir saptama olur mu?
1: Şöyle bir genelleme yapılabilir ama tabii ki iklimin değiştiğini zaten yakın dönemde, şimdi bile dünya üzerinde iklimin değiştiğini görüyoruz. O zaman da bu bahsetmiş olduğum veriler arkeologların incelemesi, kalıntılara göre karar verdikleri için bunu söylüyorlar. Mesela Tanrı Dağları'nda işte yine çok fazla, Doğu Avrupa'da bir hayvanın yiyebileceği ot türü 2000. Yani bugünkü Ukrayna topraklarında, Güney Rusya'da diyelim 2000, Anadolu'da da 2000'miş. Yani bu niye Türklerin Anadolu'ya göç ettiği konusuna da bir destek oluyor aslında.
0: Çeşitlilik var.
1: Ama genelleme, yani özelinde farklı farklı da olabilir değil mi?
0: Tabii.
1: Bunu görüyoruz. Fakat dünyanın en zengin petrol yatakları da orada şimdi.
0: Doğru.
1: Hani Arap çölleri gibi bu şekilde. İlginçtir. Dünya gerçekten öyle. Mesela ormanlarda yaşayan Türkler çok kalabalık olamıyor. Çünkü ona imkan yok. Ormanlarda yaşadıkları için. Halbuki yiyecek bol. Et bol, ot bol. Esasına baktım, bitki de bu değişik ve o Güney Sibirya'da
0: avcılık yapıyor.
1: Avdan
0: tabii. Yiyeceği
1: kadar ve
0: ot dediğiniz gibi sebzesi var.
1: İşte, o vitaminleri alıyor. Ben bu sene Gobi çölünde gezerken harmık diyor. Bizde karamuk gibi bir şey vardı, küçük meyveler. Müthiş lezzetli ve
0: Gobi çölü neresi hocam?
1: Moğolistan'ın güneyi. Ben onun Çin tarafını da gezmiştim. İç Moğolistan tarafı. Moğolistan'ın güneyi olarak görmemiz lazım. Dalın Zatkat diye bir şehir vardı. Oraya oradan gittik. Mesela orada büyük kömür yatakları var. Buna benzer olmak üzere. Şimdi şey görüyoruz ama Gobi çölünde yağmur yağdı. Sel baskısı tehdidinde de yaşadım yani. Boğulma tehlikesi yaşadım diyorum da ilginç olsun diye esasen bu. Şimdi ama orada insanlar günümüzde de yaşıyor. 100 bin yıl önce de yaşıyordu. Böyle kayıtlar da var yani, insan kalıntıları var Gobi çölünde.
0: Çok önemli bir bilgi.
1: Tabii. O da o zamanlar yani. Belki gelecekte dediğim gibi farklı metotlarla, farklı bilim dallarıyla bizim bütün bildiklerimiz değişebilir. Bu bilim sonuçta. Tabii. Değil mi?
0: Yani. Eklenebilir ya da evet. Daha önce doğru kabul edilen şeylerin noksanlığı ya da yanlışlığı yeni çalışmalarla ortaya konulabilir.
1: Tabii. Mesela Türk piramitleri var mı diyor. Yok diyorum ama bir gün biri bana ispat etse niye kabul etmeyeyim? Ben ilim adamıyım yani.
0: Eldeki verilerle şu an yok.
1: Yok diyoruz ama biri ispat ederse, burada şu var diye ispat ederse niye kabul etmeliyim değil mi? Bunun gibi aynı şekilde böyle bakmak lazım. Kafkaslara çok özel şey demek lazım. Kafkaslarında mesela 118 farklı dil konuşuluyormuş. Tespit edilen şey o. Bazıları ölmüş bu vesaire. Ama hem Türk kökenli halkların hem orada mesela Hint-Avrupa kökenli, İran vesaire birçok milletin yaşadığını görüyoruz. Ama Kafkaslar'da yaşayanlar da uzun ömürlü. İki sebebi var diyorlar. Bir şey yoğurt, diğeri çay.
0: Çay.
1: Evet. O yüzden bir çay gerçekten.
0: Afiyet olsun.
1: Gerçekten de öyle. Yani bu şeye bakmak lazım. İşte Güney Çinliler yeşil çay içerler çünkü pirinçle beslenirler ama Kuzey Çinliler darıyla beslenirler. Dolayısıyla bizim içtiğimiz kırmızı kızıl çay da kara çay içerler gibi. Bu sadece Türkler için değil. Önce insanlık tarihi açısından da bakmak lazım. Dünyada sadece Türkler yaşamıyordu değil mi?
0: Doğru.
1: İlginç esasında budur. Benim odur. Ben bir şey daha çok böyle hayranlıkla hayran kalmışım.
0: Nedir hocam?
1: Bozkır halkları çok dış gelişmelere karşı çok açıktırlar. Asla tutucu değillerdir. Yani dışarıdan gelen yeniliklere kapılarını açarlar. Bu önemlidir.
0: Esnek bir davranış şekilleri var
1: kesinlikle
0: o zaman.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bozkır altının.
1: Şöyle düşünelim. Siz her bütün buluşları tek bir toplum yapamaz dünyada değil mi? Farklı farklı toplumlar yapar. Burada bunu yapan başkaları iyi yaptıysa alacaksınız. Alırsınız güzel bir icat olursa. Ben o tarafı da hoşuma gider. O açık yönlülükleri. Ama ne olmuştur? Bakın az önce 5000 yıldan bahsettik. 5000 yıldır Türkler yok olmadan var. Bu çok önemli bir tespit. Niye var? İşte sosyal yapı. Nasıl? O zaman nasıl yaşadı da var olabildi sorusuna gitmek lazım. Ne oldu?
0: Neye ihtiyaç duydu? Ne yedi? Ne içti? Onun hayatını ne kolaylaştırdı?
1: Tabii,
0: İhtiyaçları nelerdi?
1: Ne götür vesaire odur.
0: Hepsi veya birbiriyle ilintili.
1: Kesinlikle ihtiyacı olan işte proteinleri, bütün fizyolojik ihtiyaçları nasıl giderdi? Suyu nereden buldu? Bazen mesela Moğolistan için söylüyorum. 15 gün yazın yağmur yağmazsa

0: çok büyük kuraklık yaşanıyor. Çok ilginç bu bir şey. Yağmur yağıyor, su birikintileri hayvanlar besleniyor vesaire.
1: Hocam bir programda birlikte yaptığımız bir programda şöyle bir şey demiştiniz yanılmıyorsam. Türklerin bu kadar başarılı olması, bu kadar atakta olması, bu kadar çevik olması coğrafyaya bağlı.
0: Coğrafyayla uyumlarına da. Uyum sağlayan.
1: Etkisi var coğrafyanın.
0: Şimdi bir alanda ölçüyorlar, şu an tam aklımda değil. Bir alanda coğrafyayı kullanmak lazım ama şöyle bir alanda 12 aile besleniyor. Diyelim ki 13. aile ne oluyor? Büyüdü. Göç etmek zorunda. Yani mitoz bölünme gibi bölünerek etrafa yayılmış. Çünkü araziler buna müsait. Önemli olan hani survive yapabilmek, hayatta kalabilmek. Bütün insanların derdi. Bizim de öyle. İşte Afrika'daki pigmelerin de öyle. Avrupa'daki insanların. Bu Hunların da öyleydi. Hunların atalarının da öyleydi vesaire. Peki bunlar nasıl ayakta kaldılar?
1: Ama işte orada atıl kalacakları bir yerde olsalar o ayakta
0: tabii,
1: kalamazlar.
0: Tabii Uğur Bey. Orada
1: survivor yapamazlar.
0: Kesinlikle. Senin sorunun cevabı işte orada. Coğrafyayla uyum sağlayabildikleri için. Yani çevre imkanlarını, içinde bulundukları çevre imkanlarını iyi kullanabildikleri için daha dinamikler. Bol yiyecek yok. Çok sıcak değil. İşte eksi 50'lerden bahsediyoruz. Soğukta ayakta kalabilmek, yiyecek, silahı nasıl yapacak, hayvanları nasıl avlayacak, ailesine nasıl bakacak, bunun gibi bir hayat tarzını çok iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bunda başarılılar ama kıtlıklar çok dem şey vuruyor mesela. Hunlar zamanında bunu görüyoruz. Yine sizin programınızı anlatmıştım. Milattan önce 80'lerden itibaren soğuk ve kuraklık başlıyor. Biraz daha devam edince bir ordu giderken Hunların %70'i soğuktan ölüyor. Düşünebiliyor musunuz bir toplum? O iklim değişiklikleri yani coğrafi sebepler toplumu doğrudan etkiliyor. Yani bir toplumun %70'ini kaybedip %30'unun devam etmesi, survive yapabilmesi çok çok önemli. O dönemlerde Çinleşen Hun sayısının 2 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Çok büyük bir rakam eğer doğruysa. Yani milattan sonra 48 yılını baz alalım. İşte devam eden bir sürü Hun açlık yüzünden yiyecek bulamadığı için Kuzey Çin'e gidiyor. Orada yaşıyor vesaire. Şimdi bir süre sonra gerçi orada devletler, beylikler bir sürü şey kuruyorlar ama ne olursa olsun 2 milyon Hun yani Türk veya işte Moğol.
1: Çinleşiyor.
0: Bu çok önemli bir şeydi. Tian Shui'de geziyordum.
1: Nerede hocam?
0: Tian Shui.
1: Şimdi telaffuz edeceğim. Sizin gibi söyleyemeyeceğim yok, için hiç telaffuz etmiyorum.
0: Tian Shui gök suyu demek. Tanrı'nın suyu demek. O anlama gelir. Bu Çince bir ifade. Türkçe oldu kesin. Şimdi oranın halkı kendilerine biz güzel insanlarız. Biz Türk'üz, Çinli değiliz demiş. Yani öyle bir şey de düşünmek lazım. Yani bambaşka bir şey. Yani Türkler sadece batıya göç etmedi. Sadece Anadolu'ya gelmedi. Yani Doğu Avrupa Türk tarihi ders okutuyorum orada mesela. Her 100 yılda bir kitleler halinde Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar işte görüyoruz. Keltlerden başlayarak Keltler, Kimmeller, İskitler, Hunlar, sonra Hunlardan sonra Avarlar, Ogurlar, Bulgarlar, Peçenekler, en son Kuman Kıpçaklar'da final yapılıyor. Yani 1000'li yıllarda diyelim yapılıyor. Moğolların şeyiyle birlikte yani Avrupa'da şimdi gezdiğimiz zaman Avrupa coğrafyasına çok fazla şey görüyoruz. Yani Türk izlerinin olmasının sebebi bu. Avrupa'nın içerisinde. Tabi Avrupa sadece Türkler yaşamıyordu. Onu diyenler de var. Bu doğru değil. Yani başka işte Hint Avrupa Germenler, Slavlar vesaire. Bütün bu coğrafya içerisinde o kompozisyonu oturtabilirsek anlatabilmemiz lazım insanlara. Şimdi ne dedim az önce? Kuzey Kore, Macaristan. Hatta Galler'e kadar gittiğinde söylüyoruz. Ama bunu dediğimiz zaman ispat edebilmem lazım.
1: Yani altını doldurabilmek lazım.
0: Kesinlikle öyle. Tarihi delillerle bunu destekleyebilmemiz lazım. Yani anlatmak istediğim o. Şeyde olarak bakarsak şeyden yani Kuzey Kore'de aynı böyle Türklerin yaptığı kare isimleri var. Kuzey Liaohai'da Kuzey Kore ile Çin'in birleştiği yerde. Geldik Yan Batı'ya Macaristan'da da var. Romanya'da, Romanya Macaristan arasında sınırlarda. Bunun gibi. Anadolu'da da var. Yani o izleri bulabiliyorsak rahat rahat konuşabiliyoruz. Ben dediğim gibi çok o heyecanı taşıyorum.
1: Evet.
0: İnşallah gelecekte bunu başka bilim adamları daha gelişik değişik teknolojilerle birlikte çözecekler. Bir belgeselde görmüştüm. Vikinglerin İzlanda'da onların yerleşim için uydudan frekanslar göndererek tespit etmişler. İzler. Normalde hiçbir şey görmüyorsunuz. Şey olarak uydu sinyalleriyle. Belki öyle o tip teknolojilerle birlikte bunları görebiliriz. Ama maalesef işte tarih, yani özellikle sömürgeci milletler tarafından son birkaç yüzyıldır kendi politikaları uğruna kullanılıyor. Bizim böyle kullanmaya ihtiyacımız yok. Kullanmamıza gerek de yok. Kullanmamamız da lazım. Ama şu var.
1: Bizim tarihimiz dolu çünkü.
0: Ki çok haklısın, dolu.
1: Çok iyidir.
0: İşte o dolu olduğunun farkına varmamız lazım. Bu ne? Bu niye bunu söylüyorum? Yani abartmayalım. Herkes Türk yapmanın gereği yok. Abartmayalım. Siyasete malzeme etmeyelim. Hani akademisyenler etmemesi lazım. Tabii ki halk, vatandaş istediğine inanır. Ama biz bir şey diyemeyiz. Ama ben şey olarak özellikle akademisyenlerin dikkat ederek sağlıklı, doğru kitaplar yazmalarını, üretmelerini bekliyorum bu açıdan. Yani yazılmış olan
1: büyük
0: şeyleri
1: iş yazmadan, onlara düşüyor.
0: Kesinlikle öyle. Yazılmış olan şeyleri yazmadan ama daha doğru, daha araştırıcı, yeni böyle bakış, farklı bakış açılarıyla bunları görmek lazım. İşte şimdi Ötüken'de geziyorum. Bak şimdi buradan Çin'e gitti bunlar. Çin'e sürekli gidip nereden gitti, nasıl gitti? Çünkü Hangay Dağları bu dağları nasıl açtı? Geçit olması lazım. Bazı yerleri çok yüksek. O geçitleri gezdim. Ben onu övünerek söyleyebilirim. Bu anlamda
1: çok kıymetli.
0: Tabii Kaptan Mustafa Can sağ olsun. Bunu destekledi de diyelim. Yine arada. Ama bu şey geçebiliyor. Şimdi artık farklı şeyde uğramak lazım. Ben Güney Sibirya'yı işte 2006-2007'lerde gezdim. 2008 şeyde bir daha gitmek istiyorum. En azından oralarda da. Orada biraz da etnografi çalışma daha doğru. Çünkü izole topluluklar, bunu Anadolu'daki tahtacılarda veya Alevi Türkmen topluluklarına böyle izole olan toplulukları da görüyoruz. Acaba eski Türklerden hangi izleri yaşatıyorlardı? Türkiye'de şöyle bir hata yapılıyor. Şimdi bu Abdülkadir İnan'dan kaynaklanmış bence. Onun tarihi ve bugün Şamanizm kitabı var. Günümüzdeki Sibirya topluluklarının inanışlarına bakarak eski Türk inanışlarını yazmış. Bu doğru değil. Çünkü bizim nasıl işte Moğolistan'dan Anadolu'ya, Ön Asya'ya kadar birçok kültürle temas ettiysek, araştırdıysak, ki değiştiysek, mesela değil mi, isimlerimize bakarsak Ahmet şeyde güney orada kalanlar da eski kültürü şey yapmadılar, sürdürmediler. Budizm, Mançu, Çin, Tibet ve Moğol baskısı altında kaldı. Bu kültürlerin baskısı altında kaldı. Tuvacı'yı ele alalım. Tuvalılar Budist ama Tuvaca'da çok fazla şey var. Çince, hatta Moğolca kelime var. Bunları bilmek gerekir. İşte ben mesela Kazak arkadaşlarla falan konuşurken işte bazı evvelki gün de aynı şey oldu. Anlatıyorum, bak bu kelime Çince diyorum. Çok şaşırıyorlar. Şın kelimesi. Çince'de cın.
1: Neden yani, şaşırıyor?
0: Aklı şey yapıyor. Onun Kazakça ya Türkçe olduğunu, Öztürkçe olduğunu zannediyorlar. Hmm. Ama değil, Çince'den geçme. Bunu da kabul etmek lazım. Türkçeden Çin'e de aynı şekilde.
1: Muhalefet mi oluyorlar peki? Yani şaşırma
0: yok.
1: Kanaat getiriyorlar mı?
0: Muhalefet olmuyorlar ama çünkü yani bana bir güvenilir ki var. Yani Ahmet Hoca eski Çince konusunda işte iyi olduğu için söylüyorsa doğru söylüyordur anlamına gelir. Ona sıkıntımız yok ama çok şaşırıyorlar. Kırgızca'da çon, o Çince'deki çan'dan geliyor, büyük demek. Yani bunu Kırgızlara söylediğimde çok şaşırmışlardı ama sonra kabul ettiler. Yani böyle. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani biz de şimdi Arapçadan birçok kelime almışız. Tabii. Farsçadan. Bu doğal bir şey. Bunda hani üzülecek
1: etkileşim.
0: Ya da kesinlikle öyle tepki gösterecek bir şey yok. Din değiştirdiğiniz zaman o şeyi de alıyorsunuz ister istemez. Latince nasıl bütün Avrupa dillerini etkilediyse aynı şeyi görüyoruz.
1: Peki hocam, Budizm dediniz, hı hı. Şamanizm dediniz. İslamiyet öncesi dönemde Türkler şamanizmden, Budizm'den etkilendi mi? Hayatlarında ne kadar bu iki başlık vardı? Bir de günümüzdeki gelenek ve görenekleri de göz önünde bulunduruyor.

0: Düşünecek olursak şamanizmden ya da Budizm'den de günümüze kadar geldi denilecek hususlar var mı? Gelenek açısından.
1: Şöyle günümüzde çok şey var. Şimdi ben köyde doğdum büyüdüm diyelim. Şeyde. Çocukluğumdaki adetleri, köyde gelenekleri hatırladığım zaman doğrudan çok fazla olduğunu görüyorum. En azından bazı evlerde koç boynuzlarını asarlardı. Yani koçu kestikten sonra koç boynuzlarını, kaplumbağa veya böyle koruyucu şeyleri...
0: Evin girişine mi asarlardı?
1: Tabii girişine kapının üzerine asarlardı, korusun diye.
0: Yani bereket, o koç boynuzunu evi koruyacağına inanılır.
1: Tabii ve de bereket. Buna benzer. İşte vesaire olurdu. Başka bir şey de anlatayım.
0: Tabii.
1: Güneş tutulduğu zaman havaya ok atarlarmış. İşte Göktürkler zamanında, Göktürk öncesinde vesaire. Anlatıyor kaynaklar açıkça. Anadolu'da da tüfekle havaya ateş ederler. Bakın. Hıdrellez, gerçek anlamıyla hıdrellez, tam bir Türk çevre bayramı yaşandı. Özellikle Alevi Türkmenler de bunun belgeselini de yapmıştık rahmetli Servet'le. Tam
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Tam bir şey olduğunu görüyoruz. Yani çevre bayramı ve orada o adetler aynı Göktürklerdeki gibi. Ben gözümle yani hem birikildim, hem hoşuma gitti, hem heyecanlandım ama...
0: Bu kadar çalışıp gördüğünüz, okuduğunuz kitaplarda geçen şeyleri
1: ve Türkiye'nin yaşıyoruz. Çanakkale'sinde bunun yaşanması. En batısında bir de. Yani şey olarak değil mi?
0: Nasıl Ege, bir Avrupa'ya nasıl bir geliş?
1: Tabii. Buna benzer çok örnekler gösterebiliriz. Ama en önemlisi dilimiz. En başta Türkçe yani. Yazıtlardan günümüze kadar çok fazla var Uğur Bey. Buna iyi bakmak lazım ama burada bütüncül bir yaklaşım geliştirmek derken ben bunu kastediyorum. Yani Türk göçlerini anlamamız lazım, ondan lezzet etmemiz lazım derken buna söz ediyorum. Oğuzlar Anadolu'ya nasıl geldi? Nerelere yerleşti? Hangi Oğuz bu? Nereye? Bunu bilmek lazım. Diğeri, peki o kadar uzun mesafe göç etti de niye kaybolmadı? Nasıl dağılmadı? Bu ailenin sağlamlığı. Rahmetli Kafasoğlu Hoca o Milli Kültür'de yazar. Türk toplumunun kaybı iki şey der. Ailenin sağlamlığı, ikincisi askeri yapı, ordu. Değil mi? Sonra ne diyor? Asker millet. Gerçekten de hani en çok taklit edilen Türk kurumu ordudur. Bu yabancılar tarafından. Bunu Doğu Roma, Batı Roma yani en Bizans işte vesaire, Çin, İran, Hint, bütün komşu milletler, yani çok yerleşik, yüksek medeniyet sayılan devletler, imparatorluklar Türk ordusunu taklit etmiştir. Niye taklit edersin? Sizden daha iyi olanı alırsınız. Tabii. Daha alt seviyede olanı niye alasınız?
0: Örnek alırsın.
1: Bunun gibi. Ama esas mesele aile. Yani Türk toplumunun o kendi arasındaki aile yapısının sağlamlığı. Ve Türkçedeki akrabalık adları başka milletlerde yok zengin olarak. İşte anne baba neyse eski şeydi falan. Eskiden kan mı sonra ata, şimdi baba diye parçalanmıştı. Ve anne ök, mesela öksüz deriz değil mi? Ama Göktürklerde de ök anne demek.
0: İşte sız eki olumsuzluk
1: yapıyor. Şeyden vesaire. Mesela kansız diye küfür anlamında kullanıyoruz. Kan aslında eski Türkçe'de baba. Belki oradan geliyor olabilir yani. Buna benzer şeyler de vardır. Küfürler, insanlara söylenen hakaret kelimelerin, sözcüklerin çoğu Farsçadan geçmiştir Türkçe'ye. Yani tabi burada söylememiz mümkün değil.
0: Tabii.
1: Ama Farsçadan veya diğer dillerden geçmiştir. Çok gariptir yani. Ama aile şeyi o. Teyze, dayı, amca, bütün Batı dillerinde aynıdır. Bir şey daha var. Evlenmek. Bizde evlenmek anlamında ama İngilizce'de, bütün Batı dillerinde, Rusça'da ne iki anlamda?
0: Birliktelik.
1: Yok. Kocalanmak, kadınlanmak kelimesinde çıkıyor. To get married İngilizce veya şeyle. Rusça'da öyle. Zenissa veya işte
0: falan. Erkeğin kadına sahip olması gibi. Yani şey, birken iki olmak.
1: Öyle, o anlama geliyor. Ama Türkçe'de ne? Evlenmek.
0: Ya da tam tersi.
1: Türkçe'de ne? Ayrı bir ev açıyorsun. Ayrı bir aile. Sadece Türkçe'de var. Bu bile Türk sosyal yapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterir bize.
0: Ne kadar bir de eski olduğunu.
1: Eski tabii. Tarihsel derinliği zaten biliyoruz. Ama o taşınan kültür kodları sağlamlığını açıkça ortaya koyuyor. Yani başka şeylerde yok. Bu aile mesela Levratus sistemi çok tartışılıyor mesela. Ölen İşte babanın üvey anneyle evlenme veya işte yengeyle evlenme konusu.

0: bence çok faydalı yerinde. Günümüzde tabii gerek yok ama eskiden şöyle bak, Anadolu'da da bu var. Ailenin bütünlüğü sağlamı, kadın aç ve açıkta mı kalsın yani şey olarak. Ona bir anlamda sahip çıkılıyor. Yani o korunma amacı,
1: korumacı yönü mü ortaya tabii çıkıyor orada? Ailenin, koruma, ailenin kutsallığı belki de orada
0: kesinlikle anlaşılabilir. Öyle, kesinlikle öyle. Yani en azından işte kocası öldü, genç yaşta kadın çocuklarıyla beraber aç ve açıkta mı kalsın?
1: Bir
0: yani
1: de hocam günümüzün şartlarıyla düşünmemek lazım. Biz şimdi 21. yüzyıldayız. Tabii. Teknoloji had safhada. Yani farklı şeyleri, yapay zekayı konuşuyoruz. Tabii. Ama 5000 yıl öncesinden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Yani bozkır, etrafı açık bir coğrafya, yani aynı coğrafyada kaç kişi ikamet ediyor, kaç çadır var, kaç aile var, yani korunaklı mı değil mi, o ailenin devamlılığını muhafaza edebilmenin önemi. Evet. Edebileceksin ki işte binlerce yıl sonrasına da bu kalıntılar gelebilsin.
0: Ya nüfus sayımı yapıyorlar. Türkler de yapıyor, Moğollar da yapıyor. Ne kadar önemli bir şey. Osmanlı ne zaman yaptı? 1826 yani. İkinci Mahmut döneminde. Hı hı. Keşke her dönemde yapsaydı. Halkın durumunu anlamak adına. Nüfus sayımı yaptığını biliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Tabii ne kadar vergi alırım hesabında yapıyor haklı olarak. Ne kadar asker çıkar ona göre. O özellikle kurultaylarda, yani bu sonbahardaki kurultayda tabii yaz, o toplantılarda yaz bitiyor ya artık, kışa giriliyor. Herkes bak ne kadar insan var, ne kadar yiyecek var. Bunun hesabını yapmaları bile müthiş bir şey yani.
1: Hocam binlerce sene öncesinde olmasına rağmen isimler değişmiş ama işleyiş bugüne çok benziyor. Aile yapısı, askeri yapı, işte kurultay diyorsunuz, siyasi yapı. Evet. Mesela bu nüfus sayımına atıfta bulundunuz. Çok eski olmasına rağmen bu modernizenin örneklerinin de olduğunu görüyoruz.
0: Kesinlikle öyle çağdaş. Meclis olması mesela. İşte ya da iktidara geçen kişinin, gelecek kişinin, hükümdar olacak kişinin meclis tarafından onaylanması. İşte belirli yeteneklere sahip olması. Ama haksız yere işte savaş açmayacak. Toplumu koruyacak vesaire. Hep söylüyorum. Göktürklerin ilk reisi seçilirken iki önemli şey buluş yapıyor. Birincisi ateşe buluyor, insanları ısıtıyor. İkincisi ikincisi yiyecek buluyor, insanları besliyor.
1: Gıda.
0: Daha ne yapsın bir hükümdar? Esasında. Yani bu Coğuş'un 50. bölümündeki kayıtlı bilgi, ilk orada daha sonra tekrar ediliyor ama o belge bence devrim niteliğinde. Çünkü bu söylemiş olduğum iki konu İnsanlık tarihinin önemli bir konusu. Ateşin bulunması çok önemli bir aşama değil mi? Belki tabii de diyorum o hafıza şeyden, o insanların hafızasını ta ilk insanlardan beri gelen şey aktarıla aktarıla Göktürklere kadar geldi. Sonra uzun süre tahta kalma, işte milletine hesap verme, hani açlara doyurma, tok vesaire, bunun birçok şey yazı. Bu hükümdarın görevleri arasında müthiş şeyler vardır. Yani ben çok önemli, o açıdan bakarsak bazen böyle çok modern çağın ötesinden toplum gibi görülüyor. Seçim meselesi. Tam tersine bir durum düşünelim. Zorla iktidarı ele geçirse ne oluyor? Orada toplum şeyi istemeyenler pılısını pırtısını topluyor, alıyor, kaçıp gidiyor.
1: Yerleşim yerini değiştiriyor. Yani yine boyundurluk altında kalmıyorlar.
0: Kalmıyor. Uğur Bey, orada mesele şu. Boyun eğmiyor, başka bir noktaya giderek orada hayatını devam ettiriyor. Yani erkin bir şekilde, hür bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bunlar ilginç noktalardır. Yani böyle esasen bağladığımız, çünkü her zaman bütün sistemlerin iyi çalıştığını düşünemeyiz. Haksız yere savaş açıyor hükümdar. Annesi Çinli, Çinlerle işbirliği yapıyor. Tibetlilere, Tuyhunlu şeyle evet, onlara haksız yere savaş açıyor diyelim. Peki ne oluyor sonuçta? Halk isyan ediyor. Diyor ki ya bunlar bizim düşmanımız değil. Niye savaş edeceğiz, şey yapalım biz boş yere? Ve isyan ediyorlar. Hükümdar tahtı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Bak. Bir savaşa bile, savaş için bile sebep lazım. Niye gidip masum insanlarla düşmanlık etmeyen insanlarla niye savaşalım?
1: Ve halkın düşüncesi de burada önemli.
0: Tabii o tepki göstermesi ve hükümdarın kaçmak zorunda kalması. Gidip içine sığınması. Buna benzer örnekler de var. Ama hainler de var. Onu da söyleyelim yani. Öyle herkes her güllük gülistanlık
1: değil. Türklerde de var mı hocam?
0: Çok. Mesela hükümdarın bir yeğeni var. Sonra tahta geçecek. Çimika şeyden mi?

0: Çin'e giden ordunun sefer yollarını Çin'e rapor ediyor. Rangan, daha sonra Çin'in kanı olacak. Benim belgelerini yayınlamıştım Göktürkler kitabımda. Oradan onu gördü. Şimdi ne kadar ilginç. Başka bir şekilde yine böyle hanedandan gelen beyler devleti kurunca Çin'e gidip Çin üniforması giyiyorlar. Hatta kendi milletine karşı savaşıyorlar. Bakın, iyi değil mi? Ancak peki halk başsız kalınca ne yapıyor?
1: Yeni bir baş mı seçiyor?
0: Yeniden örgütleniyorlar. Büyük bir kurultay yapıp onlu sistem
1: geçiyor.
0: Peki onlu sistem ne yapıyor? İl Irmağı civarında 634 yılında bunu şeyde ne yapıyor peki? Onlu sistem içerisinde yeniden örgütleniyor ve bizim ön Asya'daki bütün Oğuzlar böyle ortaya çıkıyor. Yani daha önceden var. Bu yeni örgütlenme biçiminden
1: bizim
0: dolayı.
1: Bizim şu anki askeri sistemi de oraya bağlayabilir mi?
0: Bağlarız tabii. Kesinlikle iç içe zaten ama o örgütlenme biçiminden Oğuzlar ortaya çıktı. Oğuz Yabgu Devleti. Oğuz Yabgu Devleti'nden Büyük Selçuklu İmparatorluğu. Türkiye Selçukluları. Osmanlı İmparatorluğu. Türkiye Cumhuriyeti. Bu silsile günümüze kadar devam etti. Bunu anlatabilmemiz lazım gençlere.
1: Tarihi devamlılık.
0: Tabii. O sürekliliği anlatmamız lazım ama gençlere, yani evlatlarımıza vesaire bunu çok iyi bir şekilde açıklamamız lazım. Yani oradan günümüze kadar tarih süreklilik içerisinde o bütünlüğü çok detaya girmeden gençlerin kafasına sokarsak, anlatabilirsek gençlere Türk milletine karşı, devletlerine, milletlerine karşı olan bağlılıkları artar diye düşünüyorum.
1: Bu alanlar belki de bu yüzden daha da fazla anlatılması gerekiyor. Çünkü i̇şte bu ilintiyi, bu birlikteliği, evet, bu birlikteliğin gençler de, vatandaş da farkında.
0: Tabii.
1: Yani sık sık hangi coğrafyada Türkler vardı, ilk Türk kelimesi ne zaman görüldü, Türk adı nereden itibaren tarih sahnesinde varlığını sürdürdü, Mete Han kimdir, Teoman kimdir, Göktürklerin önemi nedir? Programlarda en fazla merak edilen ve en fazla sual olarak vatandaştan, seyirciden gelen başlıklar bunlar. Onlar da bu konulara ziyadesiyle ilgi gösteriyorlar.
0: Öyle, kesinlikle öyle ve bence yerinde. Şöyle diyelim, bunun içerisinde bu bütün mesele doğru anlatıldığı zaman o şeyi bir şeyle görmemiz lazım. Bakın 15 ve 16. yüzyıllar nedir? Osmanlı, Safevi, işte Hindistan'da Babürler,
1: İranlılarla,
0: her yerde birçok Türk devleti var. Ama Batılılar bize ne diyor? Türk diyor hepimize. Türk asrı diyor. Türk Age dediğimiz, L'âge de Türk Fransızıyla bunu söylüyor Batılı kaynaklar. Bu bile bence çok önemli bir Türk tarihindeki birlikteliğin sonucu. 1924 yılına kadar, yani komünizm, Sovyetler böyle demir yumrukalle hakim olana kadar Türk dünyasında müthiş bir kültürel birlik var. Tamam, farklı siyasi yapılar ama şeydir. Ne yapıyor? Türkistan'dan gelen hacılar İstanbul'a uğruyorlar. Buradan Mekke, Medine'ye gidiyorlar. Bu bile önemli. Ne kadar çok değer verdikleri anlamında. Osmanlı 1501 yılından sonra aşağı yukarı Türk dünyasında liderliği ele geçiriyor. Rus tehlikesini Osmanlı hissediyor yani. Artık şey olarak. Ondan dolayı Türk dünyasında bence psikolojik olarak liderliği devam etse bile şey yok. Çünkü artık Ruslarla iyi geçirin, bir şey yapamayın falan diye söylüyorlar.
1: Karlofça'dan itibaren başlıyor hocam o süreç.
0: Tabii zaten. Kesinlikle.
1: 1699.
0: O işte o büyük yenilgi aşama aşama
1: zaten
0: geliyor.
1: Zaten bu süre zarfı içerisinde bakıyoruz. Ruslara karşı biz savaş kazanamamışız.
0: Hiç. Kırım Savaşı'na kadar yok yani. Bir Kırım Savaşı'nda
1: 8-9-10 tane de bir tane falan tabii, yani. Bir tane tabii. De berabere kalıyor.
0: Yani onun gibi düşünmek lazım. Ta Birinci Dünya Savaşı'nda bile biliyorsun şey işgal ediyorlar. Ta şeye kadar gidiyor. Bu şey orada ama o işte 1501'den itibaren baktığımız zaman büyük bir yine kültürel birliktelik var Türk dünyasında. Yani dini inanç anlamında, kültürel anlamda, ilişki anlamda, bilimsel alışveriş anlamında müthiş bir duygu bağlantısını görüyoruz ki o Sokulu'nun Don Volga projesi gerçekleşmiş olsaydı belki çok farklı bir noktaya gidebilirdi. Yani deniz yoluyla bir bağlantı olsaydı Orta Asya'yla, Türkistan dediğimiz coğrafyayla

0: Türk dünyası farklı bir noktaya da gidebilirdi ama tersi de olabilir tabii. Yorum yapmak o kadar çok doğru değil. Yani evet. Şey olarak hüküm vermek farklı farklı düşünebiliriz. Değerlendirme yapabiliriz. Ruslar 1552'de Kazan'ı işgal ettiler. 1556'da Astrahan'ı. Ama o dönemde mesela Padişah 2. Selim'e şey var. Rusların en büyük hükümdarının diyelim İvan Grozny'nin mektubu var. Ben diyor alttan alıyor. Ben diyor Müslümanlara iyi davranıyorum vesaire şeyleri güzel hareketleri var. Yani alttan alıyor. Osmanlı üstünlüğünü kabul ediyor o dönemde. Ama işlere bakarsak aşama aşama bütün Türk dünyasını işgal ettiler. Bu çok sabırlı bir şekilde. Sibirya'yı 1582'den itibaren başlayarak şeye doğru 1600'lerde neredeyse tamamını bitiriyorlar. Hatta oradan da çok Kürt ticaretinden dolayı zenginleşiyorlar. Ama çok benim çok ilgimi çekmişti. Novokuznetsk şehrini Sibirya'da daha 1620'lerde kuruyorlar. Müthiş bir şey. Yani oraları insan naklederek bir şekilde sömürge haline getirip kendi topraklarına katmışlar. O göze bakmak lazım. Yani Rusların nasıl büyüdüğünü, Türk dünyasını. Peki Ruslar nereden geliyordu? İşte Vikinglerle, Slavlarla, biraz da Türk kökenli Finlerle ve karışımıyla oluşan bir millet. Ama sonuçta aşama aşama sabırla kendilerini yok olmadan belki coğrafyayı da iyi kullanarak var olan bir devlet. İstanbul'un fethinden en iyi faydalanan bence Ruslardır. Çünkü ne yapıyor Ruslar? Hiçbir değeri yok. Son Bizans İmparatorluğu'nun yeğeni Sofya Paleolog ile Alexander Rusçarı evleniyor. Ondan sonra Avrupa'da 3. Roma fikri. Bizans sembollerini benimsiyor Ruslar. Bundan sonra Rusların bir şahlanışı söz konusu. Ne zaman? 1480'lere doğru. Yani 1453-1480'lere doğru birdenbire şey Rusların
1: 30 sene içerisinde
0: şahlanmaları yani psikolojik veya şey tanınmışlık olarak o var. Yani bunlar tabii takip edebilirlerdi. Yapamadılar, edemediler diye düşünebiliriz. İşte 1500'den itibaren de Türkler az önce senin de söylediğin gibi zirveye çıktıkları anda kaybetmeye başlıyorlar.
1: Hocam bu konu çok geniş tabii ama hazır ilk Türkleri, İslamiyet öncesi Türkleri ve gündelik yaşamı konuşmuşken bugünlerde Bakü'de bir komisyon toplandı 9-11 Eylül'de ve ortak alfabe hususunda Türkler uzlaştı. 34 harften oluşan bir alfabe. Bu gelişmeyi nasıl buldunuz?
0: Şimdi 1991 yılına itibaren sıklıkla ortak alfabe konusu gündeme geldi. Türkiye'de de başka yerde plan oldu. Özellikle Kazakistan'da benim de fikrimi aldılar zaman zaman. Ben çok yerinde ve önemli görüyorum. Ancak orada alınan karar uygulanabilecek mi? İşte Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkiye'de ve Türkiye'de tabii bizim alfabemiz gelişmiş durumda. Şey değildi ama o ülkelerde bunu siyasi irade uygulamaya koyacak. Önemli olan ona bakmak lazım. Bana da şu fikrim tabii ki ben karşı değilim. Benim de hoşuma gidiyor. Ya aslında fena da değil. Yani kullanılabilir. Ses değerleri olarak da karşılıyor diye düşünüyorum. Bazı eleştiriler var ama hiç önemli değil. Kullanılabilir. Buna rağmen o bölge ülkelerde bunu siyasi irade uygulayabilir mi? O yüzden çok fazla heyecanlanmamak lazım.
1: Birliktelik açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
0: Duygusal olarak çok hoş. Yani böyle bir konunun gündeme gelinmesi ve kabul edilmesi bile çok çok değerli. Ama işte sonuç açısından uygulanabilirliğine bakmak lazım. Böyle zaman zaman çok duygusalız biz özellikle Türkiye'de. Ama zaman zaman böyle bu tip olaylarda kararlar alınır ama bakarsınız hiçbir şey yapılmamış. Dur öyle olmasın. Uygulansın. Bunu görelim.
1: İnşallah yakın dönemde o zaman buna ilişkin evet. Başlıkları da görürüz. Şimdi son olarak şunu da merak ediyorum. birçok başta temas

0: bahsettik. Şimdi Osmanlı'ya bile değindik. 21. yüzyıla kadar savaşma tekniklerinin de sıklıkla değiştiğini gördük. Şimdi de teknoloji savaşları diyoruz, ticaret savaşları diyoruz. Peki 5000 yıl öncesinde mücadeleler ne üzerine gerçekleşiyordu?
1: Tabii ki bence paradigma aynıydı. Yani yiyecek, hakim olma, toprak kazanma hep aynı şekilde devam ediyordu. Bazen din savaşları. Yani şimdi Avrupa'da konu dağılıyor ama 30 yıl savaşlarında 5 milyon insan ölmüş. Büyük bir katliam yani o günkü şeylerde. 2. Dünya Savaşı'nda 56 milyon birini vesaire. Dünyanın her zaman, her dönemde insanlar öldü savaşlarda. Bu böyle. O dönemde de savaşlar aynı şekilde çıkar diye bunu çok genelleştirmemek lazım. Bazı özel sebeplerle vesaire. Şimdi Çinliler diyor ki bizim imparatorumuz dünyanın Tanrı'nın oğlu, dünyada herkes ona bağlı olmak zorunda. Var mı öyle bir şey? Yok, olamaz yani. Ne yapıyor? Türkler de tabii ki tabi olmuyorlar. Çin devlet anlayışına göre Çin imparator dünyanın kralı. Herkes ona... Bizde öyle bir şey yok. Bizde de gidelim hakim olalım, idare edelim insanlara. Bunun gibi. Farklı bir devlet anlayışı var. İşte Rusya'da farklı falan. Bunlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de olacak. Gelecekte de bir şekilde kendini gösterecek. Hep ne diyoruz? İşte insanlar barış halinde yaşasın. Yaşasın da izin verirlerse yani mutlaka birilerinin çıkarları daha fazla.
0: Birileri çomak sokuyor.
1: Kesinlikle öyle. Bunu görüyorsun. Şimdi Filistin'de yaşanan olayları görüyoruz. Bunu bir insan olarak geç onu Müslüman da Türk, onun dışında bir insan olarak
0: en kısa sürede bitmesini temenni ediyoruz.
1: Ama Batı'da yani şu anki Batı kamuoyu ne diyor? İsrail tarafında. Maalesef.
0: Maalesef.
1: İnsan üzüyor yani, üzen bu. Diğer taraftan ona bakmak lazım. Ben yakın dönemde bu özellikle 92 yılında Azerbaycan Azerilerin Ermenilerle olan çatışmalarında Batılı medyaların nasıl taraf tuttuğunu ve olayları saptırdığını çok iyi biliyorum yani uluslararası basında. Şimdi bu böyle bir çağda bile bir taraf tutmak oluyorsa yapacak bir şey yok.
0: Siz son olarak Filistin'e temas ettiniz. Bizler de bu soykırımın yani içimiz sonlanmasını istiyoruz, tabii temenni ediyoruz. Bu vahşet bitsin. Buradan tabii bu iyi temennilerimizi de söyleyelim. İçimizden ödediğiniz gibi. Hocam birçok konuyu da konuşamadık. Sizle sohbet hep akıyor gidiyor. Zaman nasıl tabii geçiyor anlamıyoruz.
1: Yine çağırırsan yine geliriz.
0: Bizim kapımız size hep açık. Program evet, sizin. İnşallah uygunluğunuza göre yakın dönemde yine yaparız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu.
0: Sağ olun bizler için de. Efendim evvel zaman içinde de 5000 sene öncesine yaklaşık olarak gittik. Türkleri ve var oldukları coğrafyayı ağırlıklı olarak konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ederim. İzninizle. Teşekkür ederim.
2: Partisi Cumhuriyet Halk.
1: Ahmet Bey mi? Evet. Telefonda görüşmüştük. Ben Muzaffer. Memnun oldum. Size teşekkür borçluyum. Hakikaten beni çok zor bir vaziyetten kurtardınız. Yarın mutlaka Londra'da olmam gerekiyordu.

0: Uçak bileti bulmak da neredeyse imkansız bugünlerde.
1: Rica ederim. Sevim çok eski arkadaşım. Her ne kadar politik görüşlerimiz bizi ayrı düşürse de.
0: İnşallah sizi müşkül durumda bırakmadık.
1: Aman efendim, hiç olur mu? Hem sizin gibi bir mütercime çok ihtiyacım vardı. Londra'daki toplantı çok mühim.
0: Hakikaten öyle. İnşallah netice hepimizi memnun eder.
1: İnşallah. Sizi sayın başvekilimize takdim etmem gerekiyor. Kendisi bu hususta çok titiz. Kimlerle seyahat ettiğini bilmek ister. Şevket Gürsoy'un oğlu olduğunuzu belirtmeyeceğim. Hele Sevim Gürsoy'un yeğeni olduğunuzu. Bunu tamamen unutmamız lazım. Son yazısı Sayın Menderes'i çok kızdırdı. Maşallah, kalemi hançer gibi.
0: Öyledir. Aniden kendimi bir ajan gibi hissettim.
1: Estağfurullah. Ben lüzumsuz yere tatsızlık çıksın istemiyorum o kadar. İnşallah yanlış anlamadınız.
0: Hayır hayır.
1: O halde anlaştık.
0: Anlaştık.
2: Bir uçak dolusu Demokrat Partili ve oğlumuz. Çok endişeliyim bilirsin.
3: Niye?
2: Niye olacak? Bir münakaşa filan çıkar diye. Bilirsin. Bizim oğlan ateşlendi mi çenesini hiç tutamaz.
3: Ama tutacak. Londra'ya gidinceye kadar uslu duracak.
2: İnşallah.
3: Başka çaresi var mıydı Şevket?
2: Bu düğüne gelmesi şart mıydı?
3: Kuzeninin düğününe. Elbette şarttı.
2: Ah senin şu kaidelerin.
3: Canım, kaidelerle ne alakası var? Onlar birlikte büyüdüler. Üstelik bu hal onun en mutlu günü.
2: Bilmiyorum Selma. Çocuk işini gücünü bırakıp buralara kadar geldi. Dönüş biletini bile zar zor temin ettik. Sevim olmasaydı.
4: Baba bak, merdiveni alıyorlar.

0: Muhalefet Zürih Anlaşması'nda Kıbrıs konusunda haksız bir tutum içinde. Bu nedenle Londra'daki toplantı çok önemli. Oradaki Kıbrıslı Türklerin heyecan içinde bizi beklediklerini haber aldık.
1: Başvekilim, size Ahmet Bey'i takdim etmek isterim. Kendisi Lozan Hukuk'tan yeni mezun oldu. Londra Hukuk'ta bir çalışmaya katılıyor. Toplantıda bize mütercimlik yapacak.
2: Öyle mi? Tebrik ederim.
1: Sağ olun.
2: Eğitiminizi de fevkalade bir fakültede almışsınız.
1: Teşekkür ederim Sayın Başvekilim.
2: Biliyorsunuz, ben de hukuk mezunuyum.
1: Evet, biliyorum efendim. Çok
2: akıllı. Mebus olduktan sonra bitirdim mamafi. O zamanki imkanlar işte.
3: Alayım efendim.
2: Ailenizde başka hukukçu var mı?
1: Sayın Başvekilim Ahmet...
0: Ailesinde çok büyük hukukçular vardır efendim.
3: Tamam, ben getiririm.
0: Hatta hukuk bir aile mesleğidir desek yanlış
1: olmaz. Rıza amca, bu ne tesadüf?
3: Tamam.
0: Sahiden öyle. Nasılsın Ahmet?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz?
0: Fena değil. Ne zamandır görmedim seni.
1: Doğru. İstanbul'a kışın ancak birkaç kez gelebildim. Adaya'da 4 yıldır ayak basmadım.
0: Ahmet'in ailesiyle adada evlerimiz karşılıklı.
2: Öyle mi?
0: Öyle ya.
3: Evet.
0: Çocukluğunu bilirim onun. Baban nasıl?
1: İyi. Bildiğiniz gibi işte.
0: Babası da çocukluk arkadaşımdır.
2: Ne güzel.
4: Sayın yolcularımız, uçağımız kalkmak üzere. Lütfen yerlerinize oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Müsaadenizle ben yerime geçeyim. Tanıştığıma çok memnun oldum Sayın Başvekilim. İyi yolculuklar.
2: Teşekkür ederim. Size de iyi yolculuklar.
1: İyi yolculuklar Rıza amca.
0: Londra'da görüşürüz. Kaybolma sakın.
1: Tamam. Hayırlı yolculuklar Sayın Başvekilim.
3: Başka bir şey ister misiniz?
1: Size de Rıza Bey.
3: Tamam.
0: Sağ ol.
3: Tamam.
5: Haklısınız efendim.
6: Sevim. Yarın Ahmet'i ara da bize kulis haberlerini geçsin.
7: Yok öyle şey, boşuna heveslenme. Benim yeğenim jurnalci değil.
8: Aa, aşk olsun, bu fırsat kaçar mı? Kim bilir şimdi o uçakta neler konuşuluyordur.
6: Ya. Yeah.
7: Ayrıca Muzaffer'e ayıp olur, adam bizim için kendini riske attı.
6: Bak sen, neler de düşünürmüş. Ne oldu bizim acaba?

0: Ya 5 dakika gel işte. Annem şimdi muhakkak bir çay koymuştur. Fırından da mis gibi bir kek çıkarmıştır. Üzümlü, cevizli ya da şöyle kakaolu mesela.
1: Tamam. Gerçi ben de kime söylüyorum? Sanki pasta konusunda ahkam kesecek durumumuz var.
2: Işık! Işık! Kes şunu artık!
3: Ne yapayım ya?
2: Hatları
3: çok fazla,
2: bu kadar meşgul etmiyor. Babandan telefon bekliyorum. Bir saattir konuşuyor ya.
3: Dur bir dakika, bir dakika. Çinem, annem geldi de.
2: Bütün gün zaten birlikte değil misiniz okulda? Bu ne konuşması böyle?
3: Kapatıyorum. Allah'a ısmarladık.
1: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Of, kapattım işte. Müsbet de defterimi mektepte unutmuşum anne.
0: Bir kere de kendini unutsan. Hı?
3: Sen karışma abla.
2: Üstünüzü çıkarıp masaya gelin hadi. Babandan telefon bekliyorum diyorum. Sen de hala konuşuyorsun.
3: Daha aramaz, merak etme. Uçak bir saat önce kalkmış. Defterler de oradaymış.
2: Ne alakası var?
3: Ahmet abi de aynı uçakla Londra'ya gidiyormuş. Defne söyledi.
2: Nasıl binmiş ki uçağa?
3: Bilmiyorum.
0: Aynı ekiple mi dönüyormuş?
3: Kim?
0: Ahmet.
3: Ne bileyim.
2: Döneceğini sanmam. Londra'da çalışıyor. Geçen gün Selma'yı gördüm de o anlattı.
1: Babamla Ahmet aynı uçakta.
2: Ne uzun fakülteymiş bu, anlamadım gitti.
1: Konuşmuşlar mıdır acaba?
4: Konuşmuşlardır. Ahmet Rıza Bey abiciye güzel kızınız nasıl filan diye sormuştur. Onu çok özledim. Hasreti içime işledi. Ne zaman Yasemin kokusu duysam kederimden ölecek gibi oluyorum demiştir mesela.
0: Aşk olsun Lale, dalga geçilecek mevzu mu bu?
4: Ne olacak senin bu halin?
0: Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Ahmet önünde sonunda buraya gelecek.
4: Evet, gelse de ne olacaksa olsa artık. Yoksa bu umutsuz aşk seni bitirecek Yasemin.
5: Sayın yolcularım, uçak iniş için alçalmaktadır. Lütfen kemerlerinizi bağlayın.

0: nedeniyle Victoria Havaalanı'nın kapandığını öğrenmiş bulunuyoruz. Mecburi olarak Gatwick Havaalanı'na iniş yapacağız.
1: Ne aksilik? Gatwick Havaalanı Londra'ya ne kadar mesafedeydi?
2: 40 kilometre efendim. Endişelenmeyin. Pilotumuz işini nehliyle.
0: İrtibar kaybediyoruz. Mayday!

0: yardım. Yardım et.
1: Çabam sıkıştı.
2: Başvekilim. Başvekilim.
0: İyiyim. İyiyim.
2: Başvekilim.
0: Ayağım sıkıştı galiba.
2: Yardım edeceğiz size. Ayağınızı serbest bırakın. Yavaş. Kemiğinizi çözüyorum. Tamam efendim. Buradan acele çıkmamız lazım.

Rüzgar amca.

0: Siz nasılsınız?
1: Ben iyiyim. Bir şeyim yok. Arkadaşlarımız içeride yanıyor.
0: Buradan uzaklaşmanız lazım.

0: Röportaj ancak bitti. Adamın ağzından lafı cımbızla aldı. Herkes öyle temkinli konuşuyor ki. Tabii anlaşılır bir şey. Bu kadar baskıya. Sonunda yardımcısı döküldü de. Neyiniz var sizin? Yoksa yine gazete mi kapandı? Konuşsanıza. Ne var bunda? Alıştık artık.
1: Sevim. Az önce bir haber aldık. Kötü bir haber.
2: Sayın dinleyiciler, şimdi aldığımız bir haberi duyuruyoruz. Başvekil Menderes ve beraberindeki Türk heyetini Londra'ya götüren uçak Gatwick yakınlarında düştü. Uçağın sis nedeniyle Victoria Havaalanı'na inemediği aldığımız haberler arasında.
1: Ne dedi bu?
2: Kazanın afiyeti konusunda yetkililer şimdilik bir izahatta bulunamıyorlar.

0: Hoş geldiniz.
1: Tam çıkarken bir hasta getirdiler. Genç bir kız. Ne kadar üzüldüm bilemezsin. Bu hastalık neden böyle genç insanları buluyor hep?
0: İnşallah şifa bulur.
1: İnşallah. Bana bir çay yapar mısın Halime? Çok üşüdüm.
0: Tabii.
1: Şevket, sen evde miydin? Neden erken geldin? Şevket, nem var.

0: Günaydın.
1: Ne haber Teo?
2: Günaydın Pasam. Geç kaldın mı sabah Erol'a?
1: Gecenin bir vakti babam aradı.
2: Aklına
1: bir şey takılmış. Nasihat üstüne nasihat çektim. Yok efendim, o parayı buraya yollayın. Şu senede ödemeyi unutmayın. Aman fazla kakao kullanmayın. Ya konuştu da konuştu gene. Sonra da beni uyku tutmadı. Ya ne adam ya. Bir türlü itimat edemiyor bana.
2: Kimseye edemiyor. Evi de uzakta şimdi.
1: Of. Neyse. Yakında dönüyorlar. Gelsin gelsin pastanesinin başına da biz de kurtulalım. Hı.
2: Bana bak, seninki geldi. Bak, biraz daha geç kalsaydın kaçırıyordun kızı ha.
1: Şş, bak tamam, uzatma tamam mı?
2: Tamam, kız geldi hadi.
1: Tamam, şş, bana bak tamam, uzatma. Uzatma.
2: Tamam.
3: Herkese günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın. Nasılsın Yasemin?
3: İyiyim, siz?
2: Biz de iyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk.
3: Çöreklerin kokusu bütün meydanı sarmış.
1: Her zamankinden mi?
3: Evet, babam bunlara bayılıyor.
1: Bu arada Rıza amca artık bastonsuz yürüyebiliyor değil mi?
3: Hı hı, evet, neyse, geçti o korkunç günler.
1: Geçmiş olsun.
3: Lale hala uyuyor mu?
1: Ben çıkarken daha yeni kalkmıştı. Annemler yok ya, iyice serdik, hiç sorma.
3: Boş ver, arada lazım. Hı.

0: Yüzme yarışları bugündü değil mi?
1: Evet bugün. İddialıyım. Gelecek misin seyretmeye?
0: Geleceğim tabii.
2: Hiç kaçırır mıyız?
0: Teo bir gün sen de benim elime düşeceksin. Ve o gün ben sana hiç acımayacağım, haberin olsun.

0: canım.
1: Nasılsın anneciğim?
0: Şimdi iyi. Sen evine döndün ya, artık çok iyi. Allah nazardan sakladı Ahmet. Canım.
2: Abi, oo, seni çok özledim. Hoş
1: dur
2: geldin.
1: Dur kız Elifşek.
2: Sana taze ceviz topladım.
1: Öyle mi? Kabuğunu da soydun mu?
2: Soydum tabii, bak.
1: Taze ceviz nasıl burnumda tutuyor bir bilsen. Ama en çok sen.
0: Olmadı ki cevizler. Azıcık daha bekleyeydim.
1: Olsun. Ben onun elinden zehir olsa yerim.
3: Yasemin, çay hazır.
4: Hadi hadi, bu deli kızı bekleyecek olursak kavuşmamız mahşere kalacak.
1: Yazını uçakta okudum. Yine 12'den vurmuşsun.
4: Aman gazetenin kapanmasına vesile olur diye ödüm kopuyor ya. Boş ver artık.
5: Hadi içeri girelim. Bırakın kapı önündeki muhabbeti. Hadi.
1: Gel bakalım.
4: Hadi.
1: Yürü.

0: Matmazel Yasemin?
1: Sizi hiç alakadar etmeyen bir yere Matmazel Petit Işık.
0: Annem söylenip duruyor, haberin olsun.
1: Bu senin işini de hatırlatırım. Her zamanki gibi uykudan kalkmayınca kabak benim başıma patladı.
0: Of ya! Dün ben gitmiştim ama.
1: İki gün üst üste kim gitti uykucu?
0: Bir kere oldu.
1: Bir kere olmuş. Zaten sen fırından gelene kadar çörekler bayatlıyor.
0: Hiç de değil.
2: Ne bu sabah sabah kafam şişti. Geç bakayım yerine. Sen artık genç kız oldun. Yakışıyor mu böyle yetişmeler?
3: Azarlama benim güzel kızımı. Artık üniversiteli oluyorum.
1: Üniversiteli oluyormuş. Kafası da 10 yaşında bile değil. Sevdiğin çöreklerden aldım babacığım.
3: Hem de sıcacık.
2: Kaçta geliyor?
3: Öğleden sonra.
2: Evde ağırlamamız daha münasip değil mi Rıza?
3: Boş ver. Büyük kulüp daha iyi. Hem sen de yorulmazsın.
2: Aşk olsun, ne yorulması? Koskoca başvekil senin için kalkmış ta adaya geliyor. Yorulur muyum hiç? Adam o kazadan nasıl kanatlanıp kurtuldu ama, değil mi?
3: Kanatlandı da olan bana oldu. Bacağımı kese biçe bir hal oldular.
2: Allah'a şükür iyisin. Bastonu da attın artık.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Tabii o çocuk olmasaydı. Ahmet yani. Nasıl herkesin yardımına koştu. Beni de çekip dışarı çıkarmasa belki ben de eşek cennetini boylayacaktım.
4: Aman aman, Allah'ın korudu yarabbim.
2: Çok efendi çocuk. O aileden nasıl çıktıysa.
3: Bakma sen, Şevket de iyidir. Beni kaç kere ziyarete geldi, unutma. Yollarımız ayrılsa da arkadaşız biz.
2: Evet, orası öyle.
3: Ne o ufaklık? Kumayı mı hazırlıyorsun?
0: Defne'ye götüreceğim.
2: Sen sütünü içtin mi bakayım? Bunu içmeden şuradan şuraya gidemezsin.
3: Of aman.
2: Işık, ağzını sil.
3: Aman.
5: Yorgun musun oğlum?
6: Pek değil. Uçakta uyudum biraz.
5: Yine de dinlen biraz bence.
6: Annemin mecburi öyle uykularını hatırladım birden.
7: Sen de az pazarlıkçı değildin. Bunun karşılığında muhakkak bir şey isterdin.
6: Şimdi de faytonla bir ada turu istiyorum.
5: Özledin değil mi?
6: Hem de nasıl. Şu bahçeden girerken gelen çiçek kokuları var ya. Hiçbir şeye değişmem.
7: Tamam, söz. Seninle güzel bir ada turu yapacağız. Sonra da kulübe ineriz.
8: Ena mena dosi, dosi saklambosi, saklambos, saklambos.
6: Bu da ne böyle?
5: Işık Defne'yi çağırıyor, parola bu.
6: Işık kim?
0: Karşı komşunun kızı.
7: Bizim Rıza'nın kızı.
6: O kız Defne'den büyük değil miydi?
0: O ablası Yasemin.
2: Bu küçük kızları.
6: Doğru ya, kaç yıl geçti bazen unutuyorum. Demek beni bırakıp gidiyorsun.
0: Sen dinleneceğim dedin ama.
6: Hadi git bakalım. Yalnız bir şartla. Uyandığımda yanımda olacaksın.
0: Tamam.
6: Güzel kız.
2: Şevket yine bir şey yemedi bu kız.
7: Bırak söyleme, acıkınca yer.
6: Baba, Rıza amcanın bana çok değerli bir saat yolladığını biliyorsun değil mi? Hem de İsviçre saati.
7: O uçaktan beni de çıkar bak neler yapıyorum. Az bile. Yine de düşünmüş olması incelikli bir hareket. Nasıl bir saat? Güzel mi?
6: Biraz gösterişli bir şey. Pek kullanamadım.
7: Ne de olsa milletvekili Zevki.
2: Ayıp, çok ayıp.
6: Anne.
2: Evde olmana alıştık Rıza. Çalışmaya başlayınca keyfimiz kaçacak.
3: Ona da alışırsın, merak etme.
2: Yok, ona alışamadık yıllardır. Yüzünü göremiyoruz ki, nasıl alışalım?
3: Milletvekili karısı olmak kolay mı? Bazı fedakarlıklar gerekiyor elbette.
2: Keşke babanın küçük berber dükkanında çalışıyor olsaydın diye isim geliyor ama.
3: Demek berber karısı olmak istiyordun ha.
2: Dükkanı kapatır eve gelirdin. Bilirdik ki akşam evdesin. Şimdi öyle mi ya?
3: Nasıl olsa o günler de gelecek. Ömür boyu milletvekili kalacak değilim ya. O küçücük dükkandan buralara gelen kocan da iftar edeceğine şikayet ediyorsun bir daha.
2: Aa, aşk olsun Rıza, biliyorsun ki öyle değil.
9: Papatya, annem gitti pazara, babam gitti kız almaya, abim gitti okula, papatya.
10: Ne getirdin Ragıp amca?
11: Al bakalım.
10: Aa, geldi mi?
11: Baban evde mi?
10: Şu çocuğa bak, ne şeker. En sevdiğim resimler.
2: Günaydın kızlar.
10: Günaydın Lale abla.
12: Günaydın.
2: İyi günler. Resimler de güzelmiş.
10: Evet öyle Lale abla.
2: Abla nerede güzelim?
10: Odasında. Tamam. Bak.
2: Aa, ben hayatımdan memnunum.
3: Neymiş bu?
2: Telgraf, postacı getirdi. Hayırdır inşallah. Hoş geldin. Merhaba Rıza Bey amca.
3: Hoş geldin Lale.
2: Nasılsın Nezahat teyze?
13: Hoş geldin Lale'cim. Yasemin yukarıda.
2: İyi, ben yukarı çıkıyorum o zaman.
13: İyi haber mi?
3: Çok iyi haber. Kardeşinle oğlu geliyorlarmış. Galatasaray Lisesi'ne Deniz'in kaydını yaptıracaklarmış.
13: Sahi mi?

0: oluyor? Odalara kapanmalar filan.
1: Ne oldu bir bilsen?
0: Bir şey oldu belli de. Ahmet döndü. Ahmet döndü mü? Gördün mü?
1: Gördüm.
2: Neyse.
0: Ne oldu, konuştunuz mu?
1: Konuşmadık. O beni görmedi ki.
0: Görmedi mi? Nasıl yani? Saklandın tabii. Saklandın değil mi?
1: Onu görünce o kadar heyecanlandım ki karşısına çıkarsam duygularımı anlar diye korktum.
0: Ah aptalım benim.
1: Dalga geçme Lale.
0: Tamam tamam. Bunları sonra uzun uzun konuşuruz zaten. Sen hala hazır değilsin. Yarış 1,5 saat sonra başlıyor. Hadi toparlan da çıkalım artık.

0: Ne o? Uyuyamadın mı?
1: Yok. Bir an önce kendimi dışarı atmak istiyorum. Burayı çok özlemişim.
0: E hadi o zaman.
2: Üstümü değiştireyim.
3: Burada kalsın, sonra devam ederim.

0: Umut yok mu Hüseyin?
1: Karbüratörden galiba komutanım.
0: Desene sen pek anlamıyorsun bu işten.
1: Yardım istesek iyi olur komutanım.

0: Hayrola komutan?
1: Sorma Halim ağa. Bizim külüstür su koyuverdi.
0: Oho, işi uzun. Zaten buraya kadar geldiğine şükredin. Nereye gidiyordunuz?
1: Aslında İstanbul'a. Ama Hüseyin bizi tren istasyonuna kadar götürecekti. Deniz'in kaydını yaptıracağım da. Galatasaray Lisesi'ne.
0: Oo, ne haber Deniz? Artık İstanbullu mu olacaksın?
1: Merhaba desene oğlum.
2: Merhaba Halim amca.
0: Merhaba, merhaba. Ben de İstanbul'a gidiyorum. Sizi de götürürüm isterseniz.
1: Vallahi ne yapsak? Tamam, sana zahmet olacak ama.
0: Ne zahmeti canım? Hem ben gidiyorum zaten. Yolda ahbaplık ederiz biraz.

0: Hızır gibi yetiştin elime, sağ ol.
1: Vatan sağ olsun.
0: Seni kaderinle baş başa bırakıyoruz Hüseyin.
2: İyi yolculuklar komutanım. Merak etmeyin, ben hallederim komutanım.
0: Sen niçin gidiyorsun İstanbul'a?
1: Arabayı satıyorum. Nakde ihtiyaç var. Bu gidişle tarlayı, bahçeyi satıp İstanbul'a göçeceğiz. Öyle görünüyor.
0: Ne oldu? Başvekilini eskiden toprak eken biri diye pek seviyordun.
1: Aman boş ver komutan ya. Başvekil artık opere dinliyor, opere.
0: Midem bulamıyor değil mi Deniz?
3: Hayır baba.
0: O kadar söyledik sana. Demokrat Parti'ye oy verirken iyi düşün diye.
1: O zaman böyle miydi komutan? Biz de amak değiliz ya. Ama şimdi her şey çok değişti. Maalesef öyle.
0: Yani ne olacak bu memleketin haline geldik?
1: Geldik. Ama bu gidiş iyi değil, ben sana diyiverim.
0: Değil, hiç değil. Hem de hiç değil.
4: Artık burada kalacakmış. Bir daha yurt dışına gitmeyecekmiş. Bir yerde avukatlık yapacakmış. İstanbul'da herhalde. Ay inşallah Ankara'da falan değildir.
5: Yasemin sus artık. Bir saattir Ahmet konuşuyoruz, sıkıldım. Gel sana dondurma ısmarlayayım. Böylece biraz susar dinlenirsin. Çenen yorulmadı mı?
4: Ben çilekli ve çikolatalı istiyorum.
5: Tabii. Benimki sade olsun.
4: Dondurma! Yasemin abla! Yasemin abla! Biz de geleceğiz yarışa. Görüşürüz.
5: Ağzını sil, çikolata bulaşmış.
3: Of! Beni böyle gördü, rezil oldum. Ne yapacağım şimdi? Pis bir kız olduğumu düşünecek.
5: Hayır, küçük bir kız olduğunu düşünecek. Dondurma yemeği seven, henüz güzel görünme merakında olmayan küçük bir kız. Yasemin, senin için endişeleniyorum ben.
3: Neden?
5: Neden olacak? Çok kaptırdın kendini.
3: Yeni bir şey değil ki bu. Senelerdir böyle, biliyorsun.
5: Ama Ahmet hep uzaktaydı. Şimdi geldi burada, artık durum farklı. Hem nereden biliyorsun? Belki bir sevgilisi var. O kadar dışarılarda gezdi. Hiçbir kızlarla birlikte olmadı yani.
3: Fakat yalnız geldi.
5: Dur bakalım, daha bir şey bilmiyoruz.
3: Sana göre boşuna hayal değil mi? Ama acele etme. Henüz benim farkımda olmayabilir. Fakat olacak. Göreceksin.

0: geldik. Abi.
1: Hoş geldiniz.
2: Doğum günü pastası seçmem lazım, yoksa annem beni öldürecek.
0: Biliyorsun değil mi, yarın Yasemin'in doğum günü?
1: Aa, biliyorum, biliyorum tabii. Dur ben sana pasta seçmen için bir kitap vereyim. Eğer buradan bir şey beğenmezsen, nasıl bir şey istediğini tarif edersin. Biz de ona göre bir şey yaparız.
3: Beğenmez miyim hiç? Şunlara bak, sanat eseri bunlar.
0: Ama acele etmen lazım, yoksa yarışa geç kalacaksın. Sen de geliyor musun yarışa abi? Abi geliyor musun?
1: Aa tabii tabii, geliyorum.
3: Favorin kim peki?
0: Sensin tabii, hepimizin favorisi sensin.

0: Böyle mi geleceksin?
1: Evet, beğenmedin mi?
0: Sen beğendin mi? Çevrene bak biraz Nezahat. Diğer partililerin eşleri nasıl giyiniyor? Hala beceremedin şu işi. Hala berberin karısı gibi giyiniyorsun.
1: Yeni diktirmiştim Rıza. Son gelen modellerden biri. Jackie'nin tayörünün aynısı.
0: Jacqueline Kennedy. Bir de koskoca başvekili evde ağırlamak istiyordun. Nasıl olacaktı bu? Hayret bir şey. Ben önden gidiyorum. Sen de daha sonra gelirsin.

0: Bu olsun. Ne diyorsun?
1: Çok güzel. Hı-hı. Sence abi?
2: Bence de çok güzel. Ya birer limonata isteydiniz bari.
1: Biraz daha vaktimiz var.
0: O zaman pasta da isterim.
2: Güzel.
1: Kızım dolu mideyle nasıl yarışacaksın?
0: Bir şey olmaz. Piramit pasta var mı Necdet?
3: Var.
1: Ben istemiyorum abi, çok kilo aldım.
2: Peki.
1: Hem az önce dondurma yemedik mi biz?
0: Yedik.
1: Nasıl yakıyorsun bu yediklerini anlamıyorum.
0: Yüzerek. Hadi gidelim. Teşekkür ederim pasta için.
3: Afiyet olsun.
1: Görüşürüz.
3: Görüşürüz. Teo. Teo bir dakika baksana.
4: Geldim.
3: Ben gidiyorum şimdi. Burası sana emanet, tamam mı?
4: Tamam tamam, merak etme sen. Tamam. Hadi iyi seyirler bakalım.

0: abla? Sen daha gitmedin mi? Eriz abiyi çıkarken gördüm, sen de gittin sandım.
1: Yok, ben buradayım. O yalnız gitti.
0: Sen niye gitmedin?
1: İstemiyorum.
0: İstemiyor musun? Ama günlerdir hazırlanıyoruz. Yemekler yapıldı, elbiseler dikildi. Aşk olsun.
1: O topluluğa girmeye cesaretim yok.
0: Niye?
1: Onlara pek ayak uyduramıyorum.
0: Ay bu şantuk tayyor boşuna mı dikildi yani?
1: Öyle oldu. Zaten pek de yakışmadı bana.
0: Olur mu hiç? Aynen Jackie gibi oldun.
1: Jacqueline.
0: Ama neredeyse. Hadi kalk Nezahat abla. Hadi gidelim. Dışarıda beni bekleyen bir fayton var. Yemeklerin bir kısmını yükledik. Bir bu tepsi kaldı. Hadi. Ay faytoncu söylenmeye başlar şimdi. Hadi güzel hanımım benim. Hadi.

0: Başbekir de gelecek günü. Onun yüzünden bizimkiler yarışa gelir.
1: Bir düğün olacak.
0: Aman duysunlar. Sanki umurumda. Abakayla geliyor.
1: Ha merhaba kızlar.
0: Merhaba.
1: Ne o? Menderes'i karşılamaya mı çıktınız?
0: Yo, yüzme yarışına gidiyoruz.
1: Ha sahi bugündü değil mi?
0: Hı-hı.
1: Sen gelmiyor musun?
2: Bilmem ki.
0: Aa gel işte. Ben de yarışıyorum. Taraftara ihtiyacım var.
1: Peki o zaman. Bak aileye söyleyeceğim. Aile bu kız kocaman bir dondurma. Arkasından limonata ve böyle dev gibi bir piramit pastayı. Şimdi de yarışa gidiyor. Sen geleceğin doktoru olarak buna ne diyorsun?
2: Ben de başka bir yarışmacıyı desteklerim. Bu durumda kendimi riske atamam. Hele bahis söz konusuysa hiç atmayacağım.
3: Ben de mutfaktaki çatalları getirdim. Tamam burada getirdim.
4: Başvekilimiz orman yangınlarından fevkalade müteessir oldu. Haber aldığında ben de yanındaydım.
5: Bunlara mani olamıyoruz efendim. Çok zor. Tehlikeli bir sene.
4: Maalesef öyle.
5: İdare heyetinin bildirisinden sonra başvuran partilerin sayısı ne kadar oldu?
4: Aralarında İraç'tan dolayı çok müteessir olanlar varmış. Onların kararsız olduğu söyleniyor.
6: Yalnız geliyor değil mi? Zannederim öyle. Berin Hanım Ankara'da diye duydum. Galiba biraz rahatsızmış.
5: Siz öbür partililerle görüşürseniz iyi olur.
7: Arabadan getirilecek şeyler var. Arka kapıda bekliyor. Yardım edin de getirin.
8: Evet, hoş geldiniz Nezahat.
9: Hoş bulduk. Kusura bakmayın biraz geciktim.
8: Tabii bütün yük sizdeydi. Ben haber yolladım bir şeyler hazırlayayım diye ama...
10: Sayın Başvekil'in en sevdiği yemeği sizden iyi yapan yok.
9: Estağfurullah.
11: Ah hayırlı işler.
12: Bizim eski yelken duruyor mu baba?
11: Duruyor. Bu yıl Defne heveslendi yelken yapmaya.
13: Ama bayağı öğrendin değil mi baba?
11: Aha, öğrendim tabii. Okyanus bile geçebilirsin artık.
13: Yasemin abla.
11: Aa, nasılsınız Mehmet Bey?
13: Işık gelmedi mi?
9: Gelmiştir belki. Bilmiyorum. Gelecekti.
13: Abi bak Işık'ın ablası Yasemin bu işte. Şimdi hatırladın mı?
12: Yasemin'i hatırlamaz mıyım?
13: Seni Işık sandı. Herkesi birbirine karıştırıyor.
12: Ama o kadar büyümüş ki tanımakta müşkülat çektim. Nasılsın Yasemin?
9: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
12: Hoş bulduk.
1: Yasemin bugün yarışanlardan biri.
12: Öyle mi? Muvaffakiyetler dilerim.
9: Teşekkür ederim.
12: Sen de lale olmalısın.
1: Evet, neyse şansın var, beni hatırladın.
9: O kadar olacak, bütün yaz evinizden çıkmazdı.
12: Ben çok uzun zamandır buralara gelmemişim ama.
9: Tabii herkes değişmiş değil mi? Aileyi hatırladın mı peki?
12: Mutlaka hatırlıyorum da, benim kusuruma bakmayın bugün.
1: Helahat'in kızı. Hani bize o güzel entarileri dike.
12: Aa tamam. Nasılsın Ayla?
9: İyiyim, teşekkür ederim.
1: Ayla benim meslektaşım, tıp fakültesinde okuyor.
12: Aa öyle mi? Tebrik ederim.
9: Teşekkür ederim.
11: Çocuklar biz içerideyiz, gidelim.
9: Gidelim.
12: Necdet nasıl? Gelecek mi yarışa?
1: Şimdilerde burada olması lazım. Abi!
14: Ahmet! Hoş geldin.
12: Hoş bulduk.
14: Hiç haberim olmadı. Sen ne zaman geldin?
12: Yeni bu sabah.
1: Yavaş ol. Bu ne acele?
0: Ortadan yok olmak istiyorum. Beni tanımadı. Düşünsene. Benim seher günüm onunla geçti.
1: Sakalım yok ki dinleyesin.
14: Temelli mi döndün?
12: Temelli.
14: Hoş geldin. Kimsenin haberi yok. Şimdi içeride herkes çok şaşıracak. Gel.
15: Zahmetleriniz için çok teşekkür ederim Nezahat Hanım.
9: Ah, rica ederim. Berin Hanım gelecek diye onun çok sevdiği tatlıyı da yapmıştık ama başka sefere inşallah. Selamlarımı iletirseniz memnun olurum.
15: Teşekkür ederim.
4: Sayın Başvekilim, Ankara'ya ne zaman dönüyoruz?
15: Bir aksilik olmazsa yarın. İstanbul faslı biraz uzun sürdü. Bir iki gün dinlenmek iyi olurdu ama...

0: dinlenmeye de vakit yok ya aslında.
1: Celal Bayar'ın düşüncesi bu yönde ama. İstirahate çekilmenizi tavsiye etmişti.
0: Onun kastettiği istirahat başka türlü bir şey. Buraya Rıza Bey'i ziyarete gelmem de benim için istirahat aslında.
2: Beni çok mütehassıs ettiniz Sayın Başvekilim.
0: O uçakta ne de olsa kader birliği içindeydik. Sizi o vaziyette görünce çok endişelenmiştim.
2: Neyse, benim için birkaç ameliyat ve uzun bir nekaat dönemine mal oldu. Bir süre devlet işlerinden uzaklaştım ama bitti.
0: Evet, bitti.
2: Çok şükür. Meclis berberimiz saçlarınızı düzene koymuş.
0: Bu konuda seni memnun etmek neredeyse imkansız. Rıza Bey'i nasıl keşfettim biliyor musunuz? Kuzeni İstanbul'a geldiğinde saç tıraşımı yapardı. Bir gün yerine ortağını göndermiş. Rıza'ymış. Kendisi rahatsızlanmış, mecburen ortağını yollamış.
2: O gün böyle elim ayağım birbirine karışmıştı.
0: Ama becermiştin. Bu vesileyle de konuşma fırsatı bulduk. Yerinde tespitler, hitabet sanatı. Baktım istidat var, cesaret de var.
3: Olmaz mı? Arkadaşı Şevket Gürsoy'la bizim Cihannüma'nın camlarını alaşağı etmişti. Babam koş yakala demişti. Ancak Rıza'yı yakalayabilmiştim.
0: Şu savcı Gürsoy mu?
2: Evet.
0: Asıl yakalamanız gerekeni kaçırmışsınız.
3: Yo. Asıl işimize yarayanı yakaladı Adnan Bey. Bize faydası dokunacak olanı.
4: Ne zamandır haberleşmedin?
5: Hatırladığım kadarıyla en son sana Lozan'a bir mektup yollamıştım. En son cevap gelmeyince adresinin değiştiğini düşündüm.
4: Evet, kısa bir süre Paris'te kaldım. Sonra da Londra'ya gittim.
5: Seni yakalamak mümkün değilmiş zaten.
4: Ben de kabahat tabii. Sana yeni adresimi bildirmem lazımdı.
5: Neyse boş ver. Artık buradasın, bir önemi yok.
4: Ama biliyor musun, her şeyi bıraktığım gibi buldum.
5: Ada hep bildiğin gibi. Partiler falan. Eğleniyoruz işte.
4: Neler çalıyorsunuz son zamanlarda?
5: Bu aralar Elvis. Ama hala Everly Brothers, Roy Orbison. Ama tabii kızlar özellikle Elvis'e bayılıyorlar.
4: Dünyanın her yerinde bayılıyorlar. Yeni plaklarını getirdim.
5: Öyle mi? O zaman en yakın zamanda bir parti veriyoruz demektir.
6: Ne partisiymiş bu?
5: Bak. Parti lafını duyunca nasıl da heyecanlandı.
6: Kim heyecanlanmaz ki? Ama zaten daha önce Yasemin'in doğum günü var.
7: Dikkat. Bütün yüzücülerin başlama noktasında hazır olmalarını rica ediyoruz. Dikkat. Bütün yüzücülerin
5: öbürsü başlama noktasında hazır olmalarını rica ediyoruz. Gelmek ister misin?
4: Çok isterdim ama Paris'ten bir arkadaşım geliyor. Michel. Onu karşılamak için havaalanına gitmem lazım.
5: Neyse boş ver, başka zaman yaparız. Hatta Michel'i de alırız.
4: Olur.
0: Evet. Adada olmak çok hoştu doğrusu. Hepinize teşekkürler.
2: Bugün uzun mesafe yüzme yarışması var. İzlemek ister misiniz? Teşrif ederseniz çok memnun oluruz.
0: Muhalif vatandaş İnönü'nün başından yaralanmasını unutmadı hala. Bu nedenle pek ortada görünmesek diyorum.
2: Merak etmeyin. Düzenleme komitesinde ben de varım. Yüzücülerin çoğu bizim partinin gençleri. Hatta kızım da yarışacak.
0: O halde gidelim.
2: Buyurun.
8: Oldu mu? Kim kazanıyor?
9: Ben.
8: Ben kazanacağım.
9: Hayır ben.
10: Herkes hazır mı?
8: Evet, hazırız. Tamam.
10: Hadi bakalım.
8: Hadi, çok heyecanlı.
9: Evet, ben de.
11: Önce biz de katılırız yarışmalara. Aa, bak ablam orada.
12: Bayanlar da çok yakışıyor.
7: Evet sevgili misafirlerimiz.
12: Öne geç işte.
7: Yarış başlamak üzere. Herkes yerlerini alabilir.
4: Yasemin.
7: Yarışmacılar son hazırlıklarını bitirdiler.
10: Hadi arkadaşlar, hazır.

0: 너무 쉬워.
1: 너무 쉬워.
2: 아, 너무 좋네.
0: 자기야.
3: 오늘 쉬운 무슨.
0: 자기야. 어떻게 쉬운데요?
4: 이마?
0: 너무 큰시도
5: Ya seni yardım ediyor.
6: Sayın seyirciler, bir uyuşucumuzun konuşmamış olduğunu görüyoruz. Anladığımız kadarıyla bir sağlık sorunu yaşıyor. Tamam. Ve başka bir uyuşucumuz da yarışı bırakıp ona yardım ediyor.
0: Dikkat edin.
5: Tamam, tuttum.
0: Dikkat edin.

0: Aferin kıza. Görüyorsun değil mi ne gençler var?
1: Ablam kurtardı.
2: Evet. Haklısın abi de durumu nasıl acaba?
0: Kız tam zamanında müdahale etti. Bizim hanım da orada değil mi?
2: Tabii canım.
0: Yardıma başlamış bile. O halleder. Hadi çocuklar gelin. Selma'yı yukarıda bekliyor.
3: Anlaşacağınızı tahmin ederim Sayın Başkan. Dilerim bir aksilik çıkarmazlar da sonunda siz anlaşırsınız.
4: Neler oluyor?
5: Yüzücülerden biri sağlık sorunu yaşadı efendim. Ama genç bir kızımız duruma anında müdahale etti. Sizin kızınız Rıza Bey yarışı bırakıp arkadaşına yardım etti.
3: Yasemin mi? Aferin ona.
4: Hayırlı bir evlat yetiştirmişsin Rıza.
3: Sağ ol.
4: Bizzat kendisini tebrik etmek isterim.
3: Tabii ki. Işık.
6: Işık, buraya gel. Baban çağırıyor.
3: Gel.
1: Tamam baba.
2: İyiyim iyiyim.
7: Bir şey ister misin?
2: Hayır teşekkür ederim.
1: Abla babam seni çağırıyor.
2: Üstümü değişip geliyorum.
1: Hemen gitmen lazım. Menderes seni tebrik edecekmiş.
2: Tamam. Niye?
1: Onu kurtardın ya.
2: Tamam. Ay ıslak ıslak nasıl karşısına çıkacağım şimdi bu vaziyette.
4: Ben bir şey derim.
2: Tamam canım.
4: Merhaba.
0: Ne güzel bir tesadüf. Sizi gördüğüme çok memnun oldum.
4: Nasılsınız? Adamıza hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim. Burada çok güzel vakit geçirdim. Size rastlamam da cabası. Yurda tamamen döndünüz mü?
4: Evet.
0: Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
4: Bir süre dinleneceğim. Çok uzun zamandır uzaktayım.
0: Elbet. Doğru yapıyorsunuz. Sonra hayat size tatil imkanı tanır mı belli olmaz.
4: Çok haklısınız.
3: Yasemin'i hatırladınız mı?
0: Tabii. O yüz hiç değişmedi ki. Hep canlı, hep ışıl ışıl. Sizi cesaretinizden dolayı kurularım. Yarışı bırakmak da önemli bir karar.
2: Teşekkür ederim.
4: Seni dürbünle izledim. Bir an bile tereddüt etmedim.
2: Çok yakınımdaydı.
4: Yok öyle deme. Yakında başkaları da vardı. Ama onlar yarışmayı tercih ettiler.
0: Mütevazı olmak da büyük bir fazilet.
4: Sağ ol. İzninizle Sayın Başvekilim. İzninizle.
0: Rica ederim.
4: Sizi gördüğüne sevindim.
0: Görüşmek üzere diyelim.
4: Tamam efendim.
0: Çok değerli bir çocuk bu.
3: CHP'li bir ailenin çocuğu.
0: Öyle mi?
3: Evet, Şevket Gürsoy'un.
4: Takdir edilmesi gereken bir
0: adam. O zaman Sevim Gürsoy'un da yeğeni.
3: Evet.
4: Hiç düşünmüyorsunuz.
8: Nasıl da ters ters bakıyor bize. Henüz elimden kurtulamadınız Sayın Başvekil.
0: Ne konuştunuz o kadar hocam?
4: Kaza sırasında ona küçük bir yardımım oldu ya. Onu çok önemsedi baba.
0: Çıkan yazılar hiç hoş değil.
9: İnşallah sen çok önemsedin.
8: Niye önemseyecekmiş canım?
10: Efendim, o gençle bir fotoğrafınızı alalım. Zafer gazetesinde bastırırsak kazayı tekrar hatırlatmak imkanını buluruz.
0: Lüzumu yok. O delikanlı bu tür şeylerden rahatsız olacak.
10: Peki, elbette.

0: Ayla, bir dakika bana yardım eder misin kızım? Nezahat Hanım Yasemin'e sürpriz bir doğum günü elbisesi diktiriyor. Prova falan yapmadık, sürpriz ya. Allah'tan ölçüleri vardı bende. Şunu giysene bakalım kızım.
1: Çok güzel bir model, kim seçti?
0: Ben. Tabii bu sana biraz dar geldi galiba. Yasemin daha ince ya. Ben bakarım.
1: Elbiseyi çıkartıyorum.
2: Çıkart kızım, çıkart.

0: alacağın kişi genç biri mi Necdet?
1: Ha evet. Evet.
0: Şimdi bunlar çok revaçta. Genç kızlar bayılıyor.
1: O bayılmaz. Herkese benzemek istemez o.
0: Öyle tabi, fiyatı da güzel.
1: Neymiş fiyatı?
0: Babanın haberi var değil mi Nece? Bak sonra aramız açılmaz.
1: Elbette var canım. Ben bunu çok yakın bir ahbabımızın kızını alıyorum. Habersiz olur mu böyle şeyler?
0: Ortasındaki değerli bir taş. Fiyatı bu yüzden yüksek.
1: Anladım. Tamam, ben bunu alıyorum. Ben paketi yaparım. Sen güzel bir kutu yap.
0: Tamam. Yeter.
2: Nezahat Hanım, bunları yatak odasına koyayım mı?
3: Tamam, yatağın üstüne bırak. Bavula ben yerleştiririm. Hı hı. Haftaya geleceksin diye 7 gömlek koyuyorum Rıza. Takım elbiselerini de yerleştirdim.
4: Ne? Işık, karıştırma artık şunu. Burada kalsın. Bak, Müzeyyen sana söylüyor.
5: Bu şarkıları sevmiyorum ben.
3: Baban öbür gün Ankara'ya gidiyor Işık. Üzme onu.
4: Gel bakayım şuraya. Gel. Yeni cümleler var mı?
5: Hı hı.
4: Neymiş, söyle bakalım.
5: Je ne sais pas.
4: Ne demek şimdi o?
5: Bilmiyorum.
4: Olmadı işte. Bilmiyorsan olmaz. Anlamını da öğrenmezsen biliyor sayılmazsın.
5: Anlamı bilmiyorum demek baba.

0: sağ olasın. Hatırladın mı?
1: Hayır.
0: Son geldiğimizde çok küçüktün tabii.
1: Vay canına, çok güzelmiş. Böyle bir ev varken niye yatılı okula gidiyorum ki ben? Hay lanet.
0: Deniz değil de Tomix konuştu yine.
1: Bütün Tomix kitaplarımı evde bıraktım baba.
0: İyi, aferin. Hadi içeri girelim artık.

0: karşılardık.
1: Çok özlemişim sizi.
0: Hoş geldin.
2: Emine koş bir çay koy. Yanına puf böreği de yapalım. Yoldan geldiler, acıkmışlardı.
3: Hemen hanımım. Hoş geldin dayıcığım.
1: Kız sen daha da güzelleşmişsin.
4: Aman dayı. Deniz'de neredeyse boyuma gelmiş.
3: Yakında seni geçeceğim. Erkekler daha uzun olur.
4: Öyle mi? Hadi bakalım. Artık bana kavalyelik de yaparsın.
3: Kavalyelik mi? O da ne?
1: Anlamaz ablası afili laflardan. Anadolu çocuğu o. Ne yapsın?
2: Siz birkaç ay sonra görün benim oğlumu. Prens gibi olacak. Hadi çay hazır olana kadar Deniz'e odasını göster.
5: Gel.
2: Ne var Allah aşkına o torbada?
1: Sorma abla. Neredeyse yatağa o torbayla girecek. Hep yanında.
3: Siz zengin misiniz?
5: Annem halimiz vaktimiz yerinde diyor.
3: Zenginsiniz yani.
5: Annemle bu bayramda gelecektik ama ben ateşlendim.
3: Biliyorum, babam söyledi. Boş ver artık, nasılsa ben buradayım.
5: Ne var bunun içinde?
3: Bu sene mandolin kursuna gitti.
5: Sahi mi? Ne güzel, çalabiliyor musun peki?
3: Hay bin şeytan, tabii çalıyorum.
5: Hadi o zaman.

0: Ay kurban olurum ben ona. Duyuyor musun Rıza?
1: Duyuyorum tabii. Bayağı çalıyor kerata.
0: Tıpkı rahmetli annesi gibi kabiliyetli.
1: Kaydını yaptırdın mı oğlanın?
2: Yarın sabah işte. Tren istasyonuna gitmeden okula uğrayacağım.
1: İyi. Tahsil çok önemli. Bak, başvekil bile azmetmiş, sonradan üniversiteyi bitirmiş.
2: Aman oğlum onu örnek almasın da ne yaparsa yapsın.
1: Niye yaranamıyor bu adam, sizi anlamıyorum ya.
2: Enişte adam resmen diktatör gibi davranıyor. Baksana, yine bir gazete kapattılar. Neymiş? Aleyhte makale yazılmış.
0: Bu konuda dayım haklı babacığım. En sevdiğim mizah dergisi. Bir karikatür yüzünden kapatıldı. Karikatürden bu kadar korkuyorsanız kötü niyetli kişiler bir kabahatiniz olduğunu düşünmezler mi?
2: Bak sen. Aferin kız sana. Kafan çalışıyor. Lise bitti. Şimdi ne düşünüyorsun?
3: Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim.
2: Tabii. Ben de niçin soruyorum ki? Bu kızın doğduğundan beri elinden fırça düşmedi.
4: Çay hazır Nezahat Hanım. Çocuklara da haber veriver.

0: Uyandın mı?
1: Evet babacığım.
0: Doğum gününü herkesten önce ben kutlamak istedim.
1: Çok teşekkür ederim babacığım.
0: Beğendin mi?
1: Bayıldım. Hemen takacağım.
2: Hadi herkes sofraya.
0: Hadi gel. Bekletmeyelim sofrayı. Aşağıda misafirlerimiz var. Daha sonra takarsın.
1: Tamam babacığım.
3: Hadi bak, halan sesleniyor. Onunla oynama diye kaç kere söyledim Deniz?
4: Bakıyordum baba.
3: Okuduğun resimli kitaplardaki gibi değil bu. Gerçek bir silah. Oyuna gelmez. Al bunu.

0: Dedim keşke baba.
1: Mehmet Çık Ortaokulu mu? Orada öğretmen bile yok. Hadi topla kendini bakalım. Sen asker çocuğusun. Ağlamak yakışıyor mu sana hiç? Bitti mi?
0: Bitti.
1: Aferin benim oğluma. Bak işte böyle. Aşağı iniyoruz. Hazır mısın?

0: resim yapmayı öğretirim.
1: Tabii ya.
2: İstersen şimdi de dondurma yeriz.
3: Ben pastaneye gidiyorum. Sen de gelir misin?
1: Hayır.

0: İstersen üstüne kremayla seni seviyorum yaz, olsun bitsin bu iş ha.
1: Ben geldim.
0: Hoş geldin.
1: Pastam hazır mı, alabilir miyim?
2: Sen mi alacaksın?
1: Olmaz mı?
2: Olur mu? Sen nasıl taşıyacaksın kocaman pasta bu Yasemin? Biz getiririz, sen merak etme.
1: Peki görebilir miyim?
2: Hayır, olmaz. Ancak mumları üflerken görebilirsin.
3: Gösterme tabi. Ne meraklısın sen de Yasemin ha?
1: İyi peki, ben de annemin siparişlerini alırım o zaman. Pasta için şimdiden teşekkür ederim Necdet. Yoksa sana mı teşekkür etmeliyim Teo?
0: Yok aslında...
2: Evet evet tabi, tabi Teo'ya teşekkür etmen lazım.
1: O zaman sana teşekkür ederim Teo. Partide görüşürüz.
0: Hayır Yasemin, ben gelemiyorum. Biliyorsun birimizin dükkanda kalması gerekiyor. Eşimden doğum günün kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim. Hadi.
3: Ahmet'in bir Fransız arkadaşı geliyormuş bugün.
1: Aa, nereden duydun?
3: Dün kendisi söyledi. Karşılamaya gidecekmiş.
1: Burada mı kalacakmış?
3: Evet. Bir süre misafir olacakmış. Adı da Michel.
1: Michel mi?
3: Evet. Bak yakışıklıysa kimseye kaptırmam, haberin olsun.
1: Bana niye söylüyorsun ki bunu?
3: Öyle, haberin olsun diye.
1: Benim işime gelir. Belki grup halinde gezeriz.
3: Hayal kurmanın sonu yok.
1: Ben gidiyorum. Annem çabuk döndü.
3: Tamam.
1: Öğleden sonra görüşürüz. Erken gel.
3: Tamam, güle güle.

0: gitti de onun için biraz üzgün. Denize bizim gizli yeri gösterelim mi?
1: Olur.
0: Ama kimse söylememesi lazım. Bunu bile gizli kalmalı. Yoksa olmaz.
2: Niye söyleyeyim ki?
0: Belki de gevezenin tekisin, ne bileyim.
2: Geveze değilim. Aramızda kalacaksa kalır. Erkek sözü. Hadi gösterin bakalım.
3: Nereye böyle çocuklar?
2: Söyleyemeyiz gizli.
3: Öyle olsun bakalım.
4: Ben bakarım Emine. Tamam Nezahat abla.
3: Yasemin elbisesini

0: getirdin Nezahat'ın teyze?
1: Evde yok, merak etme. Çarşıya yolladım.
2: Teşekkür ederim ailecim, sana zahmet oldu.
0: Yok canım, ne zahmeti. Annem varsa biraz buz istedi.
2: Olmaz mı?
1: Tabii var. Emine, buz kalıbını getir.
3: Peki.
2: Sen de geliyorsun değil mi doğum gününe?
0: Evet, geliyorum.
1: Ah. Ailecim merhaba.
2: Dur ben çıkarayım.
0: Teşekkür ederim. Öğleden sonra görüşürüz.
1: Annene selam söyle.
0: Baş üstüne.

0: İyi misin, yaralandın mı?
1: İyiyim, bir şeyim yok. Birden karşıma çıkınca.
0: Kusura bakma. Neyse ki bir yerine bir şey olmadı.
1: Ah, ne aksilik.
0: Çok üzgünüm.
1: Önemli değil.
0: Yardım ister misin? İstersen eve kadar yardım edebilirim.
1: Teşekkür ederim, gerek yok.

0: güzel anne ama...
1: Ne aması?
0: Benim için fazla abartılı değil mi?
2: Çabuk giy şunu bakayım. En azından üstünde nasıl duruyor bir görelim. Aa, o kadar emek harcandı.
0: Anne! Of anne, nasıl giyeceğim ben bunu?
2: Kızım, bugün senin doğum günün.
1: Abartılı olacak tabii.
2: Canım, hem bu elbisenin nesi abartılı Allah aşkına? Sana uygun sade bir model bulalım diye Melahat'la göbeğimiz çatladı. Dön arkanı. Ha. Kıpraşma.
1: Merhaba.
2: Hoş geldin Lalecim.
1: Hoş bulduk. Ne oluyor?
2: Ne olacak? Yine savaşıyoruz.
0: Peri kızı gibi oldum maşallah. Daha çok güzel görünmeye çalışan zengin kızlarına benzedim.
2: Lale, şu kıza bir şey söyle Allah aşkına. Bu elbisenin nesi var, nesi abartılı?
1: Abartılı filan değil ki. Harika bir şey, bayıldım.
2: O zaman dik kafalı arkadaşını ikna et, giymeyecekmiş.
1: Aa, niye giymiyorsun?
0: Sen ne zaman benim üstümde böyle bir şey gördün Lale?
1: Görmedim. Ama artık görmek istiyorum. Bir bakar mısın? Öyle yakışıyor ki. Üstelik annenin hediyesi, giymemek ayıp değil mi?
0: Küpeler. Mahvoldum. Babamın hediye ettiği küpenin teki yok. Demin sokakta düşürdüm. Bisikletle yere devrilince.
1: Ne diyorsun, hiçbir şey yok.
0: Birazdan geliyorum.
1: Ayağına bir şey giyseydim bari.

0: Bunu mu arıyorsun? Yerde buldum. Arkandan yetişip vermek istedim ama o kadar hızlı gittin ki. Düşmene sebep olduğum için galiba bana biraz kızgındın.
1: Hayır, kızgın değildim.
0: Bana öyle geldi o zaman. Defne'yle yollamayı düşünüyordum. Neyse, lüzum kalmadı.
1: Teşekkür ederim. Benim için çok kıymetliydi. Bu sabah babam doğum günüm için hediye etmişti. Hmm.
0: Demek bugün doğum günü. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Kabalık ettiysem özür dilerim. Yani düştüğüm zaman. Kendimi aptal gibi hissetmiştim.
0: Hepimizin başına gelebilir. Ben de sık sık düşerim.
1: Öğleden sonra doğum günü partim var. Yani...
0: Yani?
1: Gelirsen memnun olurum.
0: Gelirdim ama havaalanına gitmem lazım. Bir arkadaşımı karşılayacağım. Sonra da onu yalnız bırakmam ayıp olur.
1: Onu da getir. İsterse o da gelebilir.
0: Olur. Burayı ve arkadaşlarımı çok merak ediyorum. Hem de hepsini bir kere de tanımış olur.
1: İyi o zaman.
0: Doğum günü elbisen bu mu?
1: Evet. Annemin sürprizi.
0: Çok güzel bir elbise. Sana da çok yakışmış. Herkesten önce ben mi gördüm yoksa?
1: Öyle oldu.

0: Görüşürüz.
1: Tamam. Buldun mu?
2: Buldum.
1: Bil bakalım ne oldu? Yolda gelirken Ahmet'le karşılaştım. Doğum günüme davet ettim.
3: Bravo.
2: Sana da bir sürprizim var. Michelle'i de davet ettim.
3: Sahi mi?
2: Hı hı.
3: Saçımı daha iyi taramam lazım. Hoş bir tokan var mı?
2: Bu elbise düşündüğüm kadar abartılı değil galiba. Giyebilirim. Annem o kadar uğraşmış. Ayıp olmasın.
4: Işık, parti bitince bana haber ver, tamam mı? Eleni'ye gidiyoruz.
5: Tamam anne. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that

0: told her we got to be here to love me true. I told her we got to be here to love me night. And then we got to be here to love me. 14, we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the bloody British in a town. Gelsin mi? Doğum günü kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim ama artık bu kadarı fazla değil mi? Zaten kocaman bir pasta yaptınız.
0: O başka, bu başka canım. İnşallah beğenirsin.
2: Beğenirim tabii.
0: İstersen sonra aç onu.
2: Tamam, sonra açarım. Hem zaten Emine hediyeleri odama taşıdı.

0: O zaman vereyim bunu da götür.
1: Ha, tabii tabii.
2: Bu sıcakta pencereleri kapatmak zorunda kalıyoruz. Buradan kulakları zarar görmüyor mu?
3: Rıza Bey'in büyük kızının doğum günüymüş. Parti veriliyormuş evde. Bizim Defne de orada.
2: Tam da izin günümü buldu. Efendim. Aha. Buyurun. Evet. Aha. Evet. Meydanı geçtikten sonra soldaki ilk sokak. Tamam, hemen geliyorum. Heybeliada'ya gidiyorum, hasta varmış. Ah, Horus kaptana söyle iskeleye gelsin. Heybeliada'ya götüreceksin de.
4: Necdet, bravo, harikalar yaratmışsın.
1: Teşekkür ederiz. Evet.
4: Ben de yeni görüyorum. Sır gibi sakladı ama değdi. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta.
5: Kim seçti?
4: Ben seçtim.
1: Hadi üfle de bir de tadına bakalım. Belki göründüğü kadar lezzetli değildir.
4: Hadi.
1: Ya da bir dakika daha bekle istersen. İyi geldi galiba.
5: Pardon. Geçeyim şöyle.
4: Tamam.
5: Sizi böyle alayım.
6: Ahmet geldi.
4: Evet, Ahmet geldi. Ahmet. Az zamanda görmedim. Gerçekten
7: çok. Size arkadaşım Meşel'i tanıştırayım.

0: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Doğum günün kutlu olsun. Sana güzel bir hediye almak isterdim ama kusura bakma, haberi geç aldım.
1: Bu benim kabahatim. Ne güzel çiçekler.
0: Seni arkadaşım Michelle'le tanıştırayım. O da doğum gününü kutlamak istiyor.
1: Bonjour. Merhaba. Doğum gününüz kutlu olsun.
0: Oo. Michelle biraz Türkçe konuşabiliyor.
2: Buna en çok ben sevindim. Gerçi aramızda iyi Fransızca konuşanlar var ama benim gibi bilmeyenler de var maalesef. Merhaba. Necdet ben.
1: Memnun oldum.
2: Ülkemize hoş geldiniz.
0: Hazır başlamışken herkesle tanış. Bu Lale, Necdet'in kardeşi. Bu Ayla.
1: Merhaba.
0: Handan, Bülent.
1: Merhaba.
0: Hümeyra.
3: Merhaba.
0: Bu ufaklık da benim kardeşim Defne. Işık.
4: Ben dediniz bu yıl bir Fransız okuluna başlıyorum.
1: Ne güzel.
2: Biz de tam pastayı kesmek üzereydik. Tam zamanında geldiniz.
0: Sana henüz yaşını sorabiliriz değil mi?
1: 18.
0: 18? Ne kadar gençsin?
1: 18 yaş genç mi? Artık reşitim.
0: Orası öyle tabii. 18 büyüğün bir yaş.
1: Necdet. Partiyi seninle açmak istiyorum.
5: J'aime bien ce morceau. Tu veux qu'on danse? I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor told me what to do.

0: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin. Heybeliye gitmişsin.
2: Ya, neyse hasta iyi. Defne gelmedi mi?
1: Gelmedi. Bir kahve içer misiniz doktor hanım?
2: Teşekkür ederim Halimeciğim.
0: Neyse.
2: Michelle'le görüştün mü?
0: Gördüm. Ama ayaküstü. Aceleyle doğum günü partisine gittiler. Adanın bütün gençleri orada.
2: Bir şey konuşmadınız mı? Kız kalkıp buralara kadar gelmiş. Boşuna gelmedi herhalde.
0: Canım, değil tabii. Dur bakalım, acele etme. Yakında anlarız.
2: Michelle hakkında ne düşünüyorsun?
0: İyi şeyler düşünüyorum. Güzel, kültürlü. Hatta bir hanım için fazla bile kültürlü.
2: Ne demek şimdi bu?
0: Yani biraz feminist görüşleri var.
2: Elbette olacak. Kız dünyada neler olup bittiğini takip ediyor. Kadın hakları konusunda da ciddi malumat sahibi.
0: Sen de ona bayılıyorsun değil mi?
2: Canım, Paris'te iki kere gördük. Bu ilk intiba. Ama ilk intibam olumlu.
0: Sana kalsa sen onu evde yatıya bile davet edersin.
2: Yok artık, daha neler. İstanbul'da yaşıyoruz. Bizim de kendimize göre kaidelerimiz var. O da bunlara uymak zorunda. Hele uzun bir süre kalmayı düşünüyorsa. Buyurun, teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun.
3: Nasıl buldun Michelle'i? Yakışıklı mı?
4: Sus Allah aşkına Yasemin, resmen şok geçirdim. Nereden aklımıza gelirdi?
3: Gelmeliydi. Neden erkek olduğunu düşündük ki?
4: Çünkü bunu arzu ettik, işimize geliyordu.
3: Ahmet konusu burada kapanmıştır.
4: Neden?
3: Ya bir de soruyor musun Lale? Kızın elini bir an olsun bırakmadı. Yanak yana dans etmeler, burun buruna konuşmalar, pasta yedirmeler. Yani utanmasalar.
4: Öpüşecekler.
3: Sus, yüreğime indirme şimdi.
4: Dur bakalım, acele etme. Daha kız Ahmet için ne ifade ediyor bilmiyoruz.
3: Bilmiyor muyuz? Şaşkın kafamıza bir türlü girmiyor desek daha doğru olacak.
5: Abla.
3: Ne var Işık?
5: Hümeyra ablalar kalkıyor.
3: Neyse, bu korkunç parti bitiyor. Gel.
6: Hoşça kalın.
7: Güle güle. Görüşürüz.
8: Ben diyorum ki yaz bitmeden birkaç parti daha yapalım. Kışın evlere kapanıyoruz, bir araya gelmemiz zor oluyor, öyle değil mi?
6: Sahiden. Hadi Necdet, bunu ancak sen yaparsın.
8: Tamam, peki.
7: Yine çok iyi parçalar seçtiniz.
8: Teşekkürler.
6: Görüşürüz.
9: Aynı Paris gibi.
8: Paris.
10: Yok, aynı Paris gibi. Paris.
8: Ha, Paris.
10: Türkçede de Paris.
9: Paris. Pardon, benden bu kadar.
8: Yo, yine de harika konuşuyoruz.
9: Çok teşekkür ederiz Yasin. Mükemmel bir partiydi. Evet, tekrar kutlarım.
7: Yakında başka organizasyonlar yapılıyor, haberin olsun.
9: Öyle mi? Ne gibi?
7: Yaz sonu partileri canım. Şehre inmeden biraz daha eğlenelim istiyoruz. Hoşçakalın.
6: Görüşürüz. Hoşçakalın.
4: Görüşürüz.
10: Davet ettiğin için teşekkür ederiz.
3: Rica ederim. Çok memnun oldum.
9: Bye bye.
3: Bye. Güle güle.
8: Lale Hanım, pek gitmeye niyetiniz yok gibi.
4: Sen git, ben biraz ortalığı toplamaya yardım edeceğim.
8: Peki. Plaklar sende kalsın eğer istersen. Belki dinlersin, ben sonra alırım.
3: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim, hoşça kalın.
9: Tabiat çok güzel Ahmet.
10: Daha dur, henüz bir şey görmedim.
9: Otel sana uzak mı?
10: Fazla değil. Yürümeyi seviyorsun, 15 dakika değil. Ama bir faytonu ayarlamaya çalışırız. Merak etme bir şey.
9: Ben sizde niye kalmıyorum? Tamam Türk geleneği. Ama sen niye benimle kalmıyorsun?
10: Yine Türk geleneklerimiş. Burada herkes birbirini tanır. Ve evli olmayan çiftlerin aynı odada kalmaları hoş karşılanmaz. Ama bu bazen kaçamak yapamayız anlarına gelmez.
9: Ama bunun için fazla bekleme. Seni çok özledim. Ailenle tekrar görüşmek çok güzel olacak.
5: O defteri eleme, görürse çıldırır.
11: Zaten anlamam ki, Fransızca yazılmış.
5: Ablamın hatıra defteri.
11: Resimler de var. Ne güzel çizmiş.
5: Çizer kabiliyetlidir.
12: Neden Fransızca yazıyor?
5: Kimse okumasın diye. O evde yokken bir kere karıştırdım. Galiba özel birinden bahsediyor. Devamlı aynı isim geçiyor. Conte Monte Cristo.
3: Ne yapıyorsunuz odamda? Işık?
5: Hediyeleri merak ettik.
3: Benim hediyelerimi.
5: Özür dileriz.
3: Hadi dışarı.

0: yüzse setin oturacak.
1: İyi oldu bizim bu şey.
2: Hoş geldiniz efendim. Buyurun, masanız hazır.
3: Senin son yazısı.
1: Sağ ol.
2: Hoş geldiniz.
4: Babacığım bak, oldu mu?
5: Aferin.
1: İyi akşamlar Rıza.
6: İyi akşamlar Şevket.
1: Yasemin kızım, yeni yaşını tebrik ederiz.
7: Teşekkür ederim.
5: Nasılsın Nezahat?
7: Teşekkür ederim, sen?
5: Teşekkür ederim.
7: Şansa bak.
1: Rıza, bu şaşalı masayı görünce başvekil hala adada sandım.
6: Beyefendi için hazırlanan masa böyle mi olur? Aşk olsun.
1: O masa hakkındaki görgümüz, bilgimiz bu kadar. Davetlisi olmadık. Bizi hoş gör.
5: Şevket.
6: Bildiğin sofra işte. Bırak şimdi latife yapmayı Şevket. Senin masalarını da biliriz.
1: Başvekilin ihtişamlı şeyler sevdiğini biliyoruz, o kadar. Sayın vekil.
5: Ne içiyoruz canım?
1: Oğlum baksana.
2: Buyurun efendim.
5: 2 saattir ev temizliyoruz Fatma ile, yarın annem gelince söylenmesin diye.
8: Boşuna uğraşmışsınız Laleciğim. Valide Hanım nasıl olsa söylenecek bir şey bulur.
5: Benden bu kadar vallahi.
9: Pasta beğenildi mi?
5: Beğenilmez mi? Muhteşem olmuş. Tebrik ederim.
9: Beni değil, abini tebrik et. Onun marifeti.
5: Sahi mi? Sen mi yaptın? Vallahi bravo.
8: Teşekkür ederim küçük hanım.
1: Yapma diyorum.
9: Kimselere bırakmadı, bütün gün uğraştı.
5: Tabii pasta güzel olsun diye o kadar baskı yaptık ki Yasemin'le, fazla ciddiye aldı demek.
8: Evet küçük hanım, müşteriler pasta bekler.
10: Bana bak diyor. Eğer biraz daha böyle devam ederse bozuşacağız bak.
9: Daha ne kadar saklamayı düşünüyorsun? Ha? Bak kız büyüdü, 18'ine geldi. Birden yuvadan uçabilir, haberin olsun. Sonra da ağlama arkasından.
11: Bu gece gelir misin?
12: Çalışırım. Ama yürüyerek gelebilirim. Geç saatte Fatih'i bulmam mümkün değil.
11: Önemi yok. Sabaha kadar beklerim. Yeter ki gel.

0: Gerçekten.
1: Ne yapıyorsunuz burada? Ha? Gizlice insanları seyretmek ayıp değil mi?
0: Biz kimseyi seyretmiyorduk. Kahveler geldi, ona haber verecektik.
1: Tamam, geliyoruz.
0: Hadi. Niye kızdı ki bize şimdi? Anlamadım. Ben de anlamadım.
1: İçeri girelim, kahvelerimiz gelmiş.

0: bu sana 18 yaş hediyesi. Yani mühim. Onun için çok düşündüm. Beğenmekte müşkülat çektim. Hala da içime sinmiş değil. Yani sana münasip bir hediye hiçbir yerde yok. Bu sebeple değiştirmek kaydıyla aldım. Kuyumcu Rıfat amcaya gidip yerine başka bir şey alabilirsin. Yeni yaşını tekrar tebrik ederim. Necdet.
1: Nasıl geçti yolculuk?
2: İyi. Tayyarı biraz ötar yaptı. Onun dışında her şey mükemmeldi. Ha, yeni tarifler getirdim sana.
1: Sahi mi?
2: Çok beğeneceksin.
3: Sen zayıflamışsın.
4: Yok.
3: Zayıflamışsın. Bilmem.
4: Nasılsın babacığım?
2: İyiyim kızım. Fayton bize pastanede bıraksın.
1: Tamam baba.
2: İnşaat sen eve git, ben sonra gelirim.
3: Peki o zaman.
4: Oui, c'est très joli ici.
5: Oui. Günaydın.
3: Günaydın Yasmin.
4: Günaydın.
5: Michelle'i adayı gezdireceğim. Nereden başlasam acaba?
3: Aşıklar yolu uygun düşer. Bu mevsimde özellikle güzeldir. İyi geziler.
5: Teşekkür ederiz.
4: Aşıklar yolu mu? Ne demek yani?
5: Yolda anlatırım. Hadi.

0: çabuk ol. Birden gelirse görürsün.
1: Çarşı indi, o kadar çabuk gelemez.
2: Bu ne?
3: Hangisi baba?
2: Bu, kuyumcu Rıfat'a ait fatura.
3: Ha, bir hediye için.
2: Ne hediyesi? Bu kadar pahalı hediye kime alınır?
4: O fatura bana ait Hasan amca. Yakın bir akrabam evlendi de. Ben de geri ödemek üzere Necdet'ten borç aldım. Fatura da işimize yarar diye pastane adına kestirttim.
2: Hediye için pastanenin kasasını mı kullandınız? Hangi cesaretle? Bundan sonra böyle bir şey istemiyorum.
4: Tamam Hasan amca, bir daha olmaz.
3: Bir daha olmayacak babam.
2: Hediyelerinizi kendi hesaplarınızdan yapın. Bir işletme böyle idare edilmez. İki gün uzaklaşıyorum, olanlara bak.
3: Tamam babacığım, biz ikimiz de çok iyi anladık.
5: Bütün tıp kitaplarım ortalığa döküldü. Daha araştırmamı bile tamamlayamadım. Bir yandan da konuşma hazırlamamı istiyorlar. Hali berbat yani.
6: Yardımcı ihtiyacınız olursa... Yani araştırma yaparken, not tutarken... Ben yapabilirim.
5: Sahi mi?
6: Tabii.
5: Çok memnun olurum Ayla. Elbette bir yardımcı harika olur. Hele bu senin gibi bir doktor adayıysa.
7: Oh, dünyalar onun oldu artık. Size bayılıyor. Hayatta en büyük ideali sizin gibi olmak.
6: Anne.
7: Aa, ne var bunda canım? Ben kötü bir şey mi söyledim?
5: Bence Ayla benden çok daha iyi bir doktor olacak inşallah.
1: Bu cümlenin anlamı bugün onu göremedim demek bence.
0: Ama sözlükte görmek demiyor. Baksana, karşılığında başka bir şey yazıyor.
8: Verin bakayım şunu. Ne arıyorsunuz?
0: Bak işte burada.
1: Aa, bak. Evet, burada bulduk.
9: Yine misiniz?

0: Ezra defteri çok özel bir şeydir küçük hanım. Okumak için izin bile istenmez çünkü sahibinden başka biri tarafından okunamaz. Siz de bu meraklıyordunuz demek, teessüf ederim.
1: Biz Fransızca pratik yapmaya çalışıyorduk Yasemin abla. Yani okul hazırlık için.
0: Hatıra defterim öyle mi? Ben de inandım.

0: köşeleri düzgün yap Emine.
1: Tamam abla, merak etme.
2: Koş.
0: Ne o? Niye koşturuyorsunuz bakalım?
2: Hiç, acıktık.
0: Aman da acıkmış benim çocuklarım. Şimdi size güzel bir sofra kurarız. Emine, bırak şimdi yorgan kaplamayı, sonra yaparsın.
1: Tamam abla.
0: Benim oğlumun da babası geliyormuş. Özledin mi babanı Denizciğim?
3: 2 gün kalacak.
4: Anne, şu kızına bir şey söyle. Devamlı olarak odamı karıştırıyor. Bununla da kalsa iyi. Az önce hatıra defterimi okumaya çalışırken yakaladım. Bu ikisini de kendine uydurmuş.
0: Aa, yapmaz benim kızım öyle şeyler.
4: Yapmazmış. Yatağın üstüne kurulmuşlar, bir de ellerinde Fransızca lügat. Ayıp, ayıp.
0: Bakıver şuna Yasemin.
4: Bıktım artık, bıktım. Alo.
5: Yasemin.
4: Ha, merhaba Lale.
5: Ne o, neye kızdın yine?
4: Işığa kızdım.
5: Boş ver şimdi ışığı. Akşam hep birlikte sinemaya gidiyoruz.
4: Kim kim?
5: Herkes. Ahmetler de geliyor.
4: Boş ver, ben gelmem.
5: Gelmezsen ölümü öp.
4: Ya aşk olsun Lale. Hep böyle yapıyorsun ama. İyi, tamam, görüşürüz.
0: Ne yazıyormuş o defterde, anladınız mı? Ben de baktım ama tek satırını bile anlamadım.
4: Anne, bu akşam sinemaya gidebilir miyim?
0: Kimler gidiyor başka?
4: Hep aynı insanlar biliyorsun. Lale, Necdet, Ayla, Hümeyra'lar.
0: Tamam. Ama sinemadan çıkınca doğru eve. Pastane falan yok, tamam mı? Baban dönmeden evde ol.
4: Tamam anne.
2: Abla, biz de gelebilir miyiz, ne olur?
4: Hayır efendim, gelemezsiniz. Siz oturun, Fransızcanızı geliştirin.
6: Geldi abicim, geldi nihayet. Tutturdu beni, beyoğluna götürdü. Ben de tamam dedim.

0: Bu akşam müzikli bir yere gitsin.
1: Oğlum bekliyor Ali. Ben de çok özledim keratayı. Başka zaman. Biraz daha sallanırsam vapuru kaçıracağım.
2: Biz o tarafa geçeceğiz.
3: Anlıyorum efendim.
1: Benim geçmem lazım.
3: Lütfen. Bekleyeceğiz. Buradan geçemezsiniz. Başka yolu kullanın efendim.
1: Neden?
3: Emir böyle. Geri durun efendim. Lütfen.
1: Bu koca yol kimin için kesildi böyle? Şimdi anlaşıldı. Sayın Başvekil teşvikiye ziyaret. Benim ada vapuruna yetişmem lazım memur bey. Bırakın geçelim. Zaten başvekil arabası uzaklaştı artık.
3: Sayın başvekil, caddeye ulaşmadan yolu açamam.
4: Gel boşver, arkadan gideriz.
1: Geç kalıyorum Halil, anlamıyor musun? Arka yoldan gidersen vapuru kaçır.
3: Anladım da.
1: Bu ne biçim iş kardeşim? Nasıl olur da böyle keyfi yol kesersiniz? Hem de en işlek cadde. Başvekil olmak insana böyle bir yetki mi veriyor?
3: Konuşmalarınıza dikkat edin.
1: Etmezsem ne olur?
5: Ne oluyor?
1: Ne demek ne oluyor? Geçeceğim ya. Bırakın geçeceğim
5: geri
1: ya.
5: Çekilin.
1: Geri durun. Geçeyim diyorum. Geç kalıyorum. Geç kalıyorum.
3: Geri durun.
1: Memur bey. Geçeyim diyorum. Bıraksanıza.
3: Kardeşim.
1: Ya geçeyim diyorum.
3: Memur bey.
1: Geri durun.
5: Geri durun.

0: Deniz, dayım vapuru kaçırmış olmasın?
1: Kaçırmaz. Bu akşam geleceğine söz verdi.
0: Neden içeride beklemiyorsun?
1: Burada bekleyeceğim.
0: Peki o zaman.

0: Çalışmaya ne zaman başlamayı?
1: Henüz karar vermedim. Bilmiyorum.
0: O zaman gel benimle çalış.
2: İyi ki geldin.
1: Tabii tabii.
2: Can önce başlasa artık.
1: Buyurun. Senin neydi?
2: Evli bir teşekkür ederim.
1: Al bakalım.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim afiyet olsun. Laleciğim. Çekirdek.
2: Senin nasıl acaba?
3: Ben bilmiyorum. Ama iyi dedim.
4: Seçimleri bir yıl öne alma kararında olan Demokrat Parti Genel İdare Kurulu, Menderes'in başkanlığında iki toplantı yaptı. Demokrat Parti Meclis Grubu Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkı ve askeri ayaklanmaya kışkırtmakla suçladı. Müşterek pazara iştirak şartlarımız için müzakereler devam ediyor. Reis Cumhurumuz Celal Bayar'la Başvekilimiz Adnan Menderes havalimanında karşı karşıya geldiler. Başvekilimiz müşterek pazara kabulümüz mevzuunda görüşmelerin devam ettiğini ve müsbet neticeler ümit ettiklerini ifade etti. Reis Cumhurumuz başvekilimizden muvaffakiyetlerinin devamını temenni ederek Ankara'dan ayrıldı. Ordu terfi listesi açıklandı. 35 albay generalliğe terfi etti. Orgeneralliğe terfi eden korgenereller ise şunlardır. Gede Sunay, Tekin Arıboğlu, Fahri Korutürk, Ragıp Gümüşbala, Canip İskimli'dir.
5: Ben bakarım. Alo. Evet buyurun.
2: Ne olmuş Rıza?
5: Tamam. Hemen geliyorum. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Mehmet Emniyet Müdürlüğü'ne alınmış. Polis görevlileriyle tartışmış.
2: Ne olacak şimdi?
5: Ne olacak? Hemen gidip haber yayılmadan toparlamam lazım. Bu saatte de vapur var mı?
2: Bostancı'ya var galiba.
6: Sevgilim benim.

0: c'était bien.
1: Ah, tout bien, tout bien, tout bien. Voyez encore.
2: Kimse bir yere dağılmasın. Buradan doğru pastaneye gidip dondurma yiyeceğiz, tamam mı?
0: Necdetlerin pastanesi var. Harika dondurma yapıyorlar.
3: Bayılırım. Ben gelemem. Annem
0: seni
3: hemen eve
2: dönmeyeceğiz. Bir dondurma yiyip dağılacağız. Nezahat teyzeye karşı mesuliyeti ben üstüme alırım.
1: Hadi Yasin.
3: Tamam, çok kısa
2: hadi
3: kalacağım
2: yürüyün,
3: ama.
2: Hadi yürüyün, tamam.
0: Gel bakalım, hadi.
3: Gel.
0: Beğendin mi burayı?
3: Uyuşadım.
0: Sahi mi?
3: Rıza bekle, ben de geliyorum.
4: Senin ne işin var emniyet müdürlüğünde Nezahat?
3: Yok, geleceğim, boşuna ısrar etme. Evde bekleyemem, meraktan ölürüm. Çocuklar sana emanet Emine.
5: Tamam, merak etmeyin Nezahat Hanım.
4: Kardeşi mevzu bahis olunca dünyayı gözün görmüyor.
3: Geçerken sinemaya uğrayıp Yasemin'e haber verelim, çocukların yanına gelsin.
6: İyi akşamlar.
2: Filmi nasıl buldunuz bakalım?
0: Michel ilk defa bir Türk filmi izliyor. Asıl onun fikri nedir merak ediyorum.
6: Çok enteresan. Yani bu filmdeki yaş bize benzemiyor.

0: Evet, bizde aşklar tutkuludur biraz.
1: Aşk her yerde tutkuludur. Bizde daha rahat yani seviyorsan. Engel yok, tradisyon yok.
2: Bu filmde geleneklerimizi pek görmediniz. Görmek için asıl Anadolu'da geçen bir film izlemeniz lazımdı.
1: C'est vrai. Ama sizler İstanbul'da bile rahat değilsiniz. Doğru değil mi?
3: Doğru. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar bayağı yol almışız. Ama daha ziyade kadınlar hala baskı altındalar.
0: Buyurun. Ben senin gibi düşünmüyorum. Hele hele kadın hakları mevzuunda. Mustafa Kemal'in liderliğinde biz çok mühim adımlar atmadık mı?
4: Mesela oy hakkı kadınlara Fransızlardan daha önce verildi.
2: Doğru, sana katılıyorum. Şimdi kızlar erkekler bir arada partilerde eğlenebiliyoruz. Daha önce bu hayal bile edilemezdi.
0: Ha bak, bu söylediğim belli bir kesim için doğru tabii. Ama yine de Cumhuriyet'ten sonra gelinen nokta bence münakaşa kabul etmez.
3: Yine de bir Avrupa ülkesi gibi değil ama.
0: Evet tabii. Ama bu normal değil mi? Her toplumu kendi değerleri belirliyor. Her şeyin bir sırası var.
1: Türkiye daha gelişecek tabii. Filmde bunu anladım. Aşklar kapalı, platonik.
2: Sizce nasıl olması gerekiyor?
1: Bakışmak yetmez. Aşk için ölünür mü? Sevgili gitti, onu bekle. Bu çok saçma.
2: Niye saçma olsun? Bunun gerçek hayatta çok karşılığı var.
1: Sahi mi? Gerçek hayat böyle mi?
2: Bundan sonra biraz hızlı konuşabilirim. Michel anlamayabilir. Ona sen tercüme eder misin? Bir Fransız okulunu bitirdim. Çok da cahil sayılmam. Evet. Benim için aşk uğruna ölünecek bir şeydir. Zaten bu kadar kuvvetli hissetmiyorsan o nasıl aşk olabilir? Ve evet, aşık olduğum kişiyle birlikte olamazsam hayatta başka biriyle birlikte olmam. Başka bir birlikteliğin hiçbir önemi yoktur. Gerekirse ömür boyu sevdiğimi beklerim. Eğer kavuşamıyorsam ona uzaktan bakmak bile bana yetebilir. Platonik aşk derin bir mevzu bence. Tabii bunlar sadece benim görüşlerim. Az gelişmiş ülkeye ait bir genç kızın görüşleri. Üstelik bundan dolayı hiç mi hiç utanmıyorum. Ama anladığım şu ki, siz benim hissettiklerimin hiçbirini hissedemeyeceksiniz. Gerçek aşk duygusunu yani. Ne yazık. Gelişmiş bir ülkenin insanı olmak böyle bir şey demek.
5: Gelsene anne.
2: Eyvah. Fena yakalandım. Sinemadan sonra eve gitmek üzere söz vermiştim. Herkese iyi geceler.
6: İyi geceler.
4: Ne söylediğini anladın mı yoksa?
5: Tercüme gerek yok. Anladım.

0: Ablan dışarıda bekliyor. Teşekkür ederim.
1: Nefis dondurmalar için teşekkür ederiz.
2: İyi geceler.
3: Rica ederim, afiyet olsun. Sabah tamam, görüşürüz.
4: Lale'cim hayatım, hadi sen de eve git. Ben Teo'ya yardım.
5: Tabii tabii Lale. Hadi iyi geceler.
1: Ne o?
2: Bak ne buldum. Bir defter. Fransızca yazılmış.
1: Sahibinin adı yazıyor mu?
2: Yok.
1: Yarın bakarız. Geç oldu. Hadi gidelim şimdi. Aha.
0: Bu kadar kontrolden nasıl çıkarsın Mehmet? Bu adam ülkenin başvekili. Ona nasıl hakaret edersin? Bari benim itibarımı düşünseydin. Rezil oldum emniyet müdürlüğünde. Allah'tan adamlar anlayışlı çıktı. İnşallah iş bu kadarla kalır.
6: Armutlar sulu sulu çok güzel, hadi yiyin.
7: Ben yemeyeceğim.
6: Aşk olsun Deniz, hadi hatırım için bir tane ye. Babacığım.
8: Oh. Aslanım.
7: Gelmeyeceğim diye çok korktum.
8: Söz verdin değil mi? Söz verince gelirim biliyorsun.
0: Söz vermişmiş. Az daha sözünü tutamıyordun ama.
8: Biliyor musun enişte? Beni bu vaziyetten kurtardığın için sana minnettar olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun.
0: Hiç şaşırmadım. Koskoca başvekile hakaret eden biri bana niye minnet duysun ki?
2: Şşş, çocukların önünde. Hadi gel biz yukarı çıkalım.
6: Hadi gel.
0: Dua et ki bana haber verdiler. Yoksa başına gelecekleri...
8: Niye sustun? Devam etsene. Başıma gelecekleri çok iyi biliyorum. Bu ülkede birçok insanın başına gelenleri bildiğim gibi. Senin sevgili başvekilinin ve onun kadrosunun demokrasi anlayışı bu işte. İnönü'nün kafasına kocaman taş attılar, çıtınız çıkmadı be. Uyan artık enişte. Ülke kaynıyor, görmüyor musun? Neler oluyor, farkında değil misin?
0: Tek parti dönemi farklı mıydı sanki? Kışlaların kaynadığını duymuştum. Boşuna değilmiş. Baksana sen bile ne hale geldin.
8: Abla topla çocuğun eşyalarını, biz gidiyoruz. Bu evde artık bir saniye bile kalamam.
2: Dünyada bırakma. Hem gecenin bu saatinde nereye gideceksiniz? Rıza bir şey söylesene. Mehmet hadi odana git yat sen de. Sabah konuşuruz tamam mı? Hadi canım.
8: Senin de huzurunu kaçırdık ablam. Kusura bakma.
2: Aa, aşk olsun. Aile içinde olur böyle şeyler.
8: Ne aile ama.
9: Şimdi sen o gencecik kızdan böyle bir konuşma bekler miydin?
10: Vallahi beni de şaşırttın Necdet ha.
9: Nasıl da susturdum işini.
10: Değil mi?
9: Aşk hakkındaki fikirlerini çok beğendim. O da benim gibi düşünüyor. Hayır, şimdi sen sorsan ben de aynı şekilde anlatırım sana aşk.
10: Peki neden bunları ona söylemiyorsun Necdet? He?
9: Bilmem. Hala emin değilim belki.
10: Hala cesareti yok Necdet. Emin değiliz.
9: Belki de.
2: Bu ayrılık anlarını hiç sevmiyorum.
8: Sabah erkenden buradayım, merak etme.
2: İyi geceler.

0: Ben gitti, rahat ol.
1: Bu şekilde rahatlık münasip mi abla? O yok diye geniş geniş oturup kahvaltı mı edeceğim yani?
0: Aa, bu ne biçim konuşma Mehmet? Burası senin ablanın evi, unutma. Bakma, enişten söylenir ama seni çok sever, bilirsin.
1: Sever. Hayatım boyunca bana destek oldu. Ona çok şey borçluyum. Hakkını inkar edemem. Ama onunla çok ayrı düştük. O kadar ayrı düştük ki daha farkında değiliz. Hem belki biraz uzak durmamız lazım. Hadi sen çocuğun eşyalarını topla da biz gidelim.
0: Aa, çocuğun düzeni neden bozuyorsun, aşk olsun? Zaten şurada okulun açılmasına ne kaldı? Şimdi götüreceksin, 2 hafta sonra getireceksin.

0: Vallahi billahi ben almadım.
1: Nerede o zaman?
0: Ekmek kuran çarpsın, ben bilmiyorum.
2: Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Çok bekledin mi?
2: Yok. Ben de gazetelere bakıyordum. Ortalık yine karışmış. Sen ne yaptın?
3: Gece uyumadım.
2: Ne oldu?
3: Yerde bulduğum şey neydi? Jornal intime.
2: Hatıra defteri mi?
3: Hatıra defteri.
2: Okudun mu?
3: Okudum.
2: Bir hatıra defterini izinsiz okudun, öyle mi?
3: Dayanamadım. Çok güzel yazılmış. Büyük bir aşk. Uyumadım.
2: Neyse, bunu kimseye söylemeyiz. Ama bir an önce sahibini bulsak iyi olacak. Çay?
3: Hı?
2: Bakar mısın?
4: Buyurun efendim.
5: Son zamanlarda gelen haberler iyi değil Rıza. Yarın Ankara'ya dönüyorum. Hemen bazı müdahalelerde bulunmamız lazım. Gazete kapanmalarıyla ilgili protestolar yapılıyormuş.
6: Ben de duydum efendim. Ayrıca kışlalarla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Bu mevzunun dikkatle mütalaa edilmesi lazım.
5: Haklısın. Kışlalarda da vaziyet karışık. Merak etme. Hadiseyi tahkik ettiriyorum. Kayseri'de olanlar gösterdi ki İnönü ordu ile irtibat halindedir. Orduda bazı değişiklikler olabilir. Bugün Kara Kuvvetleri Komutanı'nın fikirlerine müracaat ediliyor.
6: Cemal Gürser'in mi?
5: Evet. Onun ileride Genelkurmay Başkanı olması düşünülüyor. Ben de muvafık buluyorum.
6: Peki diğer kumandanlar?
5: Elbette kadrolar değişecek. Teklifler hakkında malumatım var.
7: Bu adam aslında askermiş. O gün sivil giyinmiş. Ada vapurunu yakalamaya çalışıyormuş. Menderes'e de ağzına geleni söylemiş. Cesur adammış vallahi.
8: Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama...
9: Tabii ya. Elbette beslenmenin öneminin farkında olmak gerekir. Bu hastalık. Buyurun. Biz de aşağıda içelim Halime. Şevket Bey de orada değil mi?
10: Orada.
9: Bir molayı hak ettik. Havadisler iyi mi?
11: İyi havadisi artık unuttuk Selma. İktidar muhalefet partisini kapatma hesapları içinde.
9: Öyle bir partiyi kapatmak kolay mı canım?
11: Son zamanlarda olanlara bakacak olursak pek de zor değil.
2: Çayın kokusunu aldım. Merhaba Ayla, nasılsın?
12: Teşekkür ederim, iyiyim.
9: Ayla sayesinde bayağı hızlandım. Konuşma metnim neredeyse bitmek üzere. Sahi bu arada neredeydin sen?
2: Odamda. Birikmiş dergilere bakıyordum.
11: Demek öyle.
2: Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
11: Görünüşe bakılırsa okudukların pek iç açıcı değil galiba.
2: Durum çok kritik görünüyor baba.
0: Anne! Işıklara gidebilir miyim?
9: Uyku saatine yarım saat var hayatım. Yarım saat yetecek mi sana?
0: Ya anne!
11: Hadi bırak gitsin anam. Koş!
0: Teşekkür ederim babacığım.
9: Kızı çok şımartıyorsun Şevket.
11: Rahat bırak çocuğu anam. Okullar açıldığında ister istemez disipline girer. Son günleri bunlar.
2: Bu gördüğün sahne yıllardır değişmedi Ayla. Ben küçükken de böyleydi.
9: Hele sana laf geçirme. Deveye hendek atlatmak. Ne kadar uğraştırdım bizi. Devam edecek halin kaldı mı?
12: Tabii. Ben yorulmadım.
9: Biz gidiyoruz o zaman.
11: Sen Mişel'i fazla yalnız bırakmadın mı?
2: Uyuyor baba. Geç yatmış. Okumayı da almış.
11: Öyle mi?

0: Michel hakkında intiban nedir baba?
1: Senin için münasip, akıllı, kültürlü bir kız. Benim intibam çok önemli değil. Asıl sen ne düşünüyorsun onu söyle.
0: Biz uzun zamandır birlikteyiz baba. Onun yakın alakası memleket hasretine dayanmamı kolaylaştırdı. Benim için Türkçe öğrendi.
1: Baksan benim oğluma.
0: Onunla her konuda konuşabiliyorum. Her konuda bilgisi var. Bu çok önemli. Siyaset, sanat, spor. Hiç söylemedi ama beraberliğimizle ilgili umutlu olduğunu farkındayım.
1: Hepsi bu kadar.
0: Yetmez mi?
2: Peki ya Lamur?
0: Tabii aşk da var.
1: İlk söylemen gereken şeyi en son söylüyorsun.
0: Bilmem, zaten vardı galiba.
1: Anladığım kadarıyla sen izdivaç düşünüyorsun.
0: Evet.
1: Bu çok esaslı bir haber Ahmet. Tebrik ederim. Ne zaman peki?
0: Önce seninle konuşmak istedim baba. Bu akşam İstanbul'da bir lokantaya gidiyoruz. Orada izdivaç teklif etmeyi planlıyorum.
1: Annen de bu konuyu çok merak ediyordu.
0: Onunla konuşmak istedim ama bu aralar çok meşgul. Yani müsait bir zaman bulamadım.
1: Şuna cesaret edemedim desene.
0: Bu konuda yardımına ihtiyacım var baba.
1: Anladım. Her zamanki gibi.
3: Merhaba.
4: Nerede kaldın, merak ettim.
3: Ancak çıkabildim. Bu ışığı bir gün elimden zor alacaklar. Merhaba Nezdet.
5: Hoş geldin.
3: Aa, nasılsınız Hasan amca?
6: Ben iyiyim de. Baban sabah kahvaltı için buraya uğradı. Evde sorunlar olmuş.
3: Evet, dayımla biraz münakaşa ettiler.
6: Fikirleri farklı olabilir. Ama insan en azından eniştesini kötü vaziyete düşürmek istemez. Rıza'nın mevkiini göz önüne alıp dikkatli davranması gerekirdi. Neyse, geçer bunlar. Aile içinde olur. Ben gidiyorum. 2 saate kadar dönerim.
5: Tamam baba.
3: Biz ne yapıyoruz? Gidelim mi?
4: Gidelim.
5: Siz nereye?
4: Havalar soğumadan biraz daha yüzelim diyoruz.
7: Merhaba Yasemin.
3: Merhaba. Size kolay gelsin.
7: Sağ ol.
5: Sağ ol.
4: Hadi. Çantamı alıyorum, bekle.
5: Galiba sen haklısın. Benim artık Yasemin'le konuşmam lazım.
7: Oh be nihayet be kardeşim.
5: Okulu bitirsin diye beklemek istiyordum ama...
7: Sen beklerken kargalar kaçırsın diye mi? Ne diyoruz biz kaç gündür ya? Oh be kardeşim.
8: Işık! Deniz! Işık! Deniz! Neredesiniz? Işık! Işık!
9: Ben!
10: Korktun mu?
8: Korktum tabii, aptal şeyler. Burada gizli bir yer bulduk. Hani nerede?
10: Bak şurada içeride kocaman bir oda var.
8: Ay çok güzel, masallardaki gibi. Burası gizli üssümüz olacak. Gizli toplantılarımızı burada yapacağız. Tamam, çok heyecanlı.
10: Şimdi bir takım olduk. Ellerinizi uzatın, and içeceğiz. Takımım için her türlü fedakarlığı yapacağıma, onları hayatım boyunca koruyacağıma, bütün sırlarını saklayacağıma and içerim.
8: Ben de.
11: İzdivaç mı teklif ediyor? Bu akşam mı?
1: Evet, bu akşam.
11: Ve benim bu önemli karardan haberim yok, öyle mi?
1: Bu vazifeyi bana ver. Bunu daha önce de biliyorduk, sürpriz değil ki Selma.
11: Evet ama... bana da söylemesini isterdim.
1: Bunu büyütmeyeceksin değil mi Selma?
11: Hayır. Zaten Ahmet her zaman sana daha yakın oldu.
1: Bu benim hatam. Bütün kaideleri koyan sensin, bozan da ben. Bu yüzden de çocuklar bana daha yakın oldular.
11: Nerede yaşayacaklar?
1: Bilmem. Bunu konuşmak için daha erken değil mi?
11: İstanbul'da yaşayabilirler. Ama Michel İstanbul'da yaşamaktan mutlu olur mu onu bilemem.
1: Vallahi bunu hiç düşünmedim. Haber o kadar yenik.
11: Aa, Defne daha gelmedi mi? Saat kaç?
1: Onun saatten haberim var Allah aşkına.
8: Bir saat doldu mu baba?
1: Geçti bile.
8: Pardon.
11: Bugünlük özrün kabul edildi küçük hanım. Çünkü mutlu bir haberimiz var.
8: Sahi mi? Çok heyecanlı.
11: Abin Michelle'le evleniyor.
8: Anlamıştım zaten.
9: Ne kadar şanslısın Işık. Keşke benim de ablam olsaydı.
10: Ablalar biraz geçimsiz oluyor bence.
8: Ay evet, ben ablamla zor anlaşıyorum. Ya öyle söylemeyin. Bir ablam olmasını çok isterdim. Ama yakında bir ablam olacak zaten.
12: Size mühim bir haberim var.
8: Neymiş?
12: Abimle Michelle evleniyorlarmış. Bu gece abim ona evlenme teklif edecekmiş.
10: Vay canına. Demek Fransız bir yengen olacak.
12: Evet. Ne güzel.

0: şüphem mi vardı? Tebrik ederim. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim baba.
2: Gel bakayım, hayırsız. İnsan böyle bir haberi önce annesine vermez mi?
1: Biraz heyecanlıydım anne.
3: Gel bana, gel. Bence biraz acele ediyorsun gibi ya. Neyse, senin bileceğin iş.
4: Sen alana kulak asma oğlum. Kendisine benzetmeye çalışıyor seni. Baksana hala evlenemedi.
3: Hadi oradan, ben halimden çok memnunum bir kere.
5: Demokrat Parti Milletvekili Rıza Ünsal'ın kayınbiraderi Mehmet Karayel, Başvekil Menderes'e hakaret ettiği gerekçesiyle emniyet müdürlüğüne alındı. Bütün Türkiye'ye rezil olduk. Al oku da kardeşinin marifetini gör. Gör bak neler yapmış. İnsana ne geliyorsa yakınlarından geliyor. Ha? Şimdi beyefendinin yüzüne nasıl bakacağım? Nasıl açıklayacağım bu hadiseyi? Tabii Sevin tanıyor Mehmet'i. Demek resimleri çekildi o gün. Sevim de gördü, fırsatı kullandı hemen. İnsanda komşu hatırı olur yahu. Şurada yüz yüze bakıyoruz, komşu hatırı.

0: Tebrik ederim. Muazzam bir haber yakalamışsın.
1: Vallahi ayağıma kadar geldi. Ne diyeyim?
2: Haberdeki ironi müthiş. Binbaşı'nın Demokrat Partili bir milletvekilinin kayınbiraderi olması yani. Bayıldım. Çok güzel, bayıldım.
0: Hadi bakalım. Gidip müstakbel gelinimizi görelim. Sonra dönüp çalışmam gerekiyor. Son yazdığı makaleyle ilgili fikrini almak istiyordum. Bugün vaktin olur mu?
3: Dönünce bakarız baba.
4: Haklısınız efendim. Tabii sayın başvekilim. Hemen önlemleri alacağız, merak etmeyin. Tekrar özür dilerim efendim. Allah kahretsin ya. Şu düştüğün vaziyete bak. Bunca yıl çalış dedin, bir yere gel. Kardeşin olacak adam özür bile dilemedi.

0: Hala yaptığını müdafaa ediyor. Senin tek endişen bu değil mi? Çocuklar duymasın. Ah. Kocanın hali umurunda bile değil.
1: Ah, hiç öyle şey olur mu Rıza?
0: Hadi be sen de.

0: Rıza? Rıza cüzdanın.
1: Sevim Hanım, sabahtan beri yazınızın bıraktığı enkazı temizlemeye uğraşıyorum.
2: Siz yazımın enkazıyla uğraşacağınıza memlekette olanlarla meşgul olun. Basit teferruatla uğraşmaktan işin aslını kaçırıyorsunuz.
1: Öyle mi? Siz görüyorsunuz ama. Bu nasıl bir kabiliyetse?
3: Nezaketini bozma Rıza.
1: Aramızda nezaket kaldı mı? Kız kardeşinin yazısını okumadın herhalde.
3: Elbette oku. Üstelik kendisini tebrik de ettim.
1: Ha, tebrik mi ettin?
3: Evet.
1: Aferin. Arkadaşının düştüğü durum seni çok eğlendirmiş belli ki.
3: Hissiyatı bırak. Ciddi bir mevzu üzerindeyiz. Ve bu su olduğun iktidar memleketi ne hale getirdi, farkında değil misin?
1: Ya muhalefet? Muhalefetin hiç mi suçu yok? Bu halka neler yaşattınız? Şimdi kalkmış her şeye karşı durmayı muhalefet sayıyorsunuz.
3: Muhalefet vazifesini yapıyor. Tabii ki olabildiği kadar. Sen muhalefete yapılan saldırılarda hiç böyle hassas değildin. Ama mevzu sana dayanınca aslan kesildi.
1: İşte müdafaa ettiğin fikrin marifeti bu.
3: Aa.
1: Aklı başında bir müzakere zemini bırakmamak. Memlekete çıkmaza sürüklemek. Tabii çıkarlarınız baltalandı. Onun hıncıyla iftira ediyorsunuz.
2: Bu nasıl iftira?
3: Bırak Sevim.
2: Söz milletin dediniz. Milletin hürriyetini yok ettiniz. Her şey ortada.
1: Hala burnunuz ne kadar havada Sevim Hanım. Kendinizi hala efendi zannediyorsunuz ama değilsiniz. Bitti o dönemler artık, bitti.
2: Ya siz ne çabuk efendi oldunuz? İktidara gelmeden önce yapıldığını iddia ettiğiniz bütün zorbalıkları asıl siz yapıyorsunuz şimdi.
3: Medeniyetten nasibinizi alamadınız. Yükünüzü tuttunuz, şimdi de sağa sola saldırıyorsunuz.
1: Yakında komünistlerden müdafaa edersiniz siz.
3: Aa, babanın bunu canım. Nasıl söylersiniz ha? Çamur atmaya mı çalışıyorsun?
1: Asıl çamur atan sensin.
4: Hadi baba, geç kalıyoruz.
3: Nasıl bu kadar kör, bu kadar sağır olabilirsin? Memleketin bütün damarları kaynıyor, farkında değil misin?
2: Bırak abi, beyhude yere uğraşma. Artık bunları anlayacak durumda değil o. Sadece ismine gelen lekeyi düşünüyor. Koskocaman bir leke üstümüzü örtmek üzereyken.
3: Senin için üzülüyorum Rıza. Nasıl bu hale gelebiliyorsun? Yazık, çok yazık. Hep aynı yerden bakmak nasıl bir şey?
1: Aynı zaviyeden bakmak senin marifetin. Geri kalmıştık bu işte.
3: Bir insan nasıl bu hale gelir? Anlamak mümkün değil.
5: Olanları gördün mü? Mesele nedir anlamadım.
6: Sevim ablanın yazısı. Dayımla ilgili olan.
5: Anlaşıldı. Aa, neyin var senin? Ağladın mı sen?
6: Bütün gece.
5: Ah.
6: Ahmet Mişel'le evleniyor.
5: Ne?
6: Dün gece evlenme teklif etti.
5: Sen nereden biliyorsun?
6: Defne bizim çocuklara söylerken duydu. Bu yetmiyormuş gibi babamla Ahmet'in ailesi birbirine girdi.
5: Gördüm. Ah canım benim. Bu meseleye takılıp kalmayacaksın değil mi? Yani o gece aşk için söylediklerini hatırladım da birden.
6: Hepsi hakiki hislerimdi.
5: Daha çok gençsin Yasemin. Böyle ağır kararlar alma lütfen. En azından acele etme. Hadi gel çıkıp biraz dolaşalım. Ayı Yorgu'ya kadar bisikletle gidelim. İster misin?
6: Musul abla nasıl çıkarım?
5: Buluruz bir çaresini, hadi. Ha, az daha unutuyordum. Sana asıl akşamki partiye haber vermeye gelmiştim. Abim dünden beri hazırlanıyor.
6: Ne yazık ki ben katılamayacağım.
5: Hayatta olmaz. Kapında yatayım, haberin olsun.
6: Ahmet ve müstakbel eşi de gelecekler mi?
5: Evet.

0: Böyle evlere kapılırsan dikkat çekmez mi? O halde geliyorsun. Hadi gel Melahat ablayı uğrayalım. Bir elbise diktiriyorum. Akşam yetiştirebilirse giymek istiyorum.
1: Tamam hadi gel.
2: Afiyet
1: teşekkür
2: olsun.
1: Ederim, iyi günler.
2: İyi günler.
3: Parti için kanepeler neredeyse hazır ha.
2: Güzel. Ben de bütün gece plakları seçtim.
3: Yapma ya.
2: Ya.
3: Bana bak. Ha. Kararından vazgeçmedin değil mi?
2: Yok yok. Bu defa ciddiyim bak göreceksin.
3: Ne düşünüyorsun?
2: Ne mi düşünüyorum? Gecenin en güzel saatinde onu dışarı çıkarıp içimi dökeceğim.
3: Vay be.
2: Tam köşedeki yasemin ağacının altında.
3: Köşede? Vay be şanslı kız ha. Senin gibi romantik birini de zor bulur. Hadi göreyim seni paşam be. Hadi be. Sakın vazgeçmek yok ha.
4: Merhaba.
3: Merhaba. Oo, Ahmet hoş geldin.
4: Evden pasta istediler. Ne vereceksiniz bana?
3: Hepsi taze. Buyur seç.
5: Ne o kutlama falan mı var?
4: Mişal çaya gelecek.
5: Ha.
4: Annem titizlendi birden.
3: Hangisi olsun?
4: Şu iyi işte.
3: Tamam.
5: Ahmet, eğer pasta içine sinmediyse 2 dakika bekle, yenileri çıkacak.
4: Yok canım, pasta gayet güzel. Biraz canım sıkıldı da mesela.
5: Hayırdır?
4: Babamla Rıza amca az önce münakaşa ettiler. Bayağı ettiler ama, bağırış çağırış.
5: Sevim Hanım'ın yazısı yüzünden mi? Ama Mehmet abi de hiç şaşırtmadı beni. Öyledir o, kızdı mı tutamaz.
4: Senin politik görüşlerini merak ediyorum aslında.
5: Babam Demokrat Partili diye mi? Ben değilim. Ama ben CHP'li de değilim. Bence her ikisi de iktidar olduklarında ideallerinden uzaklaştılar.
4: Bu değişik bir görüş. Üzerinde konuşmaya değer.
3: Evet, pasta hazır. Buyurun.
4: Gitmem lazım. Babam yazısını okumamı istiyordu. Eve dönmeliyim. Çok da enteresan bir konuya girmiştik. Daha sonra devam ederiz.
5: Ne zaman istersen.
3: Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle.
5: İçeri.
0: Ne diyorsun Yasemin? Biraz daha kısalsın mı?
1: Bu boy iyi.
0: Sen 2 parmak daha kısalt Melahat abla.
6: Evet. Bu boy son günlerde çok moda.
1: Ben de onun için kısaltma dedim zaten.
0: İlle de aykırı olacağız ya. Akşama yetişir diyorsun yani.
6: Tabii tabii. Etek boyunu daldırıp bir şeycik kalmadı.
0: Sen ne giyeceksin?
1: Bilmem düşünmedim.
0: Aa, hazır da elbisen de yoktur senin. O doğum gününde giydiğin olmaz.
6: Durun bakalım elimizde neler var. Geçenlerde çok zevkli bir hanım için bir elbise diktim. Ama son bir haftada 2 kilo almış. Hamileymiş meğer. Elbise olmadı. Ben de bırakın dedim. Onu alacak birini bulurum dedim.
0: Bu tam Yasemin'e göre.
6: Bence de o kadar ince ki ancak o giyebilir.
0: Hadi bir dene ne olur.
1: Ya.
0: Lütfen.
6: Hadi kalk.
0: Hadi Yasemin. Hadi. Hemen giyiyorsun. Hadi bakalım.
6: Hemen giyiyorsun. Hemen hemen.
7: Merhaba Halime abla.
8: Merhaba.
7: Selma Hanım döndü mü?
8: Döndü döndü. Yukarıda çalışma odasında seni bekliyordu.
7: Teşekkür ederim.
9: Ahmet o okuduğumuz içtihat kararı çok mühim.
4: Sen benim ne demek istediğimi anlamıyorsun galiba baba.
9: Bak ben senin söylediklerini haklı buluyorum. Ama söylemek istediğim başka bir şey.
4: Başka ne olabilir ki baba?
9: Şimdi İtalyan hukukunda bu mevzu
4: ya
9: çok
4: yapma baba.
9: Çok iyi açıklanmıştır.
6: Ama bugün bahçede çalışalım mı?
7: Tabii. Harika bir hava var.
9: İşte o zaman...
8: Ben de böyle isteyeceğini düşünerek daktiloyu aşağı indirdim.
10: Ne çok tebrik aldık biliyor musun?
11: Tabii tehditler de aldık ama kim aldırır haber dört dörtlük.
10: Aa.
12: Teşekkür ederim arkadaşlar. Daha durun bakalım. Henüz Ankara'dan bir ses çıkmadı.
13: Yakında gelir eli kulağındadır.
10: Çok geç haber basıldı artık.
12: Ben hemen çıkmazsam vapuru kaçıracağım.
10: Tamam sen git.
12: İyi günler.
1: Sabah görüşürüz.
10: Sana da.
14: Başvekili hakaret edildi müdafaa etmek için hepsi zittir. Demokrasi nerede?

0: Ülke kimlerin eline kaldı? Şu hale bak. Dağ başında yaşıyoruz sanki.
1: Buna nasıl cüret ederler? Bu resmen linç teşebbüsü.
2: En ufak bir tenkide tahammülleri yok. Hemen protestocuları çıkıyor ortaya.
1: Taşlarlar tepemize çıktı. Bir tanesi tam karşımızda oturuyor. Zaten suçlu bunlar. Bunlar işte bunlar. Bunlar Menderes el birliğiyle değiştirip bu hale getirenler bunlar.
0: Aa, Şevket bu kadar harap etme kendini.
1: Adam bir de gelmiş hesap soruyor bizden. Neymiş itibarı sarsılmışmış. Gören de kıymetli bir itibarı var sanacak. Kim kimden hesap soruyor görelim bakalım.
0: Şevket. Abi. Şevket.
1: Rıza. Sizin partililerin yaptığını duydun mu Rıza?
3: Ne olmuş?
1: Ne olacak? Sizin partililer gazetenin önünde Sevim'i linç etmeye kalkışmışlar.
3: Bir grup çapulcunun yaptığını partiye nasıl mal edersin?
1: Çünkü partinizin usulü bu. Bağıran, çağıran, iten, kalkan zorba kalabalıklar. Cahil Cüvela'nın burnunu büyüterek bu hale getirdiniz.
3: Şevket bak evimdesin. Böyle konuşmaya devam edersen nezaketimi kaybedebilirim ona göre.
1: Rıza, göstermelik nezaketle bu işler yürümüyor. Tıpkı göstermelik demokrasinin yürümediği gibi.
3: Sen hep böyleydin zaten. Münakaşa için vesile arardın. Hala da öylesin. Seninle bir anlaşmaya varmak mümkün değil.
1: Anlaşacak zemin mi bırak? Herkesi susturdun. Ben de susarsam seninle anlaşmış mı olacağım? Sevim gördüklerini yazmasın mı?
3: Kimse sana sus demiyor. Ama kardeşin o yazıyı yazarsa neticesini de kabul etmek zorundadır. Koskoca bir memleketin başvekilinden bahsediyorsunuz.
1: Sen bana açıklasana. İktidar aleyhine yazılan hangi yazıya hoşgörüyle baktınız? Neden sürekli gazeteler kapanıp duruyor? Kapatılmayanlar yalnız sizin lehinize yazanlar.
3: Onlar devleti bölmeye çalışanlar. Halkın kafasını karıştırıyorlar.
1: Tabii ya. Halk halk diye diye bu noktaya kadar geldiniz. Ama o halk bir gün karşına dikiliverir Rıza. Ayağına denk al.
3: O halk size ne istediğini gösterdi. Yeter artık söz benimdir dedi. Sizin anlayamadınız, kavrayamadınız işte bu.
1: Bu söylediklerine kendin de inanıyor musun?
0: Şevket yeter artık hadi canım gel.
1: Hanımefendi kusura bakmayın. Evinize bir eşkıya gibi girdim.
4: Ah, rica ederim Şevket Bey.
1: Rıza, memleket hakikaten kötüye gidiyor. Her yerde konuşulan bu.
3: Boş laf bunlar boş.
1: Ben ayağını denk almanı istiyorum. Rıza biz çocukluk arkadaşıyız. 40 yıllık dostluğumuz var. Üzülmeni istemem. Bu kızlara da yazık ediyoruz. Daha şimdiden süsten başka bir şey düşünmez olmuşlar.

0: Nasılsın yenge? Karpuz getirdim.
1: Hoş geldin Kamil. Gir içeri.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Ben dikiş dikiyordum. Yarına yetiştirmem gereken bir elbise var da.
0: Beni dinlesen. Çekmeyeceğim böyle milletin ağız kokusunu. Bak bu güzel gecede eve tıkılmış çalışıyorsun.
1: Ben dikiş dikmeyi seviyorum. Üstüne para da kazanıyorum. Bir şikayetim yok.
0: Yenge. Bak. Eve çok iyi bir alıcı buldum bu sefer. Sen tamam de. Para önünde.
1: Kamil.
2: Ay yine mi aynı konu amca? Hiç düşünmüyor musun ev satılırsa biz nerede otururuz diye?
0: Aa, kızım alacağımız parayla bundan çok daha iyi bir ev alırsınız.
2: Biz evimizden memnunuz.
0: Anlaşıldı. Bana dünyayı dar edeceksiniz siz.

0: Heh, ne yapalım? Ya kesin şu karpuzu da yiyelim bari.
1: Kes bari. Hiç adam olmayacaksın değil mi Kamil?
2: Ne haber? Hazır mıyız?
3: Biz hazırız Necdet Bey.
2: Güzel. Masayı buraya mı hazırlıyorsunuz?
3: Burası bize uygun geldi ama siz bir bakın. İsterseniz yerini değiştirebiliriz.
2: Tamam. Her şey çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Az sonra pastaneden kanepeler de geliyor. Ben de üstümü değiştirip hemen geliyorum.
3: Bekliyoruz Necdet
2: Bey. Teşekkür ederim. Evet.
4: Bu akşam arkadaşlar evlilik kararımızı açıklayalım mı?
5: D'accord. Alen'in evliliğimize tepkisi nasıl oldu?
4: Bekliyorlardı bence. Şaşırmadılar. Sen de gördün ya hepsi nasıl memnundu.
5: Öyle de belki nezaket gösterdiler.
4: Olur mu öyle şey? Seni çok beğeniyorlar.
5: Defteri alalım Ahmet. Sahibi belki partidedir.
4: Olur. Böylece hayran olduğun yazarı tanıma fırsatı da bulursun.
5: Gerçekten merak ettim. Kendinden büyük birine aşık. Ona Conde Monte Cristo diyor.
4: Sen çok etkilendin bu kızdan.
5: Ayrıca resim çiziyor.
4: Ah bon, c'est vrai?
5: Oui, oui, vraiment. Tu sais que les portraits te ressemblent?
4: Tu vas pas me dire que je suis le Conte Monte Cristo?
5: Tu crois que c'est possible?
4: Mais non, mon amour. Ça fait des années que je ne suis plus venu ici.
5: C'est vrai. Ouh, je dois aller chez le coiffeur. Tu fais quoi?
4: Je t'attends ici.

0: Onu yıllardır görmedim. Şimdi neye benziyor bilmiyorum. Ama kalbimdeki yeri hep aynı. Baş köşede. Suret hep gözlerimin önünde. Mağrur, muzip, cazibeli. O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize. Tanrı onu bana bağışladı. Bu ben miyim? O trajik uçak kazasından kurtulması bir mucize.
1: Çok bekletteyim mi?
0: Yok, gidelim.
1: Defter? Keyifsiz bir halde eğlenmeye gidilir mi?
2: Evet, keyfin yerine gelsin diye gidilir.
1: Kendimi kül kedisine benzetiyorum. Birden sihirli bir biçimde elbisem oldu. Atların çektiği bir arabayla partiye gidiyorum. Ama prens benim farkımda bile değil.
2: Masalda da öyledir ya. Balaya gidene kadar prens kızın varlığından bile haberdar değildir. Ama sonra...
3: Demokrat Parti'nin yaptıklarını nasıl görmezden gelirler?
4: Görmezler. Memleket traktörle doldu. Köylü rahatladı. Millet büyük terakki kaydetti. Ama kadir bilmeyen münafıklar, tabii bir de şu halk partililer çomak sokmaya uğraşıyorlar.
5: Daha da kötüsü gençleri kışkırtıyorlar. Üniversiteler ne halde görmüyor musunuz?
4: Doğru.
3: Seni de solgun gördüm.
5: Gençler
3: iki gündür ne yaptığımı bilmiyorum vallahi.
5: Her kafadan bir ses
3: Rıza ile Şevket Bey'in münakaşasına o kadar üzüldüm ki başıma bir ağrı saplandı, daha da geçmedi. Şurada yüz yüze bakıyoruz. Kaç yıllık komşuyuz. Ya bilmez miyim? Onun için Hasan'a kalk gidelim dedim. Biz de çok üzüldük. Vallahi teşekkür ederiz Dilşan. Vallahi iyi ki geldiniz.
5: Ayrıca gelen başka tatsız haberler de var. Kışlalarla ilgili. Huzursuz bir hava esiyormuş.
4: Senin kayınbirader de bunlardan etkileniyor besbelli.
5: Öyle galiba. Açıkçası artık ben de çok huzursuzum.
6: Ya dün akşam yol kenarında bir defter buldum. Bu kadar kalabalık birikmişken sahibini bulabiliriz diye düşündük.
7: Ne defteri bu?
6: Bir hatıra defteri, Fransızca yazılmış.
8: Fransızca mı yazılmış? Bana ait olmadığı kesin.
2: İsim falan yok mu?
9: Hayır yok, bazı resimler var ama.
1: Yani içine baktınız?
9: Biraz karıştırdım.
1: Defteri okudunuz mu?

0: size soruyorum. Bu Zevalula Jurnal Enti Matmazel?
1: Biliyorum Ayıp ama okudum. Çok güzeldi.
2: Demek ki sahibi aramızda değil.
3: Yani bir yabancı herhalde. Fransızca yazdığına göre.
4: Hani Saliha'lara her sene gelen Fransızlardan biri olabilir mi?
5: Yazdıklarından çıkarabilir miyiz? Çok mu özel?
1: Oui, evet özel. Ama kim yazmış belli değil. Gizlemiş.
5: Ay çok merak ettim.
1: Çok platonik. Genç bir kız. Kendisinden büyük birine aşık. Ama kimse bilmiyor. Çok romantik.
0: Bir insanın çok özel hislerini konuştuğumuzun farkında mısınız? Bu bir hatıra defteri. Sahibinin müsaadesi olmadan nasıl okursunuz? Sizin deyiminizle söyleyeyim. Az gelişmiş bir ülkede olduğunuz için mi kendinizde bu hakkı görüyorsunuz?
1: Yo, tabii ki değil.
0: Ama ben böyle hissediyorum. Yani siz tam bir Avrupalı kibriyle davranıyorsunuz. Baksanıza hem defteri okumuşsunuz hem de buradaki kalabalığı anlatıyorsunuz. Bu ne cüret?
2: Yasemin. Fazla büyüttün bence.
0: Ha.
2: Hem de ayıp ediyorsun. Michel'in burada kötü bir niyeti yoktu.
0: Sen de baktın mı deftere? Bir de soruyorum değil mi?
6: Yasemin.
2: Müsaade eder misin? Onunla ben konuşayım.
6: Neyse tamam. Bir şeyler ister misin?

0: Neden ağlıyorsun? Neden bu kadar öfkelendin anlamıyorum. Evet haklısın, yaptığımız kötü bir şey. Hepimizin zayıf anları olabilir. İnsan değil miyiz? Sen hiç hata yapmadın mı? Kurallara uymayan bir şey. Michelle lüzumundan fazla yüklendi. Bir özrü hak etti bence.
1: Bir özrü hak etti mi? Ben mi ondan özür dileyeceğim? Asıl o benden özür dilemeli.
0: Senden özür mü dilemeli? Nasıl yani? Neden senden?
1: Yani defterin sahibinden.
0: Biliyorsun, onu bulamadık.
1: Yazdıklarını okumaktan arayamadık desen daha doğru.
0: Defterin sahibini neden bu kadar koruyorsun Yasemin? Yasemin? Yoksa...
1: Evet, sahibi benim.

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim Sır Küpü'nün yeni bölümüne. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma programı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde 1 ile 25 arasındaki sorularla yarışıyoruz. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan olduğu 3. etap sonunda şifre kelimeyi bilen yarışmacımız kazanan oluyor. Peki kim mi kazanıyor? Tek kazanan var, geleceğimiz. Hadi bakalım yeni yarışmamızı hızla başlatıyoruz.

0: Evet.
1: Anne.
0: Anne tabii ki. Anneniz oradan dedi ki böyle el sallıyor stüdyodan. Ben buradayım. Anne de dedi. İdil Hanım harikasınız. Harika bir yarışma çıkartıyor İdil Hanım. Buyurun.
2: Benim buton kapalı
0: geldi. Devam ediyoruz. Sizin butonu kapattık demişim ama hile olur. Asla öyle bir şey yapmıyoruz.
1: Melge.
0: Siz niye söylüyorsunuz? Gültekin Bey de. Buyurun Gültekin Bey.
2: Melge
0: doğru yanıttı. Harika. Bu da İdil Hanım'dan size hediye geldi. Bilginiz olsun. Evet efendim, sır küpündeyiz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. İki yeni yarışmacımız var ve hemen dönüyorum bu bölümdeki yarışmacılarımızı tanımaya. Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İdil Hanım önce sizi tanıyoruz. Buyurun.
1: Merhaba, adım İdil. 23 yaşındayım. Şu an üniversitede okuyorum. İngilizce öğretmenliği öğrencisiyim.
0: Peki, Gültekin Bey'le bir yakınlığımız var mı? Gültekin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kızım olur kendisi.
0: Kızınız olur, harika.
2: Evet, Ankara'dan özel olarak getirdik yarışmaya. Gültekin Gülses, emekli bankacıyım, 56 yaşındayım, 1970 Adapazarı doğumluyum. İki kızım var.
0: Galapaşası.
2: Ve eşimle birlikte geldik. Onlar da seyirci koltuğunda bizi seyrediyorlar.
0: Çok güzel.
2: Tabii buraya gelmemizin amacı gerçekten birilerine ufak da olsa bir katkımız olsun. Bir okula
0: olsun.
2: Bir yardımımız olsun. Kızım da aynı zamanda öğretmenlik okuduğu için onun için de anlamlı olacağını düşündüğüm için böyle bir şeye başvuru yaptım. O da sağ olsun beni geri çevirmedi. Geldik buradayız.
0: Harika. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Ama bir kelimelerle aranız iyi galiba bildiğimiz kadarıyla. Bulmacalarla da aranız iyi.
2: Yani bulmacalarla genel olarak iyi. Yani hobi anlamında iyi. Ama özellikle genel kültür yarışmalarıyla içerik hazırlama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyimim var. Hı hı. Yani yaklaşık 30 yıldır bilgi yarışmalarına içerik hazırlıyorum diyebilirim. Soru hazırlıyorum. Birçok bildiğimiz yarışmaya, özellikle internet bazlı yarışmalara içerik hazırladım. Kendi formatlarımı oluşturdum. Öğrencilere fayda olsun diye böyle çeşitli kafelerde yarışmalar yaptım, onlara sundum. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum bu anlamda.
0: Harikasınız. Gerçi bunu yarışmanın başında açıklamanız pek iyi olmadı. Çünkü hani İdil Hanım hemen baştan 1-0 kaybetmişim gibi bakıyor bana ama siz hiç merak etmeyin. Burada biz o dengeyi sağlarız. Ya babamızın evet belli bir deneyimi var ama burada da A Para ailesi olarak biz size her türlü destekte bulunacağız. Biz de o zaman baştan bunu belirtelim. Yani hem çok yarışmayı biliyorum, soruları hazırladım, geldim, yarışacağım deyip kızınızı da alıp geldiniz ama biz bir taraf rengimiz belli oldu gibi şimdiden Gültekin Bey.
2: Hiç soru yok.
0: Hiç soru yok. Peki. Evet, o zaman bu bölümde bilgi yarışmalarında birazcık daha profesyonelliğe adım atmış bir babamız ve kızımız İdil kardeşimizle beraber yarışacağız. Ama bizim desteğimiz şimdiden İdil Hanım size belli oldu. İlk etaba geçiyoruz. Her bildiğimiz doğru yanıt 5 puan olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazırız. Peki. O zaman efendim sır küpünün birinci etabını başlatıyoruz.

0: Evet, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız birinci etabı başlatıyoruz. Hemen tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. 57 soruluk bir tablomuz var ve ilk etapta 1 ile 25 arasından sorular seçerek başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İdil Hanım, önceliği yine size tanıyoruz. Sizinle başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 7.
0: 7 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım 7 numaralı soru. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Kitap, gazete, dergi gibi basılı eserlerin üretildiği yer.
1: Matbaa.
0: Sürenizi başlattım. Efendim?
1: Matbaa.
0: Harika. Çok hızlı, çok güzel bir yanıt geldi. Evet, matbaa doğru yanıtını aldık. İdil Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 15.
0: 15'e gidiyoruz. Bakalım 15'te ne var? Hazır geldi. Havaalanlarında uçakların park ettiği alan. Sürenizi başlattık.
1: Havaalanında uçakların
0: park ettiği. Böyle valizleri falan da taşırlar orada. Evet. Böyle şey yaparlar. Ağlı da bir şey. Yok mu?
1: Yok.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Ama Gültekin Bey'e geçiyoruz. Cevap sırası Gültekin Bey'de. Hazır mıyız Gültekin Bey? Süreyi sizin için başlattık. Bakalım.
2: Apron.
0: Apron doğru yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. P harfini yakaladık burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 8.
0: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin 8. İş veya sosyal ilişkilerde ortak eş ne olabilir? Süreyi başlattık.
2: Partner.
0: Partner doğru yanıtını aldık. Oldukça da geniş bir yer açtık. Hiç saymadınız bile kutucukları. Bazen öyle oluyor işte, harf oldu mu olmadı mı diye. Bak, oyalamaya çalışıyorum lütfen. Gidin oğlum, dikkat edin. Sizinle devam ediyoruz Gültekin Bey. Kaç doğru soruyu açalım?
2: Peki 18.
0: 18'e gidiyoruz. Bakalım 18'de ne var? Bakalım bunu bilebilecek misiniz Gültekin Bey? Hava personeli pilotlar için uçuşla ilgili geçici bilgi ve uyarı sistemi. Sürenizi başlattık. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne olabilir?
2: Hiday.
0: Hiday. Hiday olmadı. Gidiyorum, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bakın burada pilotlar devrede. Hava personeli var. Ne alıyor bu insanlar? Bir, ne alırlar? Biz okullarda da yaparız. Mesela öğrenciler daha çok ne alır? Bir şey yazarken hani derler ya, buradan buraya bir şey alayım. Ne alayım? Hani küçük kopya almak, küçük destek almak. Bir yere bir şey alırsınız. Mesela yazılı bir başlık alırsınız. Bir şey yazarsınız. Ben sürenizi başlatayım. Bakalım ne alırsınız? Ne alır öğrenciler genelde? Defterlerine not almazlar mı?
1: Evet.
0: Bir de
1: nota
0: ne olabilir?
1: Bilmiyorum ki.
0: Peki. Acaba nota mı? Şimdi nota alırız dedik ama biz bir harf açalım. Gültekin Bey, sizin için gelelim. Süreyi de sizin için başlatalım. Notmuş evet ilk kısım. Ne olabilir?
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni ilan etti biliyorsunuz. Yavru vatan. Notam.
0: Notam doğru yanıt.

0: uçuşta özellikle hava personelleri ve pilotlar için önemli uçuşun yasak olduğu bölgeleri belirlemek adına kullanılan ve yayınlanan uyarı bilgi sistemi NOTAM'dı. Doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 9 numarada ne var? Bir aile, kurum veya devletin simgesel logosu. Süreyi başlattık. Ne olabilir acaba? Bu bir simge oluyor. Bir... Harika. Geliyorum İdil Hanım, hazırsınız. Bakın. Tek sesli harf koyacaksınız. Süreyi başlattık.
2: Arma.
0: Harikasınız. Arma yanıtını aldık. Artı bir de yazdık. Evet, siz de devam ediyoruz. 24'ü öneriyorum. Devam ediyorum. Başka ne olabilir? 14'ü öneriyorum. Ama 24 yakın galiba. Bakayım.
2: 24.
0: Çok
2: 24
0: da güzel
2: olsun.
0: Bir kelime var orada gizli. Hemen size burayı açalım. Hazır mısınız?
2: Hı hı.
0: Başarıyı kutlamak, alkışlamak için söylenen söz. Süreyi başlattım.
2: Bravo.
0: Bravo. Tebrik ediyoruz. Biz de size bir bravo, bir alkış. Bir 5 puan aldınız. Sizle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Hı. Kelimemizden O harfini açtınız. Hı hı. Sondan ikinci harfimizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 10.
0: 10. Bakalım 10'da neyi sakladık, sırladık. Negatif elektrik yüklü iyon. Süre başladı.
2: Anyon.
0: Anyon doğru yanıtını da aldık. Harikasınız. Bir 5 harfli bir kelime daha açtık. 10 numarayı yanıtladık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Destek alarak yürüyebiliriz. Dediğim gibi başka yerlere geçebiliriz. 5'i sorabiliriz mesela. 5 bir video soru. Belki oradan da destek alırsınız.
1: 6 olabilir.
2: Tamam 5 olsun.
0: 5 olsun. Siz de ne kadar hızlı ikna oluyorsunuz İdil Hanım. Kandırabiliyorum. Biz 5 dolu soruyu seyrediyoruz efendim. Bakalım ne seyrediyoruz.
3: Onu hissettim. Gücü. Hiçbir güce sahip olmadım. Elde etmek için arzum da olmadı. Bütün bu tantana onun için mi?
4: Hiç merak etme. Yakında bütün tantananın sebebini anlayacaksın.
0: İzlediğiniz filmin orijinal ismi, Kral Arthur'un orijinalini soruyoruz. Kralın orijinali, süre başladı. Ne olabilir? Kral. İngilizcesi nedir kralın?
2: King.
0: King tabii ki doğru yanıtımızı aldık. 1-5 puan daha yazdık İdil Hanım'a. Harikasınız. Kralın İngilizcesi King, King saklamıştık. Gizli kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Bakalım. Ne yapalım?
1: 19.
0: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Nereleri düşünüyorsunuz? Söyleyin lütfen.
2: 19 var.
0: 19 olabilir. Bakalım 19 nereye sakladık? Evet. 19'u sorabiliriz isterseniz. İsterseniz.
1: 6 açı var. 6 mı?
2: 19 olur.
0: Geliyor 19. Efendim at eşek gibi hayvanların başına takılan kontrol amaçlı ip. Süreyi başlattık. Hani böyle çekerler ya, bir şey çekme derler. Ne?
2: Evet. Ah ne be, aklıma gelmiyor.
0: Peki. O zaman biz bir harf açalım. Kesin gelecek ve nasıl kaptırdım bu soruyu diyeceksiniz. Ama Gültekin Bey zaten... Gel Oğuz, ben zaten bunun yanıtını biliyorum diyor. Süreyi de başlattık. Buyurun o zaman.
1: Yular.
0: Yular doğru yanıttı. Harikasınız. Bir de R harfi vardı. Gizlediğimiz R harfi de şifre kelimeden ikinci harfti. Bu sefer kelimenin ikinci, baştan başlayan ikinci harfini açmış olduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 11.
0: 11 numaralı soru. Geliyor. Hain. Güvenilmez, alçak, arkadan vuran kişi. Süreyi başlattık.
1: Kalleş.
0: Kalleş. Çok da böyle güzel bir mimik kullanarak, vurgulayarak söyledi Gültekin Bey. Kalleş doğru yanıtıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyoruz hızla. Parçalama, ezme, öğütme, halk arasında evcil hayvanlarda cins olmayan. Süreyi başlattık.